0: Fazla. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cansu Hanım. İyi yayınlar.
0: Sağ olun size de. Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Doşan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir yandan Ankara'da da muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Hemen İlter'e de selam verelim. İlter Yeşiltaş da Ankara'da bizimle birlikte olacak. Siyasetin gündem başlıklarını yakından takip ediyor. İlter hoş geldin.
4: Hoş bulduk Şansel Bacı. Teşekkürler. Tüm konuklara da buradan selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkesin de sana selam var. Senin için yorucu bir gün oldu. Ankara'daki bütün arkadaşlarımız için öyle. Biraz bir önce özet sonra izlenimlerini merak ediyorum. Ya da senin elinde kulis bilgileri varsa onları da dinlemek isterim. Sohbete başlayalım.
4: Cansel Bacı, öncelikle hava durumuyla başlayalım. Biraz fırtınalı, biraz sert bir hava var şu anda Ankara'da. Siyaset de malum sert. Örtüşüyor aslında havanın notlarıyla siyasetin notları açıkçası. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Hasan Can Türkeş ile birlikte, o da genel merkezi binayı ekranlara getiriyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi oldukça hareketli son birkaç aydır özellikle. Son birkaç gündür de zaten peş peşe gelen Özkan Yalım'ın itirafları, Muhittin Böceğin itirafları, oğlunun itirafları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de peş peşe toplantılar yapıldı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı malum. Her

0: Grup toplantısının en son bölümünde özellikle Burcu Köysal'la ilgili konuyu değerlendirirken oldukça gergindi Özgür Özel. Sinirliydi, öfkeliydi. Birkaç kez kürsüye vurdu, bardak devrildi. O görüntülerde haliyle en çok siyasetin en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısında ve sonrasında milletvekillerinin kendi aralarında en çok konuştuğu, dillendirdiği konu başlıklarından biri oldu Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal, Özgür Özel beni tehdit etti demişti. Bu açıklamasıyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. İşte bu cümleyi kurarken, aslında bu değerlendirmeyi yaparken Özgür Özel oldukça sinirlendi. Burcu Köksal'la yaptığı görüşmeyle ilgili şunu söyledi Özgür Özel. Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımıza yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan ifadesini kullandı. Bunu birkaç kez de tekrarladı. Hı hı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hararetli konuşması, bu tepkili Burcu Köksal'a yönelik tepki içeren konuşması Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yoğun alkış aldı açıkçası.
1: Şöyle yapalım mı? Konuşmaya devam edelim ama senin bu söylediklerini bir ekrana taşıyalım. Özgür Özel'in sözleri üzerinden biz de konuşmaya başlayalım. Sen de lütfen sohbetimize dahil ol. Bağlantıyı da böyle uzatmış olalım. Hava biraz serin ve soğuk dedin, siyasetle örtüştürdün ama ben yayından seni göndermek istemem. Biraz daha seni tutmak isterim. Bir Özgür Özel neler söyledi bakalım, sohbetimize de başlayalım.
2: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o. Bu sefer de dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
1: Konuşmanın sadece küçük bir kısmı. Özgür Bey çok sinirli. Az önce İlter de bahsetmişti. Aslında bu kadar sinirli olmasını biraz da normal görmek lazım. Çünkü bir bir partisinden isimler farklı ve benzer açıklamalar yapıp artık CHP'de siyaset yapmanın yeri yok diyerek partisinden uzaklaşmaya başladı ki onun içinde kilit olan isimler, kimisi Kılıçdaroğlu'nun ekibinden diye adlandırılsa da CHP içerisinde büyük bir kopuş devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz Zafer Şahin bu sinirli hal ve hareketler üzerinden, ne söylemek lazım?
3: Yani ben Özgür Bey'in sinirli olmasını anlıyorum. Yani o sinirli olmasında kim sinirli olsun? Çünkü yani 17 tane belediye geçmiş CHP'den AK Parti'ye. Siz bütün stratejinizi AK Parti gidiyor, AKP gidiyor cümlesinin üzerine kurmuşsunuz. Biz geliyoruz diyorsunuz. Ama sizin partinizden seçilen belediye başkanları siyasi istikballerini AK Parti'de görüyor olmalı ki AK Parti'ye geçiyor. Şimdi bu Özgür Bey'in 2 küsur yıldır izlediği politikayı tuzla buz ediyor. Yerle bir ediyor. O yüzden bu siniri. O yüzden ben kendisini anlıyorum. Ama şu var Cansın. Ya bu CHP'nin mevcut yönetimi CHP'yi de, Türkiye'yi de, Türk siyasetini de çok yordu. Hakikaten çok yordu. Ya şimdi anlıyoruz, iyi eyvallah, ama ya çoluk çocuk izliyor ya bunları. Yani işte şimdi bir kadın siyasetçiye ve işte tehditse daniskasını ediyorum ulan. Yani erkeğe işte Keçiören Belediye Başkanı'na bilmem neler neler. Ya herkese tehdit. Herkese hakaret. Ya kardeşim, istediğiniz gibi gitmeyince işler. Siz insanları, siyasetçileri, belediye başkanlarını tehdit etme hakkını nereden buluyorsunuz? Bak ne dedik? Biri büyükşehir, biri il belediyesi, 17 tane belediye CHP'den istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş. Hani diyorsunuz ya, bunlar siyasi şantajla geçiyor. Hepsi mi siyasi şantajla geçiyor? Bir. İkincisi, bunlar şantaja uğruyorlarsa ne yapıyorlar ki şantaja uğruyorlar? Değil mi? Yolsuzluk mu yapıyorlar? Ne bileyim, başka kötü işlere mi kalkışıyorlar? Eğer öyleyse Cezayı niye sen kesmiyorsun?
1: Mesela...
3: Niye sen

0: Neden ihraç etmiyorsun?
1: Söylediklerinde de aynı
0: ya soru Johnson bak
1: geldi.
0: Diyor ki ben dedim ki diyor eğer mesele kocansa evet, kocan evet. yolsuzluk yaptıysa sen kocayı bırak biz sana sahip çıkarız. Peki nerede yolsuzluk yapmış bunun kocası? Şeyde mi? Mississippi'de mi yapmış? Nerede yapacak? Herhalde karısının belediye başkanlığı yaptığı yerde yapmıştır değil mi? Yolsuzluğu. Şimdi onu bile eğer varsa hoş görebiliyor. Niye? Gitmesin diye. Değil mi? Gitmesin diye. Ya demek ki kusura bakma Özgür Bey ama senin yolsuzluk falan gibi bir derdin yok. Yetimin hakkını savunmak, korumak gibi bir derdin yok. Sen sadece artık yönetemediğin, bir arada tutmakta zorlandığın, çok parçalı bir görüntü arz eden partiyi, CHP'yi bir arada tutmaya çalışıyorsun. Ama bunu yaparken de herkes senden kaçıyor. Kardeşim bu kaçıncı olay ya? Telefon açıyor, Mesut Özarslan telefonu açmıyor. Özlem Çerçioğlu telefonu açmıyor. İşte Burcu Köksal telefonu açmıyor. Telefon açılmayınca bunları da kendilerinden öğreniyoruz bu arada. Hakaret mesajları gidiyor gecenin bir saatinde. Yani bu bir siyaset yapma biçimi olmamalı. Türk siyaseti bunu hak etmiyor. Gerçekten Türkiye'yi çok yordular. Bence partiyi de çok yordular. Seçmeni de çok yordular. Sokağı da çok yordular. Ne için ya? Yani ben CHP seçmenine buradan sesleneyim. Neden yaşanıyor ya bunlar? Hiç düşünüyorlar mı? Neden yaşanıyor? Yani bu belediye başkanları neden CHP'yi bırakıp da yıllarca mücadele ettikleri AK Parti'ye katılıyor? Hepsi mi siyasi şantaj? Hepsi mi baskıyla geçiyor? Yani buna evet diyorlarsa ya kusura bakmasınlar fena halde kandırılıyorlar. Ya demek ki burada bir şey var, duramıyor bu insanlar orada. Siyaset yapma şansımız kalmadı diyorlar.
1: Burcu Hanım'a iki farklı açıdan da sorun var bakınca. Çünkü kendi açıklaması, bir muhabiri açıklaması. Ben CHP'de mobbinge uğruyordum. Çok önemli bir ifade bu. Buna iki ayrı başlıkta bakabiliriz. İlerleyen dakikalarda siyasetteki söylem üzerine de konuşalım ama nasıl diyoruz? Hocama dönüyorum. Diyorum ki uluslararası denklemde artık biz uluslararası hukuku konuşamaz hale geldik hocam. Türk siyasetinde de söylemi farklı konuşmaya başladık gibi bir hal aldı bu. Yani şey gibi nasıl sıradan vatandaş diyor ya şiddet içeren bazı diziler kaldırılsın evet, o zaman bu evet. da ona benzer bir hal aldı. Hem mobbing diyor hem de bir yandan da diğer açıklaması da ben artık bunun hani siyaset yapmak için adımını attım. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm bana siyaset yapacağımızı söyledi. Üzerine de bu yine pozitif ayrımcılık diyeyim. Kadına şiddet olarak okuyanlar da oldu. Bu iki başlıkta nasıl okumak lazım?
0: Valla şöyle. Özellikle. Şimdi Burcu Köksal kendisini savunabilecek bir insan. Ben o mobbing iddiasına tabii kendisinin iddiası bir şey diyemem. Onu herhalde somutlaştıracaktır. Fakat burada asıl sıkıntı yani böyle bir siyaset yapma tarzının makulleştirilmesi. Normali buymuş gibi topluma gösterilmesi. Bak ya bak şimdi yumruk orada bardak devriliyor. Bir kadın siyasetçiye ulan kelimesini kullanabiliyoruz. Tehdit diyoruz. Tehdidin daniskası diyoruz. Sonra da dönüyoruz diyoruz ki ya Türkiye'de siyasetin dili çok bozuldu. Kim bozdu? Pardon da kim bozdu? Bak şimdi bugün ne günlerden? 12 Mayıs değil mi? Bak tam 16 yıl önce Johnson 1 Mayıs 7 Mayıs günü Deniz Baykal'la ilgili o kaset komplosu patladı. 7 Mayıs'ta bak. Sadece 72 saat sonra Deniz Baykal yüzünün dahi gözükmediği o kaset sebebiyle 10 Mayıs akşamı CHP Genel Başkanlığından istifa etti.
1: Evet.
0: Hani diyorlar ya işte eskiden her şey çok iyiydi. Evet ya eskiden her şey çok iyiydi. Bak Deniz Baykal hakkındaki iddialar sebebiyle 72 saat içerisinde CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Kardeşim her güne ayrı bir rezillikle uyanıyoruz ya. Her güne ayrı bir skandalla uyanıyoruz. Ekranlarda yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti, işte her türlü bilmem neyi hadi onları söylemeyeyim makul gösteren dijital medyada, ekranlarda, yazılı medyada makul gösteren gazeteci figürleri görüyoruz. Ya şöyle şeyler duyduk Johnson bak son bir haftada. Ha Uşak Belediyesi 170 bin euroya işte genel başkanın arabasını mı dizayn ettirmiş? Ne var canım Uşak Belediyesi'nin parası da kamunun parası. CHP de zaten hazineden para alıyor. Bu yolsuzluk mu? Bunu bir gazeteci söylüyor. Partinin sözcüsü ki hakikaten çok aklı başında bir isimdir. Yani ben de geçmişte televizyon programlarına katıldım. Ya o adamı bile ya bunu söylemeye mecbur bırakmışlar. Partinin sözcüsü çıkıyor başka bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili. Ya günümüzde diyor çok büyük rakamlar değil diyor. Şimdi Yani artık kriter buysa.
1: Özgür Özel'de kamu zararı varsa ödeyelim.
0: Ödeyelim diyor. Bugün

0: tersini söyledi. Bak artık şu aşamaya geldik. Hayır yoktur, asla yoktur aşamasından. Var ama çok önemli boyutlarda değil. Gerekirse biz bunu telafi ederiz noktasına gelindi. Acaba yarın ne olacak? Ya örnek önlerinde bak, Deniz Baykal 72 saatte istifa etmiş kardeşim. Sen istifa etmiyorsan o zaman bir arınmayı gerçekleştir. Bu ismi yolsuzluklarla alınan isimleri disipline yolla, değil mi? Git yargıda aklan gel de. Bu tartışmalar da bıçak gibi kesilir ha Cansın o zaman. Bak Özkan Yalım'ı biliyorsun sözde ihraç ettiler. Ben de birkaç kişi daha ya bu ihracın aslında gerçekleşmediğini, adamın savunmasının alınmadığını, savunması alınmadan birini ihraç ettiğinize CHP tüzüğü gereği bu adama otomatikman dönüş hakkı verildiğini söyledik diye bize hedef gösterdiler, linç ettiler. Özkan Yalım ifadesinde dedi ki benim savunmam alınmadı. Savunmamı almadan beni ihraç ediyorlar. E şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki bunun adı artık yönetememektir. Yönetememe krizidir. Bu sinirli halleri de ben ona veriyorum. Kendisini anlıyorum. Yani sinirlenmeyip ne yapacak? Çünkü o da her güne bir sürprizle başlıyor. Her güne bir sürprizle başladığında da giderek daha fazla ağzını bozuyor. Daha fazla artı 18'lik konuşmalar yapıyor. Yani ekranlardan çoluğu çocuğu uzak tutmak lazım. Sadece dijital medyadan değil. Hani dijital medyaya şimdi 15 yaş sınırı geldi ya. Ya bu gidişle siyaset ekranlarına da bu sınırın artı 18 olarak gelmesi gerektiği bir döneme girdik.
1: Şimdi bir yandan da bir mesaj trafiği var Özgür Özel'de sürekli. Sürekli işte bir telefon açılmadı diyerek ya da başka bir partiye geçeceğini öğrendiğinde yine üslubu bozuk bir şekilde taraflara mesaj attığını. Mesaj da eldedir yani hani durur onu da gözetmeden. Bu şekilde yazışmaların olduğunu da gördük. Paylaşanlar yine kendileri onlar aracılığıyla gördük. Ekrem Kızıltaş, yeniden bu noktaya siz önce bir özet geçerseniz sonra detaylandıralım.
2: Yani öncelikle son söylediğinizle ilgili bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz şişede durduğu gibi durmaz diye bir laf vardır. Şişede gibi durduğu gibi durmayan şey kendisine alışkın olan insanlara olağanüstü bir cesaret verdiği ve saçmalama haklarını sonuna kadar kullandıklarına dair epey rivayetler var. Bahsi geçen arkadaşın geçmişine baktığımızda önemli konular olduğunda bu şişede durduğu gibi durmayanla çok yakın irtibatlar kurduğunu ve maalesef bazı hallerde grupta bile, grup toplantısında şurada burada bile bu ne içmiş acaba falan dedirten işler yaptığını biliyoruz. Onun için çok şaşırtıcı değil bir. İkincisi şu, bu görüntüyü görünce kusura bakmayın benim aklıma bir tarih gazete yönetirken çok kızdım. Birisi sebebiyle masaya ben de böyle bir yumruk atmıştım. Ve hemen ardından ortopediye gitmek zorunda kalmıştım. İlter'e bir ara soralım. Bu arkadaş da güya bu yumrukları attıktan sonra birkaç tane yumruk atıyor. Acaba ortopediye gitme ihtiyacı duydu mu? Yoksa o yumruklar kontrollü yumruklardır. Bir de bence o bardağın kırılmadıysa şayet yüreği yarılmıştır. Felaket korkmuştur. Kürsü bile korkmuş olabilir. Niye? Kimden bahsediyoruz? Uzun yıllar zannediyorum partisinde galiba 4 dönem milletvekilliği yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4. dönem milletvekilliği sırasında Afyonkarahisar'a belediye başkan adayı olup orada belediyeyi kazanan bir hanımdan bahsediyoruz. Ve bu hanımla alakalı son günlerde konuşulan bir sürü konu vardı. Biz zannediyorum bunların sadece %1'ini biliyoruz. Neden? Bu hanımefendinin bugün yaptığı konuşmada satır aralarında verdiği mesaj. Diyor ki ailenin kutsallığına inanan ve toplum değerlerine saygı duyanlarla beraber çalışmaya geldim ya da çalışacağım diyor. Bu bir mesajdır. Ve burada aile değerlerine saygı derken işte kocasıyla şu bir dakika ya aileyle ilgili bir konuda sen belediye başkanı da olsa bir hanıma bu lafı söyleyemezsin. Kocan boşan işte yanındayız arkandayız ne münasebet olur mu öyle şey? Aile kutsaldır. Ailenin korunması lazım bir. İkincisi de 4 dönem senin milletvekilin olmuş. Belki yani Özgür Özel'den bile tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonra da belediye başkanı olup gördüğü lüzum üzerine. Bunları tekrar ediyorum. Bizim şu anda bildiğimiz bence %1 bile değil. Neden? Özellikle de hayat tarzı olarak kendini CHP'ye yakın hisseden bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı göze alması çok kolay bir şey değildir. Neden? Çevresinde orada burada ciddi bir mahalle baskısına maruz kalacağını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen mecbur kaldıysa demek ki arka planda bizim anlamadığımız, bizim henüz akıl erdiremediğimiz ama

0: mecbur kalırsa büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde belki Burcu Hanım'ın açıklayacağı bir takım şeyler var. Şunu unutmayın, Özlem Terçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasında da o da bence söylemesi gerekenlerin çok azını söyledi. Şimdi karşımızdaki tablo ne? Zafer ne güzel söyledi. Şu ana kadar biri büyükşehir, birisi il olmak üzere 17 belediye başkanının senin istifa etmiş, gitmiş AK Parti'ye girmiş. Burada istifa edip belki girmek isteyip alınmayanlar da var. Başka istifa eden milletvekilleri de var. Sen ne anlatıyorsun şimdi? Bugün kürsüde bile diyorsun ki biz işte 2 sene sonra iktidara geliyoruz. Hani aç tavuk kendini darı ambarında görür misali. Senin övündüğün şey neydi? Ben ilk defa tarihimde yerel seçimlerde son senelerde birinci oldum.
1: Evet.
0: İyi de aldığın belediyeleri muhafaza edemiyorsun. Aldığın belediyelerin 2019'da aldıkların, 2024'te aldıkların geriye doğru baktığımızda hiçbir belediyenin Türkiye'nin ortalamalarına, bırakın ortalamanın üstünü, ortalamalarına yaklaşan bir hizmet skalası yok. Hiçbir belediyede vay be şuraya bak bravo be ne güzel şeyler yapmış. Birkaç tane işte heykel, belki 1-2 tane çeşmeye su bağlama falan gibi. Bunun dışında her yerde çöpten, çamurdan, çukurdan bahsediliyor. Her yerde yükselen çöp dağlarından bahsediliyor. Güya işçiden yana olan belediyenin çeşitli belediyelerinde maaşlarını alamayan insanlardan, işçilerden bahsediliyor. Niye anlatıyorsun sen? Efendim 2026 senesi işte Mayıs ayındayız. 2 sene sonra biz iktidara geleceğiz. Gelince ben sana sorarım. Madde bir, yani Burcu Hanım'ın İlla ki belediye başkanı olmak diye bir derdi herhalde yoktur. Ha olacaksa da onu tayin edecek olan Özgür Özel değil. Kaldı ki bence Afyonkarahisar uzun yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen bir belediye. Burada büyük ihtimalle Afyonlar'da zaten Cumhuriyet Halk Partisi ve hizmet konusunda gereken dersler aldıkları için şimdi Burcu Hanım'ın da AK Parti'yi tercih etmesinden sonra ben müteakip yerel seçimlerdeki tercihlerini ayan beyan görür gibi oluyorum. Özgür Özel'in bağırıp çağırmasının arka planında şu. Kitlesinin gözünde son dönemde sürekli olarak itibar kaybeden, karizmayı sürekli olarak çizdiren bir ismin en azından vay be aslanım benim be, ne güzel konuştu be, ne yumruk attı be falan diyebilecek birileri mutlaka vardır. Herhalde onların yüreklerine soğuk su ser.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz. Bu, ama Johnson, hava çok soğuk.
2: Hemen şunu söyleyeyim, şimdi Afyonkarahisar'dan bir gazeteci arkadaşım bir not iletti.
1: Nedir?
2: Afyon'da diyor Burcu Köksal'a destek çok diyor. Özellikle kadınlar bırak kocanı işte gel biz sana sahip çıkarız cümlesi diyor. Kadınları diyor çok rahatsız ettiriyor. Bunu niye söyledim? Bugün ben kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı ile son anketini konuştum. İlginç bir şekilde o da onu söylüyor. Yani bu son dönemde ortaya çıkan bazı özel hayata ilişkin detayların kadın seçmen üzerinde bir antipati oluşturduğunu, yani aile birliğini koruma refleksi geliştirdiklerini ve bunun oy tercihlerinde etkili olduğunu söyledi. Onu bir not olarak iletmiş olayım.
1: Bu notu konuşalım çünkü önemli bir not çünkü bu. Ama hava çok soğuk Ankara'da. Her ne kadar Ankara'da
2: ya
1: yaşasa
2: İlker
1: da.
2: Dayanıklıdır
1: İlker
2: ya İlker.
1: Dayanıklı olsa da.
3: Gündem de sıcak.
1: Hasan Can Türkeş'le birlikte bir süredir bekliyorlar. Ben Haziran'da geldiğimde sizin oralara donduğumu biliyorum. Haklı şimdi İlker.
2: İlker artık bir Ankaralı.
1: Tam o, bir Ankaralı
2: o,
1: evet.
2: O üşümez.
1: İlter üşümez diyorlar ama ben hemen sana tekrar dönüp bu soğukta sizi bekletmek istemem. Bak ben değil konuklarım biraz daha beklesin diyor. Özellikle Zafer Şahin biraz daha beklesin diyor. Peki bugün bu görüntüleri veriyoruz bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rozet takıldığı anlarda. Orada neler yaşandı? Bir de Ekrem abi bardak kırıldı mı diye merak etti. O soruyu da iletmiş olayım.
0: Otopediye de gittim acaba?
4: Gitmedi, onu net olarak söyleyebilirim. Bardağın kırıldığını da tahmin etmiyorum. Çünkü bardak devrildi ama yere düşmedi. Yere düşmüş olsaydı görürdük zaten. Ama çok sert bir konuşmaydı açıkçası. Belki de son ayların, son haftaların en sert konuşmalarından birini yaptı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Belki de bir bakıma bu sert konuşmayla birlikte partide konsolidasyonu da bir bakıma sağlamaya dönük mesajlar. Ne kadar üst perdeden bir siyasetçi konuşursa etkileme gücünün daha da iyi olabileceği şeklinde de bu bilimsel bir değerlendirmeler de yapılıyor malum. Bu nedenle biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar peş peşe ayrılışlar, duygusal kopuşlar olunca biraz üst perdeden konuşarak bu motivasyonu sağlama

0: niyetinde olabilir CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bunu da belirtmiş olalım açıkçası. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Burcu Köksal'la ilgili zaten şu da konuşuluyordu. Onu da aktaralım. Bugün hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuşulanları reddetti. Ne konuşuluyordu? İşte Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu malum 38. olan kurultayda öncesinde ve sonrasında çok açıkça destekliyordu. Burcu Köksal işte Afyon'dan aday gösterilince bir bakıma partiden uzaklaştırıldı. Bu amaçla Burcu Köksal zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon adayı oldu şeklinde parti kulislerinde bu iddia o dönemde açıkçası dillendiriliyordu. Sanıyorum bu iddiayı bir kez daha Burcu Köksal da ifade etti. Beni zaten Afyon'dan aday göstermelerinin sebebi partiden uzaklaştırmaktı şeklinde bir değerlendirmesi de olmuş. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi. Zaten grup başkan vekiliydi ve eğer kazanamazsa devam edecekti şeklinde bir açıklaması oldu. Neden yaptı bu açıklamayı? Dediğimiz gibi parti kulislerinde özellikle seçim, yerel seçim sürecinde de bu iddia kulislerde konuşuluyordu. Zafer Şahin de mutlaka biliyordur bu kulislerde konuşulanların Burcu Köksal'la ilgili. Tabii diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece belediye başkanları arasında bir duygusal kopuş değil, milletvekillerinde de bir duygusal kopuşun yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle parti içi muhalefet olarak kendilerini tanımlayan veya medyanın öyle tanımladığı milletvekilleri bir duygusal kopuş yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğru bir yönetim anlayışının olmadığını savunuyorlar, dile getiriyorlar kulislerde. Bunu açıkça ifade edelim. Hatta parti içi muhalefet, bazı muhalif milletvekilleri 2 ay önce Ankara'da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişti. Arınma malum çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. O çağrının ardından da bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını desteklemişti. Bu çağrı üzerine de Cumhuriyet Halk Partisi arınması gerekir. Bunu artık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şekilde çok net şekilde ifade etmemiz lazım diyerek bir araya gelmişti milletvekilleri. Orada da arınma olmadan Cumhuriyet Halk Partisi yoluna devam edemez şeklinde görüşler dile getirildi. Az önce arınmadan bahsettiniz. Tabii bunun da özellikle altını çizmekte fayda var. Özellikle önümüzdeki günlerde bu arınma meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok tartışılır. Tartışma konularından biri olacağını, belki de gündemin ilk maddesi olacağını söyleyebiliriz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na da bazı milletvekillerinin bu konuyu bir kez daha ifade ettiği, işte ortaya çıkan bazı iddialar var. Bu iddialar karşısında daha net bir biçimde kamuoyu önüne çıkıp açıklama yapması gerekir şeklinde bir beklenti içerisinde oldukları da ifade ediliyor. Ve milletvekilleri de bunu özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilk ağızdan da ifade etmek istedikleri de dile getiriliyor. Ancak henüz milletvekilleri toplantısı olmadı. İşte belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelmişti. Milletvekilleriyle de bir kapalı grup toplantısı olabileceği ifade edilmişti. Ve hatta gruplar halinde milletvekilleriyle görüşebileceği ifade ediliyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ancak bu görüşme, bu toplantı henüz olmadı. Eğer önümüzdeki süreçte milletvekilleri Özgür Özel'le bir araya gelirse bu arınma çağrısını, bu arınma meselesini de Özgür Özel'le paylaşacakları ifade ediliyor.
1: Şimdi birçok detayı konuşacağız ama siyaseti konuşurken hep önceki başlığımız ne olur? Seçmen, seçmende yankılanması nasıl karşılık buldu? Az önce Zafer Şahin bir not düştü kendisine iletilen, özellikle de Afyon'dan gelen ve son süreçte bu yaşananlarla kadın seçmen üzerinde durdu ama sadece kadın seçmen de değil, siyasetin geneline ana muhalefet partisinden bahsediyoruz çünkü. Yani CHP'ye nasıl bakıyor, bu nasıl yankılanıyor, bunu biraz konuşalım istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii ki gündemindeydi bu yaşananlar. Cumhurbaşkanı da açıklamasının bir kısmını ekrana taşıyalım. Üzerine sohbet etmeye devam edelim.
2: Kimse kusura bakmasın. Ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum.

0: İhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır. Ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: CHP hata üstüne hata yapıyor. Yaptıkları hataları da daha büyük yalanlarla telafi etmeye çalışıyorlar dedi. Meyhane jargonu vurgusu. Özellikle biraz önce başladığımızda, konuştuğumuzda aslında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyle. AK Parti cephesinin de açıklamaları benzer. Uzun süredir neyi konuşuyoruz? Ana muhalefetin çizdiği yolu konuşuyoruz. Altılı masaları gördük, benzemezlerin bir araya geldiğini gördük. İş döndü, sonrasında birbirlerine bir şekilde inşa ettikleri bir sürece girdik. Şimdi burada üç başlık aslında dikkat çekiyor ama bunun üzerinden başlarsak.
2: Cansın Hanım, oraya geçmeden bir şey söyleyebilirim.
1: Hemen geliyorum. Buyurun. Haydi, siz söyleyin önce.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu kısa konuşması, hani dost acı söyler diye bir laf var ya.
1: Evet.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dost olup olmadığı, Özgür Özel'e dost olup olmadığı ayrı bir şey ama bakın şu kısa konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bence bugünlerde verilecek en güzel aklı veriyor. En güzel tavsiyeyi veriyor, en güzel nasihatı veriyor. Yani şunu dinleyip biraz kafalarını çalıştırırlarsa belki toparlanırlar ama zannetmiyorum.
1: CHP de diyor ki Ekrem abi bunun üzerine, ben bu belediyeleri gittim sandıkta seçimle aldım ama diyor benim belediyeleri elimden siz alıyorsunuz diyor. Ben belediyeler, yani seçmenine de bunu anlatıyor. Hatalı mıyım? Durum bu. Yani diyor ki ben seçimle aldım ama burada bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlük bizden değil diyor. Ama az bakın, önce Zafer Şahin'in bahsettiği. Bu işin aslında biraz detaylandırın. Üslup buraya neden kayıyor? Aslında üslup buraya neden varıyor? Madem gerçekler var, neden gerçekleri kürsüde dile getirmiyorlar sorusu var.
2: Kitabın ortasından konuşalım. Buyurun. Burcu Köksal, Afyon Karahisar Belediye Başkanı. Daha önce 25, 26, 27, 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve oraya aday olduğunda grup başkan vekili.
1: Evet.
2: Niçin Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme ihtiyacı hissetti? Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle karşılaması pek mümkün olmayan bir takım taleplere muhatap.

0: sürahi falan kırar. Niye? Hasbelkader adam genel başkan olmuş. Genel başkanlık ellerinin içinden kayıp gidiyor.
1: Şimdi bak, 17 tane belediye dedik ya. Evet. Ya kardeşim, bunların hepsi mi siyasi şantajla geçti dedik.
2: Bak, bunu soracağım. Ya, seçmeni böyle anlatıyor CHP.
1: Şimdi ben okuyayım sana bak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı geçti mi? Geçti. Söke, Ege'nin geçti. Sen bilirsin. Tabii. Büyük bir ilçesidir. Şehit Kamil, Gaziantep'in milyon nüfuslu ilçesi. Karkamış, Aksu, Seydişehir, Yenipazar, Hasankeyf, Altınova, Göle, Hayrabolu, işte Karalar Beldesi, Aşdol Beldesi, Serik, Antalya Serik Belediye Başkanı, Sultanhisar Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı istifa etti, şu an bağımsız. Keçiören'de bir küsür milyonluk bir yer. Ya kardeşim, bu insanlar niye kaçıyor senden? Bu insanlar neden senin partinde siyaset yapmıyor? Hani sen iktidara yürüyorsun ya, anketlerde birincisin ya. Neden ya? Neden? Bir acaba insan ya bir düşünür ya, ben de bir yerde hata yapıyor olabilir miyim? Benim partimden seçilmiş belediye başkanları neden benden uzaklaşıyor? Bir sebebi olmalı bunun, değil mi? Acaba şu olabilir mi? Yani yaklaşık neredeyse 2 yıldır İstanbul'da devam eden bir yolsuzluk operasyonu ve sonrasındaki soruşturma neticesinde ortaya çıkan tahribatı gidermek için sen bütün stratejini onun üzerine kurdun. Yani bak, dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor. Dün akşam Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Aramco'ydu değil mi Levent?
3: Aramco'nun
1: CEO'su galiba. Adam diyor ki ya 100 yılın diyor, tarihin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıyayız diyor. Ya mesela CHP olarak sen işte bu enerji krizi, güvenlik politikaları, ne bileyim ekonomi, eğitim, ya bu konularda bir önerin var mı? Ufuk açacak, ortaya bir vizyon koydu denilebilecek bir politikana şahitlik edecek miyiz? Onun yerine bak, sürekli savunmada Özgür Bey. Sürekli savunmada. İstanbul'da yolsuzluk, hayır doğru değil. Uşak'ta bunlar çıkmış, yok canım daha neler. Şimdi bu zaten Antalya'yı, bak bir de işin bu boyutu var Cansın. Ya Antalya'da olan biteni bak 3-4 yıldır bırak siyasetle ilgilenenleri. Antalya'daki sıradan bir CHP'liye sana sor. Şunu söylerler ta 3 yıl öncesinden, evet böyle şeyler konuşuluyor derlerdi. Herkesin bildiği ama arkadaşların görmezden geldiği bir süreçti. İlter o süreçleri takip etti. Ben sana soruyorum, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP büyükşehir belediye başkanlarından hepsinin katıldığı bir video çekti. Seçime hazırlık videosu. O videoda kim yoktu? Bir Hatay belediye başkanı yoktu. Muhittin Böcek de o videoya son anda girebilmişti. En son girenlerden biriydi. Daha fazla detay vermeyeyim. Niye? Niye?
4: Son açıklanan belediye başkanlarından birisiydi.
1: Son açıklandı. Niye son açıklandı Cansın? Ben sana soruyorum ya. Adam 5 yıl önce seçimi almış. Anketlerde, anketlerde önde çıkıyor.
0: Ek ödeme.
1: Ha, bu adamı niye sonda? Şimdi ben bakıyorum şöyle savunmalar.
4: Hatta aday gösterilmeyeceği de konuşuluyor.
1: Ya tabii işte ne pazarlıklar döndü bilmiyoruz.
2: Bir daha söylesene İlter.
4: Muhittin Böcek'le ilgili yeniden aday gösterilmeyecek şeklinde de görüşler evet. dillendiriliyordu. Yani şansının düşük olduğu, yeniden aday gösterilmesinin çok zor olduğu şeklinde o dönemde yorumlar yapılıyordu açıkçası.
1: Ama sonra çok çalışkan olduğunu ispatlamış ki, ya. Ne kadar başarılı olacağını ispatlamış ki aday oldu ve o videoya girebildi.
5: Cansu, şimdi Kemal Kantek var, benim gazeteci arkadaşım. Afyonkarahisar'da gazetecilik yapıyor. Bir kere bizim yayınımızı izliyorlarmış ve bu hani kadınlar bu işe gerçekten tepki göstermiş. Özgür Bey'in ya boşa kocanı gel, gel işte ya, o ona tepki gösterilmiş. Zaten Burcu Köksal'ın da aile vurgusu yapması o tepkinin de bence bir işareti. Şimdi saat 22.30'da Afyon'da olması bekleniyormuş. Ankara'dan dönüyormuş Burcu Köksal ve Afyon'da karşılanacakmış kadınlar tarafından. Kemal Kantey'in aktardığı bilgi bu
2: bir
5: akşam
2: karşılama organizasyonu
5: 22.30'da.
2: Olacak.
5: Evet.
2: Şimdi Levent Hocam, biz diyoruz ki uluslararası hukuk yerle bir, okulda neler anlatıyorsunuz öğrencilere, neler söylüyorsunuz diyoruz ama yani biz de böyle bir döneme denk geldik. Ne diyeyim, her açıdan bize eskiler diyordu, daha yaşı büyükler, siz ne gördünüz? İşte deprem mi gördünüz, bulaşıcı hastalık mı gördünüz, onu mu gördünüz, bunu mu gördünüz, artık böyle
3: kim,
2: şeyler söylemiyorlar.
3: Kim dediyse...
2: Artık bize böyle şeyler söylemiyorlar yeni nesle. Şimdi de bu ve benzeri siyaseten konuşmalar geliyor. Şu geldiğimiz noktaya kadar biraz sonra başka detaylar da var, bununla sınırlı değil biliyorsunuz ama

0: Bu üslup meselesi en çok tartışılan oldu. Bir de CHP'nin geldiği nokta ve Özgür Özel'in kendini kaybederek çıldırması.
1: Evet. Çinliler şöyle diyor ona, sevmedikleri biriyle karşılaştığınız zaman enteresan zamanlarda yaşayasın.
2: Eyvallah.
1: Değişik zamanlarda yaşayasın. Herhalde bunu kastediyorlar. Bu yüzyıla güçlü bir gönderme ve biz altyapının üst yapıyı belirlediği ülkelerde siyasetin üstlüğü bunu, dilin ne kadar hassas kullanılması gerektiğini ısrarla vurgularız. Çünkü insanlar ideolojik olarak bu denli bölündükleri bir alanda siyaseten genel başkanlarına, liderlerine bakarlar. Ne söylüyor? Nasıl davranıyor? Aklı selim önemi çıkıyor. Yumuşak huyluluk, daha mümkün olduğunca kucaklaştıkları bir siyaset anlayışı mı? Yoksa bardak kıran, çok daha sert bir üsluptan yana bir tavır ortaya koyan bir alan mı öne çıkıyor? Son dönemde Türkiye'de maalesef muhalefetin kullandığı dil, o dil teorisi bağlamında toplumsal gerginliği çok kuvvetlendirdi. Ve öyle görünüyor ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşlar ideolojik kopuşlar değil, psikolojik kopuşlar. Çok uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli ideolojik söylemler vardı. Mesela Anadolu solu, önemli bir söylem. Sosyal demokrasi değil mi? Erdal İnönü'yle beraber geldi. Liberal sol ya da Türk solundan öykülen gruplar vardı. O yetmedi. Ortanın solu geldi. Bunu hep ideolojik tartışmalar ve kuvvetli tartışmalar. Bundan dolayı parti ikiye bölündü, üçe bölündü. Ayrılanlar oldu, kopuşlar oldu, gruplar oldu, hizipler oldu. Ama hiziplerin altında hep ideoloji vardı. Kemalizm vardı, Atatürkçülük vardı. Liberal demokrasi anlayışı vardı. Üçüncü yol vardı. Gramsci üzerinden çok konuşuldu. Ama şimdi yeniden noktaya bakıyoruz. Artık mobbingler konuşuluyor. Hakaretler konuşuluyor ve an itibariyle merkez çevre arasındaki uyum ortadan kalkmış vaziyette. Bu uyumsuzluk giderilebilir mi? Giderilir. Çok güçlü bir liderlik gerekir. Bunu kovalayabilmek, tutabilmek, kaçışları önleyebilmek adına. Ekrem Bey'in hem Zafer Bey'in belirttiği hususlar buydu. Şart teorisi derler hukukta ona. Sebebi ne? Ne olduğu da bu tip bir kopuş yaşanıyor. Bir kişiyi partiden gitmeye iten etken neydi? Çünkü bakıyorum Burcu Hanım gençlik kolları üyesi, kadın kolları üyesi, il yöneticiliği var, milletvekilliği var. Yani aşağı yukarı
2: 4 dönem.
1: 18 yaşından beri partisinde. Bir partiden ideolojik olarak bu kadar bağlı olduğunuz, öykündüğünüz, muhtemelen her izlediğinizde günün birinde bu partinin rozetini ben takabilir miyim dediğiniz bir partiden ayrılmak için çok temel bazı sayıklar lazım ve çok temel kırılmalar lazım. Bir lider bunu toparlayabilir. Ama soru şu. Acaba Özgür Özel'le beraber partide bir liderlik sorunu mu yaşanıyor, bir otorite sorunu mu yaşanıyor? Çok muhtemel merkez ile çevre arasında büyük bir otorite boşluğu doğmuş vaziyette. Üçe ayrılmış bir yapı görüyoruz. Bir tarafta ulusalcı Kemalistler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde, çok net. Bir tarafta liberal demokratlar var, sosyal demokratlar, küreselciler var. Ama üçüncü tarafta belediyeci ve bir miktar da bana sorarsanız hani oportunist bir anlayış var. Belediye ve oportunizmin bu denli yan yana gelmesi beraber ne ulusalcılık, ne kemalizm, ne sosyal demokrasi, ne üçüncü yol, bu kavramların hiçbiri yok. Şu anda büyük oranda büyükşehir belediye başkanlarının Silivri dahil gelmiş oldukları ideolojilere bakıldığı zaman ortanın solu değiller. Anadolu solu da değiller. Çok muhtemel sosyal demokrat da değiller. Liberal sol da değiller.
2: Şey değil.
1: Üçüncü yol da değiller. Burcu Köksal oradan geliyordu, o gitti. Özlem Çerçioğlu da oradan geliyordu. O da gitti. Kim kaldı? Özgür Bey bu ayrımı çok doğru yapmalı. Kaybettiği taban kim biliyor musunuz? Çok uzun yıllardan beri altı okulu ideolojiye sonuna kadar inanmış insanları kaybediyor. Bu söylemine değil, bu üslubuyla değil. Tercihiyle. Partinin ideolojik anlamda teorik bağlamlı kökenini bilenler, okumalarını yıllarca ona göre yapmış. Hep öyle söylerler değil mi? Hani 18'inde iyi bir Marksist değilsem 40'larında iyi bir sosyal demokrat olamazsın derler. Gidenler hep öyle. Kaybettikleri öyle. Ona dair okumalar yapmışlar. Kalanlar kim? Kalanlar toplamalar. Kalanlar sonradan gelmişler. Ve kaybettiği şey şu oldu. Ankara, İzmir, İstanbul elitizmiyle Anadolu içerisindeki yufka yürekli Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir çakışma, bir çelişme ve belki de bir çatışma var. Anadolu'nun milliyetçi tabanını, herhalde Burcu Hanım iyi bir örnek, Özlem Hanım iyi bir örnek, adım adım elinden kaybeden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün çok güçlü bir şansı var. Dönüp

0: Hata nerede? Nerede yanlış yaptık sorusunu sorabilir. Özlem Hanım sarı karttı. Oradan hemen bir çıkarım yapabilirdi. Silivri üzerinden siyaset üretmektense hızlı bir şekilde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısını çağırıp ne yapmak lazım? Problemi nasıl çözmek lazım? Ara ara bu toplantıları yapmak değil, yerinde ziyarete gitmek gerekmez miydi? Soruları sormak gerekirken hayır.
1: Kim onları ne diyor, kulak vermek lazım yani bir nevi. Yani
0: cinsiyetçi yaklaşımı, üslupsuz tavrıyla beraber evet o kulak verme işi, ortak akıl kavramı elinden kaymaya başladı.
1: Şimdi şu söylediğiniz önemli. Geriye kim kaldı? Toplama kişiler kaldı tabirini kullandınız. Bunu bir akılda tutalım. Neden? Bir yandan az önceki tehditte de 2 yıl sonra kapıma gelme tehdidi. Birkaç gün önce yaptı yine benzer. Yani ben iktidara geleceğim. İktidara geldiğimde o zaman soracağım bunun hesabını. Mesajlar da vardı böyle daha önce gördüğümüz. Bir de bir yedek parti açıklaması oldu Özgür Özel'in. Bu yedek parti açıklamasına bir bakalım. Bunun da detayına girelim. Ne söyledi Özgür Özel?
2: Yani mutlak mutlak gelmez mi sizce?
3: Gelmez, geleceği varsa göreceği var. Denemesi bedava. Yani bunu Erdoğan için söylüyorum. CHP parti kuracakmış da bilmem, daha önce de net söyledim. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Biz burada asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
4: Kapatma davası diye bir şey mi var?
5: Yok.
4: Ama nereden çıkardı bunu şimdi?
5: Valla İBB iddianamesinden beri sanki bir kapatma davası hazırlığı varmış gibi bir politika üretiyorlar.
4: Ama İBB davasından ziyade o mutlak butlan hikayesi bu tür bir şey
5: çıkıyor. Tabii, ama şöyle Ekrem abi, yani ikisi birbiriyle bağlantılı aslında. Çünkü önce İstanbul İl Kongresi, tabii, arkasından o kongreye dair de bazı iddialar var. Orada seçilen delegeler üzerinden 2023'ün sonundaki olaylı 4-5 Kasım kurultayı, ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu söyleniyor hukuken. Çünkü orada da delegenin iradesinin çeşitli vaatlerle ve bazı siyasetin doğal sınırlar içerisinde olmayan hamlelerle değiştirildiği iddiaları var. Kurultayda da aynı iddialar söz konusu. Eğer bir mutlak butlan kararı çıkarsa bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğu zaten yargı tarafından da kabul edilmiş.
1: Şimdi asıl olacağı soru şu, mutlak geliyor. Butlan çıkarsa ya da çıkmazsa partinin genel başkanı diyor ki benim yedek partim var. O zaman bu yedek parti, benim aklıma gelen ilk soru bu. Yedek partideki isimler kim? Davalı, davacı, itirafçı ayrıldılar. Büyük bir kesim. Başka partiye geçenler ayrıldılar. İçeride Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel ya da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da çevresinde olanlar diye adlandırılan gruplar birbiriyle ayrıştı. CHP'deki ayrışma benim aklıma gelen bunlar. Bu ek partide kimler var?
5: Ya şöyle, bu Ekim Partisi diye bir şey konuşuluyor uzun süredir. Aslında açılımı bunun Ekrem İmamoğlu Partisi. Yani bu partinin işte hazır tutulduğu bir mutlak butlan kararı çıkarsa İmamoğlu'na bağlı yapının orada siyaset yapmaya devam edeceği, muhtemelen İmamoğlu'na bağlı yapı deyince Özgür Bey ve arkadaşları da orada olacaklardır. Bir Ekim Partisi bir süredir yoğun bir şekilde konuşuluyor mutlak butlan ihtimaline karşı. Ama Johnson, şöyle de bir durum var. Ben bu bütün sert söylemlere rağmen önümüzdeki günlerde hadi küçük de olsa bir sürpriz ihtimalinin de olacağını düşünüyorum. Yani şu var, ben eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında, bunu herkes inkar ediyor ama bir şekilde bir uzlaşı, partiyi kurultaya götürme konusunda bir uzlaşı olursa hiç şaşırmam. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu gidişat, gidişat değil. Bak en son Muhittin Böceğin ve Gökhan Böceğin ifadeleri de mutlak butlan davası dosyasına eklendi. Yani orada da konuşulacak bu işler. Özkan Yalım'ın itirafları ortaya çıkıyor.
1: Yani çember, başlayalım.
5: Çember daralıyor. Bak onu söyleyeyim. Bence Özgür Özel de her ne kadar bu sert söylemleri dile getirse de sonuçta bir siyasetçi. O da pragmatisttir. Bir yerde aslında o Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip partiyi bir kurultaya götürüp bu ismi yolsuzluklarla anılan isimlerin yargıda aklanması sürecini

0: başlatma kararı alırsa eğer, ben kendi adıma hiç şaşırmam.
1: İmamoğlu cephesi nasıl bakar
0: İşte
1: buna?
0: O bir kopuş anlamına geliyor zaten. O bir kopuş anlamına geliyor.
1: Özgür Özel bunu yapabilir diyorsunuz.
0: Bence yapması ihtimal dahilinde. Bak küçük bir ihtimal olsa bile ben bunun da seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum.
1: Bu çok önemli bir... Olur mu sizce?
2: Zafer Bey'e hafif bir itiraz etmek istiyorum. Meşhur bir hikaye vardır ya, çocuk baba hırsız tuttum demiş, getir, gelmiyor. Bırak gitsin demiş, gitmiyor. Sen gel oğlum, bırakmıyor. Şimdi bakın, aslında normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği ve yaşananlara baktığımızda Akçalı işler olmasaydı, paçadan yakalanma falan olmasaydı dediği muhteşem bir örnek. Ve Türkiye içinde, yani muhalefet, ana muhalefet açısından Türkiye içinde çok güzel bir şey olurdu. Ama bakın son dönemde yaşananlar, Zafer'in başta söylediği şey vardı ya, bu Uşak Belediye Başkanı'nın hani ihraç ettik. Nasıl ihraç ettin? Adamın savunmasını bile almadın. Apar topar etmedin yani. Hatırlayacaksınız bir de mektup vardı. Hani beni ihraç ederseniz görüşürüz falan gibisinden. Evet. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu'nun paçasında bu tür bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama Özgür Bey'in böyle bir şeye yanaşma ihtimali bence çok zayıf gibi gözüküyor.
0: Ya tabii abi zaten ağırlıklı olarak o. Siz o konuda haklısınız. Ama ben siyasetin yazılı olmayan kurallarında bazen bir nefes alabilmek için, yeni bir sayfa açabilmek için bir hamle yapılması gerektiğini bildiğini düşünüyorum. O olursa şaşırmam. Hatta şöyle bir şey, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşen bazı isimlere böyle bir adım atması gerekiyor dediği bilgisi de var.
1: Bir de şöyle bir şey var, Burcu Hanım'ın da görüştüğü kendi söylüyor. Diyor ki en azından bağımsız kal, başka partiye katılma gibi hala bir Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü. Kılıçdaroğlu'nun da hani partiden ayrılıyorsan da en azından böyle kal gibi yorumlar yaptığını da açıkladı. Böyle bakınca da ihtimal dahilinde olabilir. Şimdi ilk şunu biraz detaylı vermek istiyorum. Seyircilerimizle de birkaç gündür paylaşıyoruz. Ne oldu? İtirafçı olmak istiyorum dedi önce Gökhan Böcek. Veli Ağbaba 1 milyon euro talep etti dedi. Bu paranın babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istediğini söyledi. Yani aday olacaksan 1 milyon euroyu getir. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Bunları bu seçim zamanında halledersin demişti. Baba oğla bu görevi veriyor. Genel merkezden böyle talepler gelebilir diyor. Parayı siyah çantaya koyup CHP genel merkezine gittim. Girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı. 6. kata götürüldüm. Partili bir şahsa parayı teslim etmeden önce Veli Ağbaba'yı aradı. Veli Ağbaba ile ben de konuştum. Onay aldıktan sonra parayı o kişiye teslim ettim. Ayrıca seçim sürecinde de 7-8 milyon lira daha nakit istendi. Yani sadece 1 milyon lirayla kalınmıyor. Üstüne 7-8 milyon Türk lirası da nakit bir para isteniyor. Ancak burada hem bu kadar detaylı anlatıyor olması, işte merkeze gittim, 6. kata çıktım, şu kişiyle konuştum. Veli Ağbaba da ismi geçen kişiler arasında diyor ki, Gökhan Böcek hakkında, hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım ben, görmedim. Beyanları tamamen iftiradır. Hesap hareketlerim, HTS ve baz verilerim ve kamera kayıtları incelensin gerekiyorsa. Ben Hodri Meydan hazırım diyor. Bu kişiyi tanımıyorum, görüşmedim diyor. Bu açıklama da Veli Ağbaba tarafından yapıldı. Sonrasında Veli Ağbaba'nın bir video kaydı konuşuluyor çokça son günlerde. Yayın arasında Zafer Şahin'le de konuştuk. Bir cezaevi ziyareti, değil mi?
0: Evet.
1: Orada da diyor ki içeride Böcek...
0: Şu isimleri ziyaret ettim diyor.
1: Görüştüm.
0: Ziyaret ettiği, görüştüğünü söylediği isimlerden biri de Gökhan Böcek.
1: Şimdi buradaki bu çelişkiyi nasıl okuyacağız?
0: Vallahi işte okumaya kalkanı linç ediyorlar. Allah belanızı versin deyip çıkıyorlar. Aynen böyle söylüyorlar.
1: Yani
0: diyor ki Allah belalarını versin diyor. Yani o yeterli oluyor. Yani o diyorlar ki böyle bir şey oldu mu olmadı. Diyenlerin de işte bilmem ne deyip işin içinden çıkıyorlar. Mesela ilginçtir. Hayatım boyunca diyor Gökhan Böcek'i tanımadım diyor. Kısa bir süre önce cezaevine gidiyor. Diyor ki içeride şunlarla görüştüm. Üç isim sayıyor. Bir tanesi Gökhan Böcek. Yani ilginç.
1: Benim diyor HTS kaydım, görüşmem vesaire.
0: Şimdi şöyle, Gökhan Böcek'in ifadesinden ve HTS kayıtlarından anlıyoruz ki Gökhan

0: Böcek genel merkeze geldiğinde kapıda kimlik alınmıyor kendisinden. Doğrudan 6. kata çıkartılıyor ve orada partili bir isim tarafından karşılanıyor ve onun telefonu üzerinden bir görüşme yaptığını söylüyor. İddia olarak bunu söyleyelim biz de hadi. Biz o kadar hassasız. Biz onları söyleyelim. Ama yani bütün bunlar hani HTS kayıtları, adamın kendi ifadesi, itirafı, işte başka dekontlar, şunlar bunlar falan filan, cevap Allah belalarını versin. Yani bu düzlemde tartışılıyor bu mesele. Sonra işte bazı gazeteciler, bazı siyasetçiler de çıkıyor. Mahcup bir şekilde bunların olabileceğini ama aslında maddi olarak çok da bir anlam ifade etmediğini söyleyerek, hatta bir ileri aşama gidiyor. Ya canım bunlar hiç orada olmuyor mu? Ne var yani? Onlarda da oluyor. Hani onlarda da oluyor, bizde de oluyor demeye getiriyorlar. Şimdi kardeşim onlarda da oluyor, bizde de oluyorsaysa bu millet niye seni tercih edecek? Ben sana soruyorum, sen muhalefetsin, öyle değil mi? Sen pür pak olacaksın ki sen bu topluma ben daha iyi yönetirim duygusunu vereceksin ki millet seni tercih etsin. Ama sen her yolsuzluk, hırsızlık iddiasına sadece bende mi var tepkisini verdiğinde işte bir şeyler yerine oturmuyor.
1: Peki Zuhal Böcek'in ek ifadesini de verelim, üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi taraflar diyor ki öyle değil, böyle değil. Muhittin Böcek de diyor ki oğlun Gökhan'ın 1 milyon euro beyanı doğrudur. Sonrasında Zuhal Böcek bir ek ifade veriyor. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de. Adaylık için genel merkezi 1 milyon euro taşıdık. Gökhan Böcek bana Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi. Genel merkeze giderken yolda Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Yolda da bir konuşma olduğu söyleniyor burada ek olarak. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Yani biz bu parayı niye verdik bir telaşı da başlamış. Sürekli sırt çantasıyla gezerdi. Genel merkeze de çantayla gitti.
0: Cansın bak, burada atlanan şey şu, şuraya geçmeden. Şimdi bunlar yeniden aday olmak için milyon eurolar veriyorlar. Peki kardeşim belediye başkanının maaşı ne kadar? Nüfusa göre bir büyükşehir belediye başkanının maaşı 240 ile 280 bin lira arasında galiba son memur maaşlarındaki artışlardan sonra. Peki kardeşim ona 1 milyon euro, öbürüne daire, işte oğlunun boşandığı kadına verilen bilmem nafaka diye verilen daire ve 80 milyon lira. Ya 240-250 bin lira alan bir belediye başkanı, oğlunun da herhangi bir anlamlı işte çalışmadığını düşündüğümüzde bu paraları nereden temin ediyor sonra?
2: Zaten ya da bu paraları bir ilave, ben de diyorum dedi. Muhittin Böcek'in falan o aileden mal varlığında 240 milyon lira. Tedbiren el konulan para 240 milyon lira, başka şeyler de var.
1: Böcek ve ailesinin mi?
0: Muhittin Böcek tabii çok uzun yıllardır belediye başkanı ama çalışma hayatına bir şoför olarak, şoför kardeşlerimiz çok onurlu, namuslu bir iş yapıyorlar. Bir şoför olarak başlıyor. Şimdi imkanları o kadar aileden zengin diyebileceğimiz imkanlara sahip bir
2: babasının
0: isim değil.
2: Babasının bir arsasından bahsediyor.
0: Yani. Konya altında bir arsadan bahsediyor.
1: Ama bir de
0: ama
1: şey
0: işte
1: diyor, ilk ifadenin konuşulduğu gün o zaman gönüllülerden de para toplandı.
0: Ya şimdi Cansın bak, asıl mesele şu. Bu paralar kimden toplanıyor? O paraları siyasetçiye, yani belediye başkanlarına verenler karşılığında ne alıyor? Ben sana söyleyeyim.
1: Bir de bu paralar nereye gidiyor?
0: O kentin aslında vatandaş lehine kullanılması gereken kent rantı siyasetin dizaynı için kullanılıyor. Belediye başkanı müteahhitlerden parayı alıyor. O kentin rantını müteahhitlere sunuyor. Müteahhitler oradan yine belediye başkanına bir pay veriyor. Belediye başkanları, başkanı genel merkezi destekliyor. Genel merkezdeki yönetimi destekliyor. Genel merkezdeki yönetim de sonra o belediye başkanını yeniden aday gösteriyor. Yani milletin parasıyla hem kişisel servetlerine servet katıyorlar, ballı koltuklarda oturmaya devam ediyorlar. Sonra da yolsuzluk ortaya çıktığında millete caka satıyorlar. Durumun özeti bu. Olan kime oluyor? Antalya'nın normal insanların hakkı olan, o ranttan mahrum kalan insanlara oluyor. Ya da diğer şehirlerin insanlarına oluyor. Ya bak bu ülkede, Uşak'ta adam müzikol adı altında pavyon işletiyormuş. Anadolu'da bu müzikal dediğin yerlerin adı pavyondur. Ve orada çalışan insanların sigorta primleri belediye üzerinden, belediyede çalışıyormuş gösteriliyor. Adam sevgililerini belediye kadrosuna alıyor. Uşağı alamadığını götürüyor, İzmir'deki ilçe belediyelerine yerleştiriyor. Şimdi bütün bunlar ayan beyan ortaya çıkmış. Bize hala hikaye anlatıyorlar ya. Efendim bu önemli değil, şu önemli değil. Pardon da daha ne olması gerekiyor ya? Daha ne olması gerekiyor? Bak az önce örneği verdik. Deniz Baykal kendi yüzünün dahi gözükmediği bir video kaset üzerine 72 saatte 3 günde istifa etti. Keşke Deniz Baykal'ın yapabildiğini yapsaydınız. Keşke onu yapsaydınız. Bak ne oldu? Rahmetli Baykal o hamleyi yaptı, partinin önü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. 15 yıl gitti adam. 13 yıl gitti. Biz de çok eleştirdik. Bak ben hakkını teslim edeyim. 13 yıl boyunca bu adam hakkında anlamlı bir yolsuzluk şu bu iddiası gündeme gelmedi. Onu da geç. Bak onu da geç. Sen CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde bu şekilde tartışıldığını hatırlıyor musun? Tartışılmıyordu. Evet. Ne oldu kardeşim 2 yılda sen... Ben yerel seçimde işte şöyle başarı kazandım, şu oldu, bu oldu diyorsun. 17 tane belediye başkanın senin partinden ayrılmış, iktidar partisine geçmiş. Sen sağ solu gazetecileri, siyasetçileri şunu bunu suçlayacağına, tehdit mesajları göndereceğine bir düşün. Ben nerede yanlış yapıyorum ya? Acaba benim iş tutuş şeklimde bir yanlış var mı diye bir düşün. Bunu yapmıyorlar. Onun yerine bak şu konuştuğumuz şeylere bak ya. Şu konuştuğumuz şeylere bak. Daha ne ayrıntılar var? İnan bak yani RTÜK kuralları devreye girer bu Antalya olayında.
1: Bu belediye ve müteahhit rant meselesinde bütün Ege'ye dönülüp bakılabilir.
0: Cansın.
1: Ege'lilerde ben söyleyeyim, ben her yerinde bunu söylüyorum. Yani ne bir zeytinlik, ne bir doğaya saygı. Her yer ev, her yer bilmem nenin villaları, bilmem kimin lüks villaları. Oturan da yok.
0: Ama Cansın ne oluyor?
1: Her yer
0: AKP, AKP zeytinlikleri imara açtı oluyor. Ya be insafsız. Ege'yi yıllardır kim yönetiyor? Sen bir bak bakalım ya. O zeytinliklere kim imar izni vermiş? Nasıl olmuş o işler? Bir bak. Ha şunu da rakam olarak vereyim. 2002'deki zeytin ağacı sayısıyla şimdiki zeytin ağacı sayısı 2 kat fazla. 100 küsür milyondan 200 milyonlara gelmiş. Ama bütün o sahillerin rantını 30 yıldır yiyenlere bakacaksın. Kim açmış oraları? O zeytinliklere, Kaz Dağları'na, o villaları kim
1: sahil
0: kondurmuş?
1: Sahil hattında zeytinlik vesaire kalmadı zaten. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Her yerde özel villalar, onlar bunlar. Ya her yer bina, her yer beton. Yaşayan biliyor işte, benim gibi Ege'li olanlar da biliyor. Çok iyi biliyorsunuz
0: işte. Kuşadası'nın halini biliyorsun sen işte ya.
1: Ben mesela girdikçe, daha girerken söylenmeye başlıyorum. Çıkarken söylene söylene. Çünkü ben orada büyüdüm mesela. Benim yaşım da çok değil ama benden eskiler çok daha güzel anlatıyorlar. Bir fotoğraflar görüyorum, diyorum ki ya ne kadar...

0: İlginç bulduğum için hatırlıyorum. Para tesliminin yapıldığı dövizciyi hatırlamıyorum. Gökhan'ın 1 milyon euroyu kimden temin ettiğini de bilmiyorum.
1: Burada bir problem var. Gökhan
2: bir dövizcide elinde pembe bir bavulla çıktığı bir görüntü var, biliyorsun değil mi?
0: Evet, gördüm, öyle de bir görüntü.
2: Onu da makule bularlar.
1: Sayın Özgür Özel'im, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olduğu kurultayda temel söylemi ön seçimdi. Tüm belediye başkan adaylarını ön seçimle belirleyeceğim demişti. Koltuğa oturdu, ilk demecinde şunu söyledi. Kısıtlı bir zaman dilimi kaldığı için bazı yerlerde ön seçim yapacağım, bazı yerlerde ön seçim yapmayacağım.
0: Evet.
1: Ve Muhittin Bey'in adaylığı o kadar uzun süre konuşuldu ki, oldu mu, olacak mı, oldu mu? Şimdi korkarım, görüyoruz ki neye göre belirlendi? O 1 milyon euro doğru mu değil mi sonra belli olacak. Verilen nakit paralar doğru mu değil mi, her biri dava esnasında belli olacak. Ama veren kişi ben verdim dediğinde bir rüşvet suçunu kendisi işlediğini itiraf etmiş oluyor. Şunu da bilsin izleyicilerimiz. Siyasi partiler kanunu açısından Türk Ceza Kanunu hükümleri geçerlidir. Siyasi partiler kanunu bu manada tüzelçilik sahibi birimlerdir. Ve bir aday belirlenme esnasında bir rüşvet müessesesi işlediyse Türk Ceza Kanunu madde 252'ye bir hükümleri geçerlidir. Eğer böylesine bir durum mevzu bahis olursa cezanın üst limiti 12 yıldır. Alt limiti 3 yıldır. Ve yarın bir gün birilerine siyasi partiler bağlamında yasaklar da gelebilir. Bunlar var mı yok mu bilmiyoruz. Her biri bir iddia, ama bir kere daha vurguluyorum. Veren kişi ben verdim diyerek ben de suç işledim, ben de aynı cezadan yargılanmalıyım şeklinde bir İtirafta bulunuyor. Bu da çok kolay bir durum değil muhtemelen.
0: Yiğiter, bu Veli Ağbaba'nın açıklamaları üzerinden parti içinden başka bir açıklama vesaire geldi mi böceklerle ilgili?
3: Şöyle, en başından beri Cansel Bacı hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem pazartesi günü MYK toplantısının ardından kürsüye çıkan CHP sözcüsü Zeynel Emre bu iddiaların külliyen yalan olduğunu ifade ediyor. Veli Ağbaba da zaten bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak tabii ki Gökhan Böcek'in kayıtlara geçen bu itirafları da söz konusu. Şimdi bu ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde değerlendirildi. Masaya konuldu, ancak tabii dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel özellikle Gökhan Böcek'in çelişkili ifadeler kullandığını dile getiriyor. O çelişkili ifadelerden yola çıkarak da bu iddiaların dediğim gibi külliyen yalan olduğunu dile getiriyorlar. Ancak tabii burada bas kayıtları, HTS kayıtları vesaire, bunlar ortaya çıktığında kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim gerçek dışı iddiaları gündeme getiriyor, bu da artık ortaya çıkmış olacak. Tabii bunu özellikle belirtelim. Bir de şunu da paylaşmak isterim, özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını konuşurken sadece CHP'den AK Parti'ye 17-16 belediye başkanı geçti. Ancak 2024 seçimlerinin ardından 79 başka partilerden seçilen belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Onu da özellikle hatırlatmakta fayda var. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tehdit ediliyor, bu nedenle AK Parti'ye geçiyor şeklindeki yaklaşımında çok da doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü başka partilerden de AK Parti'ye geçen belediye başkanları var. Şimdi onlarda mı tehdit edildi sorusu akıllara gelir. Bu yaklaşımında açıkçası doğru olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Şimdi bir yandan da bir başka isim Özkan Yalım. Onun da itirafları var. Özgür Özel de ona yanıt verdi. Mesela diyor ki 170 bin euro VIP araç, 1.2 milyon lira nakit para, kayıtsız otel konaklamaları, pahalı hediyeler. Bunlar açıklamalarının başlıkları. Nakit verdim diyor 1 milyon 200 bin lirayı. Kurultay öncesi yapılan kongre vardı diyor. Masraflarda kullanmak üzere parayı ben Özgür Özel'e verdim diyor. 200 bin lira parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm diyor. Eve yaklaşınca Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinden poşet içerisinde bırakmamı söyledi diyor. Dediğini yaptım, oradan ayrıldım diyor. Özgür Özel bunlara da yanıt veriyor. Diyor ki cebime giren hiçbir para yok. Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarların parasını da biz ödemişiz. Bir kamu Cansın, zararı varsa öderim.
1: Biz dedi kim orada, biz?
0: Biz kendimiz CHP içerisinde biz ödemişiz.
1: Burada Uşak Belediyesi.
2: Soru şu,

0: Bu kişi uzun süre ihraç edilemedi. Şu anda da net bir şekilde ihraç edildiğine dair bir emarede yok. Herkesi konuştuğu an kapının önüne koyan parti niyeyse bu Özkan Yalım'ı partiden ihraç etmedi. Neden? Şöyle bir iddia çıktı ortaya biliyorsun. Yani ben ihraç istifa edeceksem herkesin istifa etmesi lazım dediği iddia edildi. Bak 38. günün sabahında biz ihraç ettik diye bir hafta sonu bir açıklama yaptılar. Ama sonra ortaya çıktı ki adamın savunmasını bile almamışlar. Demek ki bu adamı ihraç etmek istemiyorlar. İhraç edilirse adamın tepki olarak bir şeyler söylemesinden çekiniliyordu. Yani. Bir şeyler söylemesinden çekiniliyordu. Adam söyledi.
1: Şimdi adam gönül rahatlığıyla ihraç edebilirler.
2: Niye acaba? Bir de o var.
1: Dahası yani. Mı var bilmiyoruz.
2: Öyle mi?
0: Çünkü bak savunmasını almadan ihraç ettiğinde adamın zaten dönüş bileti cebinde oluyor. Savunmasını almamışsın adam. O yargıya gittiğinde dönüyor geri.
2: Peki şu nasıl bir ifade? Ben bu ifadede çok takıldım buna. Geçen gün yayında da konuştuk bunu yine. Arabayla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları, arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir vesaire diyor. Benim şahsıma giren, şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Şayet orada yayın başından beri söylüyorum ama bu çok üzerinde durulması gereken bir kamu zararı varsa bu yine karşılanır. Hani önemli Cansın değil bir kamu zararı olduysa karşılarız, bu meblağ bile değil.
3: Cansın Hanım, affedersiniz hocam. Bakın şimdi konu son derece basit. Bir araba var.
2: Tamam.
3: Bu arabaya Uşak Belediyesi Genel Merkez'de Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsis edilmiş bir Mercedes lüks araca 170 bin avroluk bir lüks dizayn yaptırıyor. İç döşeme yaptırıyor. Arabanın değerinden bile pahalı bu. Araba zannediyorum 7-8 milyon lira. Arabanın değerinden bile fazla bir şey yaptırıyor. Bununla alakalı arabayı zaten biz aldık. Konu o değil ki. Arabaya böyle bir şey yapmamış ve Uşak Belediyesi'nin o şirketi bu ödemeyi 170 bin avroluk ödemeyi o şirket yapmış. Şimdi yanlış anlaşılıyor. Yok yanlış anlaşılmıyor. Çok açık. Belediye CHP Genel Merkezi'nin kullandığı bir araca böyle bir masraf, böyle bir para vermiş. Efendim benim cebime giren bir şey yok. Cebinden bahsetmiyoruz. O ayrı bir mesele. Cebine ne girdiği burada söyleniyor zaten. Ama o araç çok açık ki kamu kaynağından senin şahsi kullanımındaki bir araca bu harcama yapılmış. Efendim kamu zararı varsa öderiz. Ne demek zarar varsa öderiz? Kamuyla ticaret yapmıyorsunuz ki. Halka hizmet olarak aktarılması gereken bir parayla senin bindiğin özel araca CHP kasasından verilse problem yok. Belediye kasasından ödeme yapılıyor. Uşaklıların parası. Hı hı. Burada yani bütün laflar şey, laf salatası. Konunun üstünü kapatmak.
0: Bu arada şöyle, Turgut Koç diye bir isim var biliyorsun. Beşiktaş kulübünün de yöneticilerindendi. O bu akşam tutuklandı. Şimdi onun ifadesi de var. Yine bu araç meselesi 6 milyon 700 bin liraya araç dizaynı yapılmış. Başka şeyler söylüyor da inan.
2: Ya gençler, her yerden bak, o araç çıkıyor.
0: Gençler çocuk da dinleyebilir. Niye tutuklandığını falan ben söylemeyeyim, hangi iddiayla tutuklandığını söylemeyeyim de. Yani İma bu kişinin abi nahoş bir iddiayla tutuklanıyor. Bu aracın dizaynında bu kişinin ismi geçiyor. Partinin etkili isimlerinin aslında bu en yakın arkadaşı olduğu söyleniyor bu kişinin. Ve yine yurt dışından işte bazı hediye iddiaları var. Bu araç dizaynıyla ilgili iddialar var. Çok vahim iddialar ya. Gerçekten çok vahim iddialar. Yani bunlara ne cevap verecekler? Bu insanlar da etkin pişmanlıktan faydalanacak mı? Göreceğiz.
4: Bu suçların tamamı zimmet suçu aslında. Tabii. Bir kamu görevlisi tarafından işlenebilen özel suçlardan bir tanesi TCK 248. Özgür Bey orada kamu zararını kapatırız derken bu aslında bir etkin pişmanlık hükmü. Zimmetinize aldığınız bir hususu Uşak Belediye Başkanı için söylüyorum. Ardından kapatırsanız sadece indirimden faydalanabiliyorsunuz. Ama onun için de ne lazım? Suçu
0: evet,
4: ihlal etmiş
0: oldu.
4: Oluyorsunuz.
0: Sözcü TV'deki yayında tam senin dediğin gibi Cansın'ın hatırlattığı
4: var diyor
0: gibi
4: aslında.
0: Ya varsa bir kamu zararı biz karşılarız dendi.
4: Olmaz işte o.
0: Fakat bugünkü grup toplantısında onun daha ötesine geçildi. Böyle bir şey yok denmeye başlandı. Muhtemelen
2: orada
0: birileri uyardı. Ya bu söylemin başını belaya sokabileceği konusunda uyarıldı.
2: Çok ciddi bir söylem. Yani hani önemlisi varsa da olmuşsa öyle bir şey tamam karşılarız gibi
4: olmaz
2: bir söylemdi o.
4: Suç. Ya şu olabilir. İlk bugün söyledi. Öyle bir şey yok. İspat edemezsiniz ama bu anlaşılır bir şey. Ama varsa da karşınız nedir ki dediğiniz zaman suç var. Ben bunu karşılarım. Böylece ne oluyor? 5 yıldan 12 yıla kadar değil.

0: yarı yarı azaltılarak yargılanma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Şimdi bunu söyleyen de belediye başkanı kendisi. Suçu kabul ediyor.
1: İddia olarak da Levent bak şu var. Şimdi bazıları algıyı bozmak için, daha doğrusu bir algı oluşturmak için sapla samanı birbirine karıştırıyor. Şimdi bu 1 milyon euro iddiası Gökhan Böceğin iddiası.
2: Evet.
1: Tamam mı? Diyorlar ki hani 20 milyon dolardı, hani Manisa'daydı, Manisa'da çıkmadı Ankara'da çıktı. O öyle değil işte. Manisa'da gündeme gelen iddia Manisa'nın hayatını kaybeden rahmetli belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in seçim kampanyasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından finanse edildiği iddiası. Ferdi Zeyrek'in ismi açıklandığı gün Muhittin Böcek Manisa'da. O 20 milyon iddiası ayrı bir iddia. Bu 1 milyon euro iddiası Muhittin Böcek'in kendiyle ilgili bir iddia. Kendi adaylığıyla ilgili iddia. Ama ne yapıyorlar? Bir algı oluşturmak için. Gördünüz mü? İlk başta Manisa'da 20 milyon dolar dediler. O tutmadı. Şimdi geldiler Ankara'da 1 milyon euro verdik dedirtiyorlar. Böyle değil ki kardeşim. Manisa'daki ayrı, Ankara'daki ayrı. Hikaye bitmiyor sizde. O kadar çok hikaye var ki.
2: Siz yayın başında Zeynel Emre için mi demiştiniz? Ona da söyletmek zorunda bırakmışlar diye delil.
1: Tabii Zeynel Emre hukukçu bir isimdir. İyi bir siyasetçidir. Onun o açıklamayı yaparken de aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu ben görüyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Bir dinleyelim mi Tuğba?
3: Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
2: Rakamlar aslında bugünkü Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar. 170 bin euro.
0: Kime göre küçük?
4: Neye göre küçük? Bu konuyla ilgili Can
0: biraz önce hesap edilemedi işte.
2: Bilmiyorum,
4: Özgür Özel de grup toplantısında bu konuyu gündeme aldı. Özkan Yalım'ın partiyi kandırdığını ifade etti. Bugünkü grup toplantısında hemen tırnak içinde o ifadeleri de aktarmak isterim. Araç iç dizaynında en iyi yeri ben bilirim, ben yaptıracağım demiş dedi. Özkan Yalım'ı işaret ediyor burada. Bize de ben hediye ettim. Partiye de genel başkanın aracını yapıyorum diye kandırmış. Yani partililere, parti içine CHP genel başkanının, sayın genel başkanın aracını ben yaptırıyorum demiş. Ve bu şekilde partiyi kandırmış diyor. Özgür Özel, biz de yazışma yapınca öğrendik, arabanın iç dizaynını almışız, onu da parti ödeyecek şeklinde bir açıklaması oldu. Yani doğru, arabanın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından yaptırıldığını söylüyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ancak bunu kendi cebinden karşıladığını bildiklerini ifade ediyor. Partiye de zaten Özkan Yalım'ın genel başkanın aracının iç dizaynını ben yaptırıyorum şeklinde dediğini ve bu şekilde de partiyi kandırdığını söylüyor. Yani bir suçlama var burada. CHP genel başkanı burada suçlunun Özkan Yalım olduğunu açıkça ifade ediyor.
1: O zaman suçlanmaya başlanmış, yalancılık
0: suçu da eklendi.
1: Neler oluyor şu hayatta? Görüyorsun değil mi? Neler oluyor? Mesela Özkan diyor ki partisine bir hediye de bulunmak istiyor. Ne yapıyor? Genel başkanının bineceği lüks
2: arabanın
1: iç dizaynını yaptırıyor. Ama bunu belediye parasıyla yapıyor. Genel merkez de zannediyor ki ya Özkan bunu kendi cebinden yaptırıyor. Bak görüyor musun sen şu olayı? Özkan burada da yalan söylemiş. Ve bu daha bugün açıklanıyor. Bak bugün açıklanıyor bu. Madem kardeşim bunun yalan söylediğini biliyordunuz. O mekanizmayı çalıştırsaydınız ya. Özkan'ı o zaman hesaba çekseydiniz ya, niye bu rezillikler ortaya çıkana kadar beklediniz? Ya akıllara ziyan ya. Bak toplumun, Türkiye'nin, milletin aklıyla alay ediyorlar. Ya o kadar çaresizler ki artık yani bak konuştukları meseleler bunlar, farkında mıyız? Yani Özkan bunu kendi cebinden yapmadı da belediyeden ödemiş, bizi de kandırmış. Zaten çok büyük rakamlar değilmiş bu rakamlar. Ya pes. Vallahi
2: peki ben şimdi şunu soracağım. Çok özür dilerim. O zaman halkın düşüncesiyle sorayım. Yani en basit soruyu sordum. Dedim ki

0: AK Parti böyle diyor. CHP de diyor ki belediyeleri geliyorlar bizden alıyorlar. Ama işin aslını konuştuk öyle böyle diye. Bir yandan da diyorlar ki biraz önce işte vermeyeyim söylemeyeyim ne suçundan vesaire dediniz. Çoluk çocuk var dediniz. Bizim özel hayatımız
1: deşifre ediliyor. Bu akşam tutuklananlardan bir tanesi fuhuşa aracılıktan tutuklanmış ya.
0: Ben bildiğim için
1: neyini söyleyelim ya.
2: İlla konuştum.
0: Bildiğim için sor. Ama bu sefer de deniliyor ki bizim özel hayatımız bizi ilgilendirir. Hatta aileyle ilgili mecliste konuşma yaptılar. Herkesin ailesi var. Bizim de ailemiz var. Bizim ailemiz niye korunmuyor diye tepki gösterdi CHP'liler. Bu konuyu da yine bu şekilde yansıtıyorlar. Bu gündeme gelen işte fuhuş vesaireyle ilgili bir başlık varsa diyorlar ki bizim özel hayatımızla ilgili her şeyi çarşaf çarşaf sermeye çalışıyorlar. Bu hukuki değil diye kendilerini savunmaya çalışanlar var. Şimdi buna da bir açıklık gazeteci gözüyle getirirseniz vatandaş merak ediyorsa.
1: Vallahi yani insan bak konuşurken bu konuyu konuşan insanlar ar ediyor artık. Ya ar ediyor çünkü ortaya atılan iddialar, ortaya saçılan belgeler, görüntüler o kadar iğrenç ki.
0: Çok bak, özür dilerim. Unutmayın. İlter, yağmur yağıyor değil mi? Ben bu kadarına dayanamayacağım. Gerçekten evet. Bu kadarına dayanamayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum.
3: Aniden bastırdım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Burada Ankaralılar her ne kadar sana dayanıklı dese de kameraman arkadaşım da sana teşekkür edip hemen uğurlayacağım sizi. Sağ olasın.
1: Şimdi
2: İlter Bey merak etmesin.
3: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Meslek büyüklerime de buradan saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Sağ ol İlter. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ankara'da yağış da başladı diye son dakika vereyim o zaman. Buyurun.
1: Şimdi bak bu senin söylediğin mesele. Bunlar ne zaman aile içi mesele oldu ki? Bir belediye başkanı 4 tane sevgili yapacak. Bunları kendi yönettiği belediyede kadrolu işe alacak. Sonra 21 yaşındaki bir belediye çalışanı kızla Ankara'da bir otel odasında ortaya çıkacak. Kapı çalındığında oraya belinde havluyla çıkmakta bir çekince duymayacak, göstermeyecek. Kardeşim bunlar olduğunda da sen diyorsun ki ya neden böyle? Sonra savunmalardan bir tanesi de şu oldu Özkan Yalım'ın. O kız 21 değil 25 yaşında oldu. Ya kusura bakmayın da yani seviye bu olduktan sonra ya bunlar konuşulur. Bunlar konuşulur. Bir de yani enteresan bir şey her anlarını kaydetmişler. O da tuhaf. Yani her anınızı siz kaydederseniz kardeşim telefonda video olarak işte her anlarını kaydetmişler. Bunlar da ortaya çıkıyor. Bunlar nereden ortaya çıkıyor? Ya da bu itiraflar kim tarafından yapılıyor? Hani var ya bir işte mutlak butlan davasında biliyorsun şöyle bir şey vardı. Şikayet eden CHP'li, savcının kapısını çalan CHP'li, işte kumpas kuruldu denilen yine CHP'li değil mi? Ya burada da aynı şey. Videoyu çeken CHP'li. Videodakiler CHP'li. Kardeşim savcıya bunları teslim eden kendileri. Sonra diyor ki ya neden böyle oluyor? Vallahi biz de bilmiyoruz. Niye böyle olduğunu biz de bilmiyoruz. Biz neden her anınızı kaydettiğinizi de bilmiyoruz. Ya neden bu kadar yolsuzluk, hırsızlık iddialarının gündeme geldiğini de bilmiyoruz. Biz mi dedik kardeşim size Muhittin Böcek de oğluna bunları yaptırın diye? Kim söyledi size ya? Kim söyledi? Ya da şimdi diyorlar ki Özkan Yalım'ın 300 tane tırı var. Hani siz solcuydunuz? Hani siz devrimciydiniz? Değil mi? Hani siz halktan, emekten yanaydınız? Adamın 300 tane tırı varmış. Bak sen ya. Bakıyorsun kardeşim. Nerede böyle bir müteahhitlik işi var? Mesela İBB davasındaki ben isimlere bakıyorum. Hep zengin müteahhitler. Çok enteresan. Bir taraftan ben emekten yanayım, emeklinin yanındayım. İşte asgari ücretlinin yanındayım diyorsun. Ama yaşadığınız hayat, ortaya koyduğunuz görüntüler hiç öyle sizin böyle soldan, sosyal demokrasiden falan nasibinizi almadığınızı da gösteriyor. İşin bir de böyle bir tarafı var. Yani dolayısıyla ne ektilerse onu biçiyorlar. Öyle bir tablo söz konusu. Hiç böyle sağa solu suçlamasınlar. Sadece şunu sorsunlar kendilerine. 2 yılda biz neden bu hale geldik? Bir onu sorsunlar ya kendilerine. Bu kadar yolsuzluk iddiası neden gündeme geldi? Bu kadar belediye başkanı neden sizden kaçıyor? Neden genel başkanın telefonlarına çıkmıyor?
2: Şimdi affedersiniz. Zafer'in iyimserliğine katılıyorum ama bakın şu Zeynel Emre. Bu arkadaşın konuşması herhalde bu 15-20 gündür tartışılan bu konuyla alakalı. Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitabın ortasından bir cevap. Ya bizi Uşak Belediye Başkanı kandırmış. Ben yapacağım dedi ama belediyenin kasasından yaptırmış. Biz de öğrendik ödeyeceğiz falan. Ha bak bu güzel tavır. Ama kötü haber şu. Büyük ihtimalle o Özkan

0: Yalım, ben size sorarım diyecek. Niye? Pavyonumda çalıştırdığı insanları belediye bütçesinden sigorta yaptıran bir adam, Ankara'da genel merkezde tabii ki işte o minibüsü, lüks şeyini falan filan tabii ki belediye kasasından yaptıracaktı. Ve büyük ihtimalle şu ana kadar söyledikleri, bundan sonra söyleyeceklerinin %1'i bile değil. İşte çantalar, şunlar bunlar, iki çanta, biri önceden biri sonradan, orada imalar var. Yani biri legal eşe, öbürü acaba başka bir şey mi falan gibi. Büyük ihtimalle ben yanıyorum, sizi de yakarım şeyi var. Kiminle, affedersiniz bu tabir ters anlaşılmasın, kimiyle yatağa girdiklerini anlamaları için herhalde kısa bir süre yetecektir onların. Çünkü şu açıklamadan sonra büyük ihtimalle Özkan Yalım ölçülü olarak söylediklerine yeni şeyler ilave edecektir bence.
1: Şimdi özel hayatın gizliliği anayasal bir ilke. Bir defa çok güçlü şekilde vurgulamak lazım. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu madde 134'te özel yaşama dair alanların ifşası 1 ila 3 yıl hapis cezası. Bunu bir de görüntülü olarak sosyal medya vesaire vasıtası yayarsanız 2 ila 5 yıl. Problem şu, özel yaşamınızın anayasal bağlamda korunan alanını kim ifşa ediyor? Eğer bu ifşa yargısal mekanizmalardan, medyadan, yasamadan, yürütmeden, bizden vesairedense o zaman bunu söyleyen haklı. Ama değil. Sizin zaten yıllardır yan yana yol yürüdüğünüz kişiler sizin özel yaşamınızı ifşa ediyorlarsa o zaman o yine içeride olan bir sorun. Ama devlet onu siz içinizde çözün diye bırakmaz. Gelin der, hapis cezasını verir, yatırır. Ama haklılık varsa o zaman iftira suçu oluşur. İftira suçu da 267'den. Kim iftira attı diye sorar bu sefer savcı. Kaset var mı? Video var mı? Söylenenler doğru mu? Buna bakılır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir suç duyurusunda bulunma hakkı tabii ki var. Özel yaşamın gizliliği üzerinden bize iftira atılıyor diyebilir. O zaman ne olur? O zaman o kasetler, bantlar tek tek incelenir. Doğru mu değil mi diye açıklanır. Bu durumda kimin zarar göreceği sorusunu çok daha net şekilde düşünmek zorunda partililer. Çünkü işin talihsiz yanı, ifşa eden ya da iftira atanlarla görüntülerdeki kişiler aynı cenahtan kişiler. Demek ki bir rant kaygısı ya da kavgasından kaynaklı bir problem doğmuş ya da birileri yarın bir gün bir şey olursa ihtimale karşı o kasetleri elinde tutmuş.
2: Şimdi paylaşım çok problemi konuşulacak efendim.
0: Paylaşımla ilgili ciddi problemler
1: bu
0: var.
1: Bu paylaşım savaşı meselesini Marksistler çok kullanır. Onlar ne kadar...
0: Ben Marksist değilim hocam.
1: Bugün Ekrem abi oralara çok atıfta oluyor, söyleyeyim size.
3: Şimdi Cansın, Burcu Köksal'ın bir açıklaması var. Diyor ki Özgür Bey'le ilgili pek çok mesaj var, hepsi duruyor. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki. Heh. Dengesizce yazıyordu. Şişede eşim Yasin Bey'le ilgili en ufak bir kuşkum yok. Onun imar vesaire konularıyla hiçbir alakası yok demiş.
2: Son cümleyi bir daha okur musunuz? Kimle şüphesi yok?
3: Eşiyle ilgili. Hı. Hani dedi ya, eşin eğer bir yolsuzluk yaptıysa onu boşa dedi ya. Eşimin diyor bu işlerle bir ilgisi yok diyor. Ama şu enteresan, gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki dengesizce yazıyordu. Pek çok mesaj var, hepsi duruyor. Ya şu enteresan, bak Özgür Bey ya Eczacılık Fakültesi mezunu. 2011'den beri milletvekili, CHP'nin grup başkan vekilliğini yaptı, genel başkan vekilliğini yaptı. Ya bir insanın işte 50 küsur yaşında, o da 51-52 yaşında, ya sen birine mesaj yazdığında ve ona hakaret ettiğinde yani bunun bir süre sonra ortaya çıkmaması mümkün değil. Mesela onu düşünmüyor olması da enteresan.
2: O yüzden sordum ben de.
3: Bak şimdi Özlem Çerçioğlu da benzer bir şey söyledi. Ya bunlar sonuçta kadın siyasetçi. Şimdi sen gecenin bir yarısı kadın belediye başkanlarına hakaret, işte tehdit içeren, onların iddiası olarak söylüyorum, şeyler niye yazarsın
2: günlerce
3: ya?
2: Günlerce başka kime atmıştı?
3: Mesut Özarslan'la ilgili biliyorsun, orada yine sonra onu da şey yaptı, ya ben aslında öyle demedim, işte bilmem neyi kastetmedim, orada da başka bir nahoş ifade geçmişti. Mesut Özarslan da onları açıklamıştı falan. Ya bak artık, bak biz söyleyemiyoruz, öyle söyleyeyim yani. İnsanlar bu ortaya çıkan bazı detayları konuşmaktan ar ediyor. Gazeteciler, siyasetçiler. Ama iş öyle boyuta geldi ki Her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya.
2: Biraz savaş gündemine de bakacağız. Çünkü Trump geride bıraktığımız dakikalarda yola çıktı. Çin'e doğru yolculuğu başladı. Olacak ilk biliyorsunuz görüşme ertelenmişti. Bu görüşme olacak mı olmayacak mı çok merak ediliyordu. Giderken yanında hangi dosyaları götürebilecek bir çıkış yolu, bir hikaye yazması gerekiyor Trump'ın diye konuşuyorduk. Trump bir açıklama yaptı. Xi müthiş bir insan dedi. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var açıklamasını yaptı. Çin'le yaptığımız işlerden çok para kazanıyoruz. Çin petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz'den sağlıyor. Aman dikkat Çin dedi. %60'ını buradan sağlıyorsun. Orada bize meydan okumuyorlar. Sanırım kendisi Tayvan'ı gündeme getirecek bu ziyarette. Ama asıl tartışma İran hakkında olacak dedi. Zaten şu da konuşuluyor. Trump'la bir anlaşma mı yapıldı Tayvan ve İran üzerinden? Acaba bir anlaşmaya mı vardılar diye. Hüseyin Hocam sizi çok beklettim siyaset gündemine bakarken. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Şimdi artık sahada ne olur ne olmazı biraz sonra yine konuşalım ama bu Çin ziyareti sahayı nasıl etkileyecek diye sorayım önce.
4: Tabii şimdi 10 Mayıs'ta İran'ın ABD'ye ilettiği bir cevap var. Cevap bir anlamda Trump'ın beklentilerinin çok altında kaldığı için Hazret okumadan sonda bile gelmeden atmış kenara. Ama bir şey diye söylemiyor. Yani şunu şunu yapacağım diye bir şey yok. Çözüm önerisi yok. Şimdi bir şekilde İran konusu kilitlenmiş vaziyette. İran'dan en fazla etkilenen, Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenen kişi kim? Xi. Yani Çin. Çünkü Çin petrolünü, İran petrolünün %90'ını alan ülke olduğu için aynı zamanda İran'la diğer alanlarda da organik ilişkilerini kurmuş bir ülke. ABD'den sonraki en büyük süper güç. Şimdi burada Trump aslında Mart'ın sonunda gidecekti. İşte savaşı bitiremedi. 7 Nisan'da ateşkesi ilan etti. Muhtemelen bu süreç zarfında elini kuvvetlendirip öyle gidecekti. 10 Mayıs'ta da bir şeyler bekliyordu. Yine çözüm yok. Şimdi Xi'den muhtemelen en azından Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik İran tarafına dolaylı da olsa bir telkinde bulunması, buradaki sorunu ABD'nin beklentileri doğrultusunda tamamen olmasa da dünyadaki şu andaki enerji arzı güvenliğinde yaşanan sıkıntıyı giderecek şekilde bir girdide bulunmasını herhalde Trump isteyecektir. Zaten oradaki savaşın bitmesini ve enerjinin güvenliğinin sağlanması konusundaki en fazla ihtiyaç da birincisi Çin, ikincisi Hindistan, üçüncüsü Japonya, dördüncüsü Güney Kore, yani bütün o uzak doğudaki İngiltere'ye göre sıralanan ülkeler. Şimdi burada bu görüşmede aslında sadece tabii ki İran konuşacağını sanmıyorum. Şimdi burada özellikle ABD birisine iyi davranmaya başlıyorsa Trump, 500 adet Boeing uçağının satımı gündemde. Şu anda Çin kendisi uçak üretmesine rağmen yolcu uçağı 500 adet alacak sanıyorum. Orada bir karşılıklı el sıkışma bekleniyor. Hı hı. Çünkü Trump özellikle bu ikinci dönemin en başında ne yaptı? Çeşitli gümrük vergileri koydu Çin dahil veya sıkıştırmaya başladı. Çünkü Trump'ın en nihai amacı ne? Çin'deki ABD yatırımlarını olabildiğince tekrar geriye getirip ABD'deki üretimi arttırmak. Ucuz işçilik dönemi bitiyor çünkü. Hı hı. Endüstri 4.0 dediğimiz daha ziyade robotik, otomasyona dayalı üretim mekanizmasına ABD tekrar sahip olmaya başladı. Ama bu arada tabii ki tasarım konusunda bir inovasyon, araştırma geliştirme konularında Çin de epey bir yol aldığı için artık ABD'ye bağımlı bir Çin ekonomisi veya endüstrisi yok. Kendi başına ayaklar üzerinde kalan, ABD'yi birçok konuda geçen bir Çin var karşımızda. Şimdi dolayısıyla dünyadaki mevcut ticari ekonomik sistemin yeniden kurgulanmasına ihtiyaç var. Tarafların bu konuda sanıyorum masada küresel sistemi yeniden dizayn etme konusunda görüşmeler yapması lazım. Yine nükleer konular var. Evet. Şimdi Rusya ile ABD arasında tam bu nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik bir mevcut anlaşma, bir çerçeve var. Her ne kadar devam ediyor olmasa da. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütün o konudaki bağlayıcı maddeler şu anda rafta bekliyor. Ama yeni bir düzen kurulacaksa buna Çin'in de dahil edilmesi gerekiyor. Çin bu işe pek yanaşmıyor. Yani benim elimde ne var ki diyor. Siz ikiniz kendi aranızda anlaşın, ben de uymaya çalışırım diyor. Yani bağlayıcı bir

0: Anlaşmaya Çin yanaşmıyor şu an için. Tayvan konusu gündeme gelebilir mi? Şimdi nadir elementler var biliyorsunuz. Çin'in elindeki en büyük koz. Ama Tayvan'ın ABD'ye yakın olması ve dünyadaki çip üretiminin %90'ı neredeyse Tayvan'ın elinde olması, ama Çin'in de tek Çin politikası var. Yani savaşmadan, yani dünyanın beklentilerinin aksine, ben Tayvan'la herhangi bir savaş olmadan ABD'nin de büyük oranda buna olur vereceği yeni bir açılımla belki 2030'lu yıllara kadar Tayvan'la Çin'in birleşme ihtimali, tamamen birleşme olmasa da bu yönde bir yol haritasının ortaya çıkabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Çin savaşmayacak kadar akıllı bir ülke ve özellikle dünyadaki gerilimlerden olabildiğince uzak duruyor. Her ne kadar mesela İran'la ABD-İsrail çatışmasında, savaşında bile arka planda Çin'in desteği olduğuna dair çeşitli ABD basın kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialara rağmen Trump bile bunu görmezden gelmek istedi. Çünkü biz nasıl yardımcı oluyorsak dedi, Çin'de, Rusya'da yardımcı olabilir gibilerinden ifadeler kullandı. Şimdi bunların dolayısıyla orada gündeme geleceğini sanmıyorum. Daha küresel boyuttaki değerlendirmeler olacaktır. Bir de dünyada şimdi petrolü konuşuyoruz. Petrol fiyatları tabii ki yukarı seviyelerde. Bu Çin'e zarar veriyor. Dünyada her ülkeye olduğu gibi. Ama bir de bunların ellerinde stratejik rezervler var. Çin'in bu oyunun dışında olduğu. Mesela ABD'nin 409 milyon varil stratejik rezervi var petrol olarak.
1: Az sonra konuşacağız. Türkiye'ye gelenler var.
0: Türkiye'ye gelenler de olacak. Dolayısıyla Çin'in elinde ise 1 milyar 400 milyon sanki nüfusuyla orantılı bir rezerv var varil olarak. Hindistan'da keza biraz var. Japonya bu konuda iyi ama o zaten bu alanda yani gereken desteği veriyor. Burada dolayısıyla Çin'in elindeki o rezervden dünyanın yararlanması için muhtemelen Trump bir şeyler söyleyebilir. Çünkü dünyanın geri kalanından çok daha fazla oranda elinde stratejik petrol rezervi olan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Şimdi Hüseyin Hocam konuşmaya devam edeceğiz. İrfan, hoş geldin yayına.
2: Merhabalar Cansın, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Galiba yola çıkmış Trump, çıkmadan bir açıklama yaptı mı?
2: Evet, şimdi bir saat önce yola çıktı. 14 saat sürecek non-stop İngilizcesiyle durmaksızın. Washington DC saatiyle yarın sabaha karşı 2.30 Türkiye saatiyle 9.30'da Çin'de olacak. Ama ben programımıza başlamadan önce bir ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum ki bereket olsun. Sevgili Zafer, bu partinin başına bunlar neden bu kadar geliyor? Dönüp düşünsünler demişti. Neden düşünmüyorlar bunu demişti. Şura suresi 30. ayet diyor ki başınıza gelen her musibet kendi yaptığınız yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir şovunu da bağışlar diyor. Önemli olan doğru yola gelmek diye düşünüyorum. Şimdi Donald Trump tabii biraz gergin gidiyor Çin'e. Malum İran'la ilgili herhangi bir yere varamadı, Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi. Şimdi ben iki cepheden ele almak istiyorum. Bir, Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ne istiyor? Masada neler olacak? İki, Çin ABD'den ne istiyor? Masada ne olacak? Washington Çin'in İran'dan petrol alımını düşürmesini istiyor. Malum 1.39 milyon en azından bilinen bu. Günlük 1.39 milyon varil petrol alıyor İran'dan, ama tabii Endonezya ve Amerikan kaynaklarına göre Endonezya ve Malezya üzerinden de çeşitli etiket değişimleriyle bu daha fazla olduğu yönünde de tabii haberler var. Şimdi Trump yönetimi Pekin'in İran'ın nükleer program konusunda geri adım atmaya zorlamasını hedefliyor. ABD Çin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonu düşürmesini bekliyor. Aynı zamanda Trump Çin'den daha fazla Amerikan ürünü satın almasını istiyor. Özellikle de enerji, tarım ürünleri ve Boeing uçakları gündemdeki. Boeing CEO'su da yaklaşık 8-10'a yakın CEO var. Toplamda işte bu CEO'ların sadece yönettiği şirketler 1 trilyon doların üzerinde, bir gövde gösterisi yapıyor aslında aynı zamanda Donald Trump. Tabii Washington Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinden rahatsız malum. Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı bu konuyu stratejik tehdit olarak değerlendiriyorlar. Donald Trump'ı Beyaz Saray'da bu anlamda da yeniden hafızasını tazelemesi adına bilgilendirmişler. Malum dün Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı Donald Trump ve yanında da aynı zamanda tabii Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğu gibi Savaş Bakanı Pete Hayes'i de beraberinde götürüyor. Peki Çin ABD'den ne istiyor? Pekin yönetimi Amerikan ekonomik baskısının azaltılmasını talep ediyor. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalar gündemde.

0: İşte Çin, Amerikan yarı iletken ve yapay zeka ambargolarının gevşetilmesini istiyor. Pekin, İran petrolünü enerji güvenliği açısından kritik görüyor. Bu nedenle de Washington'ın baskılarına tam destek vermek istemiyor. Tayvan konusu çok önemli biliyorsunuz. Xi Jinping yönetimi ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri desteğin azaltılmasını talep edecek. Çin tarafı aynı zamanda ticaret savaşlarının küresel ekonomiye zarar verdiğini savunacak. Genel hatlarıyla her iki tarafın masasında olacak öneriler ve talepler bunlar diyebiliriz.
1: Peki şimdi Levent Hocam, Tuğba, şu Guardian'ın Çin analizi vardı, Amerika Çin analizi, onu bize bir verebilir misin? Şimdi biz bu ziyaretin gerçekleşeceğini uzun süredir bekliyoruz, konuşuyoruz, ilk ziyaret ertelendi vesaire. Tamam, bazı başlıkları konuşalım ama sizi yanıma davet edeyim mi? En kritik pazar konusu İran ve Tayvan meselesi diye zaten tartışılıyor, konuşuluyor. Trump Orta Doğu bataklığından çıkmak için Tayvan'ı feda edebilir. Trump karşılığında Çin'e, İran'a desteği bırak diyecek. Bütün kozları elinde tuttuğuyla övünmeyi seven Amerikan Başkanı, Xi'yle masaya oturduğunda elinde ciddi anlamda koz kalmadığını görebilir. Şimdi bunu verdim ama bir de Trump kimle gidiyor? Ekibinde yanında götürdükleri kimler? Milyarderlerle yola çıktı Trump. Biz Hürmüz'deki işte Çin'in petrol alışverişini vesaire konuşuyoruz. Bir de yanına aldığı isimler ve sahip oldukları, bugün çok para konuştuk. Paralar yazıldı bankoya. Çok da bilinen şirketlerin başındaki isimlerle gidiyor. Bir hikaye yarım mı kaldı da bu paralarla devam ediliyor yola, yoksa bu hikayenin tamamlayıcısı başka bir başlık da bu mu zaten?
2: Sevgili Burak Hoca'yı anarak başlayalım mı?
1: Selam olsun buradan.
2: 1949.
1: Eyvah. Burak Hoca en azından 50'lerden 55'lerden başlardı.
2: O koltukta onun ruhu her zaman. Şimdi öyle derdi. 1949'da.
1: Dünya haritası da isteyecek misiniz?
2: Mao Zedong'un Komünist Partisi'nin Çin'deki iç savaşı kazanmasıyla başladı her şey.
1: Eyvah eyvah eyvah.
2: Bu bir yana 66-76 dönemi, o kültür devrimi. Sonrasında Çin'in Tayvan tarafından değil de Pekin tarafından temsilini kim sağladı? Amerika sağladı. Yani yıllarca milliyetçi Çin tarafından, yani Tayvan tarafından BM sandalyesi doldururken ABD dedi ki tamam, bu anlamsız. Ya 50 milyon nüfus var orada. Burada 1 milyar insan var. Biz bunu görmezden gelemeyiz dedi. El verdiği bir Çin var aslında dönem dönem. Kültür devrimi sonrasında ve bugüne geliyoruz. Tiananmen meydanı olayları, demokrasi talepleri, otoriter bir rejim, ama Çin şöyle kritik bir karar aldı. Pazar sosyalizmi. Evet, sosyalizm, ama biz de artık o liberal dünya düzeninin çarklarına, Dünya Ticaret Örgütü'nün artık o gümrük duvarlarının yıkıldığı ana uyum sağlayacağız. Çünkü bu kadar çok üreten bir devletin birileri tarafından tüketilebilen bir pazara ihtiyacı var. Pazar bu işte. Yani çok uzun yıllar boyunca 1,5 milyarlık bir ülke o 1,5 milyarını üretmiyor ki. Çin'deki o çok lüks arabalar, tabletler, bilgisayar Çin'de alamıyor zaten. Kim alıyor? Amerikalılar alıyor. Avrupalılar alıyor. Dolayısıyla Çin şunun farkında. Bakmayın siz, o kadar kötümser değil. Hı. Yani bir tanesinin de Flash Royale var. Söylemekte bir bahsi yok. Öbürünün elinde iki tane kili var. Bir şey olmaz oradan. Değil. Çin sahip olduğu üretim kabiliyetini tüketemezse bir süre sonra üretmemeye başlar. Bir süre sonra üretmezse, Zafer abiyle biraz önce askerlik muhabbeti yapmıştık. Muhakkak oyalanmanız gerekir. Çin'deki insanlar oyalanmazsa çalışarak Tiananmen meydana çıkarlar. Dur derler. O yüzden Çin'in insanlarını oyalayabilecek bir üretim bandına ihtiyacı var.
3: Levent, tam bu noktada özür dilerim, seni kestim. Şimdi bak, yıllardır dünyaya şu hikaye anlatılıyor. Ya Çin yükseliyor. Ya Çin şöyle, Çin böyle. Peki kardeşim, Amerika'yı da Çin'i bize rakip olarak gösteriyorsunuz da bu iki ülkenin ticaret hacmine baktığınızda bunlar birbirlerinin en iyi partnerleri, biliyor musunuz? İthalat ihracat dengesi anlamında baktığında
1: zaten
3: yaklaşık 500-600 milyar dolarlık bir ticaret hacimleri var bunların. Ya yani birbirleri için ithalatta, ihracatta ilk 3 sıradalar. Hı hı. Levent'in dediği konu çok önemli. Yani ben geçen yüzyılı nasıl bunlar BM'nin 5 daimi üyesi olarak dizayn ettilerse bugün de yine bir şekilde uzlaşacaklarını düşünüyorum. Mesela şöyle hikayeler anlatıyorlar bize. Efendim işte Çin İran'ı destekliyor.

0: Hani şimdi Venezuela ve İran'ın ortak özelliği neydi? Çin'in ucuz enerji elde ettiği iki ülke değil mi? Adam Venezuela devlet başkanını yatağından aldı. Geldi Hürmüz'e çökmeye çalışıyor şimdi. Çin nerede? Baktığında eğer bu doğrudan Çin Amerika'nın rakibi ise, günün birinde Amerika'nın karşısına dikilecekse, ben bu hikayelerin biraz abartılı olduğu kanaatindeyim. Bak adam kimle gidiyor? Toplam servetleri 870 milyar dolar olan 5 tane iş adamıyla gidiyor. Hani bizde teşbihte hata olmaz. Anneler evden uğurlarken özellikle erkek çocuklarına aman olaylara karışma, şununla şu kavga ederse onlar yarın barışır, olan sana olur der ya. Ya bunlar günün sonunda mutlaka uzlaşırlar Cansın. Ben o yüzden ya işte Çin burada İran'ın yanında, orada şurada falan yok. Bunlar dünyaya geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da yön vermeye aday ülkeler ve bir yerde mutlaka aralarındaki çelişkileri bırakacaklar.
1: Affedersiniz, burada ben merak ettiğim bir şey var. İrfan Bey'den bunun cevabını almak
2: biraz
1: istiyorum.
2: Biraz sonra alayım. Şu Barko'yu bitireyim, sonra İrfan'a gidelim.
1: İlgili.
2: Tamam. Bitirsin şimdi, hocam. Tamam. İrfan'a öyle gidelim. Peki. Bir saniye bekleteyim sizi.
3: Ne anlattım unutmadan önce? Günün sonunda değil bu defa uzlaşı. Günün başında bir uzlaşı var bu defa. Çünkü an itibariyle zaten var olan sistemde 75 Çin'in tanındığı alan, ardından Tayvan meselesi, bunun suni olup olmadığının tartışılması, daha sonra Doğu Türkistan meselesi, insan hakları mekanizmasının Kanada üzerinden ABD tarafından söyletilmesi ve şimdi gelinen nokta. Çin ve ABD arasındaki ticaret bütün dünya ticaretinin %16'sı.
0: Buyurun.
3: Çekin onu, dünya resesyona girer. Çekin onu, dünya üretemez hale gelir. Bunun Trump farkında. Ben tüketiyorum dedi. Ama şu gerçeği de hemen söyleyelim. Trump Çin'le ilgili gümrük vergilerini artıracağım tehdidini sunduğunda kim karşı çıktı? Amerikalı tüketiciler karşı çıktı. Ne yapıyorsun dediler. Ben o telefonu, elmalı olan telefonu Çin'de üretiyorum. Sen eğer Çin'e bu gümrük vergisini uygularsan, Amerikan malı bile olsa menşei Çin'den geldiği için 100 dolara değil 150 dolara almaya başlayacağım. Peki çok basit. 100 dolara aldığınız bir şeyi 150 dolara almaya başlarsanız bu enflasyonu artırmaz mı? Trump'ın Amerika'daki temel söylemi neydi? Enflasyonu %2'nin altına düşüreceğim, faizleri düşüreceğim. Faizler düşünce Amerikalı iş insanları yatırım yapmaya başlayacak. O zaman ne dedi? Geri adım attı. %200 gümrük belgesi uygulayacağım dedi. Hiçbirini yapamadı. Çünkü Amerikalı iş adamları kendi ülkesindeki faizlerin yükselmesine müsaade etmedi. Ama şu vurgu önemli. Komutanım ne dedi? Çin iktisadi olarak artık büyük bir dev. Önlenemez bir güç. İlk defa 2023'te bir kırılma oldu. Tüm dünyadaki ekonomilerde Ar-Ge yatırımı ABD'nin tek elindeydi. Çin Amerika'ya geçti. Geçen sene Çin'in sadece Ar-Ge için harcadığı para sadece 1,2 trilyon dolar. Yani neredeyse Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası kadar adam sadece araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. O yüzden o biraz önceki görüntüdekilerin tamamı araştırma geliştirme.
0: Çok güzel anlatıyorsun. Yalnız şöyle ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Bir Türk çikolata üreticisi geçenlerde bir röportaj verdi. Çok çarpıcıydı. Adam Çin'e 250 milyon dolarlık yatırım yapma kararı alıyor. Çin'e gidiyor. Sabah bir kalkıyor, ürettiği çikolata taklit edilmiş. Şimdi yani şimdi Ar-Ge tamam da 1.2 trilyon dolarlık. Ya bir de böyle bir olayları da var.
3: Orada çok başarılı.
0: Yani.
3: İki gün sonra ondan daha iyisini de üretir.
0: Daha üretmiştir muhtemelen.
3: 5'e ayırmıştı Çin 2014'e kadar ürettiği mal varlığını. En kalitesiz. Değil mi? Hep Çin malı dediğimiz zaman eskiden işe yaramaz.
0: Onu açtılar canım. O Çin malı artık öyle, öyle di, kaliteli. Di.
3: En kalitesiz.
2: Ne var? Çin kalitesiz. Pazarı vardı. Öyle bir liracılar vardı.
0: Bir liracılar vardı.
3: Onu kaldırdılar işte. He. En kalitesiz. Kalitesiz. Orta. Kaliteli. En kaliteli. Kaldırdılar. Üçe böldüler. Orta. Kalitesiz. En yüksek. O günden beri orta ve yükseğe %60 ağırlık verdiler. 2014'lere kuşak yolu inşa ettiler. Şimdi biz de diyoruz ki ya bu ABD ile Çin bir savaşsa da bütün dünya beraber
0: sorma.
3: İzlesek. O bakımdan bunlar arasında bir küresel...
2: Üçüncü dünya savaşı.
3: Asla olmayacağına dair vurguyu bu koltuk zaten yapıyor. Ben de katılıyorum. Karşılıklı bağımlılığın bu kadar yüksek olduğu iki tane başka devlet yok. ABD ve İngiltere bile bu kadar bağımlı değil.
0: Levent, ama sen ABD bu arada Guardian okuyorsun.

0: Galiba o da poker üzerinden örnek veriyor senin gibi.
1: Onu okudum zaten.
0: Ha, onu okudun değil mi? Ha, oradan tamam.
1: Flash Royale'i bilenler...
0: Bu Flash Royale bu mu? Ben bilmiyorum ya. Bu
1: ben
0: mu?
1: Tahminimi söylüyorum. Ha. İzleyenler söylesin.
2: Sen üzerinde durmamıştı.
0: Şunu biliyorum. Bu sinek ikili de diye.
2: Eyvah. Şimdi seyircilerimiz diyecek ki kaliteli kalitesiz 1 liracı kağıtlar üzerinden ne konuşuyorsunuz? Savaş tam olarak aslında savaş gündemini gerçekten konuşuyoruz. Durum bu. Peki.
3: Yalnız Levent Hocam, Çin'le ABD savaşmadan dünya yeniden kurgulanamaz.
1: Yani i̇şte bu komutanım savaşın... illa bir savaş istiyor.
3: Ya hayır, mutlaka savaşmak durumundalar. Öbür türlü zaten mevcut kurulu düzen batıdan doğuya doğru gidiyor ya, gidemez. Bir yerde Çin'in bunu ele alması
2: hocam,
3: lazım.
2: Hocam onu bu. Da bu dönemde görmeyelim. Ne
0: belki
2: olur?
0: De komutanın mesleki bir refleksle bunu söylüyor.
2: Olabilir. Yani onu da biz görmeyelim ne olur. Şimdi bu arada...
3: Vallahi siz görürsünüz de belki biz görmeyiz.
2: Yok, Allah uzun ömürler versin. Şimdi Çin'in İran'a destek Çin İran'a destek sağlıyor. Füze üretiminin belirli bileşenlerini temin ediyor diyen bir Netanyahu Çin ziyareti öncesi hemen az önce söylenen cümleden sonra kim istemez, ne istemez, kimse kimseyle görüşmesin, aman bir anlaşma olmasın.
1: Japonya ne söylüyor? Rakibin hata yapıyorsa elleme. Şu anda ağırlıklediği, ABD'nin Hürmüz'den kolay kolay çıkmasını istemediği çok açık. Çünkü ABD bu savaş olmasın diye akıllıca bir çevreleme politikası yapıyor kendince. Çin ve ABD arasında bir düşman kardeşler hikayesi var ama benden kontrolsüz büyüme diyor. Büyüyeceksek Amerika yatırımcılar zaten buraya geliyor. Trilyon dolarlarla servetleri var. Sana yatırımlarımızı biz zaten yapıyoruz. Ama Hürmüz'den benden bağımsız Yunan'la petrol alma. Çok yakında konuşacağız Yemen'den. Benden bağımsız bir şekilde oradan Süveyş'i kullanarak mal varlığını Amerika'ya doğru, Avrupa'ya doğru kaydırma. Hatta Endonezya ve Malezya'ya konuşacağız çok yakında. Malakka Boğazı'nda benden bağımsız iş yapma. Ben sana yapma demeyeceğim diyor. Ticaretin tekrar dolarla olması için ABD bu dev çıkarmayı yapıyor. Ve emin olun sansasyonel sonuçlar çıkacak. Çok büyük iddialar da ortaya çıkacak. Ama ne İran Savaşı biter bu ziyaretle, ne Rusya-Ukrayna savaşı biter.
2: Ne diyecek o zaman? Tamam, Hürmüz'de bak ben burayı abluk altında tutuyorum. Geçişe de izin vermiyorum. Sen Yuan'la Muan'la bu işe girişme. Benden al petrolü diyecek. Çin'de tamam mı diyecek?
1: Çin tabii ki tamam diyecek. Çünkü Çin'in %60 civarında Hürmüz'e bağlı ve bağımlı olduğu gerçeğinin farkındayız. Çin üretmek zorunda. Evet, çok önemli bir stratejik rezerv var. Ama kimse rezervden kullanmak istemez. An itibariyle tarihin en büyük savaşından bahsetmiyoruz. Çin onu niye saklıyor? Eğer olur da büyük bir savaş çıkarsa ihtimaline karşı. Çin Venezuela'dan aldığı petrolü kimden almaya başlar? Amerika'dan. Ama ne kadar bağlıydı? %5. Sadece %5. O %5'i oradan alır. Yanına da Boeing'leri alır. Ve gümrüklerle sakın bir daha oynama der Trump'a. İkisi de el sıkışır ve mutlu olur. Bu arada şunu söyleyeyim. Tayvan diye bir mesele yok.
0: Heh, bravo.
1: Tayvan
0: ben
1: bitti.
0: O Guardian, o ikinci madde Guardian'ın yazdığı.
2: Aya uzun uzun demiş ki.
0: Koca bir hikaye.
2: Biri İran,
0: efendim,
2: biri Tayvan.
0: Tayvan'ı bırakacak Çin'e. Hadi ya. Hadi ya.
3: Tayvan eşittir Hong Kong. O kadar.
1: Yani. 99. Hong Kong gitti.
3: Tabii.
1: Tayvan. Çin, Tayvan'la ilgili şu bilgiyi verelim. 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyordu Tayvan. Çin çok basit bir şey yaptı. Biraz vanayı kıstı. 6 güne düştü Tayvan'da çalışma süresi. Bugün 2026'da 5 güne düştü. Cumartesi pazar tatil Tayvan'da. İlk defa 50 yıl sonra. Bu iyi bir şey değil. Tayvan üretimi Çin'e bağlı bir üretim modeli. Ve ABD Tayvan'dan hem bu kadar kolay kolay vazgeçmez ama Çin de çok net bir şekilde ben buraya egemenim demeye devam eder.
0: Levent, şunu ama hatırlatalım. Dünyada çip üretiminin %54'ü Tayvan'da gerçekleştiriliyor ve bugün senin yapay zekadan savunma sanayine, işte iletişimden aklına ne geliyorsa kritik sektörlerde, alanlarda hepsi bu çip teknolojisine muhtaç. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin, işte Tayvan, Güney Kore, Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu bir sistem var. Şimdi biz diyoruz ki Trump Orta Doğu'dan çıkmak için Tayvan'ı terk edecek.
1: Al İran'ı, ver Tayvan'ı. Mümkün
0: yok,
1: değil.
0: Öyle bir dünya yok.
2: Analiz öyle. 6,5 milyar lira mı ne Amerika'nın yaptığı en son yatırım Tayvan'la ilgili?
0: Ya çip teknolojisinde bu kadar öne çıkan...
2: O da savunmayla ilgili zannediyorum.

0: Tayvan'da birileri bir şeyleri kaşımak istiyor. Tayvan'da iki tane parti var. İkisi de Çin'le yan yana durmaktan yana tavır ortaya koymuyorlar. Ama en son ne oldu geçen ay? Muhalefet partisi
1: Çin'e gitti.
2: Evet.
0: Pekin'e gitti. El sıkıştılar. Hong Konglaştırma bizi. Özel kabiliyetimiz bulunmaya devam etsin. Tayvanlar aptal değil. Amerika'ya güvenip de Çin'i karşısına alacak kadar. Ama ABD de bu kartı son güne kadar tutmaya devam edecektir. Çünkü rekabet, Zafer Bey'in belirttiği gibi, epey büyük.
3: Peki Trump o cümleyi niye kurdu? Zannediyorum Tayvan'ı konuşacak cümlesini.
0: Onu istiyor. Çin'in Tayvan'ı konuşmaya en ufak bir tenezzül edeceğini zannetmiyorum. Niye konuşsun Tayvan? Ne diyecek? Tayvan'a askeri yatırım yapıyorsunuz, yanlış. Umrunda değil Çin'in. Çin o işleri bitirdi.
2: Çin için Tayvan bir eyalet ya. Herhangi bir eyalet. Niye konuşsun?
0: Niye konuşsun?
2: İç işleri.
0: Bunu bilerek söylüyor Trump ki bu konu konuşuldu. Halbuki devasa bir paylaşım konusu konuşulacak. Hangi pazarı sen alacaksın, hangi pazarı ben alacağım. Senin Pekin'den kaldırdığın tren Londra'ya gidiyor. Hangi koridor geçiyor? Zengizur mu demem gerekiyor? Trump koridor mu demem gerekiyor? Trump bu oyunu iyi oynuyor. Gitti, Azerbaycan, Ermenistan kendine ait olmayan bir zaferi üstlendi. Ve bundan sonra buradan geçecek dedi Trump koridoru İran'a rağmen. Alt tarafı da denizlerde tuttu. Şimdi onların bir tane kavgası var. Latin Amerika'ya yanaşma diyor. Çin'e bunu söyleyecek. Şili, Peru ve civardaki bölgedeki limanlardan çekil diyecek. Bunu konuşacaklar.
3: Peki Trump bu ziyaretten döndüğünde İran'da olduğu gibi tabii ki yapamaz da konuşulmayanları masaya gelmişçesine yapıyor ya son dönemde. Buna cesaret edebilir mi?
0: Tabii ki evet.
3: Bir gün yine bunu kullanacak yani.
0: Yalan, böyle bir şey konuşmadık diyecek Çin. Ama Trump'ın söyledikleri hepimizin aklında kalacak. Çin'in verdiği cevap akılda kalmayacak. Tekzip yazıları böyle olmuyor mu basında? Olmayan bir haberi yazar gazete büyük puntolarla. Ardından kişi gider tekzip şu kadar puntoyla o yazı geçer. Akılda ne kalır? Trump'ın söyledikleri kalır. Tayvan konuşulmayacak.
3: Serkan, şu drone görüntüsü hazır mı? Trump'ın üzerinde kuş drone görüntüsü.
0: Bu arada peki, tamam, gelince şunu bilsin. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Filipinler, Endonezya diye aşağı giden Malakka, Malezya. Hı. Burada bayağı ABD hakim zaten.
1: Buna da Levent ABD hilali diyebilir miyiz?
0: Ama yapmadılar mı?
1: Ya öyle zaten.
0: Sovyetler Birliği'nin konteyneri.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Pasifik düzeni evet. Bu işte.
2: Ama orada askeri manada.
3: Hocam
2: doğru
3: siz de böyle demeniz. Alayım hazır harita açıldı.
2: Tamam. Şimdi orada askeri manada dediğiniz ülkeler bir eksen oluşturuyor. Hani çevreleme politikası olarak ama ekonomik manada Çin'le entegrasyon daha yüksek.
0: Tabii kesin.
2: Yani
0: kesin.
2: Dolayısıyla burada bir denklem kurulmuş ikili olarak.
3: Peki siz bu Tayvan'a ne diyorsunuz hocam? Tayvan işine ne diyorsunuz o analize?
2: Bana mı soruyorsunuz?
3: Evet evet. Ha.
2: Ya şimdi Tayvan konusunu tabii ki Trump gündeme getirmek isteyecektir. Çünkü Tayvan'ı manipüle etmek suretiyle belki pazarlık konusu olarak başka konuları gündeme getirecek. Mesela Tayvan'la ilişkilerini tamamen kesmiş değil. 66 adet bize satmadıkları F-16 Viper'ları sattılar Tayvan'a. Tayvan'a silah yardımı yapıyor ABD. Hı hı. Ve burada Tayvan'ın olduğu şu boğaz çok önemli. Bu boğazın kullanımı, buradaki herhangi bir şekilde Çin askeri varlığını sınırlayıcı Çin donanmasına böyle tıkaç olacak şekildeki Tayvan'ın oradaki bulunması ABD açısından çok değerli. Çünkü bir ön cephe gibi görmek lazım. Çin'in yapacağı herhangi bir askeri harekat Tayvan'a yönelik olarak diğer ülkeler içinde hem bir sinyal olacak hem de diğer ülkelerin ABD'nin yanında yer almasını sağlayacak.
0: Asya çünkü NATO'su diye inşa etmiyorlar evet, mı aslında bunu?
2: Evet, yani şimdi bu uzak doğuda mesela Japonya'yı serbest bıraktı biliyorsunuz ABD. Artık silahlanabilirsin dedi. Bu Çin'i acayip rahatsız etmeye başladı. Çünkü Japonya demek Çin'i işgal eden ülke demek. Bu aynı zamanda Güney Kore için de tabii ki geçerli. Yani Japonya Güney Kore'yi de zamanında uzun yıllar işgal etmiş. Yani bunların tarihi hatıralarında bu ülkeler düşman olarak betimleniyor.
3: Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Gün'deyiz efendim. Merhaba, günaydın. Ben Esra Akkürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini belirten Trump, her halükarda savaşı kazanacaklarını söyledi.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına konuştu. Gündeminde İran vardı. Savaş konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını belirtti.
1: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İranlara buluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
2: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de İran hakkında çok konuşmayacağını da söyledi.
1: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
0: Ve ABD Başkanı saatler içinde Çin'de olacak. Küresel ekonomiden teknoloji savaşlarına, Tayvan geriliminden ticaret başlıklarına kadar dünyanın kilitlendiği bu ziyaret, Washington Pekin hakkında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek mi? Zirvenin perde arkasında hangi kritik mesajlar var? Taraflar hangi başlıklarda uzlaşma arayacak? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizlerle birlikte. Sözü hemen Mehmet'e bırakalım.
3: İyi yayınlar Esra Kürek. Senin de dediğin gibi acaba iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak mı bu görüşme? Tüm beklentiler bu yönde. Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklama yaptı. Liderler görüşmesi paha biçilemez bir değere sahiptir denildi. İki hat arasında başta ekonomi olmak üzere birçok alanda elbette sürtüşmeler var. Pekin tarafı Trump yönetimine birçok kez mesajını çok net bir şekilde iletti. Ticaret savaşının kazananı olmaz. İkinci ülkelerin egemenliğine, onuruna müdahale ile herhangi bir sonuç elde edilmez. Açıklamalar bu yönde ama bakalım liderler görüşmesinde bunlar masaya gelecek mi? Çin'in kırmızı çizgileri var. Mesela Tayvan. Ve bu konu tartışılmaya dahi açık değil. Kırmızı çizgi. Zaten tüm diplomatik ziyaretler Pekin'e gelen tüm yabancı liderler mutlaka tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurdu.

0: Bugün de görüşme devam edecek. Başta ekonomi, ticaret ve ülkeler arasındaki bazı sorunlar konuşuldu. Liderler zirvesi öncesinde bir zemin hazırlığı yapıldı ve zirvede bu görüşmedeki başlıklar masaya gelecek. Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı özellikle bazı konulara açıklık getirdi. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına işaret etti. İran'a petrol satışına yardım ettikleri iddiası ile Hong Kong merkezli şirketlere uygulanan yaptırımların uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi ve Trump yaklaşan ziyaret öncesinde asıl önceliğin Çin'i karalamak değil çatışmaları önlemek olduğunu belirtti ve Çinli şirketlerin haklarını savunacaklarını söyledi. Bu görüşme öncesinde çok önemli bir detay daha var. Malum Trump Çin'e birçok bahane ararken uyuşturucuyu en önemli gerekçe göstermişti. Amerika'ya uyuşturucu ham maddesi geliyor demişti Çin kanalları üzerinden. Bugün Çin ve Amerikan güvenlik birimleri tarafından bir uyuşturucu operasyonu düzenlendiği hem Çin'in Liaoning şehrinde hem de Amerika'nın Florida gibi bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin yakalandığı bilgisi de var. Liderler zirvesi öncesinde birçok alanda artık zemin hazırlandı. Akşam saatlerinde bekliyoruz ve Trump'ın şehre gelmesiyle birlikte yarın en önemli ziyarette olacak. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Esra Kürek.
1: Mehmet Zeyrek aktar detayları. Teşekkür edelim. Bizler de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ama şimdi bir yurda dönelim. Samsun Havza'da sağanak sonrası taşkın ve sel meydana geldi. Araçlar suda sürüklendi. Binaların giriş ve bodrum katları su altında kaldı. Mahsur kalanlarsa ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
2: Dereler taştı, cadde ve sokaklar nehir olup aktı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar seli de beraberinde getirdi.
3: Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de, Samsun'un Havza ilçesinde dereler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
2: Sel önüne ne kattıysa götürdü. Araçların sürüklendiği anlar kameraya işte böyle yansıdı. Selde can pazarı yaşandı. Sel sularının ortasında kalan bir vatandaş demirlere tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Bir kamyon sürücüsü suya gömülen aracın üzerine çıkıp yardım bekledi. Ekipler evde mahsur kalan aileyi pencereden tahliye etti.
4: Orada insanlar var. Almaya çalışıyorum ama.
2: Mahsur kalan bazı vatandaşlarsa iş makinesiyle kurtarıldı.
3: Yaşanan o sel ve taşkınlarla birlikte mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri aracılığıyla güvenli bölgelere taşındı.
2: Çok sayıda iş yerini, binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.
5: Vallahi böyle bir şey görmedik. Çok felaket bir şekilde yani sel geldi. Yani arabaları her şey üst üste yiyordu. Çok felaket bir şekilde yağdı. Görmedik böyle bir felaket yani.
3: Neredeydi bu araç?
6: İlçe tarımın meydanındaydı.
3: Buraya ne kadar mesafe uzaklıkta?
6: Hemen hemen 500 metre var.
3: 500 metre, 500 metre. Sürüklendi mi bu?
6: Evet.
2: Devlet Su İşleri ekipleri tahliye çalışmaları yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.
7: Şu anda sular tamamen çekilmiş durumda. Tabii hava durumu, yağmuru yine takip ediyoruz. Allah'a şükür can kaybımız yok.
1: Birçok ilde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Şırnak'ta dereler taştı, sel riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Çankırı'da da sağanak nedeniyle aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
2: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytuşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

0: Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef oldu, bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eski Pazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İn Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: ...2024 yılıydı. İstanbul Kadıköy'den acı haber gelmiş. Alman öğrenci Marlin Peterson gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yaşamını yitirmişti. Ancak işin aslı bir yıl sonra adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Tıpkı daha önce yaşadığımız acı örneklerle benzerdi. Ölüm sebebi evde kullanılan böcek ilacı, yani alüminyum fosfitti. İddianame 2 yıl sonra tamamlanabildi. Evlat acısı yaşayan aile ise arkadaşlarımız İrem Naz Aksoy ve Barış Bişe konuştu.
2: Zehirlendikten çok kısa süre sonra hayatını kaybeden kızımız Marlena'nın yasını tutuyoruz.
3: Büyük bir sevinç ve heyecanla ailesinden ayrılıp Almanya'dan İstanbul'a gelmişti Marlin Peterson. 2 yıl önce böcek ilacı olan alüminyum fosfit yüzünden zehirlenerek hayatını kaybetti. İddianame ise 2 yıl sonra tamamlanabildi.
4: 21 yaşındaki Marlin'e Almanya'da işletme okuyordu. İstanbul'a Erasmus yapmak için gelmişti. Hemen arkamızdaki bu binanın ikinci katındaysa 3 kız arkadaşıyla birlikte yaşıyordu.
3: 3 Kasım 2024 günüydü. Okuldan dönen Erasmus öğrencileri Marlin, Max, Gianluca ve Emma gece yarısı aniden fenalaştılar.
4: Alman vatandaşı 4 öğrenci önce sushi yedikleri için besin zehirlenmesi sanarak hastaneye gittiler. Hatta sonrasında tedavi olduklarını düşünüp taburcu oldular.
5: Eve döndükten sonra tekrar kötüleşiyor. Hastaneye kaldırıyor, bir sefer kurtarılıyor.
3: Bir yıl sonra çıkan adli tıp raporuyla gerçek açığa çıktı. Öğrencinin asıl ölüm sebebi evlerde kullanılmaması gereken sessiz ve ölümcül zehir alüminyum fosfitti.
4: 4 genç kızın oturduğu dairenin bir alt katındaki evde tahta kurusu şikayeti vardı. Bu sebeple bir ilaçlama firmasıyla anlaşıldı. 2 çalışan gelip ilaçlama yaptı. Ancak kullandıkları madde alüminyum fosfitti.
5: Aslında her tarafı da kapatıyor. Kapıları, pencereleri de iyice bantlıyor. Fakat buradaki asıl sorun şu: üst katı uyarmıyor. Ana sorun o. Ve havalandırma var. Havalandırmadan da üst kata geçiyor.
3: Ne var ki ilaçlama yapan firma sahibi Burak Akkoç ve birlikte çalıştığı Mert Yıldırım içinse bir tutuklama kararı verilmedi. O ilaçlama firmasının her ne kadar ruhsatı olsa da bu ölümcül ilacı kullanabilmek ve gerekli havalandırma işlemlerini yapabilmek için fümigasyon sertifikası da olması gerekiyordu. Aradan 2 yıl geçti, 2 sayfalık iddianame yeni hazırlandı. Hayatını kaybeden Alman öğrencinin acılı ailesi Türkiye'de ilk kez ATV Haber'e konuştu.
6: Yetkililerin ve yasaların bu maddenin konutlarda ve otellerde haşere mücadelesi için ucuz yollarla temin edilebildiği bir kara borsanın oluşmasını engelleyecek şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz.
3: İki sanık taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.

0: Nasıl kastın düşünülmesi gerekir. İddianame düzenlendi ama hala eksik çünkü 3 tane de yaralı var.
1: Olaydan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala belirlenmiş bir duruşma tarihi yok.
2: Kurban Bayramı yaklaştı. Haliyle emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesaplarına 4000 lira ikramiye yatacak. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte detaylar.
3: Takvim işlemiye başladı. Emekliler dört gözle bayram ikramiyesini bekliyor.
4: Bayram ikramiyeleri 2018 yılından bu yana her kurban ve Ramazan bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına yatırılıyor. Şimdi yanıtı aranan soru kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplarda olacağı.
3: Ve o soru yanıtını buldu. 4000 liralık bayram ikramiyesi 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1000 lira olarak ödenmeye başlandı. Yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı, 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi.
5: Yine aynı Ramazan bayramında verdiğimiz ikramiye tutarında, Kurban bayramında kıymetli emeklilerimize vereceğiz.
3: Bayram ikramiyesini yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarla şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve sivil terör gazileri dağılacak. Dul ve yetim maaşı alanlarda maaş yüzdeleri kadar ikramiye hak edecek.
2: Kurban pazarları da hareketlendi. Burada küçük bir parantez açalım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla hayvanın küpe numarasından kurbanlık için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ve merak edilen bir diğer konu da tabii ki fiyatlar. Pazarlıklar ne aşamada? Gelin yakından bakalım.
6: Yeni geldi yani hayvanı hep bu sabah indiler.
7: 45 tane büyükbaş getirdik. Tokat'tan çıktık geldik. İnşallah kurbanımız da iyi gider.
6: Erzurum'dan geldik. 30 baş hayvanla getirdik buraya. İnşallah satıp gideceğiz evimize.
3: Bayrama geri sayım başladı. Kurbanlıklar mega kente giriş yaptı. 81 kentten yaklaşık 140 bin hayvan İstanbul'da satışa çıkıyor.
8: İstanbul'umuza yaklaşık 60 bin büyükbaş hayvan ve 81 binin üzerinde de küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşti.
3: İstanbul'a gelen hayvanların ilk durağı Riva oldu. Binlerce kurbanlık, canlı hayvan sevk kontrol noktasında tek tek kontrol edildi. Küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları titizlikle incelendi.
9: Bugün sabaha karşı 4 gibi geldik. Kırşehir Çiçek Dağı'ndan geldik buraya. 80 büyükbaş, 240 tane de küçükbaş getirdik.
10: Kurban alanlarında hazırlıklar hızlandı. Çadırlar kuruluyor. Tırlardan biri geliyor, biri gidiyor. Hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.
11: 950 kilo geldi canlı ağırlığı. Adı şampiyon diyor buna. Şu an alıcılarını bekliyor. Yani.
12: Şimdi mesela ayağına falan bakacaklar. Sakatlık var mı hayvanda? Kurduk var mı?
3: Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler aslında çok basit.
10: Alacağınız kurbanın kurbanlık için uygun olup olmadığı sorusunun cevabını Tarım Cebimde uygulamasından öğrenebilirsiniz. Uygulamaya kurbanlığın küpe numarasını yazarak aşı durumunu, sağlık durumunu, cinsini ve yaşını öğrenebilirsiniz.
13: Şu an hayvan fiyatlarımız 250 bin liradan 400 bin liraya kadar bulunmaktadır.
3: Hafta sonuna doğru kurban pazarlarında hareketlilik bekleniyor. Fiyatlarsa kurbanlığın kilosuna göre değişiyor.
12: Fiyatlar büyük başlar 200'den başlıyor 400'e kadar. Küçük başlarda 25-35 arası.
7: Müşteri gelecek ki müşteri koyacak fiyatını. 200 kiloluk hayvanımız tahminim 300-280-320 o aralarda oynar tahminim.
6: Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Müşterileri de bekliyoruz.
2: Bye. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, tarımsal üretim ve gıda

0: Arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok dedi. Başkan Erdoğan ayrıca çiftçilerle yeni finansman müjdesi de verdi.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Hiçbir sorunumuz yoktur.
2: Küresel gerginliklere ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere değindi. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok ifadesini kullandı.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erdoğan, tarımda doğrudan destek ödemelerine değindi.
1: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.
2: Başkan Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
1: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
2: Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, Filistin'i de unutmadı.
1: Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a grup toplantısında sert tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Özel, öfkeden kürsüyü yumrukladı. Bu tehditse daniskasını ediyorum dedi.
3: Dedim ki, ey Burcu Hanım, iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan.
2: Öfkesinden kürsüyü yumrukladı. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
3: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı bu açıklamaları, Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinden dolayı tepkiliydi.
3: Ve diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar.
2: Özel'in gündeminde Özkan Yalım'ın itirafları da vardı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel, iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
3: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
2: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkezde birisine 1 milyon euro verdiğini söylemişti. Özel bu iddianın da doğru olmadığını

0: olmadığını savundu.
1: Muhittin Böcek ve Böcek ailesi. Ben gittim bu paraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katında birinin söylediği birine verdim diyor.
0: CHP Genel Başkanı Özel yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarına da sahip çıktı.
1: Belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Helal olsun canım grubuma.
2: İstanbul Sarıyer'de bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi. Dakikalar sonra alevlere teslim olan araçtan sık sık patlama sesleri yükseldi.
0: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
3: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
0: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
2: Adana'da geçen hafta güvenlik önlemi alınmadan yıkılan bina az kalsın kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu'nu hayattan koparacaktı. Ölümün eşiğinden dönen Gökçeoğlu yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamadı. Öyle ki dışarı çıkamaz hale geldi.
4: Bir ses duydum. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
5: Ne bir şerit ne de uyarı levhası vardı. Kaldırımda yürüdüğü sırada yıkımı gerçekleştirilen binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
4: O an dolmuşa binecektim. Hastaneye gidecektim. O an bir ses duydum. Baktım bina göçüyor. O an ne yapacağımı şaşırdım.
5: Faciadan dönülen bina yıkımının yaşandığı yer Adana'ydı. Fatma Gökçeoğlu hasta olan abini ziyaret etmek için hastaneye gidiyordu. Kaldırımda yürüdüğü sırada yanı başındaki bina yerle bir oldu.
4: Güvenlik tertibi hiç yoktu. Yani ne şerit vardı, ne bir engel vardı, hiçbir şey yoktu. Hem o an yani canımdan olabilirdim.
6: Türkiye günlerdir işte bu yıkımı konuşuyor. Yıkılan o bina aslında Fatma Gökçeoğlu'nun da hayatını yıkıp geçti. Talihsiz kadının yıkım anında yaşamış olduğu korku ve panikten dolayı psikolojisi bozuldu. Sağlık sorunları başlayınca da işinden oldu.
4: İnan yoldan yürümeye de korkuyorum. İşimden oldum.
5: Yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamayan Fatma Gökçeoğlu, yıkımı gerçekleştiren firmadan şikayetçi oldu.
6: Firmadan sizi arayan oldu mu?
4: Hiç kimse aramadı. Hiç kimse sormadı bile. Tedbir yok. Bir şey şerit çekilmemiş. Orada ölebilirdim.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile ortak basın toplantısında konuştu. İran Savaşı'nın son bulması için diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Fidan, İsrail yayılmacılığının oluşturduğu tehdide de dikkat çekti.
7: İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta.
0: İsrail'e odadaki fil benzetmesi yaptı. Hürmüz Boğazı'nın silaha dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
7: Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'daydı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde İran'a yönelik saldırılar vardı. Savaşın yeniden başlaması kimsenin yararına olmaz dedi. Türkiye'nin müzakerelere destek verdiğini belirtti. Her iki tarafın da savaşın bitmesini istediğini anlattı.
7: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: Fidan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın silah olarak kullanılmaması gerektiğini anlattı.
7: Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
0: İsrail'in saldırgan tavırlarına da dikkat çekti Dışişleri Bakanı. Gazze'deki ihlallerine vurgu yaptı. Asıl sorunun İsrail olduğunu ancak kimsenin konuşmak istemediğini ima etti.
7: İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün cuma için teşekkür ediyorum ve de basın mensuplarına teşekkür ediyorum.
2: Körfez'de İran gerilimi yeniden tırmanırken bölge ülkelerinde hava savunma endişesi de zirveye çıktı. ABD savunma teslimatlarındaki gecikmeler de Körfez ülkelerini Türkiye ile yeni savunma arayışına yöneltti.
0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
2: Belçika Savunma Bakanı Theo Franken A Haber'e konuştu. Dış haberler şefi Muammer Serhan'ın sorularını yanıtlayan Belçikalı bakan, iki ülke arasında savunma sanayi alanında kurulan işbirliklerinin gelişerek devam edeceği mesajını verdi.
8: Türkiye. Doğru, Türkiye'ye ihtiyacımız var.
0: Belçika Savunma Bakanı Theo Franken A Haber'e konuştu.
9: Mr. Minister.
10: Sayın Bakan, teşekkür ederiz. Türkiye'ye ve bu güzel şehre hoş geldiniz. Belçika'dan Türkiye'ye Kraliçe Matilde liderliğinde 400'den fazla katılımcı bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret sonucunda ikili ilişkilerin ne düzeye yükselmesini bekliyorsunuz?
9: Yes, thank you.
8: İyi ikili ilişkilere sahip olacağımızdan eminim. Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu ve ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Türkiye'ye bir ekonomi ekonomik misyon düzenlemeyeli 14 yıl olmuştu. 14 yıl önceki o misyona o zamanlar veliaht prensi olan şu anki Belçika kralı Filip liderlik etmişti. Şimdi ise eşi kraliçe yaklaşık 500 girişimciyle burada. Bu Türkiye tarihindeki en büyük ekonomik ticaret misyonu. Bu yüzden çok ama çok iyi. Bugün 27 sözleşme imzaladık.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var açıklamasına değinen Belçika Savunma Bakanı Franken, birliğin geleceğinde Türkiye'nin kilit rolde olduğunu söyledi.

0: Doğru, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Biz ortağız, müttefiyiz, dostuz ve birbirimize ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var. Dolayısıyla birbirimize ihtiyacımız var ve işbirliği yaparak, birlikte çalışarak, ekonomik ticaretle, daha fazla ihracatla, daha fazla işbirliğiyle, daha fazla iş anlaşmasıyla daha fazla insanı mutlu edeceğiz. Daha fazla gelir elde edeceğiz ve birlikte daha güçlü olacağız. Evet, kesinlikle haklı.
1: Belçikalı bakan, Türk savunma sanayine hayranlığını ise gizleyemedi.
0: Evet, bir rol model. Savunma sanayi ile ilgilendiniz, modernize ettiniz, uyum sağladınız. Şimdi drone teknolojisi, yapay zeka, inovasyon ve sürekli Ar-Ge üzerine çalışan yeni doktrinleriniz var. Bizim yapmamız gereken de bu. Bu yüzden sizin modelinizi kopyalamamız gerekiyor. Modeliniz harika.
1: Franken, 8 milyar dolarlık ticaret hacmi ve savunma sanayi işbirliklerinin Ankara-Brüksel hattında açtığı fırsat kapılarına da dikkat çekti.
0: Evet, kesinlikle. Ticaret hacmi artacaktır. Çünkü imzalanan sözleşmeler iş dünyasından gıda, sağlık, biyoteknoloji, savunma ve havacılığa kadar birçok alan üzerine. Üzerinde çalıştığımız, konuştuğumuz pek çok alan var. Bu yüzden evet, bu ekonomik misyon çok iyi ve verimli bir misyon oldu. Anlaşmaları imzaladık. Sanayimiz Türkiye'den savunma şirketleriyle birlikte çalışıyor. Umarım İHA, SİHA gibi sistemlerin tedariğini de yapabiliriz. Çok iyi teçhizatlara ve iyi bir fiyata sahipsiniz. Bu yüzden birlikte çalışabilmeyi umuyorum.
2: Türk savunma sanayi tesislerini ziyaret ettiniz. En çok hangi savunma sanayi ürününü beğendiniz? Sizi en çok hangisi etkiledi?
0: Kızıl Elma. Evet, bu gerçekten etkileyiciydi. Savaş uçağı, hem de insansız bir savaş uçağı. Kızıl Elma kesinlikle gerçekten çok etkileyiciydi.
1: Belçikalı Bakan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde ittifak içindeki anlaşmazlıkların giderilmesinin ve savunma sanayi üretiminin artmasının önemine de değindi.
0: Bence daha fazla savunma sanayi üretimine ihtiyacımız var. Konuşmamız gereken en önemli konu bu. Daha fazla üretim, daha fazla silah sistemi, daha fazla mühimmat. Çünkü eksikliğimiz var ve bu büyük bir sorun. Bu yüzden daha fazla endüstriyel işbirliğine ve daha fazla çıktıya ihtiyacımız var. Ve sonuçlar gelmeli. İkinci olarak en önemlisi de tabii ki ittifak içinde kavgayı durdurmalıyız. Evet, biliyorum, 80 yıllık bir geçmişimiz var. NATO eski bir ittifak ama bazen evliliklerde kavgalar olabilir. Bu normaldir. Şimdi bir tür evlilik krizi yaşıyoruz ama gerçekten bir çıkış yolu bulmalı ve halkın önünde, medyada kavga etmeyi bırakmalıyız. Yetişkin bir şekilde diyalog kurmamız ve gerçekten bir çözüm bulmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz ittifak içinde kavga ettiğimize kazanan tek kişi Moskova'daki Sayın Putin olur. Biz kavga ederken o her gün işlerini sürdürüyor. Bu yüzden kavgayı bırakmalıyız. Birlikteyken güçlüyüz. Bölünürsek düşeriz.
1: Theo Franken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya olan savunma desteğini çekme tehditlerine de yanıt verdi.
0: Nükleer şemsiyelerini çekmeyecekler. Bu doğru değil. Sadece Avrupa uluslarının daha fazla konvansiyonel yeteneğe sahip olmasını istiyorlar ve bizim yaptığımız da bu. Belçika tüm NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarına en büyük artış yapan ülke. Artı %60. Bizden daha fazla artıran kimse yok. Yani evet, herkes savunma harcamalarını artırıyor. Daha fazlasını yapıyor. Daha çevik ve dirençli olmaya çalışıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz ama tabii ki zaman alıyor. Konvansiyonel alanda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Amerikalılar da nükleer alanda kalmaya devam edecek.
2: Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz Sayın Bakan.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu yeniden güncelliyor. Yeni yasayla birlikte Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
4: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
5: Türkiye mavi vatanda önemli bir adım atıyor. Karasuları Kanunu 44 yıl sonra yeniden güncelleniyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu meclise geliyor.
6: Türkiye mavi vatan yasasıyla beraber hem artık mil sınırı belli olacak denizlerde, hem de yetki alanları ve deniz park alanları ile ilgili Yunanistan ortaya koyduğu tezleri tamamen yasal çerçevede cevabını vermiş olacağı yeni bir süreci başlatma çalışmaları bunları ifade etmemiz gerekir.
5: Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasuları 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getiriyor. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanıyor. En kritik madde ise münhasır ekonomik bölgelerde her

0: Çevre ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.
1: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
0: Yasayla Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği adanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak.
2: Mavi Vatan sadece bir askeri, jeopolitik doktrinin hukuki zırha bürünmüş bir devlet politikası haline geliyor ki Mavi Vatan yasası Türk denizlerinin müstakil millisi olarak da bizim bunu değerlendirmemiz gerekir ki toprak vatan sınırla korunur, Mavi Vatan hukuk donanma ve güçle korunacağı yeni bir döneme de girdiğimizi söylememiz gerekir.
0: Bu kanunda Boğazlar konusunda Montreux Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Kara Suları Kanunu'yla Türkiye, enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
1: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
3: İsviçreli finans devi UBS, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın son analizlerine göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar aralığı öne çıkıyor. Bazı stres senaryolarında ise 7000 dolar seviyesinin dahi mümkün olabileceği belirtiliyor. Gümüşte ise daha temkinli senaryolar konuşuluyor.
4: Orta Doğu'daki gerilim piyasaları yeniden güvenli limanlara yöneltti. İsviçreli banka UBS altın tahminlerini yukarı çekti. Bankaya göre ons altında 6000 doların üzeri artık masada. Orta Doğu'da yükselen tansiyon küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Yatırımcıların ilk durağı ise yine güvenli limanlar oldu. Bankaya göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar bandı öne çıkıyor. 7000 dolar seviyeleri de konuşulmaya başlandı.
5: Birçok yatırım bankası da yine aslında aşağı yönde revize etmiyor beklentilerini, koruyor yıl sonuna doğru. 5600'e yakın olan beklentiyi ilerleyen süreçte görebiliriz.
4: UBS stratejistleri merkez bankalarının devam eden altın alımlarına, doların orta vadede zayıflama ihtimaline ve jeopolitik risklerin artmasına dikkat çekiyor. Gümüşte de daha temkinli bir tablo var. UBS gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme endişelerinden daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Buna rağmen orta vadede 80 ila 100 dolar bandı korunuyor.
5: Sülfürik asitin bakır ve gümüş üretiminde kullanılması ve buranın sülfürik asitin tedariğinde sıkıntılar yaşanabilme ihtimali ve azalması burada gümüş ve bakır fiyatlarını son 6-7 haftadır aslında destekliyor diyebiliriz.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'da katıldığı Afrika İleriye Zirvesi'ndeki ilginç çıkışıyla gündem oldu. Afrika kültürünün tanıtıldığı panelde gürültü yapan katılımcılara sinirlenen Macron, sahneye çıkarak mikrofonu konuşmacının elinden aldı. Ardından da dinleyicileri azarlayarak sessiz olmalarını istedi. Macron'un sıra dışı hareketine Fransa muhalefetinden de tepki gecikmedi.
6: Excuse me, everybody. Hey.
7: Affedersiniz arkadaşlar. Hey hey hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
8: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
7: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
8: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
7: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
8: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
6: Excuse me, everybody. Hey.
7: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
8: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
6: I'm sorry guys.
7: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
3: Hantavirüs kabusu dünyayı yeniden alarma geçirdi. Ölüm gemisi olarak anılan MV Hondius'ta can kaybı yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden de kritik bir uyarı geldi. Uzun kuluçka nedeniyle, süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği açıklandı.
8: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
9: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
8: Ghebreyesus küresel çapta kriz yok dedi.
9: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
8: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
3: Sırada dünyadan haber turu var.
10: Silahlı saldırgan her yöne ateş etti. Neyse ki polis zamanında devreye girdi. Kurşun yağmuru kimse ölmeden sona erdi. Tekne savruldu, karşı yönden gelen araca işte böyle çarptı. Kaçacak yeri ve zamanı olmayan sürücü ne yapacağını şaşırdı. Filistin yanlıları New York'ta yerleşimci terörünü protesto etti. Siyonistler de karşılarına dikilince tansiyon yükseldi. Amerikan polisinin grupları dağıtmak için müdahalesi çok sertti. Soykırım operasyonunda yakınlarını kaybeden Gazzeliler için toplu nikah töreni vardı. 50 çift Siyonist ablukaya inat, sonsuza kadar evet dedi. Direniş enkazın ortasında bir kez daha filizlendi. Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın kutlama otobüsünde de Filistin bayrağı göze çarptı. Bayrak dünyaca ünlü yıldız Lamine Yamal'ın elindeydi. Filistin yanlısı duruşuyla dünyanın takdirini kazanan İspanya'nın şampiyonu Barcelona'nın mesajını global haber ajansları da paylaştı. Amerikan başkanının İran'a esip gürlediği toplantıda dalgın anlarını dünya Trump uyukluyor başlığıyla manşete çıkardı.
11: Hello. You hired a girl.
10: Çinli yayıncı takipçilerini ona hediye ve para göndermeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Gerçek yüzü kullandığı efektin hata vermesiyle ortaya çıktı. Saatler içinde 140 bin takipçi

0: Uçup gitti. Gençler ileri yaşta ve teknolojiden anlamayan bireylere boomer diyor. İşte tam da bu sebeple boomer adlı köpeğin kayıp olan 96 yaşındaki adamı bulup kurtarması daha anlamlı hale geliyor. Tur'un son görüntüsü yavrularını uçmaya teşvik etmeye çalışan sevimli turna ailesine ait.
1: Kadın sürücüler mi daha çok kaza yapıyor yoksa erkekler mi? Bu konu yıllardır hep bir tartışma konusu. O tartışmalara ise sigorta verileri noktayı koydu. Detaylar haberimizde.
2: Kadın sürücüler mi daha çok kaza yapıyor?
3: Ya direktörüm bunlara niye iletiyorlar?
4: Eyvah kadın sürücü.
2: Yoksa erkekler mi direksiyon başında daha tehlikeli?
5: Ya bence şöyle, erkekler araç kullanmaya daha alışkınlar, daha yatkınlar ama kadınların daha dikkatli kullandığını düşünüyorum. Hani daha ince.
2: 2025 yılı ve 2026'nın ilk 3 ayına ait sigorta verileri trafikteki tabloyu sayılarla ortaya koydu. Verilere göre en riskli grup genç sürücüler oldu. 18-25 yaş grubunda kasko hasar oranı %17'ye, trafik sigortasında ise %6,4'e yükseldi.
6: Kadın sürücüler mi daha fazla kaza yapıyor yoksa erkekler mi? Yıllardır süren bu tartışmaya sigorta verileriyle bir yanıt geldi. Verilere göre kadın sürücüler daha sık kazaya karışıyor ancak erkek sürücüler yaptığı kazalarla daha yüksek maliyetlere neden oluyor.
7: Erkekler kendilerine çok fazla güvendikleri için daha fazla dikkatsiz davranarak kaza oranlarını daha fazla arttırıyorlar. Bundan dolayı istatistiksel olarak kadınların daha iyi kullanma, daha dikkatli kullandığını düşünüyorum.
6: Erkekler mi daha iyi araba kullanır, kadınlar mı?
4: Erkekler.
6: Neden böyle düşündün?
4: Çünkü erkekler daha yatkın oluyor araba kullanmaya.
2: Kadın ve erkek sürücüler arasındaki fark özellikle 26 yaş sonrasında daha da belirginleşiyor. Kasko'da 26-30 yaş grubunda kadın sürücülerde hasar oranı %14,5 olurken erkeklerde %13,6 seviyesinde kaldı. 31-35 ve 36-40 yaş grubunda da kadın sürücüler daha yüksek hasar oranına ulaştı.
6: Kaza oranlarını biliyor musunuz?
4: Hayır.
6: Erkeklerin yaptığı kazalar daha büyük ve maliyetliymiş.
4: Ama o şeyden dolayı olabilir çünkü trafikte erkek sürücü kadın sürücüye göre daha fazla.
8: Yani çok iyi kullanan bir tanıdığım bir kadın yok arabayı.
5: Kadınlar daha güzel kullanıyor. Bence daha dikkatli kullanıyorlar.
6: Zaten son açıklanan veriler de bunu gösteriyor aslında. Erkeklerin yaptığı kazalar daha büyük ve maliyetliymiş. Kadınların daha küçük kazalar.
5: Daha küçük minik çarpmalar. Hani park ederken mesela minik minik sürtmeler ama onun dışında bence kadınlar daha dikkatli.
2: Ancak iş maliyetlere geldiğinde tablo tersine dönüyor. Kazaların maliyeti söz konusu olduğunda erkek sürücüler öne çıkıyor. Trafik sigortasında dosya başı maliyet 18-25 yaş grubunda erkeklerde 202 bin liraya aşarken kadınlarda 176 bin lira seviyesinde kaldı. Kasko'da da erkek sürücülerin hasar maliyetleri çoğu yaş grubunda kadınlardan daha yüksek olarak gerçekleşti.
1: Şanlıurfa'da baharın gelmesiyle birlikte gelincikler açtı. Kırmızıya bürünen tarlalar doğa severlerin uğrak noktası haline geldi.
9: Doğa insanı mutlu ediyor gerçekten.
10: Gelincikler açtı, tarlalar kırmızıya boyandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaların ısınması ve baharın gelişiyle birlikte açan gelincikler doğaya renk kattı.
11: Siverek-Diyarbakır karayolunda büyük bir arazinin içerisinde bulunuyoruz. Neredeyse her taraf kıpkırmızı. İşte bu doğal oluşumlu manzara şölen hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
12: Bu manzarayı görünce biz evden kaçtık geldik hele.
10: Ziyaretçiler gelincikler arasında yürüyerek sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştiriyor.
11: Hafif rüzgarla beraber aynı anda sallanan çiçekler sanki doğanın ritmiyle dans ediyor.
13: Çok hoşumuza gitti, internetten gördük, gelmek istedik. Bize bu güzellikleri görelim dedik.

Yaz kapıda, orman yangınları için riskli dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Yeşil Vatan için hazırlıklarını tamamladı. Peki bu yıl ne tür önlemler alındı? Gelin özel haberimizde izleyelim ve bu haberle birlikte Ajans Yeni Günde noktalıyor olacağız.

0: insansız hava araçları, gözetleme kuleleri, kameralar ve son teknoloji araçlar.
1: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ile mücadele kapsamında son teknoloji ekipmanlarla gücüne güç katmaya devam ediyor.
2: Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki ve mücadelede kullanmış oldukları hava ve kara gücü Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade etmektedir.
0: Bu yıl filoya 20 dozer, 65 arazöz, 16 ekskavatörle birlikte toplam 101 araç daha eklendi.
3: Orman Genel Müdürlüğü 187 yıllık bir teşkilat ve kurulduğu günden bu yana hem yetişmiş insan gücüyle, tecrübeli çalışanlarıyla hem de kullandığı ekipmanlarla günü yakalamış, günün teknolojisi, tekniği neyi gerektiriyorsa bunları yakalamış ve bunlarla birlikte çalışmış bir kurum.
0: Özellikle filoya yeni eklenen ekskavatörler yangına müdahalede büyük rol oynuyor.
3: Bu gördüğümüz ekskavatörler özellikle yangın öncesinde yangına ulaşım maksatlı, yangına müdahalede kullanılan, aynı zamanda diğer ormancılık çalışmalarında da kullanılan yolların yapılmasında, efendim özellikle ağaçlandırma çalışmalarında da eğimli arazilerde terasların yapılmasında kullanılan makinalar. Gördüğümüz makinalar 30 tonluk, 30 ton kapasiteli makinalar. Bunların çok daha büyükleri de tabii ki kullanılıyor.
4: Orman yangınlarında en önemli ekipmanlardan biri olan arazözler. Bu görmüş olduğunuz arazözler %40 eğim tırmanabiliyor. Çift motorla birlikte yangınlara hızla müdahale edebiliyor.
3: Bizim orman yangınlarıyla mücadelede en etkili silahımız diye ifade edebileceğimiz araçlarımız, gördüğümüz bu arazözlerimiz. Bu arazözlerin tabii birçok gelişmiş özellikleri var. Yani ilk bakışta herhangi bir itfaiye aracıymış gibi görülebilir. Fakat özellikle sürekli 4x4 olarak çalışması, %40 eğime kadar tırmanabilmesi, aynı şekilde hem tırmana hem inme kabiliyetine sahip ve içerisinde normal araçlardan ekstra güvenlik tedbirlerinin alındığı araçlar bunlar. Bu araçların kendi kendini yıkama, ıslatma özellikleri de var. Ateşin içine kaldıkları zaman içerisindeki suyu püskürterek kendisini adeta bir su perdesinin kalkanının içerisine alıyor.
4: Görmüş olduğunuz bu dozerler de sarp arazide yol açarak ekiplerin yangınla mücadelesinde etkin rol oynuyor.
3: Dozerler bizim yine orman yangınlarıyla mücadelede kullandığımız en önemli iş makinalarından bir tanesi. Bu makinaların bir diğer özelliği de bıçaklarının operatör tarafından açısının ayarlanabilir olması son derece önemli. Araçtan inmeden bıçağın yönünü değiştirebiliyor operatör. Bu bize hem zaman kazandırıyor, orman yangınlarıyla mücadelede de zamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani dakikaların hatta saniyelerin bile önemli olduğu bir zamanda vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yolun yapılıp ateşin olduğu yere ulaşmamızı sağlaması açısından son derece önemli.
0: Peki orman yangınları ile mücadelede hava ve kara unsurlarının son durumu ne?
3: Geçtiğimiz yıl 1786 arazözle mücadele etmiştik. Bu yıl biliyorsunuz 1955'e ulaşmış durumda. Efendim geçtiğimiz yıl yine 146 hava aracıyla çalışırken bu yıl 161 hava aracıyla çalışıyoruz. 831 olan iş makinesi sayımızı bu yıl 878'e çıkardık. Özellikle 4786 yangınla mücadelede kullandığımız havuzlar vardır bizim, su kaynakları orman içerisinde. Onları da bu yıl itibariyle 4852'ye ulaştırmış durumdayız. Geçen yıl 25.000 orman yangınlarıyla mücadele eden personel sayımız varken bu yıl 28 bine ulaştırmış durumdayız.
0: Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale süresi ne kadar?
3: İşte 1970'li yılların sonlarındaki rakamlara, o yıllara kadar ulaşan rakamlarımız var. O yıllarda 45 dakikaydı yangına ilk müdahale süresi. Bu yıl geldiğimiz noktada ise 11 dakikaya düşürdük biz. Özellikle yangına hassas bölgeleri olarak ifade ettiğimiz işte Marmara'dan başlayıp efendim bütün Ege ve Akdeniz bölgesinde yangınlara müdahale süremiz ortalama 11 dakika. Bizim hedefimiz bu 11 dakikayı daha aşağıya çekmek.
0: İşte yeşil vatanın korunması için bu yılda yoğun bir mücadele olması bekleniyor.

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle bugün neler konuşacağız, hangi başlıklar öne çıkıyor? Bir hızlıca dünden bugüne diyeceğiz. Meteorolojinin uyarılarının ardından Samsun'un Havza ilçesine aşırı sağanak yağışlar vurdu. Çok sayıda kişi yaralandı. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Neler oluyor sorusunun yanıtıyla başlayacağız ilerleyen dakikalarda. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalara bakacağız. Başkan Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Aynı zamanda tabii ki AK Parti'ye dün katılımlar vardı. Siyaset hareketliydi. Hepsini konuşacağız. İşte o katılımlar dediğimizde ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı dün AK Parti'ye katıldı. Aynı zamanda önemli mesajlar vardı. Bir yandan da CHP'den tehditler de gelmeye devam etti. Burcu Köksal'a yönelik olarak Özkan Yalım diyeceğiz. Uşak Belediye Başkanı, eski Uşak Belediye Başkanı malum geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu. Bir kez daha
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
0: Söyledi. Önemli başlıklar var ve tabii ki 8,5 yıl sonra gerçekleşecek o tarihi ziyaret. ABD Başkanı Donald Trump şu an Çin yolunda ve yarın bu sıralarda Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya gelecek. Önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için yeni bir güne ve Sabah Ajansı'na başlıyor. Samsun'dan gelen görüntülerle başlayacağız. Meteorolojinin uyarısının ardından Samsun Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Araçlar suda kaldı. Mahsur kalanlar vardı. 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Peki Samsun'da dün neler yaşandı? Hemen bakalım.
2: Dereler taştı, cadde ve sokaklar nehir olup aktı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar seni de beraberinde getirdi.
3: Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de, Samsun'un Havza ilçesinde dereler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
2: Sel önüne ne kattıysa götürdü. Araçların sürüklendiği anlar kameraya işte böyle yansıdı. Selde can pazarı yaşandı. Sel sularının ortasında kalan bir vatandaş demirlere tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Bir kamyon sürücüsü suya gömülen aracın üzerine çıkıp yardım bekledi. Ekipler evde mahsur kalan aileyi pencereden tahliye etti.
4: Orada insanlar var. Almaya çalışıyorum ama.
2: Mahsur kalan bazı vatandaşlarsa iş makinesiyle kurtarıldı.
3: Yaşanan o sel ve taşkınlarla birlikte mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri aracılığıyla güvenli bölgelere taşındı.
2: Çok sayıda iş yerini, binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.
5: Vallahi böyle bir şey görmedik. Çok felaket bir şekilde yani sel geldi. Yani arabaları her şey üst üste yığdı. Çok felaket bir şekilde yağdı. Görmedik böyle bir felaket yani.
3: Neredeydi bu araç?
6: İlçe tarımın meydanındaydı.
3: Buraya ne kadar mesafe uzaklıkta?
6: Hemen hemen 500 metre var.
3: 500 metre, 500 metre. Sürüklendin mi?
6: Evet.
2: Devlet Su İşleri ekipleri tahliye çalışmaları yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.
7: Şu anda sular tamamen çekilmiş durumda. Tabii hava durumu, yağmuru güne takip ediyoruz. Allah'a şükür can kaybımız yok.
0: Bir de şu anki havanın durumuna hemen bakalım. Özellikle Batı Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağışlar özellikle Sakarya ile Sinop arasındaki hatta Ankara, Çorum ve Sivas'a kadar ulaşan geniş bir hat boyunca gök gürültülü sağanak yağış var. Yine aynı şekilde Karadeniz'de de yine yağışlı bir gün olacağını belirtelim. İstanbul'da bugün Anadolu yakasında sabah saatlerinde hafif bir yağış geçişi var ama genel olarak İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış

0: Uyruklu itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gazete manşetleri Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetine öncelikle bugün sür manşetine spora dair bir hatırlatmamız olacak. Başkent'te kupa gecesi. Turkuaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist takım bu gece belli oluyor. Kazanan ekip finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Trabzonspor Gençlerbirliği Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Manşete baktığımızda ise Başkan Erdoğan'ın sözleri var ki biz de birazdan detaylandıracağız. Başkan Erdoğan açıklamaları. CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Başkan Erdoğan net konuştu. CHP yönetimin yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır ifadesini kullandı. Alerjim var dedi, kimse dinlemedi. Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde takılan serumun ardından can verdi. İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip şikayetiyle Ümraniye'de özel bir tıp merkezine başvurdu. Alerjim var dedi. Ancak serum takıldığı zaman yanında doktor yoktu. Müdahale de edilemedi. Bir başka haber yine Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar çiftçilere yönelik. Çiftçiye 24 ay geri ödemesiz 7 yıl vadeyle destek paketi sunuluyor. Çaresiz kalınca sokak ağzına sarıldı. İtiraflarla çöküş sürecine giren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel yine tehdit, hakaret ve iftira diliyle gündemi değiştirmeye çalıştı ki Özgür Özel'den özellikle de Burcu Köksal'a yönelik gelen o yeni tehditleri de grup toplantısındaki tehditleri o sert mesajları da konuşacağız. Şimdi biz dünkü Başkan Erdoğan'dan gelen o mesajlara bakalım. Başkan Erdoğan'ın gündeminde özellikle CHP'den gelen mesajlar vardı. Malum geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'da bulunan vatandaşlarla, gurbetçilerle bir araya gelmiş ama CHP'den bu ziyaretlere de tepkiler gelmişti. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o açıklamalara bakacağız. CHP her defasında yanlışta ısrar ediyor dedi Başkan Erdoğan.
1: Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türk diasporasına yönelik tavırları üzerinden çok sert eleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Ağzı bozuk bir tanesi çıktı. Bu insanlarımıza yönelik affedersiniz. Zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yurt dışında gurbetçi esnafı ziyaret etmesi muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Başkan Erdoğan o eleştirilere sessiz kalmadı.
1: Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken ya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir.
2: Asıl hicap duyulması gerekenin Avrupalı liderlerle 5 dakika görüşebilmek için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanlarına sırtını dönmesi olduğunu söyledi.
1: Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde, isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz.
2: Başkan Erdoğan siyasi nezaket çağrısında da bulundu.
1: CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.

0: Bir süredir siyaset kulislerinde konuşulan bir konuydu. Hatta biz dünkü yayınımızda da Burcu Köksal AK Parti'ye mi katılacak sorusunu sormuştuk ve dün o katılım gerçekleşti. Dün AK Parti'de Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı ve o toplantının sürpriz ismi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dı. Burcu Köksal kürsüye davet edildi ve bizzat Başkan Erdoğan tarafından rozeti takıldı. Rozetin takılmasının ardından da Burcu Köksal bir konuşma yaptı. Artık CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı vurgusu öne çıktı. Peki Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılım sürecinde neler yaşandı? Dün hangi mesajlar öne çıktı? İşte siyaseti hareketlendiren o gelişme.
1: Memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
2: Geldi geliyor derken sonunda rozeti taktı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan 15. belediye başkanı oldu.
1: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
2: Köksal genel merkezde köprüleri çok önceden atmış, son dönemde sık sık Genel Başkan Özgür Özel'le de karşı karşıya gelmeye başlamıştı.
3: Burcu Hanım konuşmaya çıktı, biz de konuşma notlarımıza bakıyoruz aracın içinde. Ben tabii konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim.
2: Köksal'ın bir süredir CHP'den istifa edeceği konuşuluyordu. CHP bu iddiaların paniğiyle düğmeye bastı. Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
4: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
2: Köksal bu süreçte Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.
5: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
6: Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifidir dedi. Beni CHP Genel Başkanı Özgür Özel tehdit etti dedi. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçiyor geçmiyor tartışmaları başladığında bana aynen şunu yazdı dedi Özgür Özel. 2 sene sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın dedi.
2: CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel ise telefondaki tehditlerini bu kez kürsüde devam ettirdi.
5: Bu sefer de dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
2: Burcu Köksal artık AK Parti'de siyaset yapacak. Rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
7: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
0: Şimdi bir yandan da tabii CHP'nin gündeminde itiraflar da olmaya devam ediyor. Antalya'ya bir yandan gözler çevrilmiş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu ve gelini itirafçı olmuştu. Ama asıl bu itirafçı olma sürecini başlatan ilk isimse Uşak Belediye Başkanı, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'dı. O itiraflara bir yenisi daha eklendi. Bugün Takvim Gazetesi'nde de yer alıyor. CHP'li Özkan Yalım ek ifade verdi. Özgür Özel 1 milyonu valizin içine koy dedi. Seher Akaylı otelde basın Özkan Yalım'ın 6 sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. İtirafçı olan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım 5 saat boyunca ifade verdi. Yalım Özel'in evine götürdüğü 200 bin lirayı bahçe duvarının yanına bırak talimatıyla teslim ettiğini söyledi. Yalım Özgür Bey'in mavi valizin içine koy dediği 1 milyon lirayı da Özel'in aracıyla gelen Demirhan Göz Açan'a verdim dedi. Peki o ifadenin detaylarında neler var? CHP Genel Merkezi'nde de geniş yankı uyandıran o ifadelerin detaylarına bakalım.
8: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek için yeniden savcının karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmişti. İlk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içinde 200 bin lira ve çantayla 1 milyon lira nakit verdiğini öne sürmüştü. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini anlatmıştı. Yalım ifadesinde Uşak sporlu futbolcuları belediyede işçi gösterip maaşa bağladığını da kabul etmişti. Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği ve ek ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaçan'ın ismi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu.
0: Tüm dünyanın gözü artık bugünden itibaren Çin'e çevrilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kalabalık bir heyetle şu dakikalarda Çin'e doğru gidiyor. Artık kısa bir süre sonra Çin'e inmesini bekliyoruz. Tabii 8,5 yıl sonra gerçekleşecek ziyaret büyük önem taşıyor ama gündemde İran konusu var. Trump Çin'e hareketi öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yine İran'ı tehdit etmeye devam etti.
9: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
10: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
9: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ın arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
10: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
9: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
10: Trump, ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
9: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
10: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
0: O ziyaret sırasında neler yaşandı, neler yaşanıyor olacak, verilen mesajları hepsini yarın zaten canlı yayında Sabah Ajansı'nda ekranlara getireceğiz. Diğer yandan tabii ki bu ziyaretin ana gündem başlıklarından biri Orta Doğu. Orta Doğu'da neler yaşanıyor dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a tehdidi devam ederken İsrail ise bir yandan Lübnan'daki o sözde ateşkesi bozmaya devam ediyor. Yeni saldırılar var. İsrail'in hedefinde yine siviller var.
11: Sağlık merkezi bombalandı. Yaralı taşıyan sivil araç hedef alındı. Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarını sürdüren İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'da kan dökmeye devam eden soykırım ordusunun hedefinde bu kez tarihi Sur kenti vardı. İşgal jetlerinin peş peşe hava saldırılarıyla bombaladığı bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan makamları İsrail saldırılarında hedef alınanlar arasında bir sağlık merkezi ve yaralı taşıyan sivil bir aracında yer aldığını duyurdu. Araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru göç dalgası da sürüyor. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde terk edilen kasaba ve köylerin sayısı 100'ü aşmış durumda. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlıların sayısı ise 2800'ün üzerinde.
8: Filistinliler 1950 soykırımı önleme, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, düşmana yardım etme ve 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamında yargılanabilecek ve haklarında idam kararı alınabilecek. Yasaya Hamas'tan tepki geldi. İsrail Meclisi'nde onaylanan ve özellikle İsrail'in Aksa Tufanı'na katılmakla suçladığı Filistinli esirlere idam cezası getiren faşist ve ırkçı yasa, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı işlediği uzun savaş suçları ve sistematik ihlaller siciline eklenen yeni bir suçu temsil etmektedir denildi. 7 Ekim olaylarına katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduğu tahmin ediliyor. Mart ayında da İsrail, Filistinli esirlere idam öngören yasayı onaylamıştı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Özellikle piyasalara bakmamız gerekiyor tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e giderken ve yapmış olduğu söylemleri, İran Savaşı vurgusu piyasalar üzerinde etkisini arttırıyor. Trump'ın özellikle İran Savaşı'nın daha önümüzdeki süreçte devam edeceğine yönelik mesajlar altın fiyatlarındaki baskıyı arttırmış durumda. %0.43'lük bir düşüşle güne başlıyoruz altında. 4695 dolar iç piyasaya da bakalım. İç piyasaya da baktığımızda yine burada da bir düşüş var. 7000 liranın altındayız. 6851. Ancak Uluslararası Yatırım Bankaları tahminlerini güncellemeye devam ediyor. O bankalardan biri de UBS. UBS'in 2026 yılına ilişkin altın tahmini ise bir hayli dikkat çekici. Banka 2026 yılında altının onsunun 5600 ile 6200 dolar arasında dalgalanacağını vurguladı.
12: Orta Doğu'daki gerilim piyasaları yeniden güvenli limanlara yöneltti. İsviçreli banka UBS altın tahminlerini yukarı çekti. Bankaya göre ons altında 6000 doların üzeri artık masada. Orta Doğu'da yükselen tansiyon küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Yatırımcıların ilk durağı ise yine güvenli limanlar oldu. Bankaya göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar bandı öne çıkıyor. 7000 dolar seviyeleri de konuşulmaya başlandı.
13: Birçok yatırım bankası da yine aslında aşağı yönde revize etmiyor beklentilerini, koruyor yıl sonuna doğru. 5600'e yakın olan beklentiyi ilerleyen süreçte görebiliriz.
12: UBS stratejistleri merkez bankalarının devam eden altın alımlarına, doların orta vadede zayıflama ihtimaline ve jeopolitik risklerin artmasına dikkat çekiyor. Gümüşte de daha temkinli bir tablo var. UBS, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme endişelerinden daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Buna rağmen orta vadede 80 ila 100 dolar bandı korunuyor.
13: Sülfürik asitin bakır ve gümüş üretiminde kullanılması ve buranın sülfürik asitin tedariğinde sıkıntılar yaşanabilme ihtimali ve azalması burada gümüş ve bakır fiyatlarını son 6-7 haftadır aslında destekliyor diyebiliriz.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Halkbank. 2024 yılına gideceğiz. Almanya'dan Türkiye'ye Erasmus kapsamında okumak için gelen bir Alman öğrenci bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ilk olarak bir gıda zehirlenmesi olduğu iddia edildi. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Tıpkı İstanbul'da Fatih'te 4 kişilik böcek ailesinin hayatını kaybettiği gibi Alman öğrencinin de böcek ilaçlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. O öğrencinin ailesi şimdi bu işin sorumlularının bulunmasını istiyor.
14: Zehirlendikten çok kısa süre sonra hayatını kaybeden kızımız Marlena'nın yasını tutuyoruz.
2: Büyük bir sevinç ve heyecanla ailesinden ayrılıp Almanya'dan İstanbul'a gelmişti Marlin Petersen. 2 yıl önce böcek ilacı olan alüminyum fosfit yüzünden zehirlenerek hayatını kaybetti. İddianame ise 2 yıl sonra tamamlanabildi.
15: 21 yaşındaki Marlin'e Almanya'da işletme okuyordu. İstanbul'a Erasmus yapmak için gelmişti. Hemen arkamızdaki bu binanın ikinci katındaysa 3 kız arkadaşıyla birlikte yaşıyordu.

0: 3 Kasım 2024 günüydü. Okuldan dönen Erasmus öğrencileri Marlin, Max, Gianluca ve Emma gece yarısı aniden fenalaştılar.
1: Alman vatandaşı 4 öğrenci önce sushi yedikleri için besin zehirlenmesi sanarak hastaneye gittiler. Hatta sonrasında tedavi olduklarını düşünüp taburcu oldular.
2: Eve döndükten sonra tekrar kötüleşiyor. Hastaneye kaldırıyor ama bir sefer kurtarılıyor.
0: Bir yıl sonra çıkan adli tıp raporuyla gerçek açığa çıktı. Öğrencinin asıl ölüm sebebi evlerde kullanılmaması gereken sessiz ve ölümcül zehir alüminyum fosfitti.
1: 4 genç kızın oturduğu dairenin bir alt katındaki evde tahta kurusu şikayeti vardı. Bu sebeple bir ilaçlama firmasıyla anlaşıldı. 2 çalışan gelip ilaçlama yaptı. Ancak kullandıkları madde alüminyum fosfitti.
2: Aslında her tarafı da kapatıyor. Kapıları, pencereleri de iyice bantlıyor. Fakat buradaki asıl sorun şu: üst katı uyarmıyor. En ana sorun o. Ve havalandırma var. Havalandırmadan da üst kata geçiyor.
0: Ne var ki ilaçlama yapan firma sahibi Burak Akkoç ve birlikte çalıştığı Mert Yıldırım içinse bir tutuklama kararı verilmedi. O ilaçlama firmasının her ne kadar ruhsatı olsa da bu ölümcül ilacı kullanabilmek ve gerekli havalandırma işlemlerini yapabilmek için fümigasyon sertifikası da olması gerekiyordu. Aradan 2 yıl geçti, 2 sayfalık iddianame yeni hazırlandı. Hayatını kaybeden Alman öğrencinin acılı ailesi Türkiye'de ilk kez ATV Haber'e konuştu.
3: Yetkililerin ve yasaların bu maddenin konutlarda ve otellerde haşere mücadelesi için ucuz yollarla temin edilebildiği bir kara borsanın oluşmasını engelleyecek şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz.
0: 2 sanık taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.
2: Olası kastın düşünülmesi gerekir. İddianame düzenlendi ama hala eksik çünkü 3 tane de yaralı var.
3: Olaydan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala belirlenmiş bir duruşma tarihi yok.
4: Karaman'a gideceğiz. Karaman'da yaşanan o kural ihlallerine bakacağız. Trafik polisleri bir noktada kontrol yapıyordu. Bir otomobil yaklaştı. Ancak o kontrol noktasını görünce bir anda hızlandı ve kaçmaya başladı. Ardından da polisler gitti. Kısa süre sonra araç durduruldu. Araç durdurulunca direksiyon koltuğunda oturan kişinin 13 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı. O çocuğun ailesine 40 bin lira ceza kesildi.
5: "13 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, polisin dur ihtarına uymayıp trafikte tehlike saçtı. Olay Karaman'da yaşandı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri aracın sürücüsüne kontrol noktasında dur ihtarında bulundu. Ancak aracın kontrolü çocuk sürücüdeydi. Dur ihtarına uymadı, kaçarak uzaklaşmak istedi. 13 yaşındaki çocuk ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra da aracı park edip yaya olarak uzaklaştı. Polis plakasını tespit ettiği aracı park halinde buldu. MOBESE kamerası görüntüleri incelendiğinde çocuk sürücünün kimliği tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi. Aileye 40 bin lira idari para cezası kesildi.
4: Son günlerde taksicilere hedef alan saldırılar sayısında artış var. Son görüntü İzmir'in Karabağlar ilçesinde. Bir taksi sürücüsüyle yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Yolcu yanında getirmiş olduğu bıçakla taksi sürücüsünü gasp etmeye çalıştı.
5: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
6: Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun sen?
7: Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni böyle gasp etti. Yani paramı alamadı ama böyle bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, biraz kan akıyor.
5: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu

0: öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
1: Trafikte kural ihlali yapmanın cezaları artık çok yüksek ama buna rağmen o kural ihlalleri gelmeye devam ediyor. Üstelik birçok kez de sinirlerimize hakim olamıyoruz trafikte. O görüntülerden biri. Adres İstanbul Üsküdar. İstanbul Üsküdar'da bir sürücü yanlış yöne girdi. Arkasındaki sürücü ise bu duruma sinirlendi. Aracın önünü kesti, aracından indi ve otomobilin kaputuna ve camına yumrukla vurmaya başladı ve hakaretler yağdırdı. Peki sonra neler oldu? Bakalım.
0: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü. Uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin en büyük mezarlıklarından biri olan Karacaahmet Mezarlığı'nın ortasından geçen bir sokak son aylarda esrarengiz olaylara sahne oluyor. Bölge halkının araçlarını park ettiği sokakta birisi ya da birileri park halindeki araçlara saldırıyor. Camları kırıyor, lastikleri patlatıyor, silecekleri kırıyor. Bununla da yetinmeyen saldırganlar tüp kamyonlarının yanında ateş yakıyor. Üsküdar Ahmediye Mahallesi'nde yaşananları ekranlara getireceğiz.
2: Tüpleri sırasayız zaten Üsküdar'ın 160'ı yanar dedi.
3: Arkadaşım biri artık nasıl bir psikoloji yaşıyorsa bakın. Bakın yaptığı işe bakın. Bakın. Ve burada bu sık sık yaşanan bir olay. Ve kimsenin bir tedbir aldığı da yok. Bakın arabalar ne hale geldi. Bunlar milli servet.
4: Kimi aracının ön camını tuzla buz olmuş halde buldu, kimi arka camının tamamen patladığını gördü.
5: Vallahi ön cam, yan cam, arka cam hepsi dedi patlatmışlar yani.
6: Şu anda İstanbul Üsküdar Ahmediye Mahallesi'ndeyiz. Karacaahmet Mezarlığı'nın bulunan caddelerden birindeyiz. Öyle ki aracını buraya park eden insanlar dün akşam saatlerinde işten eve döndüğünde karşılaştıkları manzarayla şok oldular.
7: Arabalarda da büyük hasar var. Ya bu devamlı olan bir olay. Bir kişi de olabilir, birkaç kişi de olabilir. Veyahut da birilerinin yönlendirmesi de olabilir.
6: O mağdurlardan biri de Mecit Akbaş'tı. Üstelik yaşadığı ilk değildi. Bundan 1,5 ay önce de yine kendi aracının camı pert olmuştu.
5: Normalde 1,5 ay önce de benim aracın camını patlattılar. Dedim ki hani neyse yine bir tane cam patlattılar. Ama gerçekten bu sefer bayağı bir... Yani yağma diyeyim. 150 bin lirayı geçik bir şeyim var yani benim aracımla alakalı.
7: 15 gün önce yine arabaların aynalarını kırdılar.
6: İddiaya göre o kişi ya da kişiler sadece arabaların camlarını patlatmadılar. İşte bu içi tüp dolu aracı da ateşe verip kaçtılar.
8: Evvela şu öndeki arabamız yandı. 15 gün veya 20 gün geçti. Bu sefer de bu aracımız yandı. Yani biz de şaşırdık yani. Ne yapacağız yani? Bu da şimdi tehlikeli madde. Sokak aralara çekemeyiz. Burası en güzel yer.
6: Mağduriyetiniz tahmini ne kadar?
8: Aşağı yukarı 1 trilyon.
7: 15 gün önce bu aracı yaktılar. Tüpleri sırasayız zaten Üsküdar'ın 160'ı yanar dedim ya. Çünkü burası 100 yıllık mezarlık. Öyle ağaçlar var ki 100 yıllık, 150 yıllık ağaçlar var burada. Bunlar tutuştuğu zaman sönmez de.
4: Bölge sakinleri bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
9: Ben şu anda korkuyorum, açıkla net söyleyeyim. Kim yetkiliyse Üsküdar'a hepsine sesleniyoruz yani. Kamera taktırsınlar.
5: Şimdi en azından bir MOVESA kameraları falan takılmasını istiyoruz.
3: Bakın kaç tane araç. Buna acilen tedbir alınmasını istiyoruz. Bu burada sık sık yaşanan bir olay.
1: Evet. 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturmasına 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

0: sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtan ve sınavda usulsüzlük yapan şüphelilerin yakalanması için terörle mücadele ekiplerinin Ankara merkezli 4 ilde operasyonları devam ediyor.
1: Askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. 2014 askeri lise giriş sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Sınav sorularının Fethullahçı terör örgütü üyelerince sızdırılmasına dair soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ankara merkezli 4 ilde operasyonun düğmesine bastı. Gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Peki Türkiye'nin gündeminde başka hangi başlıklar var? Dün geceden yeni sabaha hangi başlıklar öne çıktı? Sabah Ajansı'na hızlı bir haber turuyla devam edeceğiz.
2: Polis her yerde onu arıyordu. Cami tuvaletinde yakalandı. Konya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmamak için 2 aydır cami tuvaletinde yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan firari cezaevine gönderildi. Gaziantep'te vakaya giden ambulans önce önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazada o anda kaldırımda yürüyen genç aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 3 kişinin yaralandığı kazada tek teselli can kaybı olmaması. Babası tarafından Alman vatandaşı annesinden kaçırılmış, 7 yıl sonra Bursa'da bir harabe evde bulunmuştu. Velayeti Alman annesine verilen 7 yaşındaki Nazar, Almanya'da yeni hayatına başladı. Evindeki ilk günü de kameralara böyle yansıdı.
3: Ay ne güzelmiş elinde değil mi?
2: Tekirdağ'da eşiyle tartışan koca, öfkesine hakim olamadı, evi ateşe verip kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Hatay'da park ettiği araçtan inen anne anahtarı içeride unuttu. Kapılar otomatik olarak kilitlenince arka koltukta oturan 1,5 yaşındaki çocuğu mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen kapı bir türlü açılmayınca son çare cam kırıldı. Evladına kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu.
4: Korkutmayalım çocuğu, korkutmayalım. Yok maşallah bir şey yok.
2: Turun son görüntüsü Tunceli'den. Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi tepeden uzun atlayışıyla kameralara böyle yansıdı.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesi, Akşam gazetesinin manşetinde Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Pislikler yalanla örtülmez. Başkan Erdoğan CHP'nin ortaya saçılan pislikleri yalanla örtmeye çalıştığını belirterek şark kurnazlığını bırakın, yanlışlarınızla yüzleşin çağrısına bulundu. Tarıma yatırıma 500 milyon dolar destek. Bu da yine Akşam gazetesinin öne çıkan haberler arasında. 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye, Akçakale gümrük kapısında pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı. Son bir haber daha aktaralım. 6 ayda 125 bin turist geldi. Dünyanın en büyük kruvazi yerlerinden MSC Divina 2 haftada 5 bin turistle 3. kez Marmaris'e geldi. Gemi 97 bin nüfuslu ilçeye Kasım'a kadar 125 bin turist getirecek. Kruvaziyer turizmi açısından hareketli bir sezon başlıyor gibi duruyor. Tabi bir yandan da artık Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dünden itibaren ise İstanbul'a da artık kurbanlıklar giriş yapmaya başladı. Peki pazarlıklarda son durum ne? Fiyatlar nasıl şekilleniyor? Kurban pazarlarına gideceğiz.
5: Müzik yeni geldi yani. Hayvanı hep bu sabah indiler.
6: 45 tane büyükbaş getirdik. Tokat'tan çıktık geldik. İnşallah kurbanımız da iyi gider.
5: Erzurum'dan geldik. 30 baş hayvanla getirdik buraya. İnşallah satıp gideceğiz evimize.
2: Bayrama geri sayım başladı. Kurbanlıklar mega kente giriş yaptı. 81 kentten yaklaşık 140 bin hayvan İstanbul'da satışa çıkıyor.
7: İstanbul'umuza yaklaşık 60 bin büyükbaş hayvan ve 81 binin üzerinde de küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşti.
2: İstanbul'a gelen hayvanların ilk durağı Riva oldu. Binlerce kurbanlık, canlı hayvan sevk kontrol noktasında tek tek kontrol edildi. Küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları titizlikle incelendi.
8: Bugün sabaha karşı 4 gibi geldik. Kırşehir Çiçek Dağı'ndan geldik buraya. 80 büyükbaş, 240 tane de küçükbaş getirdik.
9: Kurban alanlarında hazırlıklar hızlandı. Çadırlar kuruluyor. Tırlardan biri geliyor, biri gidiyor. Hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.
10: 950 kilo geldi canlı ağırlığı. Adı Şampiyon diyor buna. Şu an alıcılarını bekliyor.
5: Dişine, size mesela ayağına falan bakacaklar. Sakatlık var mı hayvanda? Kürdük var mı?
2: Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler aslında çok basit.
9: Alacağınız kurbanın kurbanlık için uygun olup olmadığı sorusunun cevabını Tarım Cebimde uygulamasından öğrenebilirsiniz. Uygulamaya kurbanlığın küpe numarasını yazarak aşı durumunu, sağlık durumunu, cinsini ve yaşını öğrenebilirsiniz.
11: Şu an hayvan fiyatlarımız 250 bin liradan 400 bin liraya kadar bulunmaktadır.
2: Hafta sonuna doğru kurban pazarlarında hareketlilik bekleniyor. Fiyatlarsa kurbanlığın kilosuna göre değişiyor.
5: Fiyatlar büyük başlar 200'den başlıyor 400'e kadar. Küçük başlarda 25'den 35 arası.
6: Müşteri gelecek ki müşteri koyacak fiyatını. 200 kiloluk hayvanımız tahminim 300-280-320 o aralarda oynar tahminim.
5: Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Müşterileri de bekliyoruz.
0: Peki dünya neleri konuşuyor? Dünya turu diyelim.
2: Silahlı saldırgan her yöne ateş etti. Neyse ki polis zamanında devreye girdi. Kurşun yağmuru kimse ölmeden sona erdi. Tekne savruldu, karşı yönden gelen araca işte böyle çarptı. Kaçacak yeri ve zamanı olmayan sürücü ne yapacağını şaşırdı. Filistin yanlıları New York'ta yerleşimci terörünü protesto etti. Siyonistler de karşılarına dikilince tansiyon yükseldi. Amerikan polisinin grupları dağıtmak için müdahalesi çok sertti. Soykırım operasyonunda yakınlarını kaybeden Gazzeliler için toplu nikah töreni vardı. 50 çift Siyonist ablukaya inat sonsuza kadar evet dedi. Direniş enkazın ortasında bir kez daha filizlendi. Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın kutlama otobüsünde de Filistin bayrağı göze çarptı. Bayrak dünyaca ünlü yıldız Lamine Yamal'ın elindeydi. Filistin yanlısı duruşuyla dünyanın takdirini kazanan İspanya'nın şampiyonu Barcelona'nın mesajını global haber ajansları da paylaştı. Amerikan başkanının İran'a esip gürlediği toplantıda dalgın anlarını dünya Trump uyukluyor başlığıyla manşete çıkardı. Çinli yayıncı takipçilerini ona hediye ve para göndermeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Gerçek yüzü kullandığı efektin hata vermesiyle ortaya çıktı. Saatler içinde 140 bin takipçi uçup gitti. (Gülüyor) Gençler ileri yaşta ve teknolojiden anlamayan bireylere boomer diyor. İşte tam da bu sebeple boomer adlı köpeğin kayıp olan 96 yaşındaki adamı bulup kurtarması daha anlamlı hale geliyor.

0: Ray Burnett.
1: Tur'un son görüntüsü yavrularını uçmaya teşvik etmeye çalışan sevimli turna ailesine ait.
2: Gelişen teknolojiye biraz da bakacağız ama o gelişen teknoloji giderek endişeleri de beraberinde getiriyor gibi duruyor. Çünkü son dönemde özellikle Çin'den yayılan insansı robot teknolojisinin gelmiş olduğu nokta bir aile ürkütücü. Bir de bunun üzerine yapay zeka da eklenince iş kontrolden çıkacak gibi duruyor. Ekranlara getirelim.
1: Bilim kurgu filmlerinin ürkütücü senaryosu Çinli bilim insanlarının elinde gerçek oldu. Lansman videosuna şirketin diğer robotları da eşlik etti. Üst düzey yönetici 500 kiloluk robota bizzat tırmandı ve denemek için pilot koltuğuna geçti. Duvarları yıkabilen, gerektiğinde dört ayağının üzerinde de gidebilen robot, insan gücünün yetmeyeceği işleri çok kolay hale getirecek. Ürkütücü görünen bir başka robot daha var. Çinli bir girişim, diğer robot firmalarının tam aksi yönüne gitti ve beden yerine robotun yüzüne odaklandı. Şimdiye kadar geliştirilmiş en gerçekçi yüze sahip robot, yapay zekası sayesinde tıpkı bir insan gibi aynaya bakacak ve gördükleri sayesinde mimiklerini kusursuzlaştıracak. Bu veri havuzu sayesinde karşısındaki bir insanın güleceğini bile gülmeden hemen önce anlayacak.
2: Robot teknolojisini ekranlara getirdik. Bir yandan da Türkiye'de bir süredir devam eden bir üniversite tartışması var. Üniversitenin yaşının üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşecek iddiaları özellikle sosyal medyada çokça dile getiriliyordu. Milli Eğitim Bakanı'ndan bu konuya ilişkin açıklamalar var. Peki nedir işin gerçeği? Hemen bakalım.
3: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
4: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
3: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
2: Şimdi bir dehanın hikayesiyle devam edeceğiz. İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Miraç Öztürk bir matematik dehası. Amerikan Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Küçük Miraç sadece matematikle değil, müzik ve yazdığı kitaplarla da adından söz ettiriyor.
5: Okulundayken 5000'e kadar sayabiliyordum. Ondan sonra ilkokulda matematiğe olan ilgim derslerle birlikte daha da arttı.
6: Matematiğe ilgisi onu dünya şampiyonu yaptı.
5: Bir keşif gibi bir hedefim var. Zaten en büyük hayalim de bu ülkeye, vatana, millete hayırlı bir bilim insanı olmak.
6: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Miraç Öztürk, üstün matematik yeteneğiyle görenleri hayrete düşürüyor.
7: Bütün derslerle hep...

0: 99 alır. 99 aldığını daha ben görmedim. Ve başarısız olduğu zaman da hemen kendinde hata arar.
1: Evet, mesela lise konularını evde kendim araştırarak öğreniyorum. Bazen abim de bana anlatıyor.
2: Miraç Öztürk henüz ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrendi. İlkokula başladıktan sonra matematiğe olan ilgisi giderek arttı ve lise düzeyindeki soruları rahatlıkla çözmeye başladı. 2023 yılından itibaren katıldığı Dünya Matematik Olimpiyatlarında ise 3 kez gümüş madalya aldı ve son olarak da çıtayı daha da yükselterek Matematik Olimpiyatlarında dünya birincisi oldu.
1: Bazı sorular tabii ki zordu ama genel olarak beni çok da zorlamadı, evet. Sadece biraz vaktimi aldı, yani o kadar.
3: Bütün yeteneklerini kendisi geliştirdi. Tabii ki Rabbim böyle bir özellik vermiş ona. Biz de elimizden geldiğimiz kadar tüm ebeveynler gibi çocuğumuzu ihtiyaç duyduğu alanlar doğrultusunda desteklemeye çalışıyoruz.
4: Bergama 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenci olan 10 yaşındaki Miraç, sadece matematikteki başarısıyla değil, küçük yaşta yazdığı eserler ve müzik alanındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
1: Yani şöyle, ben yine matematik gibi çocukluktan itibaren aslında aklımda hikayeler kuruyordum. O zaman da kitapları anneme ve teyzeme aklımdaki hikayelerle yazdırıyordum. 5 yaşıma gelince, okumayı öğrendikten 1 yıl sonra 1. sınıfa geçtiğimde de ilk kitabımı yazmaya başladım. Şu an 2. kitabımı yazmayı bitirdim. Benim yazdığım kitap bu Sihirli Altın kitabın, ben tüm gelirini Türkiye Savunma Sanayi'ne, TUSAŞ'a bağışlıyorum.
2: Yaşındaki matematik dehası Miraç Öztürk henüz 4 yaşındayken müzik notalarını yardım almadan kendisi öğrendi. Ardından da geçen zaman içerisinde şimdilerde Mozart, Bach gibi dünyaca ünlü besteci ve müzisyenlerin eserlerini rahatlıkla çalabiliyor.
1: Kendimi övmek istemem ama bu başarımdan tabii ki memnunum. Daha da iyi olmak istiyorum ama hiçbir zaman kendimi bu kadar yeter demedim. Hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunun için çaba sarf etmeye devam ediyorum.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor.
1: Farklı bir tat değil mi?
2: Farklı bir tat. Çok güzel bir tadı var.
1: Aroması yüksek.
2: Aroması yüksek. Organik. Gayet güzel. Yemesi güzel. İnsanlara faydalı olan bir meyve.
1: Şunun bir tadına bakalım değil mi?
2: Tabii ki. Afiyet olsun.
1: Vallahi biraz sert ama tadı da o kadar güzel. Aroması da yüksek. Bence tadına bakılacak bir meyve.
0: Mersin'de aroması ve rengiyle ilgi gören nektarinde üretim başladı.
2: Meyvemiz hem açıkta hem örtü altında yetişen bir ürün. Bugün itibariyle hasada başlamış bulunmaktayız. Hasadımız iyi gidiyor çok şükür. Hava şartlarından dolayı birazcık kışımız sert geçti. Buna da şükürler olsun. Bugünlere geldik. Meyvemizi de çok güzel bir şekilde yetiştirdik.
1: Güneşin doğuşuyla tarım işçileri işte Atalar Mahallesi'ne, Nektarın Bahçesi'ne gelerek burada 300 dönüm alan içerisinde 700 ton nektarın hasatı yaptılar.
3: Sabah saat erken geliyoruz. Saat 5'te başlıyoruz. Saat 2'ye kadar devam ediyoruz hasatımıza. Çok çok çok hassas bir meyve. Çok zor yetişiyor.
1: Zorluğu nedir?
3: Yani zorluğu yani şey bir meyve yani narin bir meyve. Onun dikkat etmemiz lazım.
1: Zedelenmemesi lazım.
3: Zedelenmemesi lazım.
1: Toplanan nektarinler işte burada ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan nektarinler başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
3: İhracata gidiyor, dışarıya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Kalıntısı olmasın diye çok...
1: Organik ama.
3: Evet, organik. Özeniyoruz.
1: Rekolta ne kadar?
3: Rekolta 300 dönüm alanımız var. Bu 700 tona takabül ediyor.
0: Ege'nin tarım ambarı Denizli'de üretim çarkları durmaksızın dönüyor.
4: Şu an topluyoruz.
5: Şimdi nerelerinden koparıyorsunuz onları?
4: Şu uç yapraklarını koparıyoruz.
5: Uç yapraklar yani şuralar
4: evet.
5: Mı?
4: Evet.
5: En üsttekiler ve ortadakiler.
4: Evet.
5: Şimdi bunu böyle elinize, avucunuza, her tarafınızı biriktiriyor musunuz?
4: Dolduruyoruz.
5: Kaç kilo var şu anda kucakta?
4: Şu an 2-3 kilo, 2 falan vardır.
5: 2 kilo vardır.
4: Evet.
5: Sonra bunlar çuvallara doluyor.
4: Çuvala giriyor, evet. Sonra gidip kasalara döşüyoruz.
5: Kasalara döşeniyor.
4: Evet.
0: Üzüm bağlarında çalışmalar sürüyor.
4: Şu üst taraflarını koparıyoruz. Üzümün güneş görmeyeceği şekilde. Çünkü üzüm güneş görürse, yanma tehlikesi olursa daha kötü olur diye. Sadece alt taraflarını alıyoruz.
5: Denizli'nin Buldan ilçesindeki üzüm bağlarında bugünlerde hummalı bir çalışma var. Üzümler hasat edilecek evet önümüzdeki aylarda ama önce o üzümlerin asma yaprakları toplanıyor.
4: Bizde bağcılık Mayıs'ın ilk haftalarında başlıyor. Yaprak alımı, salamurluk yaprak, bu çekirdeksiz üzüm yaprağı, tülsüz yaprak diyoruz biz buna. Bu bir ay boyunca sürüyor.
5: Nasıl yapılıyor peki bunun hasadı, kolay mı zor mu yani bunun bir ilmi var mı?
4: Hasadı zor. Niye zor? Bir de toplayanı soracaksınız nasıl zor olduğunu, bir kilo yaprağın nasıl toplandığını. Bu saplı olarak böyle tazelerinden, uç yapraklarından toplanıyor.
5: Uç yaprak.
4: Uç yapraklarından toplanıyor çünkü diğerleri iş görmüyor. Bunları böyle birer birer topluyorlar. Görüyorsunuz işçilerin de nasıl topladığını. Ondan sonra bunlar fabrikaya gidiyor salamur olarak veya pazarlara gidiyor. İstanbul pazarı olsun, İzmir, Ankara o taraflara gidiyor.
5: Üzüm bağlarında asma hasadı mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor ve bu asma yapraklarını toplamak özel bir gayret ve emek istiyor.
4: 4'te geliyoruz, 6'da başlıyoruz, 12'de sabah bırakıyoruz. 4'te. Evet, Alaşehir'den Buldan'a geliyoruz.
5: Alaşehir'den geldiniz.
4: Evet, Alaşehir'den geldim.
0: Yapraklar salamura haline getirilip satışa sunuluyor.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'na aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle geceden gelen başlıklar var. İlk durak noktamız İstanbul. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir binada yangın çıktı. Olayda 3 kişi dumandan etkilendi. Küçükçekmece Sultanmurat Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş yerindeki iş yerinde saat 21.30 sıralarında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. İçerideki 3 çalışan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş adamı, iş insanı 46 yaşındaki Derya Üzüm'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Üzüm kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bakın güvenlik kameralarına nasıl yansıdı.
1: Yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı canından oldu. Görüntüler Eyüp Sultan Göktürk mahallesinden. 46 yaşındaki Derya Üzüm'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Üzüm başını asfalta çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü taksirli öldürme suçundan tutuklandı.
0: Meteorolojinin uyarılarına bakacağız. Özellikle Samsun Havza ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vardı ama sadece Samsun değil yurdun birçok bölümünde gece boyunca sağanak yağışlar yaşandı. O görüntülere bakalım. Ardından bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız.
2: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar

0: Sonrası Habur Çayı'yla Yeşil Özderisi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef olduğu bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eski Pazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: Yeni güne dair en önemli başlığımız meteorolojiden gelen uyarılar ve yağışlar. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikteyiz. Adil Hocam günaydın.
2: Günaydın.
1: Samsun'da, Şırnak'ta birçok bölgede haberimizi ekranlara getirdik. Yağışlar var. Peki bugün de devam edecek mi bu yağışlar?
2: Bugün de yağışlar var. Akşam saatleri gelecek olan yeni yağış sistemler var. Dünkü yağışlar özellikle kuzey ve doğu kesimlerdeydi. Yani güneyde, Akdeniz'de yağışlar yoktu. İç Anadolu'nun güneyinde de yoktu ama o kuzeyden öğleden sonraki saatlerde oluşan yağışlar kuvvetli yağışlar oldu yer yer. Özellikle Karadeniz'de sizin haberinizde olduğu gibi. Bugün de bu sistem biraz daha, dün akşamki sistem biraz daha zayıflamış vaziyette. Yurdun doğusunda, yani İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'de şu anda yer yer lokal şekilde zayıflamış bir şekilde devam ediyor. Ama gün içerisinde akşam saatlerine doğru, öğleden sonra ve akşam saatte yine Karadeniz'de o öğleden sonraki saatlerde olduğu gibi dünkü yeni sistem oluşmaya başlayacak. Ve ayrıca Balkanlar üzerinden gelecek olan şurada gözüken şu andaki sistem akşam ve gece saatlerine doğru özellikle Marmara'dan başlayarak İstanbul'la birlikte Ege'nin kuzey kesimlerini ve Batı Karadeniz'i etkisi altına almış olacak.
1: Bugün az önce ekranlara getirdik. Samsun'da gördüğümüz yağışın bir benzerini görme ihtimalimiz var mı farklı bir noktada da?
2: Yani bu

0: gösterecek. İstanbul'daki yağışlar daha çok gece ve akşam saatlerinde olur. Bugünkü sabah erken saatlerdeydi o yağış. İstanbul'daki yağış etkisini yavaş yavaş kaybetti. İstanbul bugün her ne kadar şu saatte yağışlı gözüküyor olsa da bu yağış İstanbul'da sabah saatleri öğleden sonra bu yağış artık İstanbul'da etkisini kaybetti ama gece saatlerinden itibaren şu yağış kaybetti yarın için. Yeni yağış geliyor. Sıcaklıklar da gördüğünüz gibi düşüyor. Yaklaşık düne göre kıyasladığımızda dün İstanbul'da 27-28 derecelere kadar çıktı. 8-9 derecelik bir düşüş var. Önümüzdeki günlerde de yine cuma cumartesi devam eden yağışlar çok yok. Parçalı oldu ama hafta sonunda tekrar İstanbullar yağışlı bir
1: havayla. Hafta sonu etkili bir yağış mı olacak?
0: Pazar günkü yağış biraz daha önceki günlere nazaran yani bugünkü yarınki yağışa nazaran biraz daha fazla olacak gözüküyor. Ama sel su baskını yapacak büyüklükte değil. Mesela örneğin yarınki yağış toplamda 20-25 kilogramlık bir yağış İstanbul'da. Ama zaman içinde yayıldığı için de öyle sel baskını, su baskını yapacak olacak gözükmüyor.
1: Ege'ye isterseniz hemen bakalım.
0: Ege'de bakarsak şu anda Ege'de açık ve az bulutlu bir hava var. Genel olarak sıcaklıklar zaten yükselmiş vaziyette ama Ege'de de yarından itibaren yağışlar tekrar başlıyor olacak. Özellikle de İzmir'de yani İzmir'e hemen bakalım. İzmir'de kaç dereceyiz? İzmir'de şu anda bugün için parçalı bulutlu, yarın İzmir'de yağış geliyor. Cuma günü de İzmir'de yine yağışları görüyor olacağız. Tabii sıcaklıklar o biraz Balkanlar, biraz Orta Akdeniz karışımı bir hava geliyor. Sıcaklıkları çok sert düşürmüyor ama şu anki dünkü yaşadığımız sıcaklık değerlerinin yaklaşık 8-10 derece altına sıcaklıkların düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında önümüzdeki haftaya da biraz yağışlarla devam ediyor olacak. Evet. Özellikle o Karadeniz'deki yağışlar da yine sürüyor olacak.
1: Şimdi Karadeniz zaten konuşacağız. Akdeniz'e isterseniz hemen bir bakalım. Evet. Akdeniz bölgesinde nasıl bir tablo bizi bekliyor bugün?
0: Bugün için doğusunda daha çok. O da sabah saatlerinde vardı. İlerleyen saatlerde yine akşam saatlerine doğru hafif yağış geçişlerini görebiliriz. Çok kuvvetli değil buradaki yağışlar. Sıcaklıkları gördüğünüz gibi Adana'da 26 dereceye kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde hemen Antalya'ya bir bakalım. Önümüzdeki günlerde yağış görüyor olacağız. Yarın ve cuma günü Akdeniz'de de sarkalama sistem. Biraz daha Akdeniz'de ama yağışlar daha çok böyle iç kesimlerine doğru. Yani sahile indiğinizde Toroslara, dağlara doğru yağışlar. Kıyılarda o kadar çok yağış kendini göstermiyor. Daha zayıf kıyılardaki yağışlar.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu başkenti de bakalım.
1: Başkentte nasıl bir tablo olacak?
0: Bugün şu saatlerde sabah saatinde yağışlar vardı. O yağışlar biraz daha doğuya kaymış vaziyette. Öğleden sonra akşam saatleri yine o dünkü oluşan sistem yani o 42. diye tabir etmiştik ya geçen gün. O tür yağışlar oluşuyor. Öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde oradaki yağışları da görüyor olacağız. Başkent Ankara'mızda da hemen ne durumda? Hafta sonuna doğru giderken Başkent Ankara'da yarın da ve cuma günü yağışları görüyoruz. Pazar günü yağış kendini gösterecek. Hatta yağışların 19 Mayıs gününe kadar da Başkent Ankara'da özellikle öğleden sonraki saatlerde devam edeceğini söyleyebiliriz başkent.
1: İç Anadolu'yu ve başkenti de tamamladık. Şimdi Karadeniz, tabii Karadeniz'e biraz daha detaylı konuşacağız. Evet. Çünkü özellikle Samsun'dan gelen görüntüler çok çarpıcıydı. Bölgenin tamamında yağışın olduğu bir tablo var. Detaylandıralım hemen Karadeniz.
0: Şu saatler itibariyle o yağış, o dünkü yağışlar etkisini kaybetti. Karadeniz'deki yağışlar yine dünkü gibi öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine etkisini gösteriyor. Ve gece saatlerinde tekrar etkisini kaybediyor. Ama gün içerisinde özellikle öğleden sonraki saatlerde o Karadeniz'in bir deniz suyu sıcaklıkları, kuzeyden gelen hafif sistem, güneyli yapı, oradaki yükselici hareketleri fazlalaştırıyor ve konvektif yağışların oluşmasına sebebiyet veriyor. Bunların sıcaklık değerlerinde baktığımızda zaten diğer illere göre Karadeniz'de biraz daha sıcaklık değerleri çok yüksek değil. Bu yağışlar yine öğleden sonraki saatlerde devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde gelişiyor sistem, yapı gelişiyor ve o yer yer yani Karadeniz'in genelinde her noktasında her an bir şey olabilir. Şöyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını özellikle takip etmekte fayda var. Radar görüntüleri bize çok fayda sağlıyor, çok fikir veriyor. O anki yeni gelişen sistemleri de görebiliyoruz. Samsun'da bugün yine yağış, hafta sonuna kadar yarın da yine yağışı göreceğiz. Özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat. Şu var ki aslında ülkemizin temel problemlerinden bir tanesi sel su baskınlarında aynı yani sel su baskını farklı bir yerde olmuyor. Yani daha önce nerede olmuşsa aynı yerde oluyor. O yüzden de o yapılaşmayla şeyle ilgili o sorunlarımızın giderilmesi lazım. Vatandaşlar da eğer sizin oraya bir sel basmışsa daha önce sel basma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden daha önceki çünkü Samsun'da da daha önceki yıllarda sel su baskınları meydana gelmişti. Büyük olasılıkla gene dünkü olanlar yani hemen hemen aynı yerlerde sel su baskınları oluşmuştur diye
1: söyleyeyim. Bu dalgalanma yani 23'ten 17'ye 16'ya düşme ve işte az önce ekranlara getirdiğimiz o etkili olan yağışlar mevsim normallerinde bir tablo mu?
0: Şöyle ki bu dağılım daha önceki yıllarda görülebilen şeyler. Yani bu olmadık bir şey değil. Yani bu dalgalanmaları bu mevsim geçişlerinde görürüz ama şunu söyleyelim. Mayıs ayını biz genel olarak yağışlarla tamamlamış olacağız. Yağışlı Mayıs. Sıcaklıklar biraz daha normal değerlere çıktı. Çok üşüme yok ama Yağış bol, yağışlar devam ediyor.
1: Tabii önümüzdeki hafta daha çok konuşacağız ama bayram da yaklaşıyor. Bayramda

0: Da yağışlı bir tablo mu olacak şu an?
1: Şu an için gözüken çok yağış gözükmüyordu ama detaylar bayrama yaklaşıkça detaylarını daha fazla netleşmeye başlayacağız. Çünkü bazen uzun tahminler yapıyoruz, uzun tahminlerde sapmalarda olabiliyor. Trabzon'da da bugün ya 20 derecelere kadar çıktı sıcaklıklar. Doğu Anadolu'da da yine öğleden sonraki saatlerde yağış
0: şimdi
1: var.
0: Güneydoğu Anadolu'ya bakalım. Güneydoğu Anadolu'da yine parçalı bulutlu bir tablo.
1: Kuzey kesimden de hafif yağış var. Doğu Anadolu'da da güney öğleden sonraki saatlerde yağışları görüyor olacağız.
0: Son olarak Doğu Anadolu'da diyelim ve tamamlayalım artık. Bu bölümümüzü baktığımızda.
1: Bu Anadolu'da da yine yağışlar artık yağmur şeklinde, o kar olayları zaten bitti. Ama dağlarda karlar var.
0: Var.
1: Yani o yükseklerde çiğ olan yerlere yine dikkat etmekte
0: fayda
1: var.
0: Erzurum gece sıcaklıkları ile gündüz arasında ciddi bir fark var. Yine 15-16 dereceye çıkan bir tablo bizi bekliyor bugün itibariyle.
1: Tabii Erzurum'da biraz karasal iklim, yüksek basınç zaman zaman. O özelliklerimiz zaten rakımdan dolayı o gece farklarının olması çok doğal, yüksek farkları.
0: Bugün biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yağışlar geliyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim. Tabii ki Samsun, gözümüz Samsun'da olacak ama diğer bölgelerdeki yağış riskleri de devam ediyor. İyi bir gün dileyelim size. Gazete manşetleri Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 yıl 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Diğer yandan bir fotoğraf karesi siyaseti hareketlendiren o kare Burcu Köksal. AK Parti'ye katıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. Rozetinde Başkan Erdoğan taktı. Kraliçe Finans Merkezi'nde Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye ziyaretine devam ediyor ve manşet tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı. Ülkemde bu suça ortak diyen ABD'li gazeteci Nicholas Kristof 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzcüleri yazdı. Filistinlilerin ifadelerini aktaran gazeteci Kristof irkiltici ve şoke edici yazısı için bu okunması zor bir makale ama umarım okursunuz uyarısını yaptı. Yazıya göre Filistinliler çırılçıplak soyuluyor. Job, havuç, köpek kullanılarak tecavüz ediliyor. Acı çektirmek için birçok farklı işkence uygulanıyor. Çocuklar bile cinsel şiddete maruz kalıyor. İsrail askerleri bunu bilerek yapıyor. Okuması, dillendirilmesi bile zor olan o tabloyu Filistinliler yaşamak zorunda kalıyor. Bunu da bu yüzden okumak gerekiyor. Böcek ailesine yanıt verdi. Tabi siyaset dediğimizde CHP'ye bakacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlunun partisine ve kendisine yönelik iddialarıyla ilgili ilk kez cevap verdi. Böcek ailesinin zorla itirafçı yapıldığını iddia etti. Herkesin gözü bu zirvede. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Çin ziyaretinin Donald Trump'ın günün önemli başlıkları arasında yer alıyor olacak. Trump şu dakikalarda Çin'e gidiyor. Artık az bir süre kaldı Çin'e ulaşmasına. Takip edeceğiz. Ama tabii ki masada sadece ABD-Çin ilişkileri yok. İran ve Hürmüz konusu da var. Ama Hürmüz konusunda düğüm çözülemiyor. İran'dan yeni şartlar geldi. 5 şart dile getirildi İran tarafından. Bu şartlar yerine getirilirse biz zenginleştirilmiş uranyum konusunu konuşacağız dedi. Peki nedir o şartlar? Savaş sona ersin. En önemli şart tüm cephelerde, Lübnan'da kastediyor İran, tüm cephelerde savaş dursun. Yaptırımları koşulsuz bir şekilde derhal kaldırın. İran'ın malum milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıkları var. Bu dondurulmuş varlıklar serbest bırakılsın. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından 40 gün boyunca devam eden bu savaşta İran ekonomisine ağır zararlar geldi. Bu zararlar tazmin edilsin, savaş tazminatı verilsin ve belki de en çarpıcı başlık ve yeni eklenen madde Hürmüz Boğazı'nda İran egemenliği tanınsın. Amerika Birleşik Devletleri bunlardan hangisini kabul edecek ayrı bir konu ama İran bu 5 şartın biri bile yerine gelmezse yeniden müzakerelere dönmeyeceğini iddia ediyor. Diğer yandan Amerikan medyasında dün çarpıcı bir iddia, Pakistan'la ilgili çarpıcı bir iddia vardı. Savaş öncesinde İran saldırılardan korumak amacıyla bazı savaş uçaklarını Pakistan'ın başkenti İslamabad'a konuşlandırdığı iddia edildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise anında bu habere yanıt verdi ve Pakistan'ın arabulucu rolüne zarar verme amacı taşıyor denildi. İşte o gelişme.
2: İran savaş uçaklarını saldırılardan korumak için

0: Pakistan'a gönderdi. İddianın sahibi Amerikan CBS News. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ettiği bir dönemde Amerikan medyasında Tahran'la İslamabad arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımlandı. Habere göre İran savaş öncesinde hava kuvvetlerinin bir kısmını Pakistan'a yönlendirdi. Uçaklar başkent İslamabad yakınlarında bulunan Nurhan Hava Üssü'ne konuşlandırıldı ve Pakistan bu uçaklar için güvenli bir sığınak oldu. Yolcu uçakları ise Afganistan'a gönderildi. Ancak bu haber Pakistan'ın sert tepkisine neden oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla CBS News'un haberini yalanladı. Yapılan açıklamada hava üstünde yaşanabilecek bu çaptaki bir hareketliliği gizlemenin mümkün olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabulucu adımlarının devam edeceği belirtildi. Haberlerin müzakere sürecine zarar verdiği hatırlatıldı. Afgan yetkililer de savaşın başlamasından sonra İran hava sahasının kapanması nedeniyle sadece tek bir İran uçağının Afganistan'da kaldığını, bunun dışında hiçbir uçağın bulunmadığını açıkladı.
1: Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar dedi. Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Ardından da iki bakan kameraların karşısına geçti. Gündemdeki en önemli başlık Hürmüz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen o görüşmelerdi.
2: İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta.
0: İsrail'e odadaki fil benzetmesi yaptı. Hürmüz Boğazı'nın silaha dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
2: Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'daydı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde İran'a yönelik saldırılar vardı. Savaşın yeniden başlaması kimsenin yararına olmaz dedi. Türkiye'nin müzakerelere destek verdiğini belirtti. Her iki tarafında savaşın bitmesini istediğini anlattı.
2: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: Fidan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın silah olarak kullanılmaması gerektiğini anlattı.
2: Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
0: İsrail'in saldırgan tavırlarına da dikkat çekti Dışişleri Bakanı. Gazze'deki ihlallerine vurgu yaptı. Asıl sorunun İsrail olduğunu ancak kimsenin konuşmak istemediğini ima etti.
2: İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor barış, diplomasi, diyaloğu çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün...
1: Erovizyon yaklaşıyor. Erovizyon yaklaşmasıyla birlikte İsrail bir kez daha tartışılmaya başlandı. Ancak Amerikan medyasında özellikle Erovizyon'daki oylama sistemi ve o halk oylaması üzerinde İsrail'in nasıl bir propaganda mekanizması ortaya koyduğu da dile getirilmeye başlandı. Peki İsrail o oyları nasıl etkiliyor? Bunun için ne kadar bir bütçe ayırmış durumda? İşte İsrail'in o propaganda mekanizmasına bakacağız.
0: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovizyon'u böyle ele geçirdi.

0: İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
1: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
0: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Haspara fonundan geldi. Araştırmaya göre Eurovision İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
1: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
0: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
2: Dün ekranlara getirmiştik. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamaları sırasında dünyaca ünlü futbolcu Yamal Filistin bayrağını açmıştı. Ancak o Filistin bayrağının açılması İsrail'in tepkisine neden oldu. İsrail Yamal'ı tehdit etti. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallaması Siyonistleri çıldırttı. İsrail'li Bakan Ben Gvir, terör bayrağıyla özdeşleşmeyi seçen herkes İsraillerin nefret etmesine şaşırmamalı derken Yamal'a bunun sonuçları olur. Kullanışlı aptal gibi hem tehditlerde bulundu hem de hakaretlerde bulundu. İsrail'li gazeteciler ve İsrail medyasında ise inşallah sakatlanırsın haberleri, manşetleri çıkmaya başladı. Bir başka haber yine İsrail'li bir gazeteci yetenekli ama beyni yok diyor Lamin Yamal için. Hitler'in torunu üzüldü. Bunlar da yine baktığımızda o tarihi anlara İsrail'den gelen tepkilerin yansımaları olarak karşımızda duruyor. Dünyanın konuştuğu başlıkları ekranlara getirmeye devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmemiz var. Hemen ona da bakalım. Önemli bir operasyon, yasa dışı bahis operasyonundan bahsedeceğiz. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı. 5.8 milyar lira para hareketliliği de tespit edildi. Operasyon sabah saatlerinde Şanlıurfa merkezi olarak 21 ilde gerçekleşti. Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplamda 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK koordinesinde Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya gibi birçok ilde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alındı. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, bu suçtan elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen o operasyonun görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Dünya gergin. Gerginliğin merkezlerindeki adreslerden biri de Rusya. Rusya bir kez daha batıya ve dünyaya meydan okudu ve yeni nesil nükleer kapasiteli Sarmat füzesinin testini başarıyla gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı bu görüntüler. O görüntülerde nükleer savaş başlığı taşıyabilen, yaklaşık 35 bin kilometre menzile sahip olduğu iddia edilen Sarmat füzesinin test anlarını ekranlara getiriyoruz. Füze, Rusya'nın gelişen nükleer kapasitesinde en önemli göstergelerinden biri. Hem Amerika'ya hem Ukrayna'ya hem de özellikle Avrupa ülkelerine bir mesaj olarak yorumlanıyor zamanlama açısından. ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in başlatmış olduğu savaş tüm Körfez ülkelerinde denklemlerin güvenlik mimarisinde yeniden tasarlanmasına neden oluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık silah envanterinde yaşamış olduğu eksikliklerle birlikte Körfez ülkeleri savunma ihtiyaçları için gözlerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.
0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen görüntülerle devam edeceğiz. Efes 2026 tatbikatı kapsamında bayrak atlayışı faaliyetinden görüntüler paylaşıldı. 51 ülke bayrağı, 2 Türk bayrağının açıldığı atlayışta Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan personeli yer aldı. Paylaşım büyük beğeni topladı.

0: Siyaset diyeceğiz. Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlara bakacağız. Başkan Erdoğan dün çiftçilerle bir araya gelmişti. Önemli müjdeler verdi. O müjdeler gazete manşetlerinde de yer alıyor. Takvim gazetesinden hemen o bölümü okuyalım. Çiftçiye 240 milyar lira dev destek başlıyor diyor takvim. Çiftçiler günü programında konuşan Başkan Erdoğan tarımsal üretimde devrim niteliğindeki paketi açıkladı. Projenin 5.3 milyar dolar olduğunu duyurdu. Çiftçiye 7 yıl vadeli 10 milyon dolara kadar kredi verileceğini de söyledi. Peki o destek paketinin detaylı neler var? Başkan Erdoğan'dan gelen o açıklamada hangi vurgular öne çıktı? Hemen bakalım.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Hiçbir sorunumuz yoktur.
2: Küresel gerginliklere ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere değindi. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok ifadesini kullandı.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erdoğan, tarımda doğrudan destek ödemelerine değindi.
1: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için

0: bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.
1: Başkan Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
0: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
1: Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, Filistin'i de unutmadı.
0: Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.
2: Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti. Toplam zararsa yaklaşık 5.65 milyar lirayı buldu.
1: İBB raporu ortaya koydu. 9 iştirak şirketi zarar etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin 2025 yılı finansal tabloları açıklandı. Raporda Beltur AŞ, İspak AŞ ve İsfalt AŞ'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 şirketin 2025 yılını zararla kapattığı belirtildi. En yüksek zarar 2 milyar 79 milyon lirayla İsfalt AŞ'de görülürken, onu 1,8 milyar lirayla İstgüven AŞ izledi. Kentin raylı sistem işletmesini yürüten Metro İstanbul AŞ ise yaklaşık 953 milyon lira zarar açıkladı. Beltur, Halk Ekmek, Medya, İstelkom, İsyön ve İspak'ta zarar eden diğer şirketler arasında yer aldı. 9 iştirak şirketinin zararlarının toplamı ise dikkat çeken miktarlara ulaştı. İBB iştiraklerinin toplam açığı yaklaşık 5 milyar 649 milyon 737 bin lirayı buldu. Rapora göre İBB'ye bağlı diğer 21 şirket ise yılı karla kapattı.
2: Diğer yandan tabii ki İstanbul trafiğinin artık ne yazık ki görmeye alışkın olduğumuz facialarından birine bakacağız. İstanbul Sarıyer'de bir İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Yolcular tahliye edildi ve dakikalar içerisinde tüm araç alevler içerisinde kaldı. İşte o anlar.
1: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
3: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
1: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
2: CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kulisleri hareketlendiren bir haberle devam edeceğiz. Bir iddia. Özellikle son dönemde CHP genel başkanı Özgür Özel ve partinin genel gidişatından memnun olmayan bazı belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip Özgür Özel'i ve parti yönetimini şikayet ettikleri iddia edildi. Tabi bu iddia kulisleri de hareketlendirmiş durumda. Peki bu iddialar karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bakalım.
4: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
1: Tutuklu belediye başkanlarının itirafları nedeniyle zor günler geçiren CHP'de rahatsızlık had safhaya ulaştı. 20'ye yakın belediye başkanının Özgür Özel'i eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiği ileri sürüldü. Parti yönetilemiyor serzenişinde bulundukları iddia edildi.
5: Ben Kemal geliyorum.
1: CHP'de parti içi muhalefet gidişattan uzun süredir rahatsız. Bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek vermiş, yolsuzluk iddiaları ile ilgili bildiri yayınlamışlardı. Eski milletvekilleri de Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu göndermişti.
6: Siyaset emekliliği kabul etmez.
1: Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda da İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve mahkeme süreciyle ilgili görüşler dile getirilmiş, CHP'nin arınmadan yola devam etmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştı.
2: Ankara'da Alena Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Mütalada sanık Uygun'un 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi.
6: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
7: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
8: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
7: Kimse beni yıkamayacak.
1: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
9: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
1: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
10: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
11: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü getirmiş.
1: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
2: Ahmet Emre Çavuş 2015 yılında arkadaşlarıyla dolaşırken omur iliğine isabet eden bir kurşun sonucunda felç kaldı. 2 yıl boyunca yaşam mücadelesi verdi ama 2 yılın sonunda 19 yaşındayken hayatını kaybetti. Onu hayattan koparan o kurşunun yorgun mermi olduğu iddia edildi ama o 2 yıl boyunca beni kim vurdu sorusuna hep yanıt aradı Ahmet Emre Çavuş. Hayatını kaybetti. Ancak şimdi özellikle son günlerde faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilmesiyle birlikte Ahmet Emre Çavuş'un ailesi de ümitlendi. Oğullarını hayattan koparan o kurşunun nereden geldiği ve kim tarafından ateşlendiğinin bulunmasını istiyorlar.
12: Emre yoğun bakımda, hep bana da annesine de soruyordu. Bana bunu kim yaptı? Biz de cevabını veremiyorduk.
13: Vurulmasından ölümüne kadar geçen 2 yılda o da sordu aynı soruyu. Failini aradı. Biricik evlatlarına o zaman da cevap verememişti aile. Aynı soru maalesef hala yanıtsız.
12: İnşallah çözülürse gidip mezarlıkta cevabını veririz.
14: 19 yaşında evladımı kaybettim. Toprağa verdim. Ama benim oğluma bunu yapan yok. Yakalanmadı. Var ama yok. Bulunamıyor.
12: Neticede ceset varsa katil de vardır.
13: Olay 2015 yılında Sultangazi'de yaşandı. Ahmet Emre Çavuş 17 yaşındaydı o kurşun isabet ettiğinde. İsmi Yorgun Mermi ve o mermi her isabet ettiğinde de ya can alıyor ya da yaralıyor. 2015 yılında 17 yaşındayken Ahmet Emre Çavuş'a yolda ilerlerken isabet etti o mermilerden biri. Ve aradan yıllar geçti ama hala da faili bulunamadı.
12: Halk dilinde yorgun mermi, maganda mermi, Esen'de öyle bir şey yok. Katil mermi bunlar.
14: 9 yıl faili yok, yakalanan yok, cezasını çeken yok. Ve ben bugün cezasını bulunsun, yakalansın, cezasını çeksin diye seviniyorum. Bunun için umutlanıyorum.
13: 2 yıl felçli yatağında hayatını idam ettirdi. 2017'de ise yaşamını yitirdi.
12: Görgü tanığı yok. Olay yerinde kamera görüntüleri yok, şahit yok. Hep bunları bize söylüyorlar. 4 tane savcı değişti, hep bize söyledikleri buydu.
14: Geçtiğimiz 2 gün önce anneler günü, herkesin evladı annesine gitti. Gerek bir çiçekle gerek sarılarak öptü. Ben ne yaptım? Gidip bir mezar taşında onun resmine sarıldım.
13: Aile aradan yıllar geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları yeniden açmasıyla umutlandı.
12: 11 yıl sonra Akın Gürlek'in, Adalet Bakanı'nın bizlere umut oldu. Televizyonlarda konuşması, verdiği demeçleri, faili meçhul Türkiye'de kalmayacak.

0: Messi bizi çok sevindirdi.
1: Sayın Bakan Akın Gürlüğe buradan bir anne yüreği olarak sesleniyorum. Benim oğlum 19 yaşında toprağın altına girdi. Ben onu toprağa verdim, ellerimle verdim. Şu an yaşasa 28 yaşında olacaktı ve ben ona sarılacaktım, öpecektim. Benim oğlumun katilini bulsun ve cezasını çeksin o kimse. Onu istiyorum ben.
2: Bir taksi şoförü Burdur'da anahtarı aracın üzerinde unuttu ama bir kişi bu durumu fark etti. Aracı çalmak istedi ve bakın sonra neler yaşandı.
3: Taksiyi çaldı, köşeyi dönemeden yakalandı. Burdur'da bir şoför durağın önüne park ettiği taksinin kontak anahtarını üzerinde bıraktı. Bunu fark eden bir kişi sessizce taksiye bindi, kontağı çevirdi, gaza bastı. Taksinin çalındığını gören şoför peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca uzun sürmedi. Taksi hırsızı caddeye çıkamadan yakalandı. Yaka paça aşağı indirildi, polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen hırsız akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: Takvimlerimiz 13 Mayıs çarşambayı gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Saatler 7.40. Peki İstanbul'da trafik ne durumda? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Haber ekibinin Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. %54'lere ulaşmış bir tablo var. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dilerim. Nasıl bir güne başlıyor İstanbul?
4: Günaydın. Haftanın ortasına geldik ve İstanbul'daki trafik geride bıraktığımız günlerde de olduğu gibi özellikle Anadolu yakasında oldukça yoğun halde seyrediyor. Genel toplama baktığımız zaman %54'lük bir ortalama var şu an itibariyle İstanbul'da. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğuysa %70 barajını aşmış durumda. En yoğun olan noktalardan birisi de hemen yanı başımızdaki Haliç Köprüsü. Haliç Köprüsü'nde de çok ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Bu yoğunluğun özellikle Ankara istikametinde olmuş olduğunu hatırlatalım. Bu istikametteki yoğunun neredeyse Merter'den bu yana kadar devam etmiş olduğunu belirtelim. Ve D100 üzerinde yani E5 üzerinde özellikle yine Avcılar bölgesinde Küçükçekmece'ye kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu Ankara istikametinde belirtmekte fayda var. Ve yine Esenyurt mevkisinde de Edirne istikametinde yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Bu trafiğin yine Beylikdüzü'ne kadar devam ettiğini de hatırlatalım. Bunun yanı sıra şu an otogar bağlantı yolu Aksaray istikametinde bir yoğunluk görebiliyorum. Bunun yanı sıra yine TEM'e baktığımız zamansa TEM'de de şu an Esenyurt bölgesinde yine Ankara istikametinde bir yoğunluk söz konusu. Özellikle Altınşehir bölgesinde. Devamında da yine Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane ve Hassal'a kadar devam eden yoğun bir trafik var. Ve Avrupa yakasındaki yoğunluk böyleyken Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasında şu an itibariyle Sancaktepe'den başlayarak köprü istikametine doğru 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru devam eden yoğun bir trafik var. Bu trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi şüphesiz Ataşehir ve Ataşehir'in devamında da yine Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti de yine oldukça yoğun noktalardan bir diğeri. Bunun da altını çizmiş olalım ve devam edelim. Çakmak Köprüsü, Temümraniye Elmalı Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerlenilen noktada oldukça yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımız zamansa yine Bostancı'nın yoğun olduğunu görebiliyorum. Çamlıca Altunizade, Çamlıca Gişeleri ve Altunizade bölgesi ise yine en yoğun noktalardan bir diğeri. Avrasya Tüneli şu an için Kadıköy bölgesindeki yoğunluk sebebiyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun olsa da sahil yolu Avrupa'ya kullanılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yine Maltepe Kartal bölgesinde de bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. An itibariyle de şu an trafik yoğunluğu %56'ya yükselmiş halde. Avrupa yakasındaki yoğunluk %45 iken Anadolu yakasındaki yoğunluk %72 bantlarında seyrediyor. İstanbul'da haftanın ortasında trafik yoğunluğu özellikle Anadolu yakasında artış eğiliminde ve ilerleyen saat dilimi içerisinde de yine özellikle köprü noktalarında, köprü bağlantılarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ciddi yoğunluk yaşanabilir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural ve kameraman arkadaşımız Senat Destanoğlu'na notları için teşekkür ederim. %56'ya ulaşmış bir tablo var İstanbul'da. Şimdi biz trafikte kalmaya devam edeceğiz. Yıllardır süre gelen bir tartışmadır. Trafikte kadınlar mı daha iyi sürücü yoksa erkekler mi? Ya da kadınlar mı daha çok kaza yapıyor yoksa erkekler mi? Herkesin, hepimizin kendimize

0: göre bir fikri var ama son noktayı yapılan bir araştırma koydu.
1: Kadın sürücüler mi daha çok kaza yapıyor?
2: Ya direktörüm bunları niye iletiyorlar?
3: Eyvah kadın sürücü.
1: Yoksa erkekler mi direksiyon başında daha tehlikeli?
4: Ya bence şöyle, erkekler araç kullanmaya daha alışkınlar, daha yatkınlar ama kadınların daha dikkatli kullandığını düşünüyorum. Hani daha ince.
1: 2025 yılı ve 2026'nın ilk 3 ayına ait sigorta verileri trafikteki tabloyu sayılarla ortaya koydu. Verilere göre en riskli grup genç sürücüler oldu. 18-25 yaş grubunda kasko hasar oranı %17'ye, trafik sigortasında ise %6,4'e yükseldi.
5: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Perakende ustalarının mikrosu var.
15: Mikro yazılım, mikro konteyner.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
18: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
19: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
20: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
21: Bize huzur lazım.
14: Üretim öncülerinin mikrosu var.
15: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: QNB'ye geçmek için

0: bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell gücünde 5G.
9: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta.

0: güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bizim huzur lazım.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
15: Donuyoruz Yüksel abi.
14: Bu havada.
15: İnternette donuyoruz.
14: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
16: Sinir hızında hepedim, havada karada çekerim.
17: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Sinir hızında hepedim, havada karada çekerim.
18: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
19: Türkcell gücünde 5G.
14: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
22: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
20: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
23: Medya operlerinden yapılan anonslar ve uyarılar aslında yaşanan o son derece büyük bir afetin peşinden sevindirici tek taraf olan can kaybının olmamasını elbette ki bir sevinci ve mutlu olduğunu belirtelim. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuda son derece duyarlıydı. O dere yataklarındaki debi yükseldikçe sel suları oradan ilçenin merkezine doğru gelmeye başlayınca vatandaşlar

Birçoğu yüksek kesimlere doğru çıkacak. Şimdi kamera arkadaşı Mustafa İnan gösterecek. Bakın bir market. Marketin içerisinde ne var ne yoksa o gelen sularla birlikte tamamen boşalmış durumda. Marketten ürünler boşalınca onların yerine de işte bu araba senin getirmesiyle birlikte yaklaşık 500 metre sürüklenerek bu marketin içine kadar gelebildi. İlçenin hemen hemen birçok noktasında bu ve buna benzer görüntüleri görmek mümkün. Ancak dün geceden sabaha kadar ekiplerin çalışmaları neticesinde bu sokaklardaki, bu caddelerdeki yağmur ve yağmurun getirdiği o olumsuz etkiler giderilmesi için çalışmalarında aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ifade edelim. Şu anda ilçe merkezine nereye baksak bir dalgıç motorla o binaların altında, bodrum katlarında, iş yerlerinin altında, bodrum katlarında suların tahliye işlemleri devam ediyor. Yüzlerce araç o selin getirmesiyle bu hale gelen yüzlerce araç da buradan kaldırıldı. Bu araba daha bundan yaklaşık 10 saat önce hareket edebilme kabiliyetine sahipken şu anda aracın geldiği o hali görüyorsunuz. Aracın sahibinin dahi tanıyamadığı araç ve araçlar bu noktalarda maalesef birçok yerde bu şekilde etkilendiğinde belirtelim. Birçok iş yeri, ev, özellikle bodrum katları, zemin katlar yağan o aşırı yağış ve taşan derenin debisinin ardından maalesef bu ve buna benzeri görüntüleri bizlere sunmaya devam ediyor. Meteorolojinin 16 il için sarı kodlu yağış uyarısının devam ettiği bilgisini de paylaşalım. O iller Batı Karadeniz bölgesindeki birçok ilimizin de bu iller arasında olduğunu belirtelim. Dün meteorolojinin yaptığı o yağış uyarılarının ardından Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan şiddetli yağış ve derelerin debisinin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde birçok ev ve iş yerinde elbette bu ve buna benzeri görüntülerin de oluşmasına neden oldu. Dün akşam bu noktaların hemen hemen her yerinde birçok araç vardı. O araçlar buralardan kaldırıldı, kaldırılmaya da devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları ve temizleme çalışmaları da elbette devam ediyor. Bakın yine farklı bir araba, o suların getirdiği çer, çöp, çalı, çırpı, odun parçaları aracın tamamen yüzeyini, içini, dışını, her yerini kapladı. İşte o araç yukarı kısımdan bu noktalara geldi. İş yerlerini sabahın erken saatleri itibariyle temizlemeye çalışan vatandaşlarımız var. Şu anda kurum ve kuruluşlar oluşturulan kriz merkeziyle birlikte hasar tespit çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Özellikle birçok iş yerinin camlarının kırılması, kepenklerinin kırılması, bölgedeki bankaların da aynı bu şekilde zarar görmesinden dolayı güvenlik güçleri, jandarma, polis ve özel harekat, komando ekipleri dün gece burada adeta kuş uçurtmadı, onu da belirtelim. Çünkü vatandaşların herhangi bir şekilde ürünlerine, mallarına, iş yerlerindeki hasarın ardından bir olumsuzluğun yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin özenle alındığını belirtelim. Oluşturulan kriz masasının ardından yapılacaklar, yapılabilecekler tek tek değerlendirildi. Bunların doğrultusunda araçların buradan kaldırılması, hasar tespit çalışmalarının yapılması, temizleme çalışmalarının devam etmesi, altyapının hemen tamir edilmesi, suların verilmesi, doğalgazın ve elektrik akışının sağlanması için büyük bir organizasyon yapılmıştı dün akşam itibariyle. O organizasyon şeması çerçevesinde yapılan iş ve işlemlerin devam ettiğini de belirtelim. An itibariyle bölgede elektrik verilmeye başlandı. İnternet altyapısı onarıldı. Samsun-Sivas kalın demiryolu hattının geçtiği o demiryolu güzergahında çalışmalar seferlerin tekrar başlaması için de hızlı bir şekilde yapıldığını belirtelim. Artık hasar tespit çalışmaları ve bunun yanında bodrum katlarındaki suların tahliyesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Birçok iş yeri, özellikle giriş katlarda ve zemin katlarda bulunan birçok iş yerinde bu ve buna benzeri manzaraları ilçenin birçok noktasında görmeye devam ediyoruz. Samsun İşevresi itfaiyesi yakın illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte bölgedeki çalışmaların, faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünde bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Yaşanan o yoğun yağışın ardından gece geç saatler itibariyle evet bölgede şu an için bir yağış yok. Yağış
yağışla ilgili şu an için bir uyarı yok. Belki akşamüstü yeniden bir yağışın gelmesiyle ilgili meteorolojinin vermiş olduğu o uyarı sistemindeki durumlara, tabloya, radara, yağacak yerlere karşı da vatandaşlarımız elbette ki

0: Var için temizlenmiş ve bodrum katlardaki o suların tahliye işlemlerini de devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Bölgedeki oluşturulan kriz merkezle birlikte yapılabilecek çalışmalarla ilgili elbette ki bir takım planlamalar devam etti. İşte yine burada bir iş yeri görmüş olduğunuz gibi tamamen hem camları kırılmış hem de içerideki malzemelerin birçoğu o sularla birlikte sürüklenmiş bir soba satışını gerçekleşti. Bir iş yerinden bahsediyoruz. Bakın kalan nadir sobalar şu anda burada duruyor ancak onun haricindeki sobalar, borular ve birçok malzeme yine yağan o yağmur ve debinin taşmasıyla birlikte bu noktalardan sürüklendiğinin bilgisini paylaşalım. Şu an itibariyle çalışmalar birçok noktada aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte hem kendi iş yerlerindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar hem de ekiplerin yaptığı çalışmalara onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birçok noktada jeneratör, dalgıç motorlar, su motorlarıyla birlikte hem suların tahliyesi hem temizleme işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Çok büyük bir afet olduğundan da bahsedelim. Bu kapsamda bölge merkezinde bulunan bazı okullarda da eğitim ve öğretime ara verildiği bilgisini paylaşalım. Çocuklarımızın eğitimlerine daha sağlıklı yapılabilmesi için o okullardaki çalışmalar da elbette ki devam edecek. O çalışmaları da devam ettikten sonra yeniden okullar eğitim ve öğretime açılacağını belirtelim. İşte bu cadde o suların ilk geldiği, o görüntülerde izlediğimiz birçok aracın sürüklenerek alt kısımlara doğru gittiği o caddeden bahsettiğimizi belirtelim. İşte bu cadde o sular yukarıdan Vezir Köprü'nün olduğu noktadaki yüksek kesimlere yağan o yağmur ve derenin debisinin yükselmesi ardından erken uyarı sistemi ve buradan hoparlörlerden yapılan bilgilendirme anonslarıyla birlikte vatandaşların güvenli noktalara ulaşması sağlandı. 12 vatandaşımız yaşanan o sel afetinde yaralandı. Hafif şekilde yaralılar vardı. O 12 vatandaşımızın 11'isi de hastanedeki işlemleri tamamlandıktan, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Ancak bir hastamızın 88 yaşındaki bir amcamızın yaşı itibariyle müşahede altında olduğunu, durumunun da iyi olduğunu, yaşanan bu afet neticesinde bir can kaybının yaşanmadığını elbette ki bunu da sizlerle paylaşalım. Belki de bu konudaki sevindirici tek durum bir can kaybının yaşanmamasıydı. Çünkü son derece büyük bir afetten bahsediyoruz. Yaşanan o afet bu caddede, sokakta birçok ev ve iş yerinin tamamen sular altında kalmasına neden olduğunu da belirtmiş olalım. An itibariyle Samsun'da Havza ilçesinde etkilenen yağışın ardından 25 Mayıs İlkokulu, Merkez İlkokulu ve Çayırızı İlkokulu'nda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildiğini bilgisini bir de kez daha paylaşalım. Çocukların eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için o zarar gören okullardaki çalışmalarda tamamlandıktan sonra eğitim ve öğretim yarın kaldığı yerden tekrar elbette ki devam edecek. Birçok iş yerinde buna benzeri görüntüleri görüyoruz. Bakın yine bir berber ne dükkanıydı abi geçmiyorsun? Fotoğrafçı mısın? Çamaşır makinesi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tabii birçok iş yeri bu ve buna benzeri zararlar var. O iş yerlerindeki zararların giderilmesi için bakalım. Yaklaşalım. İçeri doğru girelim. Bir teknik servisten bahsediyoruz. Abi geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Allah İlk razı olsun. Tabii. Teşekkür ederim.
0: İçeride teknik servis odası, makineler, her şey. Gördüğünüz gibi o yağan yağmur ve gelen sular tabii bir anda ilçe merkezine gelince burada maalesef hayatı da olumsuz etkilediğini belirtelim. Şimdi şurada pasajın içinden karşıya geçelim. O yoğun bir şekilde selin geldiği noktalardan biri. Bakın yine bir ayakkabıcı dükkanı, başka bir dükkan. Birçok iş yerinin bu şekilde zarar gördüğünü belirtelim. Bakın o çamurun izleri halen daha burada varlığını sürdürüyor. Bakın birçok noktada o suların getirdiği çamurlar izleri hala burada. Yine birçok noktada şu an itibariyle temizleme çalışmalarının da devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım sizlerle. Şu an itibariyle Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan o yağışın ardından manzara bu şekilde. İşte bakın o suların getirdiği ağaçlar, dallar, bakın bir kütük burada iş yerinin içine kadar saplanmış durumda. An itibariyle bölgede temizleme çalışmaları devam ediyor. İş yerlerin çatılarında zararlar, hasarlar tabii ki var.

0: Bunların giderilmesi için gerekli tedbirler, önlemler ve çalışmalar bölgede aralıksız bir şekilde sürdürülüyor diyelim ve sözü Samsun Havza ilçesinden tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'a notları için teşekkür ederim. Dün Samsun'da yaşanan o sel felaketin ardından Samsun Havza ilçesi güne nasıl başlıyor sorusuna yanıt aradık. Mahmut da ekranlara getirdi. Samsun'da güneşli bir güne başlıyor ancak özellikle Karadeniz bölgesinde şu an Ordu ile Trabzon, İç Anadolu bölgesine doğru ise Sivas ile Erzincan arasında biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Karadeniz'de Ordu ile Trabzon arasında yaşayanların daha dikkatli olması gereken bir gün. Gün boyunca da zaten bölgede yağışların devam edeceğini az önce meteoroloji uzmanımız Adil Tek de söylemişti. Akşam saatlerinden itibaren ise özellikle Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Birkaç gün boyunca serin ve yağışlı havalarla güne devam edeceğiz. Ama sadece Samsun değildi. Meteorolojinin uyarıları birçok bölge için geçerliydi. Ve Samsun dışında da birçok bölgede de akşam saatlerinde sağanak yağış vardı. Sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Hemen ekranlara getirelim.
2: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef oldu, bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: Gazete manşetleri Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in manşetinde eğitime ilişkin bir haber var. YKS'de kaderi belirliyor. Hormonlu not isyanı. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor. YKS'ye sayılı günler kala adaylar net ve puan hesaplamalarına yoğunlaştı. Ancak üniversiteye yerleştirmede yalnızca sınav sonucu değil, orta öğretim başarı puanı da belirleyici oluyor. Öyle ki 30 ile 60 puan arasında katkı sağlayan diploma notuyla sıralamalarda 150 bine ulaşan farklar oluşabiliyor. Aynı sınav puanını alan adaylardan biri düşük diploma notu nedeniyle geriye düşüyor. Diğeri ise yüksek okul notuyla iyi sıraya giriyor. Bu da güvensizliğe neden oluyor ama aynı zamanda not enflasyonu eleştirisi de var. Bir başka haberle devam edelim. Deniz yetki alanlarına yasal dayanak, kamuoyuna ilk kez Milliyet'in duyurduğu Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla tez yasal dayanak oluşturacak Mavi Vatan yasasının çıkarılması için artık son viraja girildi. 7 Ekim'e idam yolu açıldı. İsrail'e ilişkin haberlerden biri. Tekrar savaşa dönülmemeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daydı. Katarlı mevkidaşıyla bir araya gelmişti. O da günün öne çıkan haberlerinden biri. Ama bugün tüm gazetelerde yer alan siyaset başlığı diyeceğiz. Siyaset başlığı dediğimizde ise dün gözler AK Parti'deydi. AK Parti'de Başkan Erdoğan başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantısı düzenlendi. O toplantıda arasında ise Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP'den gelen hakaretler ve mesajlar vardı. Net mesaj verdi Başkan Erdoğan. Özellikle siyasetin diline vurgu yaptı. Siyasi nezaket çağrısı önemliydi. Tabii ki Afyonkarahisar BD Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımı da siyaseti hareketlendiren gündemin başlıklarındandı.
3: Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türk diasporasına yönelik tavırları üzerinden çok sert eleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Ağzı bozuk bir tanesi çıktı. Bu insanlarımıza yönelik, affedersiniz, zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yurt dışında gurbetçi esnafı ziyaret etmesi muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Başkan Erdoğan o eleştirilere sessiz kalmadı.
3: Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir.
4: Asıl hicap duyulması gerekenin Avrupalı liderlerle 5 dakika görüşebilmek için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanlarına sırtını dönmesi olduğunu söyledi.
3: Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde, isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz.
4: Başkan Erdoğan siyasi nezaket çağrısında da bulundu.
3: CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: Bir yandan da tabii ki o toplantı sırasındaki en önemli gelişme Afyonkarahisar BD Başkanı Burcu Köksal'ın Dinar BD Başkanı ile birlikte AK Parti'ye katılımıydı. Uzun zamandır Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlardan rahatsız olduğu zaten biliniyordu. Üstelik son dönemde Özgür Özel'den geldiği iddia edilen tehdit mesajları da gündemin ilk sırasındaydı. Ve gözler dün CHP grubundaydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi ama sinirlerine hakim olamadı. Tehditlere devam etti. O mesaj iddialarını da doğruladı. Peki Özgür Özel neler söyledi? Yanıtına bakalım.
5: Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan.
4: Öfkesinden kürsüyü yumrukladı. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
5: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptı bu açıklamaları. Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinden dolayı tepkiliydi.
5: Ve diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar.
4: Özel'in gündeminde Özkan Yalım'ın itirafları da vardı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından

0: tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
1: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
0: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkezde birisine 1 milyon euro verdiğini söylemişti. Özel bu iddianın da doğru olmadığını savundu.
1: Muhittin Böcek ve Böcek ailesi. Ben gittim bu paraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katında birinin söylediği birine verdim diyor.
0: CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarına da sahip çıktı.
1: Belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Helal olsun canım grubuma.
2: Ve akşamın sıcak gelişmesi, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul'da bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Torreira'ya yumruk atan saldırgan kaçarken yakalandı.
0: Önce sözlü, sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförünün yumruk atarak yanlarından uzaklaştırdığı saldırgan, kaçmak için bindiği takside polis tarafından yakalandı. Torreira'nın yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu.
2: Geçtiğimiz sene Türkiye'nin konuştuğu olaydı. İstanbul'da Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Hacı, 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpma sonucunda hayatını kaybetmişti. Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış, burada tutuklanmış, yargılama süreçleri ise hala devam ediyor. Türkiye'ye ne zaman iade edilecekleri sorusu tartışılan bir başlık. Ama bir başka konu daha var. Çünkü Oğuz Murat Hacı'nın ölümünün ardından Hacı'nın eşiyle Hacı'nın ailesi arasında yaşanan gerilim. Özellikle de torunu gösterip göstermeme konusunda taraflar mahkemelik olmuştu ve mahkemeden karar geldi. İşte gelinle Oğuz Murat Hacı'nın anne ve babası arasında yaşanan hukuki kavga.
3: Şükrü Hanım telefonlarımıza çıkmıyor. Sonuçta benim soyadımı taşıyor o çocuk. Benim oğlumun yadigarı.
4: Önce evlatlarını kaybetmiş, ardından da torunlarına hasret kalmışlardı. Acı ailesinin torun davası sonuçlandı. Yüreği yanan dede ve babaanne evlatlarından geriye kalan en değerli varlıklarını artık görebilecek.
5: Her ayın 2. ve 4. cumartesi 5 saat çocuğumuzla beraber olacağız.
4: 1 Mart 2024 gecesiydi. İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti Oğuz Murat Hacı. Kazayı yapan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok olaydan saatler sonra yurt dışına kaçmış ve yakalanmışlardı. Süreç devam ederken Oğuz Murat Hacı'nın eşi Şükriye Hacı davadan geri çekilme kararı almış ve iddia o ki Hacı ailesi o günden sonra bir daha torunlarını görememişti.
6: Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibariyle kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim.
3: Sonuçta benim soyadımı taşıyor o çocuk. Benim oğlumun yadigarı.
4: Aile hem yitirdikleri evladı hem de gelinlerine karşı 3 yaşındaki biricik torunlarını görebilmek için hukuk savaşına girişmişti.
7: Torunumun beni ziyaret etmesi ve el öpmesinden daha güzel ne olabilirdi ki?
8: Ben torunumu bırakır mıyım? Ben torunum canım.
4: Mahkeme 3. duruşma sonunda kararını verdi. Babaanne ve dedenin her 2 gün torunlarıyla görüşebileceğine hükmetti.
9: Allah razı olsun Hakim Hanım'dan. Çok teşekkür ederim adalete. İyi ki var.
2: Artvin'e gideceğiz. Artvin'de ayağa kayıp dereye düşen 11 yaşındaki bir çocuk akıntıya kapıldı. Tam 300 metre sürüklenen küçük kız bakın nasıl kurtarıldı.
0: Dereye düştü, 300 metre sürüklendi. Küçük kız istinat duvarından uzatılan iple kurtarıldı. Olay Artvin'in Boçka ilçesinde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede yürüyen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in aniden ayağa kaydı. Dengesini kaybeden küçük kız 10 metre derinlikteki dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan çocuk suda çırpınarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Küçük kızı fark eden vatandaşlar hemen seferber oldu. Küçük kızı kurtarmak için 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple indiler. Akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaştılar.
10: Oradan atladı, yadan dağıldı.
0: Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle dereden çıkarılan Yenilmez, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Ve dünyanın gündemindeki o sıcak başlık. İki gün boyunca tüm gözler artık Çin'e, Pekin'e çevrilecek. Çünkü 8,5 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gidiyor. Şu dakikalarda yolda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Peki Çin'de son durum ne? Hemen Çin'e gidelim. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Öncelikle Trump ve ekibi geldi mi? Ve tabii ki Çin'de neler konuşuluyor?
11: İyi yayınlar Gökhan Kurt. Pekin saati şu anda 13.26'yı gösteriyor ve ilerleyen saatlerde akşam Trump'ın uçağı artık Pekin'e iniş yapacak. Ve bu akşam yemekten sonra bir istirahat bekleniyor. Yarın önemli bir gün, özellikle öğlen yemeğinde Xi Jinping'le bir aile yemeğinde buluşacaklar. Akabinde Cennet Tapınağı'na gidecekler. Burada dostane ve aile fotoğraflarını da vermelerini bekliyoruz. Ama piyasalar tamamen bu görüşmeye odaklanmış durumda. Ne bekleniyor? Mesela Çinli ihracatçılardan başlayacak olursak, savaş nedeniyle nakliye süreleri 50 güne kadar uzadı. Çinli şirketler gümrük vergilerinden bunaldı ve bir an önce Orta Doğu'da barışın sağlanmasını bekliyorlar. İhracatçılar enerji maliyetlerindeki tarihi artışın ve tedarik zinciri bozulmalarının iş modellerini gümrük vergilerinden çok daha fazla tehdit ettiğini söylüyorlar. İşte bu aşamada masada konuşulacak en önemli mesele Orta Doğu olacak. Trump gelmeden önce İran'la olan ateşkesin yoğun bakımda olduğunu ve yaşama şansının %1 olduğunu söylemişti. Bu da elbette endişeleri artırıyor. Acaba Pekin'deki bu zirvede barış için bir kapı aralanacak mı? Eğer böyle bir durum olursa bu da Pekin için diplomatik tarihi bir zafer olacağını da
2: Mehmet,
11: biliyoruz.
2: Peki Mehmet, bir başka konu
11: Trump'ın
2: özellikle...
11: yanındaki heyet...
2: Özellikle çok dile getirilen Tayvan konusu. Masada şimdi Tayvan'ın gelip özellikle İran pazarlığı üzerinden Amerika'nın Tayvan'a desteği de sonlandırabileceği iddiası var. Bu konuşuluyor mu Çin'de?
11: Aslında bu medyada konuşulmuyor, ancak geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Tayvan konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Tartışılmaya açık değildir. Tek Çin ilkesini benimsemelerini vurguladılar. Zaten Pekin'e gelen tüm ülke liderleri tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurguluyorlar. Amerika da bunu söylüyor ama bir yandan Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah sevkiyatı yapılıyor. Bu konu masaya gelirse... Eğer ki Trump bu konuyu açacağını söyledi, Amerikan heyetine bir soğuk duş etkisi olabilir. Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılmasını da görüşeceğim dedi Trump. Elbette tüm bu başlıklar Pekin'in kırmızı çizgisi. Belki de bu mesajlar biraz daha yumuşak bir tonla verilebilir. Öncelikle hedef olarak ekonomi ve ülkeler arasındaki yaptırımların gevşetilmesi veya tamamen kaldırılması. Bugün Güney Kore'de hem Amerikan hem de Çin heyeti masaya oturdu. ve ekonomik istişarelere başladılar. Yarınki liderler zirvesine bir zemin hazırlanıyor. Çin tarafına Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Amerikan tarafına Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor. Ekonomik istişarelerde özellikle yaptırımların kaldırılması, yapay zeka gelişimindeki yine birçok çip satışı gibi kısıtlamalar masaya yatırılacak. Birçok başlık var, birçok beklenti var.
2: Evet.
11: Bakalım yarın liderler neyi konuşacak?

0: Şucak basına hangi mesajlar gelecek Gökhan Kurt?
1: Yarın gün boyunca gözümüz tabii Pekin'de olacak. Sabah ajansında biz de o zirveye ilişkin detayları an beyan aktaracağız. Mehmet Serek Çin'den detayları bize aktardı. Mehmet'e kolaylıklar dileyelim. ABD Başkanı Donald Trump şu an Çin yolunda uçakta, ancak sosyal medya hesabından paylaşımlar da yapılmaya devam ediyor. O paylaşımlardan birine bakacağız. Malum dün de ekranlara getirmiştik. Trump iktidara geldiği ilk günden beri Kanada'yı 51. eyalet olarak tanımlıyordu. Ancak Trump bu kez sosyal medya hesabından Venezuela için 51. eyalet paylaşımında bulundu. Venezuelalılar beni çok seviyor dedi Donald Trump. İşte o paylaşım yine tartışılacak adımlardan biri. Diğer yandan tabii ki bu görüşmenin, yani Trump'la Şii arasında gerçekleşecek görüşmenin ana gündem başlıklarından biri de İran konusu. İran'da ne oluyor denirse, İran'da tabii kırılgan bir ateşkes var ama İran 5 gün süren bir tatbikat gerçekleştirdi. Savaşa bir kez daha hazırız mesajı verildi. O anların da görüntülerine bakalım. İran devleti, İran Press TV tarafından paylaşıldı o görüntüler. 5 gün boyunca süren o tatbikatta özellikle özel kuvvetlerin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar, karadan havaya ateşlenen füzeler ve sıcak çatışma anları canlandırıldı. Bu tatbikat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen 40 gün süren o savaşın ardından İran ordusunun devrim muhafızlarının gerçekleştirdiği en dikkat çeken ilk tatbikatlardan biri olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. İran bu tatbikatlarla da Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer savaşa dönerseniz biz savaşa hazırız mesajı veriyor. Diğer yandan Lübnan'a da bakmak gerekiyor. İsrail Lübnan'da yıkımlarına devam ediyor. Sivillere hedef aldı. Dün gün boyunca saldırılar vardı. Peki o saldırılar sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıktı? İşte Güney Lübnan'dan gelen o görüntüler. İsrail Lübnan'ın güneyini enkaza çevirmeye devam ediyor. Yine sivillere hedefteydi. Sirifa kasabasına düzenlenen o saldırıdan geriye kalanlara bakıyoruz. Tamamen beton yığınları, enkaz yığınına dönmüş bir tablo var. Bu saldırılarda yine can kayıpları da yaşandı İsrail tarafı gerçekleştirilen o saldırılarda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika ziyaretinde, ama Afrika ziyaretinde vermiş olduğu mesajlardan çok yaptığı davranışlar, sinirlenmesi ya da dansları konuşuluyor. İşte Macron'un güne damgasını vuran tepkisi ve dansları.
2: Excuse me, everybody. Hey!
3: Affedersiniz arkadaşlar. Hey hey hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
4: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
3: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
3: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
4: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
2: Excuse me, everybody. Hey!
3: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
4: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
2: I'm sorry guys.
3: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
1: Dünyada bunlar yaşandı. Peki Türkiye neleri konuştu dediğimizde ise hızlı bir haber turuyla devam edelim Sabah Ajansı'na.
4: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikletle trafiğe çıkan 3 kişi hem kasksız yolculuk yaptı hem de motosikletle

0: Motosikleti tek teker kullanarak canlarını hiçe saydılar. Trafikteki tehlikeli yolculuk araç içi kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerde Nevşehir'den. Seyir halindeki bir tır kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine çarpmamak için ani şerit değiştirince başka bir öğrenci servisini teğet geçti. Trafik ekiplerince araç sürücüsüne toplam 21.246 lira idari para cezası uygulanırken sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı. Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Rize'de dere yatağına yuvarlanıp sarp arazide mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı.
1: Iğdır'a gidelim. Iğdır'da sahibinin elinden kaçan bir manda ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle yere serdi.
2: Sahibinin elinden kaçtı, çarşıyı birbirine kattı.
3: Markete girdi, markete girdi. Bey, adamı devirdi. Adamı devirdi.
2: Görüntüler Iğdır'dan. Cumhuriyet Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan manda soluğu Halfeni Caddesi'nde aldı. Sahibinin arkasından geldiğini görünce koşmaya başlayan manda kaldırımdaki yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle yere serdi.
3: Markete girdi, markete girdi. Bey, adamı devirdi. Adamı devirdi.
2: Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Etrafına korku saçarak kaçışını sürdüren manda bir süre sonra kıstırıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip sahibine teslim edildi.
1: Bir de Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen o istatistiklere bakacağız. Aile yapımızı da ilgilendiren, aslında hepimizin geleceğini ilgilendiren bir tablo var. Mutluluk kaynağımız aile. Fakat diyor Türkiye Gazetesi, sofradaki tabak sayımız azalıyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3.08 kişiye geriledi. Tek başına yaşayanların oranı da %20,5'e yükseldi. Sayılar küçülse de toplum hala en büyük mutluluk kaynağını aile ve çocuklar olarak görüyor. Diğer yandan yaşlılarımız tek başına yaşıyor. Akraba evliliklerine ilişkinde bir istatistik var. Akraba evliliği oranlarındaki düşüş eğilimi 2025 yılında da devam ederek %3'e kadar geriledi. Toplam evli fertler içinde akraba evliliği yapmış olanların oranı %8 olurken Mardin %19,7 ile bu sırada bu oranlar içerisinde ilk sırada yer aldı. Boşanmalara bir de bakacağız. Geçen yıl tam 193.798 boşanma davası gerçekleşti. Velayetler ise çocuğun velayetin %73.74.6'sı da anneye verildi. Bu da çarpıcı istatistikler arasında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram yaklaşırken tabii ki emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. O bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihlerde netleşti.
4: Takvim işlemeye başladı. Emekliler dört gözle bayram ikramiyesini bekliyor.
5: Bayram ikramiyeleri 2018 yılından bu yana her kurban ve Ramazan bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına yatırılıyor. Şimdi yanıtı aranan soru, kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplarda olacağı?
4: Ve o soru yanıtını buldu. 4000 liralık bayram ikramiyesi 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1000 lira olarak ödenmeye başlandı. Yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı, 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi.
6: Yine aynı Ramazan bayramında verdiğimiz ikramiye tutarında, Kurban bayramında kıymetli emeklilerimize vereceğiz.
4: Bayram ikramiyesini yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarla şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve sivil terör gazileri dağılacak. Dul ve yetim maaşı alanlarda maaş yüzdeleri kadar ikramiye hak edecek.

0: Gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Manşetimizde de görüyoruz, ucuz bileti unutun uyarısı var. Peki neden? Sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a başlatmış olduğu savaş ve yükselen petrol fiyatları. Uğur Cebeci'nin kokpit köşesinden o önemli başlığı manşete çektik. Yeniden alevlenen savaş uçak biletlerinde fiyatları bazı hatlarda 7 kat arttırdı. Havayolu şirketleri savaşın oynaklığı nedeniyle değişen petrol karşısında ne yapacağını şaşırdı. Her kalemde zam gelirken bütün yük bilet ücretlerinin üzerine bindirildi. Üstelik çoğu bölgede turizm sezonunun başlaması da hava yollarını sevindirmedi. Milyonlarca koltuk iptal edildi. Önceden satılan uygun biletli uçak biletleri de hava yollarının zarar hanelerine yazmaya başladı. Tüm dünyada, özellikle Avrupa'da jet yakıtı konusunda ciddi bir sorun yaşanıyor ve savaşın etkisi sürdükçe artan petrol fiyatları özellikle de uçak fiyatları üzerine, bilet fiyatları üzerine önemli bir etki oluşturacak gibi duruyor. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Diğer yandan yine gecenin bir başka sıcak başlığıyla devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. 2026 yılı yaş çayın kilogram başı fiyatı 35 lira olarak belirlendi.
1: Yaş çay alım fiyatları kilogram başına yaklaşık %38'lik artışla 35 lira olarak belirlendi. Çay üreticilerinin merakla beklediği haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. 2025'te kilogramı 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatı bu yıl 35 liraya arttırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu hatırlatıldı. Çaykur'un bu yılda 2025'te olduğu gibi 823 bin ton yaş çay alımı yapmayı hedeflediği vurgulandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Anadolu'nun dört bir yanında çiftçilerin çok yoğun bir mesaisi var. Hep söylüyoruz, Anadolu'da hasat zaman diyoruz. Bu kez bugün kameralarımızı Adana'ya çevireceğiz. Çünkü patates hasadı var Adana'da. Hemen sözü Ali İbrahim Uğur'a bırakacağız. Adana'da son durum ne? Ali İbrahim, günaydın. Kolaylıklar dileyim. İstanbul'dan sözü Adana'ya sana bırakalım.
3: Teşekkürler Gökhan Kurt. Bizler şu anda Çukurova'nın bereketli toprakları üzerindeyiz ve kırmızı o bereketli toprakların üzerinde görmüş olduğunuz gibi üreticinin sarı sarı altınları, yani patatesleri var. Manzara buradan baktığımızda aslında daha da heyecan verici. İşte şu anda patatesler sökülmeye başlandı. Toprak altındaki patatesler traktör vasıtasıyla toprak yüzeyine çıkartıldı ve görmüş olduğunuz gibi sabahın erken saatlerinden itibaren işçiler, tarım işçileri geldiler ve şu anda patatesleri hasat ediyorlar. Yani toprak üzerine çıkartılan patatesleri çuvallara koyuyorlar. Üreticimiz burada Mustafa Aktaş. Efendim bereketli olsun.
4: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
3: Şu anda patatesten bahsediyoruz.
4: Evet.
3: Yani kabuksuz patates.
4: Evet.
3: Önce dışıyla içinin rengini gösterelim.
4: Tabii dış kabuk rengini görüyorsunuz. İçi de böyle tertemiz. Hem kızartmalık hem yemeklik. Evet.
3: Şimdi turfanda patates diyoruz. Turfanda patatesin görmüş olduğunuz gibi kabukları neredeyse yok.
4: Evet, soyuluyor. Bu turfanda olduğu için tazeliğini gösteriyor. Taze patates, kabuğu soyuluyor. Direkt söküp buradan piyasaya gönderiyoruz.
3: Peki ne zaman ekmiştik bunu ve Çukurova bölgesinde bu hasat ne zamana kadar devam edecek?
4: Bunu 12. ayın 10'uyla 1. ayın sonuna kadar ektik bu ekilişleri, bu bölgedeki ekilişleri. Hasada da daha 3-4 gün oldu başlayalı. Bu Haziran'ın 10'una 15'ine kadar devam edecek inşallah.
3: Tabii bunun taze yaz mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Bu nedenle de Adana patatesi aslında yazın da geldiğini haber eden tarım ürünlerinden bir tanesi diyebilir miyiz?
4: Tabii. Türkiye'de ilk sökülen bölge Adana Turfanda bölgesi. Yazın da habercisi aynı zamanda. Yazımız da geldi inşallah.
3: Peki raf ömrü kısa diyebilir miyiz? Kabuğu olmadığı için bu patateslerin kısa bir süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor diyebilir miyiz?
4: Tabii kışlık patatesleri biz 5-6 ay depolayabiliyoruz, saklayabiliyoruz. Dayanma gücü var onların. Bunlar bir ay içerisinde, en fazla bir ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor.
3: Taze.
4: Taze olduğu için, evet.
3: Peki kızartma yaptığımızda kışlık patatesle yazlık patates arasında bir lezzet farkı oluyor mu? Pazarda bu fark ayrı bir yere taşıyor mu Adana patatesini?
4: Şimdi kışlık patatesleri 10. 11. ayda hasatını yaptık. 5-6 aydır depoda kaldı. Tabii suyunu kaybetti. Kızartma özelliğini, yaşlanınca bu özelliklerini kaybetti. Taze patates bu avantajlı, bu şekilde çok avantajlı. O yüzden bunun randımanı, lezzeti eski patatesden daha iyi olur.
3: Peki şimdi farklı farklı çuvallar görüyoruz. İçerisindeki patateslerin iriliği değişiyor. Bunlar kaç ayrı gruba ayrılıyor tarlada?
4: Biz burada bunları 3 gruba ayırıyoruz. Bir iri dediğimiz, çalma dediğimiz boyutu var bunun. İkincileri var şu karşıda gördüğünüz gibi. Şunlar da orta boy olanlar. Bunlar da marketlere sevk ediyoruz bunları, şu küçük çuvalları. Her bölgenin kendisine göre çuval şeyi var, büyüklüğü var. Bazı yerlere 30 kiloluk, bazı yerlere 40 kiloluk, bazı yerlere 50 kiloluk çuvalları da sevk ediyoruz.
3: Efendim çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden.
4: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Evet, şu anda görmüş olduğunuz tarladaki patatesin fiyatı da 21, 22, 23 lira bandında değişiyor. Adana'da toplamda 70 bin dekarın üzerinde patates ekimi gerçekleştiriliyor ve ortalamada yıllar geneline bakıldığında 250 bin tondan daha fazla patates Çukurova bölgesinde üretiliyor. Türkiye genelinde ise yaklaşık 7 milyon ton patates üretiliyor yılda. Bizler de şu anda Çukurova ayağını kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte ekranlara taşıdığımızı ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken, site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
16: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı

0: yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi...
1: Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yasa dışı bahis ve kumar ağı yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. İstanbul Polisi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı ile çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Sıcak hava geldi diyorduk. Ancak meteorolojiden uyarılar var. Özellikle önümüzdeki günler için sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek. Birçok yere uyarılar var yağışla ilgili ki bu görüntüler dün kaydedilen görüntüler. Samsun'dan gelen görüntüler. Ülkenin farklı noktalarında da benzer durum var. Yağış etkisini göstermeye devam edecek. Az sonra o uyarıları ekrana taşırız. Ama önce bir Samsun'a gidelim. Bu görüntülerden sonra bugün nasıl güne başladılar? Son durum ne diye soralım. Havza ilçesinde özellikle şiddetli bir yağış vardı. Sel beraberinde geldi. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan hazır. Mahmut günaydın. Hoş geldin yayına. Geçmiş olsun diyelim bölgeye de. Nedir son durum?
1: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Şu an itibariyle bir yağmurun olmadığını ancak meteorolojinin özellikle 16 il için sarı kodlu uyarısının devam ettiği bilgisini paylaşalım. Özellikle öğlenden sonraki zaman diliminde yeniden birçok noktada yağışların olabileceğini belirtelim. Meteoroloji aslında dün Batı Karadeniz için özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yaşanabilecek şiddetli yağışla ilgili bir uyarıda bulunmuştu. Bunlardan dün akşam saat 18 sularında Havza ilçesi ve Vezirköprü ilçelerinin aslında kesiştiği bir noktadaki derenin debisi yükselmeye başladığı andan itibaren derelerdeki erken taşkın riski sinyalleri verdiği belediye hoparlörlerinden anonslar yapılmaya başlandı ki o görüntülerde gördüğünüz büyük bir afet ancak sevindirici tek tarafı o afette erken uyarı sistemi ve yapılan anonslara, yapılan uyarılara vatandaşların riayet etmesi, güvenli noktalara doğru gitmesiyle birlikte bir can kaybının yaşanmaması sevindirici tek taraf. 12 vatandaşımız yaşanan o afetle birlikte çeşitli yerlerinden yaralandı. 11 vatandaşımızın hastanedeki işlemlerinin tamamlandığını ve onların da hastaneden taburcu edildiğini belirtelim. 88 yaşındaki bir amcamız ise kontrol amaçlı müşahede altında olduğunu da belirtelim. Hayati bir riski olmadığını belirtelim. Ancak bölgede yaşanan o şiddetli yağışın ardından taşan derelerin ardından sel ve o yoğun sular yüzlerce aracı, birçok odunu, kütüğü, çalıyı, çırpıyı önüne kattı. Ne varsa onları sürükleri ilçe merkezine kadar getirdi. Yani bu araçlar burada park halindeyken bu hale gelmiş araçlar değil. Bu araçların birçoğu metrelerce yukarıdan sürüklenmiş durumda. Birçok ev ve iş yeri özellikle bodrum katlarının bu ve buna benzeri görüntüler içerisinde olduğunu da belirtelim. An itibariyle bölgede özellikle bodrum katlarındaki suların tahliyesiyle ilgili işlemler aralıksız bir şekilde sürdürülüyor ve sürdürmeye devam ediyor. Hem Samsun'dan hem de çevre yakın

illerden ve ilçelerden ivedi bir şekilde dün akşam saatlerinde buraya ekipler geldi. O ekiplerle birlikte bölgede önce ivedilikte yapılması gerekenler kriz merkezinde planlandı ve o planlama doğrultusunda çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Günün ağarmasıyla birlikte aslında yaşanan o afetin yüzü bir kez daha gözler önüne çıkmış oldu. Ekipler şu an itibariyle yeniden günün ağarmasıyla birlikte o çalışmalarla başlandı. İlk etapta özellikle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarındaki suların tahliye işlemleri devam ediyor. Ardından bu ve buna benzeri birçok araç bu şekliyle sürüklendiği noktadaki tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra çekicilerle buradan kaldıracak. Ardından o suların getirmiş olduğu odunlar, ağaçlar, kütükler, çer, çöp bu noktalardan temizlenecek. Ve buradaki çalışmalar dün akşamdan günü ardıktan sonraki bu zaman dilimine kadar aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirtmiş olalım. Tabii içeride bankalar da var. O bankalar da yağıştan etkilendi.

0: gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir.
1: Asıl hicap duyulması gerekenin Avrupalı liderlerle 5 dakika görüşebilmek için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanlarına sırtını dönmesi olduğunu söyledi.
0: Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde, isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz.
1: Başkan Erdoğan siyasi nezaket çağrısında da bulundu.
0: CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
2: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası bir süredir gündemdeydi. Son dönemde sık sık parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu Köksal. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini de söylemişti. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı diyen Köksal AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Geldi geliyor derken sonunda rozeti taktı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan 15. belediye başkanı oldu.
3: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
4: Köksal genel merkezde köprüleri çok önceden atmış, son dönemde sık sık Genel Başkan Özgür Özel'le de karşı karşıya gelmeye başlamıştı.
5: Burcu Hanım konuşmaya çıktı, biz de konuşma notlarımıza bakıyoruz aracın içinde. Ben tabii konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim.
6: Yutmayacağım abi.
7: Dur abi, dur.
6: Tehditlerimi oynayacağım. Allah'ım, ben borcum var.
7: Çekme.
6: Allah'ım, ben seni kimseden korkmuyorum.
4: Köksal'ın bir süredir CHP'den istifa edeceği konuşuluyordu. CHP bu iddiaların paniğiyle düğmeye bastı. Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
8: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Köksal bu süreçte Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.
9: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
10: Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifidir dedi. Beni CHP Genel Başkanı Özgür Özel tehdit etti dedi. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçiyor geçmiyor tartışmaları başladığında bana aynen şunu yazdı dedi Özgür Özel. 2 sene sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın dedi.
4: CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel ise telefondaki tehditlerini bu kez kürsüde devam ettirdi.
9: Bu sefer de dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
4: Burcu Köksal artık AK Parti'de siyaset yapacak. Rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
11: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a grup toplantısında sert tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Özel öfkeden kürsü yumrukladı. Bu tehditse daniskasını ediyorum dedi.
9: Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer.

0: Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan.
1: Öfkesinden kürsüyü yumrukladı. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
0: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı bu açıklamaları. Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinden dolayı tepkiliydi.
0: Ve diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar.
1: Özel'in gündeminde Özkan Yalım'ın itirafları da vardı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel, iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
0: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız. Arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
1: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekinoğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkezde birisine 1 milyon euro verdiğini söylemişti. Özel bu iddianın da doğru olmadığını savundu.
0: Muhittin Böcek ve Böcek ailesi. Ben gittim bu paraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katında birinin söylediği birine verdim diyor.
1: CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarına da sahip çıktı.
0: Belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Helal olsun canım grubuma.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltında. Detayları öğreneceğiz. Al Haber ekibinden İsmet Yerdelen hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydın, günaydın. Teşekkürler Cansın Helvacı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama süreci devam ederken sıcak gelişmeler yine peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sular durulmuyor da diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere yaklaşık bir ay önce ANSET'e yönelik bir soruşturma başlatılmış. Soruşturma kapsamında 34 kişi gözaltına alınmıştı. ANSET, Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçı bir firması, kültürel etkinliklerini, sosyal etkinliklerini düzenleyen ihalelere bir kuruluş. Yaklaşık o ilk soruşturmada 113 milyon TL'lik bir kamu zararı oluşturulduğu anlaşılmıştı. Daha sonra yine ANSET'e yönelik yapılan soruşturmalar devam ediyordu. Belgeler, deliller ışığında soruşturmalar devam ediyordu. Bugün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı'na bir soruşturma yapıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen belge ve bulgulara dayanılarak 25 kişi daha gözaltına alındı. Yani 113 milyon TL'lik kamu zararının sadece 113 milyonla sınırlı kalmadığını, bu son soruşturma dalgasıyla kamu zararının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bakalım soruşturma kapsamında yetkililerin yaptığı açıklamayla ne kadarlık bir kamu zararı oluşturuldu, bunları öğreneceğiz. Dediğim gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir türlü sular durulmuyor. Rüşvet, yolsuzluk davaları, bir taraftan tanık beyanları, bir taraftan Böcek ailesinin, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in itirafçı olması, etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki o derin rüşvet, yolsuzluk ağlarını bize tek tek deşifre edecek diye bekliyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi 25 kişi. Son soruşturma kapsamında alınan 25 kişi Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve şu anda ifade alma işlemleri başlatıldı. Sıcak gelişmeleri öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Herkese bırakıyorum.
2: Görevden uzaklaştırılan ve itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Peki bu ikinci

0: ifade ede neler anlattı. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıçtepeci hazır. Bizi bekliyor. Kübra günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
1: Günaydın Cansın Alivacı, hoş bulduk. Evet, dün Özkan Yalım Çağlayan Adalet Sarayı'na geldi ve bir kez daha ek ifade verdiğini belirtmiş olalım. Saat 13.30 sıralarında ek ifadesinin başladığını ve yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirtelim. Tabii etkin pişmanlıktan yararlanmıştı Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım. Yalım'ın aslında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde en çarpıcı detaylardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialardı. Peki o iddialar neler? Hemen bakalım. Yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve özele destek istediğini belirtti Özkan Yalım. Bazı delegelerin talepleri olduğunu, bu genellikle çocukların veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönünde olduğunu söyledi. Özkan Yalım 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke'ye teslim ettiğini yine söyledi. İfadesinde Uşak Spor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını, harcadığını yine itiraf etti. CHP lideri Özgür Özer'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı yine ek ifadesinde. Ardından Manisa İl Kongresi sonrası yaşanan olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yalım 13 Ekim 2023'te telefonuna Özgür Özel yeni numarası olarak kayıtlı hatta mesaj geldiğini ve o mesajda Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizin içerisine koy yazdığını söyledi. Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içine koyduğunu Demirhan göz açana teslim ettiğini söyledi Özkan Yalım. Demirhan Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu ifadesini kullandı. Son olarak ifadesinde CHP yönetiminin tepki gösteren Yalım şunu söyledi. CHP yönetimine tepki göstererek CHP Genel Merkezi bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanlarda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar dedi. Dediğimiz gibi Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım dün ek ifade vermek istediğini söylemişti ve Çağlayan Adalet Sarayı'na getirilmişti. Saat 13.30 sıralarında başlamıştı ifade işlemleri ve yaklaşık 5 saat sürmüştü diyelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
0: Kübra çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çin'e bir ziyaret gerçekleşiyor. Trump'tan 8 yıl sonra Çin'e ilk ziyaret. Tam da savaş gündemini konuşurken önemli bir ziyaret. Tabii neler konuşulacak çok merak konusu. Dünyanın gözü bu Çin ziyaretine, Trump-Xi zirvesine çevrilmiş durumda. Muhabir arkadaşım Mehmet Zeyrek Çin'de bizi bekliyor. Hazır elindeki notları aktaracak. Mehmet hoş geldin yayına. Nedir son durum, seni dinleyelim.
2: İyi yayınlar Cansın Elvacı. Şu anda Pekin'de saat 14.18'i gösteriyor ve ilerleyen saatlerde birkaç saat içerisinde tam olarak Trump'ın uçağı artık iniş yapmış olacak. İlk olarak bir akşam yemeği, daha sonra istirahate çekilmesi bekleniyor. Yarın önemli öğlen yemeğinde Xi Jinping ile buluşacak, aile yemeği yenilecek. Ardından Cennet Tapınağı'na gidilecek ve burada yine bir dizi aile fotoğrafları verilecek. Akabinde liderler zirvesi başlıyor. Masada önemli konular var. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, Orta Doğu'daki yine yükselen tansiyon en önemli beklentiler. Çünkü artık Çinli ihracatçılar başta olmak üzere dünya bir an önce Hürmüz'ün açılmasını bekliyor. Küresel enerji arzındaki şok dalgalanmalarının bir an önce normal seviyesine dönmesi gerekiyor. Trump Tayvan konusunu açacağını söyledi ki bu Pekin'in kırmızı çizgisi. Bu eğer masaya yatırılırsa bir soğuk duş etkisi olabilir Amerikan heyetine. Bugün Güney Kore tarafında hem Amerikan hem de Çin heyetleri ekonomik istişareler için toplantı yaptı. Yarınki liderler zirvesine bir zemin hazırlayacak bu görüşmeler. Masada en önemli konu ekonomik yaptırımlar. Daha sonrasındaysa Hürmüz krizi ve burada bir çözüm kapısı olursa bu da Pekin'in diplomatik zaferi olacak. Şu an için gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Cansın Elvacı.
0: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyor olacağız. Son notları aldık. Amerikan Başkanı Donald Trump dünya siyasetinin gözünü çevirdiği kritik Çin ziyareti.

0: öncesinde kameraların karşısına geçti. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Her halükarda savaşı kazanacaklarını yineledi. Amerika-Çin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu da dile getirdi.
1: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
1: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ın arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
2: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
1: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
2: Trump, ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
1: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
2: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
0: Güney Kıbrıs Rum kesiminde İsrail'e yatırımcıların satın aldığı arazilerde izinsiz inşaat faaliyetleri başladığı öne sürülüyor. Rum basınında yazılıp çizilmeye başlandı. Hatta manşetlere taşınıyor bu olay. Bazı yayın organları İsrail bizi satın alıyor diye başlıklar atmaya başlamış durumda. Doğru mu? Rıza Açıkgöz bekliyor muhabir arkadaşım bizi. Günaydın, hoş geldin yayına. Durum bu boyuta geldi mi? Basın yazıp çiziyor mu bunları?
3: Cansel Elvacı, günaydın. İfade ettiğiniz gibi basın bunları yazıp çiziyor. İlave olarak sessiz işgal olarak da görülmeye başlandı. Aslında bu olayların öncesinde İsrail'in İran'la girmiş olduğu 13 günlük savaş var. Bu savaş esnasında birçok İsrailli yat Güney Kıbrıs'a gelmiş ve burada Baf'ın Limassol limanlarına demirlemiş ve buralardan ev almaya başlamıştı. Bu süreç son dönemde hızlandı ve ev alımları devam etti. Aslında İsrail'in gözü Kıbrıs'tadır. Sadece güneyde değil, Kuzey Kıbrıs'ta da bir takım faaliyetlere bulunmaya başlamış. Ancak Kuzey Kıbrıs'taki yetkililer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin almış olduğu bazı kararlar neticesinde buradan ayrılıp Güney Kıbrıs'a ağırlık vermişti. Özellikle Rum hükümetinin İsrail'le yakın ilişkileri, askeri kanadı olsun, siyasi kanadı olsun, Rum başkanı Nikos Hristodulidis'le olan yakın ilişkileri olsun, İsraillere aslında ev vermiş, kapı açmış ve buraya İsraillerin gelmesini sağlamıştı. Son dönemde Limassol'a bağlı Trozena köyüne gelen bir yatırımcı köyün neredeyse tamamını satın almış. Önce kiliselere girişleriyle ilgili engeller teşkil etmiş ve daha sonrasında buraya izin almadan inşaatların yapımına başlamış ve konuşulan 132 konutluk dev bir proje ve şaraphane. Buraya yapılacak olan 132 hanelik ev ve şaraphane ile ilgili devletin resmi kurumlarından izin alınmadan bir takım faaliyetlere de başlanıldığına dair bilgiler, iddialar gelmeye devam ediyor ve bu iddialar son günlerde Güney basınının oldukça önemli bir noktasından gündem maddesi haline gelmiş durumda. Şunu da ifade edeyim ki bu İsrailli şirket, özellikle daha öncesinde birçok araziyi eve bünyesine geçirmiş olan şirket, Türk basınından dolayı çok şikayetçi. Bu durum onu çok oldukça rahatsız ediyor. Çünkü sürekli Güney Kıbrıs'ta yaşanan olaylar işte bizim işgalimiz değildir.

0: açıklamaları yapmakla beraber özellikle Türk basınının konuya ilişkin açıklamalarından dolayı duymuş olduğu rahatsızlığı da dile getirmekte. Ancak sonuç değişmiyor. Limassol'a bağlı Trozen ekibinin neredeyse tamamını satın aldı ve bölgeye ilişkin bazı yerleşim merkezlerini, bazı topraklı almaya da devam ediyor diyelim Cansın Elvacı. Gelişmeleri yine takip ediyoruz ve sizler için aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa konuşuyor oluruz. İsrail'in Eurovision'u bir propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. İddia şu, New York Times gazetesine ait bir iddia. Gazete, İsrail hükümetinin yarışmayı yıllardır organize biçimde dünyayı etkilemek için kullandığını ortaya koyuyor. Öyle ki reklamlar için binlerce dolar harcandığı ifade ediliyor.
2: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovision'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
3: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
2: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Hasbara fonundan geldi. Araştırmaya göre Eurovision-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
3: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
2: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama var. Ermenistan'la ticaretin başlamasına yönelik detaylarını bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Şener Çetin Ankara'da hazır, detayları aktaracak bize. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın. Tabii Türkiye ve Ermenistan arasında hep bir gergin bir süreç olmuştur, yaşanmıştır. Bu gerginlik Dağlık Karabağ Savaşı öncesi de devam etmişti ve Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı tutumunda bir değişiklik yaşandı. 2022'de ise artık Türkiye ve Ermenistan arasında da bir normalleşme süreci başladı. Bu süreç devam ederken de işte bu noktada önemli bir adım atıldı. Bu adımı da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dakikalar önce paylaştı. Detayları neler hemen aktaralım sizlerle. Ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bu açıklama. Ermenistan'la 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır denildi. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların halen devam ettiği vurgulandı. Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğinin altı çizildi. Ve tabii bu anlaşmayla birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barış sağlanması da söz konusu. Zira kalıcı barış barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir dedi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli. Yani bu normalleşme sürecinde tarihi bir fırsat olduğunu söyleyelim. Bundan böyle artık ortak bir sınır halen yok. O açılmış değil, sınır açılmış değil ama ticaret noktasında, mal hizmetlerinin geçişi noktasında fiilen ticaretin başladığını söylemek mümkün diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür edelim. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar, kolaylıklar dileyim. Şimdi emekli başlığında ikramiye bayram geliyor artık. İlk başlığımız bir açıklama da geldi.
5: Doğru. Seninle hani bir bazı tarihler konuşmuştuk. Evet. Aşağı yukarı böyle olur demiştik. Evet. Öyle de oldu. Şöyle söyleyeyim. 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında ikramiyeler ödenecek. Aynı zamanda ne ödenecek? Biz konuşmuştuk seninle. Maaşlar ödenecek. Çünkü SSK'lıların maaşları 17'sinde başlıyor. 25'ine kadar devam ediyor. Burada 22'sinden sonra maaş alanlarla 25'inden sonra maaş alan Bağkurlular önemli. Hı hı. Şimdi 17'si ile 22'si arasında maaş alan SSK'lılar hem maaşlarını hem ikramiyelerini alacaklar. Hı hı. 22'sinden sonra maaş alanlar ise yani 23, 24, 25 ayın 23'ünde, 24'ünde ve 25'inde maaş alan SSK'lıların maaş ikramiyeleri ise hem maaşları hem ikramiyeleri 21 ve 22 Mayıs'ta ödenecek. Hı hı. Bunu tam anlatabildim mi acaba?
1: Evet, ama bir daha tekrarlayabiliriz.
5: Şöyle, 17'si ile 22'si arasında maaş alanlar maaş günlerinde hem ikramiye hem maaşlarını alacaklar. 23, 24 ve 25'inde maaş alanlar 21 ve 22'sinde hem ikramiyelerini hem maaşlarını alacaklar. Bu 3 günde maaş alanlar erken maaş alacak. Gelelim Bağkurlulara. Bağkurlar 25 ile 28 arasında maaş alıyorlar diye. Hı hı. Onların da maaşları 21'inde başlayacak ve 22'sinde bitecek. Onlar da 4 gün 5 gün erken maaş almış olacaklar Bağkurlar'da. Hem de ikramiyelerini alacaklar. Yani ikramiye ve maaş ödemesi 17'si ile 22'si arasında bitmiş olacak. Memur emeklileri çok merak ediyordu biz ne zaman alacağız diye. Çünkü onlar maaşlarını aldılar. Onlar da 20 Mayıs'ta ikramiyelerini alacaklar.
1: Tamam. O zaman Meftun'a bir sürpriz yapalım. Madem içeriden bana birkaç bilgi veriyor, ben başka bir bilgi vereyim. Şu doğum izniyle ilgili ne söyleriz?
5: Çok şimdi soruluyor. Bu doğum izni meselesi şöyle Cansın. Doğum izni 24 haftaya çıktı. Tamam. Burada bir sorun yok. Yani şu anda işte bebek bekleyen ya da doğum yapan anneler 24 hafta doğum izni kullanacak. 8 hafta doğumdan önce, 16 hafta doğumdan sonra. Çocuklarıyla daha çok beraber olacaklar. Hı-hı. Buradaki kafaları karıştıran mesele halen işte yeni doğum yapmış, iznini kullanmakta olan annelerdi.
1: Biz de yararlanacak mıyız?
5: Evet, yani o çünkü 16 hafta diye başladılar onlar. Bunlarla ilgili genelge bekliyorduk. İki genelge çıktı. Birisi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden bir genelge çıktı kamu personeli için. Bir genelge de SGK tarafından çıkartıldı. O da işte özel sektördeki arkadaşlarımız için. Şimdi burada iki kesim var. Hı. Bir, doğum yapmış. Bu 16 haftalık izni henüz bitmemiş.
1: İçinde iznini kullanıyor.
5: Evet, şu anda kullanıyor. Yani işte geçen ay doğum yapmış mesela veya daha önce doğum yapmış. İzni devam ediyor, 16 haftalık izni. Bunlar hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan izinleri 8 hafta uzayacak.
1: Hiç başvuru bir şeye gerek yok.
5: Şu anda izindeki annelerimiz için söylüyorum.
1: Tamam.
5: Direkt 8 hafta uzayacak ve 56 günlük daha iş göremezlik ödeneği bu annelerimize ödenecek. Bir de ödenek var burada. Yani 112 gün ödeniyordu, artık 168 gün ödenecek. Şimdi ikinci kesim de şu. Doğum yapmış, 16 haftalık süreyi bitirmiş. Ne zaman bitirmiş? 1 Nisan 2026 öncesinde 16 haftalık iznini bitirmiş. Ve işe başlayacak ya da başlamış. Hı hı. Bu annelerimiz ne yapacak? Hem kamuda hem özel sektörde. Bu annelerimiz hemen bir dilekçe yazacak. Kurumlarına verecek ya da işte özel sektörde ise kendi şirketlerine verecek ve onlara ilave 8 hafta

0: daha izin verilecek. Bu 8 haftanın parası da yine iş göremezlik ödeneği de onlara ödenecek.
1: Bir dakika Farkar, bir virgül koyayım. Ben seyircinin nabzını içeriden ölçtüğüm için herkes çocuklara şu an gözünü çevirdi. Sizin söyledikleriniz arada kaynamasın. Evet, ne kadar güzel. Ömer bulmuş kendi özel seçmiş görüntüleri, güzel görüntüler. Şimdi annelerle ilgili de geliyor. Şimdi izinde olan anneler hali hazırda doğum yapmış ve izinlerinin içerisinde kaçıncı günde olduklarının hiçbir önemi yok.
0: Hiçbir önemi.
1: Şu an izinde olanlar hiçbir şey yapmaksızın bu izinleri uzadı.
0: Uzadı.
1: Ödenekleri de aynı şekilde kendilerine ödenecek. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok.
0: Tabii.
1: Onlar.
0: Ya zaten izni bitmemiş ya.
1: Evet.
0: Onların. Onlara 8 hafta daha ilave izin verecek. Burada merak edilen ve nasıl bir işlem yapılacağı merak edilen izinleri bitmiş olanlardı. 16 haftalık izinleri. Bunlar için de bir tarih var. 16 Ekim 2025 dahil, tamam mı? 2025 dedim yani, özellikle diyorum, 2026 dedi, düzeltmene gerek yok. Çünkü 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış anneler. Niye o tarih? Çünkü yasanın çıktığı bu Nisan ayına kadar 6 aylık sürenin dolmamış olması gerekiyor.
1: 16 Ekim 2025.
0: Şöyle söyleyeyim de tam anlaşılsın. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler, eğer izinleri devam ediyorsa hiçbir işlem yapmayacaklar. Eğer izinleri bitmişse bir dilekçe verecekler. 15 Mayıs'a kadar, 2 gün kaldı. Ve
1: ha, 2 gün kaldı.
0: Tabii. Cuma mesai saati bitimine kadar. Ve 8 hafta daha ilave onlara
1: belki
0: izin verilecek.
1: Belki onu yazsak ya, 16 Ekim tarihi önemli. En azından seyircilerimizle paylaşalım. Çünkü 2 gün kalmış. 16 Ekim başlığını yazalım.
0: 16 Ekim 2005 sonrası dünyaya çocuk getirmiş, doğum yapmış annelerimizin izinleri bittiyse 15 Mayıs'a kadar bir dilekçe verecekler.
1: Yani 2 gün içinde.
0: 2 gün içinde. Cuma mesai bitimine kadar. Ve 8 hafta daha izinlerini kullanacaklar ve onun da parasını alacaklar.
1: Bu 2 günü geçirirlerse başvuramıyorlar, geçirmesinler.
0: Yani. Evet. Yani. Geçirmesinler. Geçirmesinler, çocuklarıyla vakit geçirsinler. Böylece bu yasanın çıktığından önceki o 6 ay içinde doğum yapan bütün annelerimiz de yasanın getirdiği avantajlardan faydalanacak. Ha, bundan sonra doğum yapanlar için zaten hiçbir sorun yok. Onlar 24 hafta kullanacak.
1: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Tartışmalar da beraberinde geldi. Lüks işletmelerde plaj giriş ücretleri yine bu yazda konumuz. Bayağı bir konumuz hem de. 230 euroya bazı yiyeceklerin ise 30 euro seviyelerine çıkması kamuoyunda tepki çekiyor.
2: Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgelerindeki fiyatlar yeniden gündemde. Bazı özel plaj ve beach club işletmelerinde giriş ücretlerinin 230 euroya kadar çıktığı, menülerde ise lahmacunun 30 euro, hamburgerin 40 euronun üzerinde fiyatlarla satıldığı görüldü. Fiyatların büyük ölçüde euro üzerinden belirlenmesi ise tartışma yarattı. Vatandaşlar özellikle yerli turistin alım gücünü zorlayan bu fiyatlandırmaya tepki gösteriyor. Uzmanlarsa konunun tüketici mevzuatı ve fahiş fiyat düzenlemeleri kapsamında incelenebileceğini belirtiyor.
3: Son 2 yılda 2024 ve 2025'te enflasyonist ortamdan dolayı fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmıştı. %100'lere ulaşan seviyelerde olmuştu ama bu sene TL fiyatı olarak yaklaşık %20 ile %30 arasında geçen yıla olan fiyatlara göre bir fiyat durumu şu an söz konusu. O kadar ciddi şekilde bir yani geçtiğimiz son 2 yıla göre bir fiyat artış durumu söz konusu olmadı.
2: Peki işletmeler fiyatları euro üzerinden yazabilir mi? Mevzuata göre Türkiye'de satışa sunulan ürün ve hizmetlerde fiyatların Türk lirası olarak açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor. Dövizde fiyatlandırma yapılması ise ancak belirli koşullarda mümkün ve Türk lirası karşılığının da görünür olması şart. Fahiş fiyat iddiaları ile ilgili vatandaşlar Alo 175 tüketici hattı, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. E-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı bildiriminin yapılması da mümkün. Turizm sektörü temsilcileri ise fiyatların lüks segment işletmelerde arz talep dengesine göre belirlendiğini savunurken tartışmaların

0: yaz sezonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
1: İstanbul Üsküdar'da trafikte yanlış yerden döndün tartışması çıktı. Bir sürücü önünü kestiği aracın camını ve kaputunu yumrukladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Diğer sürücü polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
2: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü. Uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İzmir'in Karabağları ilçesinde müşteriyle taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli yanında bulunan bıçakla taksiciyi gasp etmeye çalıştı.
2: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
3: Ne yapıyorsun lan sen? He? Sen ne yapıyorsun sen?
4: He? Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni böyle gasp etti. Hani paramı alamadı ama böyle bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
2: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
1: Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemi Kanarya Adaları'na demir attı. O gemideki 3 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi. 42 gün karantinada kalacaklar. Testleri negatif. Bunu tekrar edelim. Buraya kadar olan tüm bilgilere artık hepimiz hakimiz. Hakim olmadığımız bir konu var ki ister istemez hepimizi endişelendiriyor. Çünkü bu virüsle ilgili ciddi korku senaryoları var konuşulan. Peki doğru mu bu senaryolar? Yani yeni bir pandemi başlar mı? Dünya anlatıldığı gibi risk altında mı? Bakın uzmanlar ne diyor?
5: İnsandan insana bulaşabilir mi? Aslında genelde bulaşmaz. Dünyanın bu bölgesinde çok böyle bir şey görmüyoruz.
6: Dünya tek bir kelimeyle, hantavirüsle teyakkuza geçti. Akıllara hemen koronavirüs geldi. Ancak uzmanlara göre insandan insana bulaşma ihtimali oldukça düşük.
7: Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları dünyayı alarm durumuna geçirdi. Akıllardaysa en çok merak edilen soru, hantavirüs koronavirüs gibi bir pandemiye dönüşür mü?
5: Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Bu gemideki vakalar da kontrol altına alınır ise böyle bir olasılık olmayacağını düşünüyorum.
6: Hondius gemisi Kanarya Adalarına demirledi. Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Semptom göstermemeleri ve testleri negatif çıkmasına rağmen 42 gün boyunca evlerinde karantinada olacaklar. Hanta virüsün kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen

0: tarafından ısırılma veya tırmalanmayla buluşan virüs, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.
1: Virüsü kaptıysanız genellikle 2 ila 4 hafta sonra belirtiler çıkar. Ama birkaç gün sonra asıl ikinci evresine geçilir hastalığın. Burada solunum sıkıntısı, göğüste ağrı, sıkıntı, kuru bir öksürük, tansiyonun düşmesi, kişinin şoka girmesi.
0: PCR veya kan testiyle hastalığı tespit etmek mümkün.
1: Bilinen bir tedavisi, ilacı yok fakat destekleyici tedavi yapıyoruz. Kişi yoğun bakım şartlarına alınabilir. Böbrek yetmezliği gelişirse diyalize alınır.
0: Uzmanlar uyarıyor. Sadece hantavirüs değil, bütün virüslerden korunmak için bu uyarıları dikkate alın.
1: Maske takmak, elleri yıkamak, öpüşmeler, sarılmalar, tokalaşmalar hasta olan insanlarla yapılmamalı. Ormanda, piknik alanlarında, tarlalarda hayvanlarla temas olmamasında fayda var. Çocukların dikkat etmesinde fayda var.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek

0: bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
9: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamette iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.

0: Eviniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbus 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbus 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
11: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
10: Ghebreyesus, küresel çapta kriz yok dedi.
11: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
10: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
12: Erdoğan ve Tokayev'le bir araya gelecek Bağımsızlık Sarayı'nda. Tabii ki resmi karşılama töreninin ardından Tokayev'le Başkan Erdoğan baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Akabinde ise yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına iki devlet başkanı da başkanlık edecek. Ve tabii ki bu toplantılar kapsamında da Türkiye ile Kazakistan arasında yeni işbirliği anlaşmalarının imzalanması, özellikle ticaret hacminin daha da ilerletilmesi ve 15 milyar doların üzerine çıkarılması, bölgesel gelişmelerin ele alınması ve tabii ki orta koridor gibi birçok konu başlığının Başkan Erdoğan ve Tokayev arasında değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii ki yalnızca Astana ziyaretiyle sınırlı değil Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti. Astana'da gerçekleşecek 2 günlük program oldukça dikkat çekici diyoruz. Burada yapılacak yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısıyla birlikte aslında birçok alanda yeni anlaşmaları görmemiz mümkün. Daha önce de zaten Türkiye ve Kazakistan arasında yapılan toplantılarda anlaşmaları görmüştük. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyinde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Tabii ki ticaret hacmi dedik. Bu noktada özellikle Başkan Erdoğan ve Tokayev Kazakistan İş Forumu'na katılacak ve her iki ülkeden iş insanlarının bir araya gelmesi sağlanacak. Bu da ne anlama geliyor? İki ülke arası yatırım fırsatlarının bir kez daha masaya yatırılması anlamına geliyor. Akabinde ise Başkan Erdoğan Astana'dan Türk dünyasında aslında manevi başkenti olan Türkistan'a geçecek. Orada da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi gerçekleşecek. Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı oldukça önemli. Hem Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bulunan ülkeler arası işbirliğinin geliştirmesi hem de bölgesel gelişmelerin enine boyuna ele alınması noktasında önemli zirveler.

0: gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da Türkistan'da gerçekleşecek olan bu zirvede özellikle Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, güvenlik gibi birçok konu başlığının ele alınması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada yapacağı konuşmayla birlikte bu anlattıklarımızı daha da detaylandırması bekleniyor. İfade ettiğimiz gibi bizler kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte Esenboğa Havalimanı'ndayız. İlerleyen saatlerde Başkan Erdoğan burada olduğunda yine karşınızda olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansın Elbacı.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Dünya gözünü Amerika-Çin görüşmesine çevirdi. Donald Trump Çin'e gitmek üzere yola çıktı. 8,5 yıl sonra bir Amerikan başkanı Çin'i ziyaret etmiş olacak. Gitmeden önce Çin'le ilgili özellikle de Xi ile ilgili açıklamaları oldu. İyi bir insan, mükemmel bir insan Xi. Seviyorum onu dedi. Çin'le aramız mükemmel, çok iyi dedi. Ticaret yapıyoruz açıklamasını yaptı. Bu arada iki liderin ticari ilişkileri ve İran krizinin görüşmesi de bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump uçağa bindi dün. Ona Amerikalı iş dünyasından kalabalık temsilci grubu eşlik ediyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hexet'te, heyette. Amerikan Başkanı önce Xi ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Xi Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve orayı gezecek. Trump ziyaretinde Çin'den soya fasulyesi, et gibi bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler de yapacak. Ayrıca gümrük vergileri, teknoloji ve seyahat yatırımları da görüşülecek. İran konusu tabii önemli. Bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanmadı. Ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. İlk ziyaret ertelenmişti. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazıyor. Tabii görüşme nasıl gerçekleşecek, özellikle Hürmüz'le ilgili kısımda ne konuşulacak, bunlar da merak konusu. Şimdi bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar merkezli El Cezire televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Amerika-İran savaşı, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal girişimi, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ve NATO üyesi ülkelerin işbirlikleri gündemin ana maddeleriydi.
2: El Cezire'ye konuştu. Orta Doğu'daki barış arayışına ilişkin önemli mesajlar verdi.
3: Ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği bu savaş nedeniyle zarar görüyor. Herkes bu savaşın müzakere edilen bir çözüme sonlanmasını umuyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'la ABD arasındaki müzakerelerde en kritik başlığın ateşkesin korunması olduğunu söyledi.
3: Görüşmeler sırasında bazı inişler çıkışlar oldu ve bence bu görüşmelerin müzakerenin doğası gereği böyle. Son zamanlardaki anlaşmazlık bence olumsuzluklardan biriydi. Müzakerelerin devam edeceğine inanıyoruz.
2: Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi Bakan Fidan. Ankara'nın bölgesel krizlerde yürüttüğü aktif diplomasiyi hatırlattı.
4: So what is Turkey's role right now?
3: Aslında 2010'dan beri Türkiye bir şekilde arabuluculuk sürecine dahil olmaya çalışıyor. Ama şimdi Pakistanlı kardeşlerimiz tarafından çok iyi şekilde yürütülüyor. Onlar bizim görevimizi yerine getiriyorlar. Katar'da dahil olmak üzere diğer bölgesel ülkelerle birlikte onların gerçekten en iyi performansları sergilemelerine yardımcı olmak için bir araya geliyoruz.
2: Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili özellikle İsrail'e dikkati çekti.
3: İsrail, Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hilal ve işgal etmektedir. Bu Suriye için büyük bir ulusal güvenlik tehdididir. Tıpkı Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi. Bu nedenle bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri, bölgesel ülkeler, Avrupalılar, herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı çıkmalıdır.
2: Bölge ülkelerine ortak tavır çağrısı yapan Fidan, yeni göç dalgaları ve istikrarsızlık riskinin altını çizdi.
3: Hiç kimse Suriye'den gelen ve Avrupa'da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelere giden ek bir mülteci akımını görmek istemez. Dolayısıyla İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmaktan vazgeçmelidir.
2: NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkında da konuşan Fidan, ittifakın temel değerine vurgu yaptı.
3: NATO'nun en önemli değeri üye ülkeler arasında barış ve işbirliğini sürdürmesidir. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından büyük önem taşıyor. NATO kurulduğunda biliyorsunuz ülkeler birbirlerinin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü

0: edecekiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, ABD ile kapsamlı bir şekilde anlaşmaya varmamalarının sebebi olarak ABD'nin dürüst davranmaması olarak gösterdi ki malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ilettiği teklifle ilgili İran yanıtını sunmuştu. Donald Trump bu yanıtı beğenmediklerini ve kabul edilebilir olmadığını ifade etmişti. Tekrardan savaş senaryoları konuşulmaya başladı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde, Donald Trump'ın önünde 60 günlük bir süre meselesi de söz konusu. Hatta Amerika medyası işte Donald Trump'ın bu süre meselesine, kongrenin belirttiği bu süre meselesine, 60 günlük süre meselesine takılmamak için yeni savaşın adını değiştirebileceğini ifade etti. Amerika medyasında çıkan haberlere göre İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı etrafındaki 33 üstünden 30'una erişim sağladığını, füze kapasitesinin %70 yerinde olduğunu istihbarat kaynaklarına dayandırarak duyurdu. Ancak ABD Donald Trump Amerikan medyasını yalan haber üretmekle suçladı. İran cephesine gelince İran bu meseleyi reddetti. İran yanıtını verdikten sonra yeni bir hazırlık içindeydi.
1: Peki Ekber'le bağlantımızı yine sağlar konuşuyor oluruz. Bu arada geldi mi? Ekber duyuyor musun beni? Seni duyamadık.
0: Evet. Evet evet Cansın, bizim internette ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusudur.
1: Hala yani devam hala ediyor.
0: İnternet kapalı. Biz basın mensupları da İran devletin verdiği bu imkanı kullansak da genel olarak İran'da yani internet altyapısı zaten zayıf. İşte erişim imkanı da çok az. Hatta dün İran'da devlet televizyonunda bir sunucu, madem bunu beğenmiyorsunuz Afganistan'a, Suriye'ye gidin yönünde bir ifadesi çıkışı olmuştu. Ülkede de oldukça sert bu mesele tartışıldı ve kendisine yönelik eleştiriler söz konusu oldu. İşte yani sözlerimi tamamlamam gerekiyorsa, dün Kuveyt cephesinde de bir önemli bir gelişme oldu. Kuveyt yönetimi 4 İran askerinin, devrim muhafaza askerinin ülkesine, kara sularından ülkesine girmeye çalışırken gözaltına alındığını duyurdu ve çıkan çatışmada bir İran askerinin de bir Kuveyt askerinin de yaralandığı ifade edildi. Bu konuyla ilgili Kuveyt yönetimi İran'ın ülkesindeki temsilcisini çağırdı. İran'dan gelen açıklamada ise İran askerlerinin yanlış bir şekilde navigasyon sistemlerinin bozulduğu dolayısıyla Kuveyt'e giriş yaptıkları ifade edildi. Son olarak da şunu belirteyim. Geçtiğimiz günlerdeki haberlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş boyunca İran'a yönelik bazı saldırıları söz konusu olmuştu. Hatta gelen bazı iddialara göre İsrail'le birlikte Asalyo bölgesine, Güney Pars bölgesine yapılan saldırıda da Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin ve savaş uçaklarının dahil olduğuna ilişkin iddialar söz konusuydu. Bu iddialara yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan'ın da savaş boyunca İran'a yönelik saldırıları olmuştu. Tabii an itibariyle İran'dan bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz savaş boyunca İran hava sahasında düşürülen bazı insansız hava araçlarının İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmadığını, bunun ancak Arap ülkeler envanterinde olduğunu ifade etmişti ve söz konusu ülkeleri İran'a doğrudan savaşın içi dahili olmakla suçlamıştı.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olsa sıcak atlasın, bize seslen lütfen. Şimdi İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin aldığı ağır yenilgi Başbakan Starmer'ın liderliğini tartışmaya açtı. 70'den fazla milletvekili ve aralarında işçileri, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının da olduğu çok sayıda isim Starmer'ın istifasını talep etti.
2: İnsanların bana kızgın olduğunu biliyorum. Benden şüphe duyanlar var ve onların hatalı olduğunu kanıtlamam gerek. Bunu yapacağım.
3: Görevi bırakmayacağım dedi ama İngiltere'de yerel seçim sonuçları siyasi bir krize dönüştü. İktidardaki İşçi Partisi'nin ağır yenilgisi Starmer'ın liderliğini tartışmaya açtı. 70'ten fazla milletvekili Starmer'a karşı isyan bayrağını çekti.
2: Başbakan artık gidiyor. Hiçbir başbakan bundan kurtulamaz. Gerçekçi olmak zorundayız. Starmer artık gidiyor. Buna şüphe yok.
3: Başbakan Starmer'a yönelik parti içinde güven oylaması yapılması için 81 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor. Sadece parti içinde değil, kabinedeki çatlak da büyüyor. İçişleri Bakanı Şabana Mahmut ve Dışişleri Bakanı Cooper'ın da aralarında olduğu çok sayıda bakan, Starmer'ın görevi bırakacağı tarihi netleştirmesini istiyor.

0: İngilizler de başbakanın kararını yakından takip ediyor.
1: Üzerinde çok baskı var. Bundan kurtulabileceğini düşünmüyorum. Gerçi çok umursamıyorum. Hiçbir şey değişmiyor.
2: Vaat ettikleriyle yaptıkları uyuşmadı. Görünen o ki artık partisinde istenmiyor.
0: İngiltere'de Starmer sonrası yeni başbakan olabilecek isimler de tartışılıyor. Sağlık Bakanı Wes Streeting ve Enerji Bakanı Ed Miliband en güçlü isimler arasında gösteriliyor.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'da katıldığı Afrika İleriye Zirvesi'ndeki ilginç çıkışıyla gündemde. Afrika kültürünün tanıtıldığı bir panel bu. Gürültü yapan katılımcılara sinirlendi Macron. Sahneye çıktı, mikrofonu konuşmacının elinden kaptı. Ardından da dinleyicileri azarlamaya başladı. Sessiz olmalarını istedi. Macron'un sıra dışı hareketine Fransa muhalefetinden de tepki var.
4: Excuse me, everybody. Hey!
5: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
0: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
5: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
5: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
0: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
4: Excuse me, everybody. Hey!
5: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
0: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
5: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüntülerini konuşuyor herkes. Yıllar sonra eski Almanca öğretmeniyle bir araya geldi. Öğretmenini bizzat kendi kullandığı arabayla öğretmenin olduğu yere gitti. Elinde bir çiçekle yanına gitti ve Kremlin'de akşam yemeğine götürdü.

0: direksiyona geçti, eline çiçek aldı. Yıllar sonra öğretmeniyle buluştu.
1: Bir araya geldiğimiz yıla bakın.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Zafer Günü geçit töreni için birçok kişiye davet göndermişti. Onlardan biri de eski Almanca öğretmeni Vera Dmitrievna oldu. Rus lider öğretmenini töreni izlemeye ve ardından başkentte birkaç gün misafir etmeye çağırdı. Öğretmeni Putin'i kırmayıp törene geldi. Törenin ardından Putin bir buket çiçekle öğretmeninin kaldığı otele gitti. İkili uzun uzun sarıldı.
1: Moskova'yı gezdiniz mi?
0: Rus lider eski öğretmeniyle uzun süre baş başa sohbet etti. Kendisi için özel bir kültürel program da düzenlendi. Program sürecinde aracı kendisi kullandı. Öğretmenine bizzat Kremlin'i gezdirdi. İkili akşam yemeğini de burada yedi. St. Petersburg'da büyüyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almancasını 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde KGB görevi sırasında geliştirdi. Bu dil yetkinliğini daha sonra uluslararası platformlarda da sık sık kullandı. 2001'de Alman Bundestag konuşmasında Almanca hitap etmesi oldukça dikkat çekmişti.
2: Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Belediyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşı

0: Kutlama töreni düzenlenecek. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Atagün Düzkurşun hazır bizi bekliyor. Ata, günaydın, hoş geldin yayına. Senden dinleyelim son durum.
1: Gökhan. Cansın, teşekkür ediyoruz. Günaydın, iyi yayınlar diyorum. Afyonkarahisar Belediyesi'nin önündeyiz ve artık hazırlıklar da son aşamaya gelmiş durumda. Hatırlanacağı gibi dün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a rozet takılmıştı ve bugün içinde artık bir karşılama töreni düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediyesi'nin önünde dediğimiz gibi az önce mehter takımı da geldi. Caddeler, sokaklar temizleniyor. Bir platform da kuruldu. Anladığımız kadarıyla konuşmalar da yapılacak. Çünkü AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından da bir organizasyon yapıldı. AK Parti milletvekilleri de katılacak. Buradaki törene Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve aynı zamanda Hasan Aslan başta olmak üzere AK Parti'nin tüm kurmayları da tam kadro buradaki karşılama törenine katılacak. Son özellikle bir haftalık süreçte adeta baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştı. Burcu Köksal'dan art arda açıklamalar gelmişti. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de art arda açıklamalar gelmişti. Ki hatta Özgür Özel'in Burcu Köksal'ı tehdit ettiği de yine kendi ağzından dillendirilmişti. Özgür Özel tarafından 2 yıl sonra iktidar olacağız. O zaman gününü göreceksin, kapımızda bekleyeceksin şeklinde. Hatta Köksal da demişti ki en hafif tehditler bunlar demişti. Ailesinin üzerinden de yine tehditlere uğramıştı Burcu Köksal. Eşi üzerinden de, eşine yönelik de tehditler gerçekleşmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de malumun ilanı olarak çok vakit kaybetmeden Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Ancak Burcu Köksal bunu beklemedi. Yani ihraç edilmeyi beklemedi. E-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Hatta ve hatta geçen hafta sosyal medya profillerinde yer alan CHP Grup Başkan Vekili ibaresinden CHP kelimesini de kaldırmıştı zaten ihraç sürecinden ve istifa sürecinden hemen önce. İşte hal böyle olunca da yaşanan o partisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle AK Parti'ye geçme kararı aldı. Mutsuz olduğunu söylemişti Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birçok sorunun sümenaltı edildiğini söylemişti. Hatta ve hatta Özgür Özel değil sadece, kendi partilerinden de yine Afyonkarahisar'da ve yine Türkiye'nin değişik kentlerinde kendi partileri tarafından da tehditlere maruz kaldığını söylemişti. Hizmet yapamaz hale getirildiğini söyledi Burcu Köksal. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından bir otopark kazandırdığını Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde, ancak bunun bile CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından, kendi partileri tarafından engellendiğini söylemişti Burcu Köksal. Ve işte tüm bu yaşananların ışığında da dün artık AK Parti safları da katılmış oldu. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bugüne kadar toplamda 18 CHP'li belediye başkanı istifa etti Türkiye genelinde 2 yıllık süreç içerisinde ve bunların 16'sı da Burcu Köksal'la birlikte 16'sı da artık AK Parti saflarına katılmış oldu. Afyonkarahisar'da 2 yıllık aranın ardından yeniden AK Parti belediyeciliğiyle bugün itibariyle tanışmış olacak. Tabii belediye meclisindeki tablo da önemliydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 belediye meclis üyesi vardı. AK Parti'nin 12, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2 belediye meclis üyesi vardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplam 7 belediye meclis üyesi istifa etti ve AK Parti saflarına katıldı. Dolayısıyla belediye meclisinde de üstünlük AK Parti'ye geçmiş oldu. O nedenle artık bundan sonraki hizmetlerin daha da hızlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Evet, birazdan Burcu Köksal gelecek. AK Parti heyeti de buraya gelecek ve yapılan konuşmaların ardından Burcu Köksal eski makamına yeni partisinin altında, yeni partisinin hizmetleri altında yeni koltuğuna oturmuş olacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Ata, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Köksal Kılınca da. Son durum böyleydi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin savcıya verdiği ifadeler CHP'yi karıştırdı. Böcek ailesi 2024'teki yerel seçimler öncesi CHP'den aday olabilmek için Özgür Özel yönetimine 1 milyon euro para verdiklerini itiraf etti. Bu itiraf CHP'deki adaylık borsasını gözler önüne serdi.

0: gel.
1: Burnunu yere sürttüreceğim böyle. Böyle. Böyle.
2: Tehdit, hakaret ve itiraflar havada uçuyor.
3: İtirafçı ol. Antalya'da bir böcek var. Hangi böcek?
2: CHP'de son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Muhittin Böcek, adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro rüşvet verdiğini söyledi. Böcek, rüşvet talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini vurguladı.
1: Bir daha görmeyeceğim! O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim.
2: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ise, eşi Gökhan Böcek'in babasının belediye başkan adaylığı için CHP'ye ciddi miktarda para verdiğini söyledi. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek zaman zaman o kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ettiğini vurguladı. Bu itiraflar adaylık için Böcek ailesiyle pazarlık mı yapıldı sorusunu akıllara getirdi. Böylece CHP'de aday belirleme sürecinde kurulan adaylık borsası sistemi, soruşturma dosyalarına giren ifadelerle gün yüzüne çıkmış oldu.
3: CHP'ye laf mı atıyorsun? Hangi adam da haksız terbiyesiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne rüşvet vermiş.
2: CHP'de yaşanan bu gelişmeler önümüzdeki dönemde parti içi mücadeleyi daha da hareketlendireceğe benziyor.
4: Rüşvet ve yolsuzluk skandallarının ardından şimdi de tutuklu belediye başkanlarının itiraflarıyla sarsılan CHP zor günler geçiriyor. Partideki gidişattan rahatsız olan bazı belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettikleri iddia edildi.
5: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
2: Tutuklu belediye başkanlarının itirafları nedeniyle zor günler geçiren CHP'de rahatsızlık had safhaya ulaştı. 20'ye yakın belediye başkanının Özgür Özel'i eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiği ileri sürüldü. Parti yönetilemiyor serzenişinde bulundukları iddia edildi.
6: Ben Kemal geliyorum.
2: CHP'de parti içi muhalefet gidişattan uzun süredir rahatsız. Bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek vermiş, yolsuzluk iddialarıyla ilgili bildiri yayımlamışlardı. Eski milletvekilleri de Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu göndermişti.
7: Siyaset emekliliği kabul etmez.
2: Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda da İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve mahkeme süreciyle ilgili görüşler dile getirilmiş, CHP'nin arınmadan yola devam etmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştı.
4: Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan'ın haber nöbeti sürüyor. Günaydın, bir kez daha hoş geldin yayına. Son durumu senden dinleyelim.
8: Günaydın, iyi yayınlar diyelim. İşte o yağan şiddetli yağmur ve devamında Hacı Osman deresinin taşması. İşte o derenin, yani selin adım adım geldiği ve birçok noktada etkisini bir afete dönüştürerek devam ettirdiği Hacı Osman Deresi, Samsun Havza ve Vezirköprü ilçelerinin üst kısımlarından gelip Havza ilçe merkezinin içinden geçen bir dere olduğunu belirtelim. İşte yağan o yağmur, derenin içerisindeki tıkanmalar ve devamında suyun taşması, birçok duvarın yıkılması, buradan alt kısma kadar devam etmesi, ilçe merkezinden geçmesi, birçok ev ve iş yerinin su taşkınlarının yaşanmasının sebebiyet verdiği şiddetli yağmurlar ve işte bu Hacı Osman Deresi'nin taşması oldu. Yaralanan 12 kişiden 11'inin tedavileri tamamlandı. Onlar evlerine taburcu edildi. 88 yaşındaki bir amcamızın müşahede altında tutuldu. Ancak onun da sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşalım. Bununla birlikte bölgeye hem yakın illerden ve ilçelerden ekipler geldi. Burada şu an itibariyle hem o yaşanan yağmur sonrası taşkınlardan gelen molozların, ağaçların, kütüklerin, yıkılmış yerlerin temizlenmesi, bodrum katlardaki suların tahliye işlemleri devam ediyor. Derenin ağzının açık tutulması için Devlet Su İşleri tarafından da o çalışma devam ediyor. Çünkü meteoroloji tarafından yeniden bir yağış olma ihtimaline karşı yapılan uyarılara karşı

0: Derenin ağzında birikmiş olan o çöpler, odunlar bu noktalardan alınmaya ve uzaklaştırmaya devam ettiği bilgisini paylaşmış olalım. Eğitim ve öğretime de bazı okullarda bir gün ara verilmişti. Şimdi o okullardan bir tanesinin olduğu noktaya doğru ilerleyelim. Yani eğitim ve öğretime ara verilmesinin nedeni o okullarda birikmiş olan o çamurlar, bodrum katlar ve eğitim görülen sırıtların olduğu noktaya kadar gelen o şiddetli yağış ve sulardan kaynaklı olarak eğitim ve öğretime 3 okulda ara verildi. 4 mahalle Havza ilçe merkezinde yoğun bir şekilde yaşanan bu süreçten etkilendiği bilgisini paylaşalım. An itibariyle yaraların sarılması, hasar tespit çalışmalarının yapılması devam ediyor. Hem vergi dairesinden gelip esnafın hasarının giderilmesi noktasında neler yapılabileceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Hem tarım kooperatiflerinden tarım arazileri, hem ev ve iş yerleriyle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşın bu noktalarda çalışmalar var. Elbette ki her yaşanan afette güvenlik güçlerimiz elbette ki yapılan çalışmalarda en ön safta yer alıyorlar. Onlar ellerinde her zamanki gibi temizlik aletleriyle birlikte bu noktalarda vatandaşın yaralarını sarmak için o titiz çalışmaların devam ettiğini belirtelim. İşte Merkezi İlkokulu eğitim ve öğretime ara verilen okullardan yalnızca bir tanesi. O okulun bahçesinde hem jandarma ekipleri hem de ilgili belediyeler tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve diğer ilçelerden gelen belediyeler tarafından temizleme çalışmaları devam ettiğini belirtelim. Şu an için bir yağış yok. Meteorolojinin yağış uyarısı devam ediyor. Kayıp ya da hayatını kaybetmiş bir vatandaşın olmaması sevindirici tek taraf.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirildi program. O anlara bir bakalım.
2: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Hiçbir sorunumuz yoktur.
3: Küresel gerginliklere ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere değindi. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok ifadesini kullandı.
2: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erdoğan, tarımda doğrudan destek ödemelerine değindi.
2: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.
3: Başkan Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
2: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
3: Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, Filistin'i de unutmadı.
2: Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.
1: Şimdi dev bir destekten bahsediliyor. Çiftçiye 240 milyar lira. Bugün Takvim Gazetesi'nde de manşete taşımışsınız haberi. Biraz detaylarını konuşalım mı Faruk abi?
4: Olur. Şimdi tabii finansman Dünya Bankası'ndan geleceği için dolar bazında biz onu Türk lirasına çevirip 240 milyar lira dedik. 5.3 milyar dolarlık bir

0: dev destekten bahsediyoruz. Bu 10 yıla yayılacak. Bu desteğin ilk 750 milyon doları bu yıl verilecek. İki yönü var. Birincisi işletmelere, yani işte tarımsal faaliyet gösteren işletmeler, işletme kurmak isteyenlere bir kere 24 ay geri ödemesiz olacak. Yani 2 yıl bir krediye bir geri ödeme yapılmayacak. Faizleri de çok düşük olacağını düşünüyorum. 7 yıla kadar da vade olacak. Dolayısıyla kolay ödenecek taksitlerle ve 2 yılda ödemesiz olarak isteyen küçük bir işletme kurabilecek, isteyen kurduğu işletmeyi büyütebilecek. Zaten hani burada finansmana erişimde bir sıkıntı vardı. Yani işte işletmesini büyütmek istiyor ama işte bankadan kredi alamıyor, teminat gösteremiyor vesaire. Burada buranın garantisi kredi garanti fonu olacak. Dolayısıyla bir teminat sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak. Özellikle gıda burada öne çıkıyor. Tesis inşaatı, işte makine ekipman yatırımlarına ödenecek. Yani senin küçük bir işletmen var. İşte ne bileyim süt üretiyorsun, yoğurt üretiyorsun vesaire. Onu büyütmek istiyorsun ama paraya da ulaşamıyorsun. Buradan sana 10 milyon dolara kadar kişi başı bir para verilecek. Ciddi de bir paradan bahsediyoruz.
1: Bu yeni istihdamları da beraberinde getirecek
0: aynen.
1: O zaman.
0: Sen işletmeni büyüteceksin. Yeni makine ekipmanı alacaksın vesaire. İkinci bölümünden bahsedeyim. Orada da yine kredi garanti fonu devreye girecek. 400 bin çiftçi hedefleniyor burada. Direkt hani kendi tarlasında, bağında, bahçesinde çalışan çiftçi kardeşlerimiz için bir kredi imkanı. Burada da 500 milyon dolarlık kredi hacmi belirlenmiş. Çiftçilerin ihtiyaçlarına göre onlara verilecek. Burada da yine geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli bir krediden bahsediyoruz. Aynı zamanda 250 bin kişiye de istihdam alanı oluşturacak bir destekten bahsediyoruz. Hayırlı olsun. Gerçekten hani Türkiye'de tarım çok önemli. Hele şu savaştan sonra gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Gıda arz güvenliği açısından Türkiye bu tür desteklere ve yatırımlara ihtiyaç vardı. Hükümetimiz de proaktif bir şekilde bu desteği hemen devreye sokmuş oldu.
1: Şimdi söylediğiniz gibi tarım ve gıda alanında yapılacak tesisler, işletmelere 24 ay geri ödemesiz verilecek, 7 yıla kadar vadeli. Bir yandan 10 yıl boyunca planladığımız 5.3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 içinde girişimcilere açacağız.
0: Demek ki bu yani 2036'ya kadar devam edecek bir süreçten bahsediyoruz. 2036'ya kadar her yıl işletmelere bu kredi, 750 milyonla başlayan kredi tahsis edilecek ve işletmelerimiz büyüyecek. Tarım üretimleri artacak. Bu da aslında vatandaşa nasıl yansır? Bir, senin söylediğin gibi istihdam olarak yansır. İki, üretim artarsa fiyatların düşmesini sağlar.
1: Evet, böylelikle de 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabileceği ve 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getirmiş olacağız. Diye.
0: Çiftçilerin ürünlerini hani gelip de sadece tarlada tüccara vermekten ziyade işte bir kooperatifler aracılığıyla açılacak yeni pazarlar aracılığıyla, toptancı hal pazarları aracılığıyla satabileceği alanlar da oluşturulacak. Bu da istihdama katkı yapacak. 250 bin kişi şimdilik bir istihdam hedefi de var. Çok büyük bir destek aslında. Bunun etkilerini zaman içinde zaten hepimiz hissedeceğiz. Bunun başvuru şartları vesaire birkaç gün içinde belli olur. Biz de buradan paylaşırız çiftçi kardeşlerimizle.
1: Bu görüntülerde kaydedilmiş bir yandan ben de onlara bakıyorum.
0: Bu arada tabii genç arkadaşlarımızın tarıma yönelmesini sağlayacak birçok teşvik de var. Aslında hani hep konuştuğumuz şey var ya, köylerdeki genç arkadaşlar kalkıp...
1: O genç arkadaşlar evet, nasıl yani... alıyordu o toprakları babadan kalma satıyor. Herkesin şehirde, ben söyleyeyim, bizi köylerde izleyenler, gençler varsa, özellikle de yaşı küçükler varsa... şehirde herkesin hayali sizin olabildiğiniz yerde olup da tabii toprak sahibi olmak yani.
0: Tabii onlar da gelip büyük şehirlerde iş aramak yerine aslında bu teşviklerle çok güzel işletmeler kurabilirler ki geçtiğimiz yıl biliyorsun burada bir tarım zirvesi olmuştu Turkuaz Medya'da. Oraya genç çiftçi kardeşlerimiz gelmişti. Yani kadınlı erkekli böyle 20'li yaşlarda genç arkadaşlar. Çok başarılı hikayelerini dinlemiştik. Aslında burada da bir uyanış var. Bakma hani öbür türlü de oluyor tabii. Hani
1: var.
0: Gençler köyden
1: ne? Veriyoruz ya haberlerini
0: evet,
1: veriyoruz.
0: Maalesef. Ama bu teşviklerle daha kazançlı.

0: işler yapabilme imkanlarına kavuşacaklar. Kendi işletmelerini kurabilecekler.
1: Peki. Bu da müjdelerden biriydi. Dev bir desteğin başlayacağını söyleyelim. Dekolizasyon film günleri başladı. Sömürgeciliği anlatan filmlerin olacağı organizasyon Atlas sinemalarında düzenlenecek. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır. Bizi bekliyor. Meral, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Evet, dünya dekolonizasyon formunu geride bıraktık bu haftanın başına. O şekilde başlamıştık. Bugün de işte formun üçüncü ayağı olarak düşünebiliriz. Dekolonize film günleri. Sizlerin de dediği gibi Beyoğlu'nda meşhur Atlas sinemalarında iki gün boyunca filmler gösterime girecek. Peki hangi filmler olacak? Hangi konulardan bahsedilecek? Hemen onlardan da bahsedelim sizlere. Öncelikle elbette ki konunun asıl gündemi sömürgecilik üzerine olacak. Yaklaşık 10 tane film işte bu noktada gösterime girecek iki gün boyunca. Bugün saat 11'de, yani dakikalar sonra ilk film gösterime girmiş olacak ve akşam 21'e kadar da seanslar bu noktada devam edecek. Hemen hangi filmler olacak onlardan bahsetmek istiyorum. Çamur, Tavşan Geçirmez, Çit, Güneşin Çocukları, Çöl Aslanı, Buğday, Siyahi Kız gibi birçok aslında farklı konularda, sömürgeciliğin farklı alanlarında yazılmış ve oynanmış filmler işte tam da bu noktada ücretsiz bir şekilde seyircisiyle buluşmuş olacak. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Bugünün farklı bir önemi var elbette. Öncelikle akşam 17'de bir resepsiyon gerçekleşecek burada protokolünde katılımlarıyla birlikte. Ardından 18'de de ünlü İran yönetmeni Mecit Mecidi'nin bu noktada bir söyleşisi olacağını belirtmiş olalım. İki gün boyunca da yine filmler ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunulacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul'da bir AVM'de saldırıya uğradı. Futbolcuya yumruk atan saldırgan kaçarken de yakalandı.
3: Önce sözlü, sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförünün yumruk atarak yanlarından uzaklaştırdığı saldırgan, kaçmak için bindiği takside polis tarafından yakalandı. Torreira'nın yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu.
1: Ankara'da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalasını verdi.
4: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
5: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
6: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
5: Kimse beni yıkamayacaksın.
3: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
7: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
3: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
8: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
9: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü getirmiş.
3: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
1: İnsanlar yapay zeka ve veriye odaklanmak yerine

0: Robotlar bizim işimizi ne zaman ele geçirirler diye endişelenmeyi seçiyor. Ancak bilim insanları boş durmuyor. Son geliştirdikleri iki robot gerçekten ürkütücü. Hem de sadece ekonomik anlamda değil.
1: Bilim kurgu filmlerinin ürkütücü senaryosu Çinli bilim insanlarının elinde gerçek oldu. Lansman videosuna şirketin diğer robotları da eşlik etti. Üst düzey yönetici 500 kiloluk robota bizzat tırmandı ve denemek için pilot koltuğuna geçti. Duvarları yıkabilen, gerektiğinde dört ayağının üzerinde de gidebilen robot, insan gücünün yetmeyeceği işleri çok kolay hale getirecek. Ürkütücü görünen bir başka robot daha var. Çinli bir girişim, diğer robot firmalarının tam aksi yönüne gitti ve beden yerine robotun yüzüne odaklandı. Şimdiye kadar geliştirilmiş en gerçekçi yüze sahip robot, yapay zekası sayesinde tıpkı bir insan gibi aynaya bakacak ve gördükleri sayesinde mimiklerini kusursuzlaştıracak. Bu veri havuzu sayesinde karşısındaki bir insanın güleceğini bile gülmeden hemen önce anlayacak.
0: Şimdi gerçekten korkutucu bir haber daha paylaşalım. Türkiye'nin en büyük mezarlıklarından biri olan Karacaahmet Mezarlığı'nın ortasından geçen bir sokak. Son aylarda esrarengiz olaylara sahne oluyor. Bölge halkının araçlarını park ettiği sokakta birisi ya da birileri park halindeki araçlara saldırıyor, camlarını kırıyor, lastiklerini patlatıyor, sileceklerini kırıyor. Bununla da yetinmeyen saldırganlar tüp kamyonlarının yanında ateş yakıyor. Üsküdar Ahmediye Mahallesi'nde yaşayanlar tedirgin.
2: Tüpleri sıralasaydı zaten Üsküdar'ın 160'ı yanar dedi.
3: Arkadaşım biri artık nasıl bir psikoloji yaşıyorsa bakın. Bakın yaptığı işe bakın. Bakın. Ve burada bu sık sık yaşanan bir olay ve kimsenin bir tedbir aldığı da yok. Bakın arabalar ne hale geldi. Bunlar milli servet.
4: Kimi aracının ön camını tuzla buz olmuş halde buldu, kimi arka camının tamamen patladığını gördü.
5: Vallahi ön cam, yan cam, arka cam hepsi dedi patlatmışlar yani.
6: Şu anda İstanbul Üsküdar Ahmediye Mahallesi'ndeyiz. Karacaahmet Mezarlığı'nın bulunan caddelerden birindeyiz. Öyle ki aracını buraya park eden insanlar dün akşam saatlerinde işten eve döndüğünde karşılaştıkları manzarayla şok oldular.
7: Arabalarda da büyük hasar var. Ya bu devamlı olan bir olay. Bir kişi de olabilir, birkaç kişi de olabilir. Hatta birilerinin yönlendirmesi de olabilir.
6: O mağdurlardan biri de Mecit Akbaş'tı. Üstelik yaşadığı ilk değildi. Bundan 1,5 ay önce de yine kendi aracının camı pert olmuştu.
5: Normalde 1,5 ay önce de benim aracın camını patlattılar. Dedim ki hani neyse yine bir tane cam patlattılar. Ama gerçekten bu sefer bayağı bir... Yani yağma diyeyim. 150 bin lirayı geçik bir şeyim var yani benim aracımla alakalı.
7: 15 gün önce yine arabaların aynalarını kırdılar.
6: İddiaya göre o kişi ya da kişiler sadece arabaların camlarını patlatmadılar. İşte bu içi tüp dolu aracı da ateşe verip kaçtılar.
8: Evvela şu öndeki arabamız yandı. 15 gün veya 20 gün geçti. Bu sefer de bu aracımız yandı. Yani biz de şaşırdık yani. Ne yapacağız yani? Bu da şimdi tehlikeli madde. Sokak aralara çekemeyiz. Burası en güzel yer.
6: Mağduriyetiniz tahmini ne kadar?
8: Aşağı yukarı bir tüyü var.
7: 15 gün önce bu aracı yaktılar. Tüpleri sıçrasaydı zaten Üsküdar'ın 160'ı yanar dedim ya. Çünkü burası 100 yıllık mezarlık. Öyle ağaçlar var ki 100 yıllık, 150 yıllık ağaçlar var burada. Bunlar tutuştuğu zaman sönmez de.
4: Bölge sakinleri bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
9: Ben şu anda korkuyorum açık ve net söyleyeyim. Kim yetkiliyse Üsküdar'a hepsine sesleniyoruz yani. Kamera taktırsınlar.
5: Şimdi en azından bir MOVESA kameraları falan takılmasını istiyoruz.
3: Bakın kaç tane araç. Buna acilen tedbir alınmasını istiyoruz. Bu burada sık sık yaşanan bir olay.

0: çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
15: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
14: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan

0: bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
3: 550 lira.
2: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
3: 540 olsun size.
4: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sinir.
3: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
2: 500 yapalım. Düz ve
3: yok, yapamayız.
2: Yapalım.
3: Kurtarmaz.
2: İzleyicilerimiz gelecek.
3: 530.
2: 500. Kurtarmaz. Ben iyi bir pazarlık yaparım ama.
3: Onu da kurtarmaz etme ya.
2: 500.
4: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
3: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
5: 450 ile 430 arası değişiyor. Kilosu.
2: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
5: Abi oluruz. Pazarlık memurlar efendim. Öyle şey mi olur gelişirdik? Yani illaki.
6: Kilosu 550-520 o dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
2: Hilmi abi gel pazarlığı senle devam et. Mal senin değil mi abi?
5: Değil.
2: Abi o zaman biz böyle devam edelim. Biz bunu 500 yapalım.
3: Kurtarmaz. Kırmam yani.
2: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
3: Evet aynen.
2: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
3: 1 ton 200 kilo.
2: Büyük baş. İsmi de Aslan bu arada.
3: Aslan.
2: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
4: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ek ifadelere Sabah gazetesi ulaştı. İddiaya göre 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro istendi. Muhittin Böcek bu talebin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla iletildiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde oğlum Gökhan'a gereğini yap dedim sözlerini kullandı. Oğlu Gökhan Böcek ise paranın Veli Ağbaba aracılığıyla talep edildiğini iddia etti. İfadesinde toplanan paranın yaklaşık 1 milyon euroya tamamlandığını anlattı. Söz konusu konuşmanın 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşma olduğu da belirtildi. Dosyadaki iddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında otoparkta siyah poşet içinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile internet üzerinden görüştüklerini ifade etti. Bu görüşmede kendisi bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşet ve teslim ettim dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise söz konusu iddiaları reddetti. Gökhan Böcek'i tanımıyorum diyen Ağbaba'nın cezaevinde Böcek ailesini ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Paranın kaynağıyla ilgili konuşan Böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamlarından para topladığını belirtti. Euro cinsi paranın miktar itibarıyla az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüm dedi. Öte yandan Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de savcılığa ek ifade veren isimler arasında yer aldı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi

0: Ciddi stres oluşturduğunu vurguladı. Böcek bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi.
1: Siyasi partilerimizin
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'in haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
3: Günaydın, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. 3. saat dilimine hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım farklı noktalarda hazır. Hemen kimlere de hızlıca bakalım. Ardından detaylara geçelim. 77'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında sanıkların savunmaları alınıyor. Ahmet Nazif Vural davaya ilişkin son gelişmeleri bize aktaracak. Bir diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti. Yaklaşık 6 milyar lira zarar faaliyet raporlarına yansımış durumda. Kübra Kılıçtepeci birazdan detayları bizimle paylaşıyor olacağız. Bir diğer gündem başlığımız dünya çapında konuşulan başlık. Hantavirüs paniği büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden bazı açıklamalar geldi. Fatih Özyer notlarıyla yayına hazır. Ve bayram tatili yaklaşıyor artık. Tatil öncesinde otoservislerde yoğunluk var. Araç bakımı yapmak isteyenler sıra bekliyor. Halil İbrahim Uğur detaylarla karşımızda olacak. Adana'da bizi bekliyor. Çankırı, Ilgaz'ın sarı pirinci coğrafi işaret almaya hazırlanıyor. Murat Onur bizi bekleyen isim Çankırı'da. Ve dekolonizasyon film günleri başladı. Sömürgeciliği anlatan filmler olacak. Dünyaca ünlü isimler de katılacak bu organizasyona. Meral Dağlılar da hazır. Hemen başlayalım. Birçok ilde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Şırnak'ta dereler taştı. Sel riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Çankırı'da da sağanak nedeniyle aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
4: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytuşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı.

0: Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyükdona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef oldu, bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İn Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: Burdur'da anahtarı üzerinde bırakılan taksi bir kişi tarafından çalınmak istendi. Durumu fark eden taksi şoförü o hırsızı bakın nasıl yakaladı.
0: Taksiyi çaldı, köşeyi dönemeden yakalandı. Burdur'da bir şoför durağın önüne park ettiği taksinin kontak anahtarını üzerinde bıraktı. Bunu fark eden bir kişi sessizce taksiye bindi, kontağı çevirdi, gaza bastı. Taksinin çalındığını gören şoför peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca uzun sürmedi. Taksi hırsızı caddeye çıkamadan yakalandı. Yaka paça aşağı indirildi, polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen hırsız akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Karaman'da trafik kontrol noktasında bir araç dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonrası park halinde bulunan aracı 13 yaşındaki çocuğun kullandığı tespit edildi. O çocuğun ailesine 40 bin lira idari para cezası kesildi.
2: 13 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, polisin dur ihtarına uymayıp trafikte tehlike saçtı. Olay Karaman'da yaşandı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri aracın sürücüsüne kontrol noktasında dur ihtarında bulundu. Ancak aracın kontrolü çocuk sürücüdeydi. Dur ihtarına uymadı, kaçarak uzaklaşmak istedi. 13 yaşındaki çocuk ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra da aracı park edip yaya olarak uzaklaştı. Polis plakasını tespit ettiği aracı park halinde buldu. MOBESE kamerası görüntüleri incelendiğinde çocuk sürücünün kimliği tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi. Aileye 40 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda arama, inceleme yapılırken operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti. Toplam zararın yaklaşık 5,65 milyar lirayı bulması dikkat çekti. Peki faaliyet raporlarında neler var? Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte hazır bizi bekliyor. Kübra hoş geldin, söz sizde.
3: Hoş bulduk Cansın Elvacı. Evet, aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 2025 yılı faaliyet raporları açıklandı ve 9 şirketin zararda olduğunu görüyoruz. Tabii bu 9 şirket arasında Beltur var, Halk Ekmek var, Metro AŞ var ve hangileri en çok zarar etti, ne kadar zarar var bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Avukat Muhammed Kaynar, İBB Denetim Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyesi. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyoruz. 9 şirketten, 9 aslında büyük şirketten, aktif olarak kullanılan şirketten bahsediyoruz ve

0: yönetimine atanan kişilerden birisidir. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yer almış kişiler de dahil olmak üzere eski ilçe başkanları ve belediye başkan adayları da dahil olmak üzere bu şirketlerin yönetimlerine atanmış olan kişiler. Bu şirketlerle ilgili biz zaten 7 yıldır bilgi istiyoruz. Meclis olarak bize bilgiler verilmiyor. Denetim komisyonunda da bu şirketlerin denetlenmesine izin verilmiyor. Yani ne bilançoları, ne gelir tabloları, gider tabloları hiçbirisi belediye meclisine ve denetim komisyonlarına bilgileri verilmiyor. Ancak en son açıkladıkları faaliyet raporunda, çünkü kanun gereği faaliyet raporunda iştiraklerle ilgili bilgi verme mecburiyeti var ve
1: hatta
0: bu rakamlar açıklandı.
1: Hatta isfalttan bahsederken Muhammed Bey şey yapalım mı? İsfaltın hem gelir hem giderini arkadaşlar versin isterseniz ekranı, hem de ne kadar zararı olduğunu onun üstünden konuşmaya
0: devam edelim.
1: Ben
0: genel bilgileri şunun için veriyorum. Bu şirketler niye zarar ettiğinin karşılığı da bu söyleyeceklerinde yer alıyor. Bu şirketlere tabii yönetimlerini başkan atıyor ve bu şirketlere inanılmaz bir istihdam yapılmış oldu. İhtiyacından çok fazla istihdamlar yapıldı. Hatta bunlar zaten iddianamelere de konu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de tartışmalara konu olan meseleler oldu biliyorsunuz. İşçi adımları, yönetimlerine atanmalar durumları. Şirketlerin mali tabloları ile ilgili de bilgi verilmiyor. Bir bilgi daha vereyim bu konuya detayına girmeden önce. Şimdi bu Büyükşehir Belediyesi'nden bu şirketlere ihaleler yapılıyor ve bunların tamamı rekabete aykırı açık olmayan ihaleler. Ve bu şirketler haricinde hiçbir firmanın katılımına imkan vermeyecek şekilde şartnameler düzenlenip ihaleler bu şirketlere veriliyor. Bu şirketler üzerinden de başka firmalara bu sefer ihale mevzuatının dışına çıkılarak verilmiş oluyor. Yani böyle de bir tekel durumları söz konusu. Şimdi detayına girdiğimizde mesela 2025 yılı İsfalt AŞ'nin işte 2 milyar 79 milyon lira zarar ettiği öngörülüyor. 2025 yılı ile ilgili ilginç bir örnek vereceğim. Bu şirket biz denetim komisyonu sırasında çalışmalarımızda gördük ki asfalt serimi ve alımı ihalesine katılmamış Büyükşehir Belediyesi'nin. Muhtemeldir ki katılamadı bu borçlarından dolayı. Yani bu şirketin kuruluş amacı tamamen tek amacı İstanbul'un asfalt ihtiyacını üretmek ve İstanbul'daki asfalt serimini yapmak. Yani bu amaçla kurulmuş olan şirket Büyükşehir Belediyesi'nin bu amaçla yaptığı ihaleye katılmıyor ya da katılamıyor. Katılamama sebebi muhtemeldir ki bu borç. Vergi borçları, SGK borçları ve diğer faaliyet yapamaz hale gelmesinden kaynaklı durumları. Bir 2024 yılında Sayıştay tespitidir 8 milyar liraydı bu şirketin borcu. 2 milyar 79 milyon lira da 2025'te oluşmuş olan zararı söz konusu. Ve bir konu daha bahsedeceğim. Bugün bu şirketin belediye meclisinde sermaye artırımı ile ilgili madde var ve 7 milyar 731 milyon TL'lik sermaye artırımı yapılmak isteniyor. Nasıl, ne oluyor? Bu şirketler kötü yönetim, gereksiz istihdam ve başka faaliyet konusu dışındaki başka faaliyetleri sebebiyle zarar ediyor ve bu zarar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sermaye artırımı yöntemiyle karşılanma yoluna gidiliyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şirkete sermaye artırımı yöntemiyle 7 milyar 731 milyon TL aktarma yapacak.
1: Muhammed
0: bugünkü
1: Bey,
0: meclis gündeminde var olan bir konuda bahsediyorum.
1: Diğerlerini de isterseniz bakalım. Metro AŞ'yi de isterseniz arkadaşlarımız versin. Metro AŞ'de de rakamları ortada. Zarar yine oldukça fazla.
0: Evet. Bir enteresan konu var. AK Parti döneminde yine en son 2018 rakamlarını söylüyorum. 2.60 TL, yani 2 TL 60 kuruştu bir bilet. 2 TL 60 kuruşla Metro AŞ kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayabilen ve Büyükşehir Belediyesi'nden ekstra bir hiçbir yardım ve sübvansiyon almadan metro faaliyetlerini yürütebilen, metro işletme faaliyetlerini yürütebilen bir şirketti. Metro İstanbul AŞ metro yapan bir şirket değil. Metroları işleten bir şirket. Metroları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. O ayrı. Yani bunlar metro yapımı için oluşmuş bir zarar değil.
1: Buna rağmen şimdi baktığımızda 2025 yılı zarar tablosu.
0: Metroların hazır yapılmış olan ve araçları da temin edilmiş olan metroların işletme hizmetini veren. Yani bilet gelirlerini topluyor ve giderlerini bundan karşılıyor, işletmeyi yapıyor. Ve bu şirket sürekli Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli zarar ediyor. En son her yıl bu şirket

0: Bakın bilet parası 2.60 TL'den 42 TL'ye çıktı. 42 TL'ye çıkmasına rağmen yine gelirleri giderlerine yetmiyor ve bugün yine gündemde olan bir konulardan birisi 800 milyon TL aylık Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ'ye aktarımda bulunuyor. Bunun sebebi tamamen kötü yönetimdir. Bilet 2 TL iken bu şirket kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayabilir durumdayken, bilet 42 TL'ye çıktığı halde kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayamayıp, yani metro işletmesindeki aksaklıklar ayrı bir tarafa koyalım, buna rağmen zarar etmiş olması da ilginç bir durum.
1: Hocam isterseniz hızlıca bir de Beltur'la halk ekmeğine bakalım.
0: Evet.
1: Beltur'u arkadaşlarımızdan rica edelim. Beltur'daki rakamlar da çünkü oldukça aslında çarpıcı. Beltur'da yine zarar eden şirketler
0: şimdi
1: arasında.
0: Şimdi Beltur'da da izleyicilerimizin bir hususu karıştırmamasını rica ediyorum. Beltur sosyal tesisleri işleten bir şirket değil. Belediyenin köşklerini, daha prestijli olan yerlerini işleten bir firma. Mesela Hidiv Kasrı gibi, Malta Köşkü gibi belediyenin bu köşklerini işleten bir firma. Yani gıda üzerine çalışan bir firma. Ve maalesef bu da 7 yıldır zarar eden şirketlerden birisi. Sürekli zarar ediyor. Ve Beltur'a da sürekli sermaye artışları yapılıyor. Ve bu şekilde bu zararları karşılanılmaya çalışılıyor. Ve bu şirket de bugün mesela...
1: Yine sermaye artışına gidenlerden birisi değil mi?
0: Evet evet. Bu şirket de sermaye artışı bugünkünde yok ama geçen meclis toplantılarında bu şirkete de sermaye artışı yoluyla zararları karşılanmıştı. Şimdi bu şirket ticari faaliyet yürüten aslında belediyenin köşklerini işleten ve bu köşkler için de belediyeye kira ödemeyen, gelir üzerinden belli bir pay ödeyen bir şirket. Bu şirket nasıl zarar eder? Bu şirkette zarar etmesi için ya birileri yediği yemeğin parasını ödemiyordur ya da bu şirketten bir yerde bir şey dışı, kontrol dışı bir gider vardır. Yani başka öyle türlü mümkün değil. Yani belediyelerin en prestijli yerlerini alıyorsunuz, kira ödemiyorsunuz, buralardan yemek üretip satıyorsunuz
1: ve zarar ediyorsunuz.
0: Yani bunun bir izahı olamaz. Eğer varsa da bize izah etsinler, bu şirket niye zarar ediyor? Yani sattığı yemeğin parasını birileri ödemiyor mu? Birileri para ödemiyor mu burada yemek yediği halde? Veya bu şirketten kayıt dışı bir takım aktarımlar mı söz konusu ki bu şirket zarar ediyor?
1: Ve son olarak çok kısaca isterseniz halk ekmeğe de değinelim. Süremizin sonuna geldik çünkü halk ekmekte ekmekten zarar eden bir şirketten bahsediyoruz aslında. Çok çarpıcı yine.
0: Şimdi eğer ekmek üretim maliyetinin altında satıyor olsaydı o zaman ekmekten zarar etmesini belki anlamlandırabilirdik ama halk ekmek de sürekli zarar eden şirketlerden birisi. Ekmek satışı da düşmüş biliyorsunuz halk ekmeğin.
1: Öyle.
0: İlk başlarda halk ekmek konusunu bayağı bir suistimal etmişlerdi. İşte kent yoksulluğu adı altında bir takım oradan söylemler üretmişlerdi. Ama halk ekmeğin zarar etme sebebi bu yıl sattığı ekmek sayısında azalma var. Yani üretim kapasitesini üretim kapasitesi kadar ekmek satamıyor.
1: Çok teşekkürler Muhammed Bey.
0: Rica ederim.
1: Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. İBB Denetim Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyesi Muhammed Kaynar'a teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Silivri'de İBB davaları ve casusluk suçlamalarına ilişkin duruşmalar sürerken İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'ne yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yolsuzluk iddialarını reddetti. Ancak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve eşi savcılığa giderek ifade verdi.
3: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
4: Özgür Özel CHP'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ibreyi bu sözlerle değiştirmeye çalışsa da İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi idare edemiyorlar. Bir eski milletvekillerinin hapishanede, 25 tane belediye başkanının hapishanede, her gün bir belediye başkanı da istifa ediyor, gidiyor. Milletvekilleri duyuyorum birkaç kişi istifa edecekmiş.
4: CHP Genel

0: Merkezi Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olmasıyla çalkalanırken Gökhan Böcek'ten yeni dikkat çeken iddialar geldi. Önceki ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro götürdüğünü söylemişti. Bu kez aday tanıtım toplantısında yine Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiğini öne sürdü.
1: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır. Bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek Ailesi.
2: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: CHP Genel Merkezi ve Veli Ağbaba iddiaları yalanlasa da Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in ek ifadesi de dosyaya girdi. Zuhal Böcek eşinin evde sık sık o kadar para verdik hala açıklanmadı şeklinde serzenişte bulunduğunu anlattı. Bir defasında Özgür Özel Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi. Ve Uşak. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel'in kullandığı VIP araç dönüşümünü belediye kasasından ödediğini itiraf etmişti. O iddialarla ilgili CHP sözcüsü Zeynel Emre'den tepki çeken bir savunma geldi.
3: Genel merkez bir tane araç alıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağı. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
0: Yalım ifadesinde Özgür Özel'e poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etmişti. O parayı Özel adına teslim aldığı söylenen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
4: CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal rozetini takarak AK Parti'ye katıldı. İlk mesajını verdi. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim ifadesini kullandı. Böylece yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu.
5: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
7: CHP'den istifa etti. AK Parti'ye geçti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal rozet takarak AK Parti'ye katıldı. Burcu Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve CHP'li 8 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP Afyon Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.
5: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
6: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
7: Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 19 belediye başkanı istifa etti. 17'si AK Parti'ye geçti.
8: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
7: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı. Ardahan Göde, Antalya Selik, Yalova Altınova Belediye Başkanı da İktidar Partisi'ne katıldı. Son katılımla birlikte bu yıl tüm siyasi partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 79 oldu.
4: Adalet. terör mağduru şehit yakınlarına yeni hakların verilmesi planlanıyor. Detayları öğreneceğiz. A Haber.

0: Haber parlamento şefimiz Süleyha Ağoğlu hazır. Düzenlemenin detaylarını aktaracak. Süleyha Ağoğlu günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Günaydın Cansın Helvacı. Evet, AK Parti grubunda bir çalışma söz konusu, şehit yakınlarının ekonomik ve sosyal haklarının artırılmasına yönelik. Şu anda şehit yakınları 11 bin lira civarında bir maaş alıyorlar. İşte bu maaşın artırılması söz konusu, ancak kaç liraya çıkartılacak, nasıl bir düzenleme yapılacak henüz bu kesinleşmiş değil, maaşlarının ne kadar artırılacağına ilişkin, ancak bir ekonomik düzeltme yapılabileceği ifade ediliyor ya da planlanıyor bu anlamda. Sadece ücret artışı değil, başka haklar da söz konusu. 25 yaşında şehit çocuğu bazı haklarını kaybediyor. İşte bu hakların korunması yine söz konusu 25 yaşından sonra da. Örneğin ulaşım, ücretsiz ulaşım hakkı, örneğin seyahat hakkı ücretsiz ve bazı vergilerde indirim söz konusu oluyor 25 yaşına kadar. Ancak 25 yaşından sonra bu sona eriyor. İşte bunların artırılması, yani bu hakların devam etmesi söz konusu yine bu düzenlemeyle. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda talepleri var. Aile ve Sosyal Haklar Bakanlığı'nın da talebi var bu yönde. Şehit ailelerinin bu maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının korunması yönünde 25 yaşını dolduran şehit çocukları için. Bu konuda bir çalışma var AK Parti grubunda. Henüz kesinleşmiş değil. Yani kesin rakamlar belli değil. Daha doğrusu önümüzdeki günlerde bu rakamların da yine kesinleşmesini bekliyoruz. Ama şehit aileleri için bir çalışmanın olduğunu ifade edelim Cansın Helvacı.
0: Süleyha Ağoğlu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump dünya siyasetinin gözünü çevirdiği kritik Çin ziyareti öncesinde kameraların karşısındaydı. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Her halükarda savaşı kazanacaklarını yineledi. Amerika, Çin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu da dile getirdi.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
3: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
2: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ın arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
3: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
2: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
3: Trump ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
2: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
3: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
0: Dünya Hollanda bandralı yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakaları ile ilgili soruların yanıtını arıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de salgınla ilgili bazı uyarılarda bulundu. Peki neler söyledi? Muhabir arkadaşım Fatih Özyer hazır. Fatih Özyer günaydın, hoş geldin yayına. Neler söylediler, nedir son durum, elimizdeki bilgileri senden dinleyelim.
4: Johnson Helvacı, iyi yayınlar diyoruz Hollanda'dan. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında hemen hemen her gün yapılan açıklamalara da bak.

0: olduğunda kafadaki soru işaretleri daha da çoğalıyor. Hatta kafalarda tamamen karışıyor. Her ne kadar yapılan açıklamalara da bakılmış olsa bile, sizin de söylemiş olduğunuz gibi daha önceki yayınlarda ölüm gemisi Hollanda yola çıktı. Aslında önümüzdeki pazar günü de Hollanda'nın Rotterdam kentindeki limana demir atması bekleniyor. Fakat diğer taraftan acaba pandemiye dönüşür mü Hanta virüsü belası? İşte bu tartışılıyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yapmış olduğu açıklamaya bakıldığında önümüzdeki süreç içerisinde Hanta virüs vaka sayısında artış olabileceği uyarısını yaptı. Fakat bunun bir pandemiye dönüşmesinin şu anda düşünülmediği veya tahmin edilmediği görüşünü bildirdi. Fakat yapmış olduğu açıklamada enteresan olan bir nokta var. Johnson Helvası. Bu Johnson Helvası bu çok önemli. Yapmış olduğu açıklamaya da tabii ki bu değişebilir. Açıklaması kafalardaki soru işaretlerini tamamen de çoğaltmış durumda. Tam bu durum değişebilir ne anlama geliyor? Ki evet, yapmış olduğu açıklamalarda bakıldığında aslında bu Hanta virüsün kuluçka süresinin 6 hafta sürebileceğini ve önümüzdeki süreç içerisinde vaka sayılarının artabileceği yönünde. Şunu da belirtmek istiyorum, tabii ki son gelişmelere bakıldığında Johnson Helvası, bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'da şu anda iki kentteki hastanede korona Hanta virüs teşhisi konulan hastaların tedavisi devam ediyor ki bunların bir tanesi Tilburg, diğeri ki Nijmegen kendindeki İngiliz hasta. Nijmegen kendindeki Rambaus Hastanesi'nde dün itibariyle 12 çalışanın garanti altına alınması işte bu soru işaretlerini tamamen de çoğaltmış durumda. Tabii ki son yapılan açıklamalara da bakıldığında bir Fransız, bir İspanya ve bir Amerikalı yolcunun yapılan testlerinin de pozitif çıkması, görünen o ki önümüzdeki süreç içerisinde Hanta virüs teşhisi konulan hasta sayısında artacağı anlamına geliyor. Diğer taraftan şu anda Hollanda içeriğine bakıldığında Hollanda'ya tahliye edilen yolculardan 67 kişinin bulunduğu ve bunlarınla 67 kişinin de garanti altında tutulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki süreç içerisinde ne olacağı pek bilinmiyor ama şunu belirtmek istiyorum ki Johnson Helvası önümüzdeki pazar günü ölüm gemisi Hollanda'daki Rotterdam limanına demir atacak. Şu anda yoğun çalışmalar ve önlemler orada alınıyor, alınmaya da devam ediyor. Ne olup biteceği pek belli değil. Bir pandemiye dönüşür mü? Koskoca bir soru işareti diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Johnson Helvası.
1: Fatih Özyer, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen bir karar destek sistemi var. Yapay zeka sistemi aslında bu. Bu sistemle birlikte yapay zeka destekli yeni bir döneme geçiliyor. Sistem sayesinde hakim ve savcıların karar, analiz ve araştırma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
2: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
3: Yargıda yapay zeka dönemi başlıyor. Adalet Bakanlığı, hakim ve savcıların yükünü hafifletmek için yapay zeka destekli yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor. UYAP AI Karar Destek Sistemi adı verilen bu sistem, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Sistem, hakim ve savcılara soruşturma, kovuşturma ve karar süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlayacak. Öyle ki UYAP AI sistemi üzerinden 30 milyondan fazla yüksek mahkeme kararı ve içtihadın saniyeler içinde taranabilmesi planlanıyor. Böylece hakim ve savcıların emsal karar araştırmalarını çok daha kısa sürede yapabilmesi hedefleniyor. Sistem sayesinde yüzlerce sayfalık dava dosyalarının özetlenebileceği, gerekçeli karar taslaklarının hazırlanabileceği ve bilirkişi raporlarının detaylı şekilde analiz edilebileceği belirtildi. Yeni sistemin özellikle ceza hukukunda etkin analiz süreçleri sunacağı ifade edildi. Yapay zeka destekli yapıyla benzer suç tipleri ve yüksek yargı kararları dikkate alınarak iddianame taslakları oluşturulabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada tanık ifadeleri, şüpheli beyanları ve tutanakların karşılaştırmalı analizinin yapılabileceği, dosyalardaki tutarsızlıkların sistem tarafından tespit edilerek kullanıcıya sunulabileceği kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI karar

0: destek sistemini hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
1: Bayram tatili öncesinde araç bakım servislerinde yoğunluk var. Yola çıkmadan önce bakım yaptırmak isteyen sürücüler servislerde sıra bekliyor. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Halil İbrahim, günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sizde.
2: Teşekkürler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık bayrama yaklaşık 2 hafta kaldı. Milyonlarca insan bulundukları yerden bir başka yere bayram ziyaretine gidecekler. Ama işte o ziyaret için ulaşım oldukça önemli. Bu nedenle de insanların araçlarına bakım yaptırması gerekiyor. İşte bu anlamda da görmüş olduğunuz gibi şu anda piyasanın hareketlendiğini söyleyebiliriz. Peki araçlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle de yola çıkmadan önce yapılması gereken işlemler, yapılması gereken kontroller nelerdir? Onu hemen yayın konuğuma sormak istiyorum. Oto ekspertiz uzmanı Burhan Hançer efendim, kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz Ali Bey. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun. Araçta her aksesuar aslında, her parça, her faaliyet oldukça önemli. Nelere dikkat etmemiz lazım bayram ziyaretlerine gitmeden önce?
3: Özellikle Halil Bey, şu an yaz ayına giriyoruz artık. Araçlarımız muhtemelen birçok araç yola çıkacak. Araçlarımızın özellikle periyodik bakımına dikkat etmemiz gerekiyor. Lastikleri, yağ, filtresi, sileceği, radyatör suyu, bunlar çok önemli. Araçlarımızın özellikle lastik içinde yarılmalar çok başımıza geliyor. Kaldırdığımız zaman araçların lastiklerine daha dikkatli olalım.
2: Bunun yanı sıra bir şekilde gösterelim isterseniz. Elimizde şurada lastiğimizi alalım. Lastiğimize baktığımızda dışarıdan.
3: Şimdi Halil Bey, lastiğe baktığımız zaman 2023 yılına ait kışlık bir lastik. Baktığımız zaman hiç yarık yırtık yok, tertemiz. Fakat lastiğimizi,
2: bu bizim dışarıdan gördüğümüz,
3: evet, dışarıdan
2: araca
3: gördüğümüz
2: binerken baktığımız tarafı.
3: Kesinlikle tertemiz lastiğimiz. Fakat şöyle çevirdiğimizde Halil Bey, görüyorsunuz burayı bir çukura düşmeden dolayı ısırmış, yarmış burayı. Ha, bundan daha derin yarıklar olabiliyor. Ve bu lastikle de yola çıktığımız zaman muhtemelen Allah korusun kaza yaptırabilir size.
2: Can güvenliği oldukça önemli.
3: Evet.
2: O iç tarafına geliyor. İş ama tabii ki
3: üzerinde de gösterebilirim size
2: tabii
3: isterseniz.
2: Tabii ki gösterelim.
3: Şu an aracımızın bakıyoruz lastiklerini kontrol ederken yanaklarında yarık, yırtık, ısırma olmadığını görüyoruz. Ama birçok araçta da lastiklerimizde yarık, yırtık olabiliyor. Özellikle yola çıkarken araçta yağ damlatma, su damlatma, bunlar çok önemli, hararetle alakalı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bana kalırsa her araç yola çıkmadan önce yaz tatilinde mutlaka kontrol edilmeli ve yola güvenle çıkılmalı.
2: Tabii şu anda bayram bakımını yaptırırken aslında yaz bakımında yaptırmış olacak.
3: Evet.
2: Bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
3: Aynen.
2: Sürücüler eğer bu bakımları yaptırırsa tabii, evet, ki far da çok önemli. Örneğin ön şimdi, taraftaki araç,
3: evet,
2: onun da far ayarı, tabii ki gece de seyahat etmemiz gerekebiliyor.
3: Burada,
2: o yüzden onun da kontrol edilmesi
3: buradaki
2: lazım.
3: Buradaki aracımızın mesela Halil Bey farı arızalı, far ayarı yapılamıyordu, söküldü. Far ayarını düzgün bir şekilde ayarlayıp tekrar yerine takacağız. Yani far ayar olsun, cam suyu, aracın antifrizi, motor yağı, bunlar çok önemli şeyler. Akü kontrolü, mesela yaza giriyoruz, klimalar daha fazla çalışacak. Akü de çok önemli araçta, biliyorsunuz. Bunların da ölçümünü yapıyoruz. Bana kalırsa bir aracı tanımıyorsanız mutlaka güvenilir ellere teslim edip A'dan Z'ye bir check-up yaptırıp, ekspertiz yaptırıp tertemiz binebilirler.
2: Çok teşekkürler efendim. Kolay gelsin.
3: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Halil Bey.
2: Evet, sadece bunlarla sınırlı da değil elbette. Bir taraftan da tabii ki hava filtresinin, klima filtresinin, polen filtresinde değiştirilmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor ki bayramda işte o tatilin zehir olmaması için insanların sevdiklerinin yanına rahatlıkla, güvenlikle, güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için işte bunların yapılması gerekiyor. Ve bayram öncesinde de şu anda hareketliliğin başladığını ifade edelim ve sözü kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada Ilgaz'ın sarı kılçık olarak bilinen pirinci coğrafi işaret almaya hazırlanıyor. Murat Onur muhabir arkadaşım bu kez bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Evet, bizler de şu anda Ilgaz'dayız. İşte o Ilgaz yöresine ait muhteşem lezzeti olan, şeker oranı neredeyse sıfır olan, şeker hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği Ilgaz sarı kılçık pirincinin hasatının yapıldığı alandayız. Şimdi kameraman arkadaşım şöyle o ekimin yapıldığı alanı göstersin. Aslında biraz önce bereket yağıyordu. Öyle bir yağmur yağdı ki tarlalar zaten suya hasret ve işte o suyla birlikte özdeşleşen o sarı kılçık pirinci de şu anda ekimi tarlalarda yapılıyor. Bakın üreticiler şu anda suyun içerisinde o tohumları tarlayla buluşturuyor. Recai abi yanımızda, üretici kendisi, hemen kendisine soralım. Recai Bey, şu anda tarlalarda ekimler artık başladı.
4: Evet, başladı efendim. Mayıs ayıyla birlikte tavalara su tutulmasıyla birlikte biz bu işlemlere başlıyoruz. Haziran gibi ilaçlarımızı yapıyoruz ve Eylül'e kadar buna bakımını, suyunu eksik etmeden tamamlamış oluyoruz. Eylül ayında artık biçime başlıyoruz.
3: Peki şimdi hemen Mehmet Bey yanımızda, kendisine soracağım. Mehmet Bey, şimdi bu sarı kılçık coğrafi işareti, Avrupa coğrafi işareti yönünde girişimlerde bulunuyor. Nedir bu pirincin özellikleri?
5: Efendim, bu bizim ata tohumumuz, Ilgaz'ın en değerli ürünü. Yaklaşık Ilgaz Belediyesi olarak 5 yıldır bu konu üzerinde çalışma yaptık. Çok ciddi çalışmalardı bunlar. 420 sayfa gibi bir raporla birlikte tescilledik. Artık şeker hastalarının gönül rahatlıkla yiyebileceği bir ürün. Bu bizim ata tohumumuz. Dedelerimin ektiği tohumu hala devam ettiriyoruz.
3: Sizin dedeleriniz de bu tohumu kullanıyordu değil mi?
5: Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim, bu soğuk iklim pirinci Ilgaz'dan başka bölgede de olmuyor. İlla Ilgaz Dağı'nı görecek. Yani başka bölgelerde bizim ekim alanlarımız var ama bu pirinç olmuyor.
3: Peki ne kadar bir arazi ekiliyor? Yani sarı kılçık pirinci diyoruz ya, o lezzetin ekildiği alan ne kadar bir alan Ilgaz'da?
5: Ilgaz'da şu anda 3000 dönüm civarında ekim alanımız var. Ama Kızlar Yolu barajımız yapıldı. Oranın da sulama ihalesi yapıldı yaklaşık 15 milyar gibi bir paraya. Biz bunu 20 bin dönüme çıkartmanın mücadelesini de veriyoruz. Aynı zamanda Ilgaz Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmadığına kooperatifimizi kurduk. Şu anda çeltik fabrikamızı yapıyoruz. Sadece sarı kılçık alımı ve sarı kılçık işlemesini tesislerimizde yapacağız. Ve dünya piyasasına, esasında bu çok iddialıyım, dünya piyasasına sarı kılçık pirincimizi sunacağız.
3: Evet, şimdi Halil İbrahim şöyle bir gösterebilir miyiz bir daha? Bak, kovanın içerisinde tohumlar var. O tohumları işte üreticilerimiz bu şekilde suyun içerisine çizmelerini giyiyor ve suyun içerisine girerek o Ilgaz sarı kılçık pirincini, ata tohumlarını toprakla buluşturuyor. Tabii pirinçlerin olduğu tohumlar da suyun içerisinde büyüyecek. Suyun içerisinde nasıl büyüyor? Ben şimdi şöyle hemen sofradan, istersen gel Halil İbrahim, böyle o tohumları gösterteyim. Bakın, İşte bunlar tohumlar, ata tohumu diye tabir edilen Ilgaz sarı kılçık pirincinin tohumları. Burada da işte o hasat edilen sarı kılçık pirincinin hasat edilmiş ve ayıklanmış hali. Tabii burada şimdi bir lezzet hazırlanmış durumda. İşte o Ilgaz sarı kılçık pirinciyle yapılmış muhteşem pilavların üzerinde tavuk da var tabi, ama şeker oranı oldukça düşük. Çok önemli bir konu. Hemen şöyle bir daha bir araziyi göster Halil İbrahim. Peki bu ekim ne kadar devam edecek?
5: Efendim, yaklaşık 10 gün sonra ekim işlemi biter. Ondan sonra Eylül'ü bekleyeceğiz. Eylül'e kadar tabii gerekli işlemleri her gün çiftçimiz başına gidiyor, su ayarlarını yapıyor. Eylül'de de hasadımızı kaldıracağız.
3: Peki şimdi bu aralarda bölmeler var. Şimdi bölmeler oluşturulmuş, havuzlar oluşturulmuş.
5: Şimdi bizim çok ciddi arazilerimiz olmadığı için ufak gölleri hazırlayabiliyorlar. Yani bu atıyorum Trakya'da, Gönen'de daha büyük tavalar, su tavaları yapılabiliyor. Lazer makinalarıyla daha büyük tavalar yapılıyor ama bizde bu imkanlar olmadığı için ufak gölleri onun için tercih ediyor. Çiftçimiz daha kolay yapabildiği için.
3: Evet. Peki şimdi tabii yağışlar var. Aşırı, biraz önce yayına girmeden önce çok şiddetli bir yağış vardı. Şimdi de güneş açtı. Bunun bir etkisi oluyor mu sarı kılçık o ata tohumuyla hazırlanan tarlalara?
5: Hiçbir zararı yok. Tohum atıldıktan sonra hiçbir zararı yok.
3: Zaten suyun içinde
5: Zaten suyun içinde büyüyecek, yetişecek.
6: Evet, şu anda bakın görüyorsunuz işte üreticilerimiz tarlanın içerisinde çizmelerini giymiş. Çizmeyi her ne kadar giyse de bu öyle bir çalışma gerektiriyor ki yine de ayaklarınız suyun içerisinde, ama onlar üretmek için yeniden bu sarı kılçık, o ata tohumlarımızı gün yüzüne çıkartıp o muhteşem lezzetleri ortaya çıkartabilmek için aralıksız bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Elleriyle atılıyor bu tohum. Peki Recai abi, hemen sana sorayım tekrar. Traktörler giriyor tarlalara. Traktörler ne yapıyor?
4: Traktörler keşan dediğimiz, yani toprak düzlemeyi, yani teraziye alması gerekiyor toprağın. Hı hı. Onun için traktörler girer ve keşanımızı yaparız. Hı hı. Ona keşan deriz. Daha sonra tohumla buluştururuz.
6: Tohumlama işlemi şimdi birçok arazide artık teknoloji kullanılıyor.
4: Evet.
6: Ama bu suyun içinde olduğu için elle atılması gerekiyor değil mi?
4: Tabii ki, mutlaka. Ha, traktörle de atılabilir ama arazilerimiz küçük olduğundan bu işlemi elle yapmamız gerekiyor. Ve zorlukları da tabii ki var.
6: Şimdi Mehmet Bey, bir daha size döndüğüm zaman bu ata tohumunu özellikle sandıklarda eski teyzelerimiz, anneannelerimiz saklıyordu.
5: Evet. Biz bunun kromozomuna kadar tescilledik.
6: Ya şeker hastaları.
5: Ben şeker hastasıyım, insülin kullanıyorum. Hı hı. Ben piyasada satılan pirinçlerden bir porsiyon yediğim zaman benim şekerim 300. Ama ben kendi pirincimizi, Ilgaz'ın sarı kılçık pirincini doyasıya yiyebiliyorum. Hı hı. Ve herkes şunu söylüyor. Basmati pirinci, ithal pirinçler şeker oranı düşük diyor. Bizim şeker oranımız sıfır. Gönül rahatlığıyla şeker hastaları yer. Avrupa coğrafi işaretini Allah'ın izniyle alacağız. 44. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünü Ilgaz sarı kılçık pirinç olacak.
6: Yani bu da aslında çok büyük bir atılım, çok büyük bir girişim. Çünkü dünya literatürlerinde bir coğrafi işaretli ürünümüz daha inşallah literatürlere kayıt olacak.
5: İnşallah dünyaya satacağız bu pirinci.
6: Peki şimdi arazilerde çalışan kaç yüz kişi var?
5: Şu anda bizde yaklaşık 500 aile geçimini pirinçten temin ediyor. Ama biz bunu 5000'e çıkartmak istiyoruz. Yani diğer Devrez Vadisi'nde olan köylerimizin ekimini teşvik etme adına bu Kızlar Yolu sulama alanından yararlandırıp pirinç alanlarımızı geliştirmek istiyoruz. 3000 dönümden 20.000 dönüme çıkartmak istiyoruz ve biz bunu başaracağız. Çünkü ayaklarımız yere sağlam basarak ilerliyoruz.
6: Çiftçilerimiz yani, de çok istekli.
5: Biz çiftçinin her zaman yanında olacağız. Kooperatif olarak, belediye olarak, zaten fabrikayı belediye yaptı. Hı hı. Bunda
6: bir de kooperatif var.
5: Kooperatifimiz de var. Ekimini, biçimini dahi yapıvereceğiz. İlaç, gübre desteği vereceğiz köylümüze. Bu pirinci dünyada bir numara yapacağız.
6: Şimdi efendim, sarı kılçık pirinci o ata tohumuyla tarlayla buluştuktan sonra hasatı yapılacak. Tabii şu an itibariyle bu pirinci almak için de aslında yüzlerce firma sıraya girmiş durumda değil mi?
5: Kesinlikle, şu anda görüşmelerimiz var. Tabii firma ismi vermek istemiyorum ama dünya markaları bizimle görüşmelere başladı. Yani kooperatif olduğu için tek elde toplayıp tek elden satmak istiyoruz. Hı hı. Köylümüzün ürününü şu anda hep görüşme halindeyiz. İnşallah fabrikamız bu seneki ürünü, yani bu sene kalkacak ürünümüzü kendi fabrikamızda işleyip artık diyabet raflarında marketlerin satacağız inşallah.
6: Evet, görüyorsunuz, bakın şu an itibariyle işte o Ilgaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde biraz önce çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. O yağmuru yağmasına rağmen üreticilerimiz, çiftçilerimiz suyun içerisinde, ellerinde kovalar. Bakın öbür tarafta iki arkadaşımız daha bekliyor. Şimdi ekim yapılan alan tabii tek tek yapılması gerekiyor ki nereye ekim yapıldığı şu an itibariyle tek kişi biliyor. O yüzden kovayı değiştiriyor ve bu şekilde ekimlerin yapıldığını söylemek istiyorum. Evet, bizler şu anda Ilgaz'dayız. O sarı kılçık, ata tohumuyla yapılmış sarı kılçık pirinci ekimi tarlayla buluşuyor. İnşallah bereketli bir sezon olur. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Üreticilerimiz suyun içerisinde çalışıyor. Onlara kolay gelsin diyelim. Gerçekten de muhteşem bir lezzeti var bu sarı kılçık. Ilgaz sarı kılçık pirincinin bu lezzeti yemeyenlere de tavsiye edelim bir kez daha. Ve sözü Ilgaz'dan, Ilgaz Dağı'nın eteklerinden İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
1: Murat Onur, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, çiftçilerimize de. Sıradan yurtta derlediğimiz bir haber turumuz var.
0: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikletle trafiğe çıkan 3 kişi hem kasksız yolculuk yaptı hem de motosikleti tek teker kullanarak canlarını hiçe saydılar.

Trafikteki tehlikeli yolculuk araç içi kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerde Nevşehir'den, seyir halindeki bir tır kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine çarpmamak için ani şerit değiştirince başka bir öğrenci servisini teğet geçti. Trafik ekiplerince araç sürücüsüne toplam 21.246 lira idari para cezası uygulanırken sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı. Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Rize'de dere yatağına yuvarlanıp sarp arazide mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Perakende ustalarının mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Umran Oto Ekspertiz.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro konteyner.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: Dinlifix. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: kurallarını sundu.
1: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovizyon'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
14: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
13: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovizyon'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Haspara fonundan geldi. Araştırmaya göre Eurovizyon-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovizyon'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrimiçi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovizyon yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
14: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
13: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovizyon'dan çekilme kararı aldı.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
0: Ne yapıyorsun lan sen? He? Sen ne yapıyorsun?
15: He? Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama hani bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
13: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. 13 Mayıs 2026 bugün, günlerden çarşamba, saatler 12 olmak üzere. Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, hayatın içinden çarpıcı gelişmeler ve son dakika haberleriyle A Haber, aynı zamanda A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, şimdi güne damga vuran olayla başlayacağız bültenimize. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul'da bir AVM'de saldırıya uğradı. Yıldız futbolcuya yumruk atan saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
1: Önce sözlü sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförünün yumruk atarak yanlarından uzaklaştırdığı saldırgan, kaçmak için bindiği takside polis tarafından yakalandı. Torreira'nın yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu.
0: Efendim, saldırının detayları böyleydi. Saldırgan hakkında yeni gelişmeler var. Şimdi biz de o gelişmeleri öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon hattımızın diğer ucunda bizi bekliyor. Kadir, nedir gelişmeler?
2: Saldırgan Yusuf Yıldırım geçtiğimiz saat itibariyle adliyeye sevk işlemi yapıldı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de savcı huzurunda bir ifade verecek. Saatler ilerledikçe de kamuoyunda görüntüler de gelmeye devam ediyor. Özellikle saldırı sonrasında saldırganın Lucas Torreira'ya nasıl hala hakaret ettiğini görüntülerde net bir şekilde görebiliyoruz. Keza bu kapsamda da Lucas Torreira'nın şoförü o ilk fiziksel müdahaleden sonra direkt olaya müdahale olmuş durumda. Öte yandan şimdi detaylarına bakacak olursak da bu saldırının özellikle saldırgan Yusuf Yıldırım vermiş olduğu ilk ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişimdeyim dediği İpek Bey'in İpek Bey'e karşı takıntılı olduğu ve İpek Bey'i sistematik şekilde rahatsız ettiği ifade ediliyor ve bu kapsamda da aslında İpek Bey kendisinden şikayetçi olmuş ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırtmıştı. Fakat bu takıntılı kişi dün itibariyle Lucas Torreira ile olan İpek Bey fotoğrafını görünce bulundukları alana gidiyor ve bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle savcılık ifadesi devam ediyor. Savcılık ifadesinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve son olarak Lucas Torreira'nın da sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir

0: Ercan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Olaya dair en sıcak ve son gelişmeler bu şekildeydi. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı 46 yaşındaki Derya Üzüm'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Üzüm kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı da güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
1: Yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı canından oldu. Görüntüler Eyüp Sultan Göktürk mahallesinden. 46 yaşındaki Derya Üzüm'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Üzüm başını asfalta çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü taksirli öldürme suçundan tutuklandı.
0: Efendim, scooter kazalarını da ne yazık ki sıklıkla paylaşıyoruz sizinle. Onlardan biri var sırada. İstanbul Avcılar'da scooter kullanırken yere düşen ve başını beton zemine çarpan belediye işçisi kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti. İşçinin yere düştüğü o anlarsa güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Kullandığı scooter'ın kontrolünü kaybetti. Başını beton zemine çarptı. Kazadan 15 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Buraya takılmış. Burada da gördüğümüzde yatıyordu. Oradan ambulans çağırdık.
1: Görüntüler İstanbul Avcılar'da. 39 yaşındaki belediye işçisi Aydın Yaldız, trafiğe kapalı alanda scooter kullanıyordu. Bir anda kontrolünü kaybetti ve yere düştü. Başını betona çarparak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Avcılar Siteler Camii'nde cenaze töreni düzenlenen Yaldız, Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza gelen görüntüler Hindistan'da kayda geçti. Hindistan'da fabrika işçilerini taşıyan bir otobüs kamyonla çarpıştıktan sonra kanala uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda işçiler hayatta kalmak için otobüsün üstüne çıktı. O anları şimdi ekranlarınıza taşıyoruz. Karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışan otobüs bariyerleri aşarak kanala uçtu. Saniyeler içinde sulara gömülen otobüsün içindeki yolcular can havliyle yan yatan otobüsün üzerine çıkarak hayata tutunmaya çalıştı. O anlarda kameralara böyle yansıdı. Kanalda su seviyesinin çok derin olmaması ise büyük bir faciayı önlemiş oldu. Can havliyle kendilerini dışarı atan yolcular otobüsün tavanına çıktı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ve merdiven ve halat yardımıyla otobüsün üzerindeki işçiler tek tek kıyıya çekildi. Kazada can kaybı yaşanmazken yaralanan yolcular bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Siyasette devam edelim şimdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulunmuştu. Çağlayan Adliyesi'nde ifadesini verdi Yalım. Aynı soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek için yeniden savcının karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmişti. İlk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içinde 200 bin lira ve çantayla 1 milyon lira nakit verdiğini öne sürmüştü. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini,

0: Efendim AK Parti'den de CHP'ye saat kulesi tepkisi var. Hemen ayrıntıları da paylaşalım bu haberin. Alper Yeğin yönetimindeki CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin ilçenin simgesi haline gelen ve üzerinde Osmanlı'yla Cumhuriyet motifleri bulunan saat kulesini yıkmasına AK Parti'den tepki geldi. Mecliste konuşan İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yıkım görüntülerinin bir işgal manzarası gibi olduğunu ifade etti. Bu milletin tarihi ve kimliğinden nedir alıp veremediğiniz diye sordu.
1: Alper Yeğin'in başkanlığını yaptığı CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi, semtin simgelerinden biri haline gelen ve üzerinde Osmanlı Selçuklu motifleri ve tepesinde ay yıldız bulunan saat kulesini yıktı.
2: Aynı CHP 23 Nisan kutlamalarında Mehter Marşı'na arkasını dönmüştü. Şimdi de Sancaktepe'de Ay Yıldızlı anıtı hiçbir yıkım kararı olmadan yıktırıyor.
1: Belediye Ay Yıldızı sökmeden iş makinesi darbeleriyle birkaç dakika içinde simge yapıyı yerle bir etti.
2: Yıkım görüntülerine bakıyoruz da sanki Sancaktepe işgale uğramış da haberimiz yokmuş kabilinden.
1: Mecliste konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım yıkıma sert tepki gösterdi. Bu milletin tarihinden nedir alıp veremediğiniz diye sordum.
2: Hayırdır arkadaş? Amacınız nedir sizin? Osmanlı, Selçuklu ve Ay Yıldızı anıtı işgal güçleri gibi yıkmak da ne oluyor? Bu milletin tarihinden ve kimliğinden nedir alıp veremediğiniz?
1: Yıldırım yıkılan anıtın yerine yenisinin inşa edilmesi çağrısında bulundu.
2: Bu saygısızlık derhal durdurulmalı. Yıkılan anıt daha görkemli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir.
1: Alper Yeğin yönetimi daha önce de belediye binası üzerindeki Allah lafzının yer aldığı Selçuklu motiflerini kendi reklam afişleriyle kapattırmıştı.
0: İBB davasında bu hafta neler yaşanıyor ona bakacağız. Davada 37. duruşma, casusluk davasında ara karar çıktı mı? Hangi sanıklar savunma yapacak? İşte bu soruların yanıtını alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Fural takip ediyor. Hemen dönelim. Hoş geldin yayına Ahmet Nazif Fural. Nedir son durum?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 37. gün dava devam ediyor. Öyle ki geride bıraktığımız gün önemli durumlar gerçekleşmiş ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun yine güvenlik ve koruma amiri olan yine olan kişinin açıklamaları vardı. Onun özellikle 41 milyon TL çekmek gibi bir suçlaması söz konusuydu ve bu suçlamayla alakalı da torunlar kendisi savunmasını yapmıştı ve bugün de yine aynı şekilde farklı kişilerle devam ediyor bu dava. Bunun yanı sıra casusluk davasında süreç devam ediyor. Ondaki en sıcak gelişme ise savcılığın ara mütalası vermiş olması. Savcılığın vermiş olduğu mütalada şu an hali hazırda tutuklu bulunan sanıkların dördünün de tutukluluk hallerinin devamını talep ediyor savcılık makamı. Öyle ki savcılık makamı mütalasında aynı zamanda hali hazırda bulunan delillerin ve daha da fazla olması beklenen delillerin somutlaştırılması ve yine delillerin güçlendirilebilmesi amacıyla hem Bilgi İletişim Kurumu hem de yine Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden alınacak destekle birlikte özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içinde yer alan çeşitli casusluk iddialarına dair yeni bilgilerin istenilmesi şu an masada. Özellikle bu konu şu şekilde işleniyor. Öyle ki herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek yeni bir iddiada soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Bu noktada da o kanıtların tekraren sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi hedefe alınmış durumda. Bunun için de yine Milli İstihbarat Teşkilatı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilgi ve Teknoloji İletişim Kurumu ekiplerinden yine destek edilmesi savcılığı mütalasında yer alıyor. Bunun yanı sıra yine Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanar'da, Necati Akçay ve beraberinde Hüseyin Gün'ün de tutukluluk hallerinin devamı için bir talepte bulundu. Şu an itibariyle de mahkeme salonunda müdafilerin, avukatların savunmaları devam ediyor. Ekrem İmamoğlu hemen arkasından da yine Merdan Yanar'da savunmalarını gerçekleştirdi ve bu savunmaların arkasından da yine devamında Necati Özkan'ın savunması gerçekleşti ve son olarak da Hüseyin Gün'ün savunması yapıldı. Hüseyin Gün'ün yapmış olduğu savunmanın arkasından da yine Hüseyin Gün'ün avukatı müdafisi aslında savunmaya başladı ve ardından da o sıralama tam ters şekilde müdafilerde devam ediyor. An itibariyle savcılığın mütalasına göre açıklamış olduğu mütalaya

0: göre tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı talep edildi. Tabii ki mahkeme heyetinin ve mahkeme başkanının bu noktada vereceği karar oldukça önemli. Bugün veya önümüzdeki gün içerisinde bununla alakalı bir kararın da çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında da yine aynı şekilde süreç devam ediyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tabii bir yandan da casusluk soruşturmasında bugün hem Ekrem İmamoğlu hem Erdoğan Yanardağ hem Necati Özkan hem de Hüseyin Gün savunmalarını yaptı ve bu noktada da savcılığın verdiği mütalaa kapsamında da onların tutukluluk hallerinin devamına mı karar verilecek yoksa başka bir karar mı çıkacak? Mahkeme heyetinin bu noktadaki açıklaması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Takip ediyor olacağız davayı. Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Tarihi zirveyi konuşuyoruz çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünya siyasetinin gözünü çevirdiği kritik Çin ziyareti öncesinde kameraların karşısına geçti. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Her halükarda savaşı kazanacaklarını yineledi ve Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin de iyi olduğunu söyledi.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
3: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
2: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ı arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
3: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
2: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
3: Trump, ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
2: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
3: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
1: Efendim, dünyanın dört bir yanında krizler yaşanırken Türkiye diplomasi hamlelerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal girişimi, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ve NATO üyesi ülkelerin işbirlikleri gündemin ana maddeleriydi.
3: El Cezire'ye konuştu. Orta Doğu'daki barış arayışına ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği bu savaş nedeniyle zarar görüyor. Herkes bu savaşın müzakere edilen bir çözüme sonlanmasını umuyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'la ABD arasındaki müzakerelerde en kritik başlığın ateşkesin korunması olduğunu söyledi.
2: Görüşmeler sırasında bazı inişler çıkışlar oldu ve bence bu görüşmelerin müzakerenin doğası gereği böyle. Son zamanlardaki anlaşmazlık bence olumsuzluklardan biriydi. Müzakerelerin devam edeceğine inanıyoruz.
3: Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi Bakan Fidan. Ankara'nın bölgesel krizlerde yürüttüğü aktif diplomasiyi hatırlattı.
4: So what is Turkey's role right now?
2: Aslında 2010'dan beri Türkiye bir şekilde arabuluculuk sürecine dahil olmaya çalışıyor. Ama şimdi Pakistanlı kardeşlerimiz tarafından çok iyi şekilde yürütüyor.

0: getiriyor. Onlar bizim görevimizi yerine getiriyorlar. Katar da dahil olmak üzere diğer bölgesel ülkelerle birlikte onların gerçekten en iyi performansları sergilemelerine yardımcı olmak için bir araya geliyoruz.
1: Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili özellikle İsrail'e dikkati çekti.
0: İsrail, Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hilal ve işgal etmektedir. Bu Suriye için büyük bir ulusal güvenlik tehdididir. Tıpkı Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi. Bu nedenle bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri, bölgesel ülkeler, Avrupalılar, herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı çıkmalıdır.
1: Bölge ülkelerine ortak tavır çağrısı yapan Fidan, yeni göç dalgaları ve istikrarsızlık riskinin altını çizdi.
0: Hiç kimse Suriye'den gelen ve Avrupa'da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelere giden ek bir mülteci akımını görmek istemez. Dolayısıyla İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmaktan vazgeçmelidir.
1: NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkında da konuşan Fidan, ittifakın temel değerine vurgu yaptı.
0: NATO'nun en önemli değeri üye ülkeler arasında barış ve işbirliğini sürdürmesidir. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından büyük önem taşıyor. NATO kurulduğunda biliyorsunuz ülkeler birbirlerinin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almakla yükümlüydüler.
2: Rusya ve Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Kremlin'den kritik bir açıklama geldi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna lideriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Gelin hemen biz de bir Moskova'ya gidelim bu konuya dair ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekliyor. Akşin, Putin geçtiğimiz günlerde Zafer Günü'nde yaptığı konuşmada da benzer minvalde açıklamalarda bulunmuştu. Rusya yavaş yavaş bir kapı aralıyor diyebilir miyiz? Nedir son durum?
3: Teşekkürler Merve Özkan. Evet, aslında Rusya lideri Putin'in bu açıklamaları yeni değil. Rusya lideri daha önce de defalarca Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu belirtmiş ve Zelenski'yi Moskova'ya beklediğini söylemişti. Tabii ki savaş halinde olan Rusya ile Ukrayna savaş halindeyken Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi düşünülemez. Ve dolayısıyla Putin'in bu açıklamalarının daha fazla ABD'ye verdiği bir mesaj olduğu mesaj olarak değerlendiriliyor. Rusya lideri Putin'in Ukrayna savaşının sonuna gelindiğini açıklaması ise tabii ki iki ülke liderlerinin buluşması olasılığını da yeniden gündeme getirdi. Putin daha önce Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu açıklasa da fakat bu kez Zelenski ile üçüncü bir ülkede de görüşmeye hazır olduğunu söylemesi dikkat çekti. Tabii ki Putin'in Zelenski ile buluşması için öne sürdüğü tek şart ise Ukrayna ordusunun Donbas'tan çekilmesidir. Bu ise Ukrayna'nın teslim olması anlamına geliyor ki şimdilik cephe hattında Rus ordusunun ilerlemesini durdurmayı başaran Ukrayna'nın Donbas'tan çekilmeyi kabul etmesi pek olası gözükmüyor. Rusya'nın Donbas'ın tamamını ele geçirmesi için ise en az 1,5 yıl daha savaşması ve on binlerce askerini kaybetmesi gerekiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatın Zelenski'nin gereken kararı alması durumunda her an sona erebileceğini söyledi. Putin'in temaslara açık olduğunu vurgulayan Peskov, Moskova'nın ABD'nin arabuluculuk çabalarını devam ettirmesini de memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Daha önce Putin'in danışmanı Yuri Ushakov da yakında Trump'ın özel temsilcisi Witkov ile ABD'li iş insanı Kushner'in Moskova'yı ziyaret edeceğini söylemişti. Öte yandan Rusya lideri Putin'in Ukrayna savaşının sonuna gelindiğine ilişkin açıklamaları siyaset uzmanları arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı uzmanlar bu açıklamaları Ukrayna'nın direnişini Rusya'yı zor durumda bırakması ve Putin'in de savaştan yorulduğunun işareti olarak yorumlarken bazı uzmanlar ise değişen bir şey olmadığını, Putin'in sadece böyle mesajlarla savaştan bıkmış ülke kamuoyuna ve ekonomiye ılımlı sinyaller vermeye çalıştığını söylüyorlar. Gerçekten de son günler Putin'in açıklamaları üzerine Rus rublesinin ABD doları karşısında hızlı bir değer kazanmaya başlamasına dikkat çektiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
2: Akşin Kişiyev, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Moskova'daki yansımalar da bu şekildeydi savaşa dair. Devam edelim şimdi Orta Doğu gündemiyle. Lübnan'a bakacağız. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kanlı saldırılarını sürdüren İsrail,

0: Ülkenin güneyindeki Sur kentini hava saldırılarıyla bir kez daha hedef aldı. Bir sağlık merkezi ve çevresini bombalayan işgal jetleri yaralı taşınan sivil bir aracı da vurdu. Can kayıpları ve yaralanmalar var.
1: Sağlık merkezi bombalandı. Yaralı taşıyan sivil araç hedef alındı. Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarını sürdüren İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Lübnan'da kan dökmeye devam eden soykırım ordusunun hedefinde bu kez tarihi Sur kenti vardı. İşgal jetlerinin peş peşe hava saldırılarıyla bombaladığı bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan makamları, İsrail saldırılarında hedef alınanlar arasında bir sağlık merkezi ve yaralı taşıyan sivil bir aracın da yer aldığını duyurdu. Araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru göç dalgası da sürüyor. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde terk edilen kasaba ve köylerin sayısı 100'ü aşmış durumda. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlıların sayısı ise 2800'ün üzerinde.
0: Sevgili izleyenler, dünyanın en prestijli sinema ve televizyon ödüllerinden biri kabul edilen BAFTA'ya Filistinli sağlık çalışanlarını İsrail bombaları altındaki mücadelesini anlatan Gazze belgeseli damgasını vurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze saldırı altındaki doktorlar belgeseli en iyi güncel olaylar yapımı dalında BAFTA ödülünü kazandı. And the BAFTA goes to Gaza.
2: BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze belgeseli, İngiltere'nin Oscar'ı kabul edilen BAFTA ödülünü kazandı. Filistinli sağlık çalışanlarının yaşam mücadelesini konu alan belgesel, 2025'in en iyi güncel olaylar yapımı seçildi.
3: Israel has been killing the very people trying to keep the healthcare system alive.
4: İsrail Gazze'deki her bir hastaneyi bombaladı. 1700'den fazla Filistinli, doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü. 400'den fazlası da gözaltına alındı. Bu ödülü hala İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum.
2: Gazze saldırı altındaki doktorlar isimli belgesel, yapım aşamasında İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından finanse edilmişti. Ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple geri adım atan kanal yönetimi belgeseli yayınlamayı reddetti. Bunun üzerine belgeseli farklı bir kanala satarak yayınlatan yapımcılar, BAFTA töreninde BBC'yi sert sözlerle hedef aldı. Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai, BBC'nin İsrail yanlısı sansür uygulamaya çalıştığını söyledi.
4: BBC'nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlemeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4'a teşekkür ederiz.
2: BBC'ye bir tepkide belgeseli hazırlayan yapım şirketinin kurucusu ve sahibi Ben de Pierre'dan geldi.
5: Filmimizi yayınlamadığınıza göre bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?
6: Thank you. Bye.
2: Çarpıcı belgesel, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında Filistin sağlık altyapısı ve personeline yönelik sistematik saldırılarını konu alıyor. Çok sayıda Filistinli sağlık çalışanının ifadelerine yer verilen belgesel, İsrail'in savaş suçlarını kapsamlı bir şekilde belgelemesi nedeniyle de büyük öneme sahip.
0: İsrail'in Eurovizyon'u bir propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı sevgili izleyenler. İddia New York Times gazetesine ait. Gazete İsrail hükümetinin yarışmayı yıllardır organize biçimde dünyayı etkilemek için kullandığını ortaya koydu. Öyle ki reklamlar için binlerce dolar harcandığı ifade edildi.
2: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovizyon'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı

0: silah olarak kullanmaya devam ediyor.
1: Yedi cephede, yedi savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken, sekizinci cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
0: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Haspara Fonu'ndan geldi. Araştırmaya göre Eurovision İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
1: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
0: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
2: Efendim, dekolonizasyon film günleri başladı. Sömürgeciliği anlatan filmlerin olacağı organizasyon Atlas sinemalarında düzenleniyor. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alalım. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ilk günden itibaren takip ediyor. Oradaki gelişmeleri bizlerle paylaşıyor. Hemen sözü Meral'e bırakalım şimdi.
3: Dekolonize film günleri bu sabah itibariyle başlamış oldu. Enstitü Sosyal ve Nun ve Kültür Vakfı'nın aslında organize etmiş olduğu film günleri. İki gün boyunca ücretsiz bir şekilde seyircisiyle buluşmuş olacak. Peki filmin içeriğinde neler var? Nasıl bir program seyirciyi bekleyecek? Hemen onlardan bahsedelim. Öncelikle sabah 9, akşam 11 olmak üzere farklı seanslarda, saatlerde seyircisiyle buluşacak 10 tane film gösterime girecek. Peki filmlerin konusunda oldukça dikkat çekici konular var. Özellikle sömürge ile alakalı birçok film ve konu başlığı aslında ele alınmış olacak tam da bu noktada. Bununla birlikte bu akşam 17 itibariyle de bir resepsiyon gerçekleşecek ama nerede olacak? Taksim'de bulunan tarihi Atlas sinemalarında hem sinemayla buluşacak aslında seyirciler hem de buradaki resepsiyonda olacak programla erişmiş olabilecekler. Peki 18'de ise bir söyleşi gerçekleşecek. Özellikle Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde İran yönetmeni Mecit Mecid bir söyleşisi gerçekleşecek. Bu söyleşi de yine sömürgecilik üzerine olacak ve toplamda da yine yarınla birlikte iki gün boyunca devam edecek. Bu çalışma işte tam da bu noktada tarihi Atlas sinemalarında gerçekleşmiş olacak. Tekrardan hatırlatmış olalım. Tam 10 tane film gösteriye girecek ve hepsi de ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek birçok seyirci diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral Dağlılar, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dünyadan haberlerle devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de orman yangınları var. Florida eyaletinde çıkan orman yangınları iki gündür kontrol altına alınamıyor. 7 bin dönümlük arazinin küle döndüğü kırsal bölgede risk altındaki 650 hane ise tahliye edildi. Yangına müdahale havadan ve karadan kesintisiz devam ediyor.
4: Gökyüzü turuncuya büründü. Tarlalar ve tarım alanları küle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde iki gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Şiddetli rüzgarın bir noktadan diğerine taşıdığı alevleri havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangınların merkezinde Everglades bölgesindeki Broward County var. Yaklaşık 7 bin dönümlük alanın yok olduğu kırsal kesimde risk altındaki 650 hane ekipler tarafından tahliye edildi. Sahaya inen yüzlerce itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor.

0: Ve son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgene çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Ve bu süreçte en fazla yağış Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti. Nisan ayında en fazla yağış alan il Siirt olurken en az yağış alan yerse mega kent İstanbul oldu.
1: Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Nisan ayında Türkiye normalin %50 üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Nisan ayında tüm bölgelerde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşirken en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Akdeniz'de son 24 yılın, İç Anadolu'da ise son 23 yılın en yüksek Nisan yağış verileri ölçüldü. İl bazında ise Nisan'da en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogram yağışla Siirt oldu. Bu süreçte en az yağış alan yerse mega kent İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul Nisan'da 39,1 kilogram yağış aldı. Türkiye genelindeki 7 aylık yağış miktarı da dikkat çekti. Bu süreçte yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı sevgili izleyenler. 2026 yılı yaş çayın kilogram başı fiyatı 35 lira olarak belirlendi. Daha fazla ayrıntıyı almak için bölgeye gidelim biz de. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Çayların arasında elinde de bir yine çay yaprağıyla birlikte bizi bekliyor. Hemen Selman senden dinleyelim konunun ayrıntısını.
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, bizde tabii ki o çay sezonu gelince biz de yavaş yavaş tarlalara girmeye başladık. Aslında dün yayınımızı yapmıştık. Çay sezonu, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Siyalim havaların biraz yağmurlu gitmesiyle 5-10 gün sarkacağını söylemişti. Ve gece geç saatlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çayın fiyatı hakkında bir açıklama geldi. Tabii ki üretici bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Gördüğünüz gibi o güneşi gören çay yavaş yavaş kendini vermeye başladı. Normalde 15 Mayıs'ta başlardı çay sezonu. Ama 20 Mayıs'ı bulacak gibi bekleniyor. Peki fiyat artışı nasıl oldu? 200 bin üretici milyonlarca dolaylı yoldan milyonlarca kişi ilgilendiren bir fiyat açıklandı. Ve oldukça da olumlu tepkiler aldı. Ve geçtiğimiz yıl 2025 yılında çay fiyatı 25.44 TL'ydi. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla milyonlarca o çay üreticisinin beklediği çay fiyatı %37.58'lik artışta 35 TL'den açıklandı. Genel olarak gerçekten Doğu Karadeniz'de oldukça olumlu karşılanan bir rakam. Çünkü hem enflasyonun üstünde bir rakam hem de geçtiğimiz yıllara göre oldukça sevindirici bir rakam olarak göze çarpıyor. Peki çay sezonu ne zaman başlayacak? Dün Çaykur Genel Müdürü açıklama yapmış, dediğim gibi havaların biraz yağmurlu gitmesi, özellikle soğuk yapması bu yağmurla beraber çayı biraz etkilemiş durumda. Yeniden filizlenmeler yeni açıyorlar ama 15 ile 20 Mayıs arasında o çay sezonunda başlamasını bekliyoruz. Genel olarak üretici o %37.58'lik artıştan oldukça memnun durumda ve sabırsızlıkla çayın büyümesine, bahçeye girmeyi bekliyorlar diyelim ve sözü Trabzon Off'tan size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Selman Kutlu. Paylaştığın bilgiler için merak edilen bir konuydu. Bu şekilde biz de paylaşmış olduk izleyicilerimizle. Devam edelim. Konya'ya gideceğiz şimdi de. Konya Selçuklu'da düzenlenen Bilim, Teknoloji ve Sanat Festivali Teknosel 2026 başladı. Festivalde 587 takım kıyasıya yarışacak. 16 farklı kategoride dereceye giren yarışmacılara toplam 3 milyon 365 bin lira ödül verilecek.
1: Gelecek Selçuklu'da kodlanıyor, gençliğin enerjisi bilim, teknoloji ve sanatla buluşuyor.
3: Gençlerimizi biz sporla, sanatla, müzikle buluşturduğumuz gibi teknolojiyle de teknosel vasıtasıyla buluşturarak onların yeni fikirleri üretmelerine, yenilikçi yaklaşımlarla ülkemize ve milletimize katkı sunmalarına inşallah fırsat vermiş olacağız.
1: Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali Teknosel 2026 büyük bir heyecanla kapılarını açtı. Dev organizasyon Selçuklu Belediyesi.

0: Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnopark İşbirliği ile gerçekleştiriliyor.
1: Teknosel Festivalimizin üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Yine çok büyük bir coşku var. Öğrencilerimizin çok büyük bir teveccühü var. Çok sayıda okulumuz bu yarışmalara katıldı. 7 farklı kategoride robot yarışlarında mücadele ediyorlar.
0: 12-17 Mayıs 2026 tarihlerinde iki farklı mekanda kesintisiz sürecek festival, teknoloji meraklısı gençleri buluşturuyor. Organizasyonla gençlerin bilimsel becerilerini artırmak ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek hedefleniyor.
1: Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geldikleri zaman burada robotlarını kendileri imal ediyorlar. Ve kendi yaptıkları robotlarla burada farklı kulvarlarda yarışmalara dahil oluyorlar.
0: Festivalin ilk adımı olan robot yarışmaları 587 takım ve 1761 katılımcının kıyasiye mücadelesine sahne olacak. 16 farklı kategoride başarı sağlayan genç yeteneklere toplamda 3 milyon 165 bin lira ödül takdim edilecek.
2: Ve şimdiki durağımız da Ankara. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 10 yıldır tesbih sanatıyla ilgilenen Muhammed Koyuncu yaptığı el emeği tesbihleri Körfez ülkelerine kadar gönderiyor. Koyuncu bize hem mesleğinin inceliklerini hem de tesbih kültürünü anlattı.

0: beni en yakın arkadaşlar.
1: Tesbih kimilerine göre bir ibadet aracı, kimilerine göre ise yakın bir dost. Aynı zamanda tarihi çok eski zamanlara dayanan bir kültür. Tesbih ustası Muhammed Koyuncu da bu sanatın Ankara Çubuk'taki temsilcilerinden.
2: Tesbih kültürümüz dededen, atadan bize miras. O günden bugüne bence daha da artarak ilerliyor. Koleksiyonerlerimiz günden güne çoğalıyor. Bu da bizi mutlu ediyor.
1: Koyuncu'nun tesbihlere merakı ise dedesinden yadigar kalan bir tesbihle başladı ve çocukken başlayan o merak bugün hala devam ediyor.
2: Üç çocuk babasıyım. Aynı zamanda Ankara Yıldırım Üniversitesi'nde çalışıyorum. Rahmetli dedemden kalan bir tesbihim vardı benim. Onu çekerken ilgi duymaya başladım. Çalıştığım üniversitede de güvenlik bir arkadaşım vardı. Tesbih işiyle ilgilendiğini duydum. Onunla bana bir tesbih yapmasını istedim. Onun çıraklığını yaparak o tesbihi oluşturduktan sonra çok hoşuma gitti. Daha sonrasında atölyeye girdik, tozunu çekmeye başladık. Doğal malzeme gruplarımız var. Damla kehri var olsun, Erzurum oltular olsun, hayvansal ürünlerden olsun. Bunun dışında işte Osmanlı sıkmalarımız olsun, damla kehri var, Katalin grupları. Bunun gibi çeşitlerimiz var. Sayabileceğim daha birçok ürün var. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz.
3: Doğal taş ve malzemeler tesbihe dönüşürken uzun ve meşakkatli bir yolculuktan geçiyor. Sabırla işlenen malzemeler önce boncuğa çevriliyor, ardından iplikle buluşuyor. Her bir küçük detay aslında büyük anlam taşıyor.
2: İşte önce yarım saat, bir saat, belki iki saatimizi alan bir ölçekleme, taslaklama, bunun nasıl daha iyi ürün çıkartabiliriz, onu hesap kitap yapıyoruz. Daha sonrasında kesim aşamasına başlıyoruz. Kesimi yaptıktan sonra işte delim, zımparası, şekil verme, cilalama, en son imame sistem falan yaparken bitmiş hali bizi gururlandırıyor. Çok güzel bir duyguyla karşılaşıyoruz. O paha biçilemez. Normalde hani bu sabır işi derler ama benim için sabırdan ziyade burada stres atıyorum. Bu işi severek yaptığımız için biz aslında stresimi atıyor. Bu yüzden de çok mutlu ediyor bizi. Bir gün bu atölyeye girip tozunu çekmediğim zaman rahatsız oluyorum. Eve girmeden önce bir atölyenin tozunu koklar giderim. Yani yarım saatte olsa çalışırım.
3: Tesbih ustası Koyuncu'nun yaptığı en özel modellerden biri de

0: Mescid-i Nebevi modeli olan işte bu tesbih.
1: Mescid-i Nebevi modelimizi nakış olarak işledik. Mevlevi modellerimiz var. İşleme, nakış, onlardan da müşterilerimize sunabiliyoruz.
0: Tesbih ustası ürünleri genelde sosyal medya üzerinden satıyor.
2: Çubuk'taki bu atölyede üretilen tesbihlere yurt dışından dahi talepler geliyor. Öyle ki Muhammed Koyuncu bazen taleplere yetişemiyor.
1: Müşterilerimiz genelde Türkiye üzerinde ama Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan'da da müşterilerimiz var. Oralara da gönderiyoruz, onları da mutlu ediyoruz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Ta oralardan, çubuğumuzdan tesbih istiyorlar. Bu işe heves salan, işte hobi olarak yapmak isteyen ya da merak uyandıran herkesin yapmasını tavsiye ederim. Sadece bir işte ek gelir için veya hobi için de değil. Yani aklında kalmasın kimsenin. Her meslekte de aynı şekilde. İnsanlar ne yapmak istiyorsa bunu hayatında bir kez denemeli bence. Onlar benim en yakın arkadaşlarım.
3: Sporla devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Zaman zaman Avrupa liglerindeki gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. İspanya liginde Levante deplasmandaki iki kez geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım daha attı.
4: İşaret geldi, santra yapıldı, mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Sotelo hala top onda. Çok güzel paslaştılar. Ferhan Çukla, Çukla ve gol! Gol geliyor Ferhan Çukla. Celta Vigo çok erken öne geçiyor, 1-0 adeta mücadeleye golle başlıyor Celta Vigo. Dolyan, Arriaga, Arriaga uzaklardan denedi, şansını Arriaga! Acayip bir gol. Fer Lopez, ara pasa bir Rueda'ya. Rueda'nın önünde boş bir alan var. Rueda hemen yerden çevirdi ve gol! Çukla! Fer Lopez'in ara pası sağ kanattan Rueda geldi. Rueda'nın yerden çevirdiği top Ferhan Çukla. Maçtaki ikinci, ligdeki 9. golü. De La Fuente, Adrian De La Fuente, De La Fuente! Aman aman, oy oy oy, ne gol attı! Ne gol attı Adrian De La Fuente! Orta geldi içeri, kafa ve gol! Celta Vigo savunmasından bir kez daha içeriye gönderilen top. Espi sağ kanada. Bruge! Bruge direkten döndü. Levante maçı burada nokta koyabilirdi ama Bruge top direkten dönüyor 83. dakikada. Ve maçın son düdüğü geliyor. Levante'nin 2-1'den geri dönüşü yapıp maçı kazanmayı başardı. Yine La Liga'da ligde kalma yarışı birbirine girmiş durumda.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve

0: sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.
3: Biz

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı ev

0: de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Bes bes Allianz'tır, bes bes bes Allianz.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Reklam.
9: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
11: İşini büyütenlerin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro konteyner.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
19: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
18: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
20: Ve son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gündemin sıcak gelişmelerini, önemli başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Gelin önce canlı yayın noktalarımıza bakalım. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan yolunda. Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde gündemi ne olacak? Hasan Zahit Ezim Astana'dan canlı yayından aktaracak bizlere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa 8 yıl sonra 13 trilyon dolarlık servetle Çin'e gidiyor. Mehmet Seyrek Pekin'den canlı yayında olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaysa cephe daha da genişledi. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, Suudi Arabistan da İran'ı vurdu. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında olacak ayrıntıları aktarmak için. Ve Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarına da bakacağız. Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Atagündüz Kurşun Afyonkarahisar'dan canlı yayında. Samsun'un Havza ilçesinde sel meydana geldi. 12 kişinin yaralandığı sel bölgesindeki son durum içinde Mahmut Erdoğan Samsun canlı yayında olacak ve ajans başlıyor. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarete bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan Kazakistan'da kimlerle görüşecek? Erdoğan'ın Kazakistan programında neler olacak? İşte bu sorunun yanıtını almak için A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim'e hemen döneceğiz. Astana'da bizi bekliyor notlarıyla karşımızda. Hasan Zahit Ezim, hoş geldin yayınımıza. Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
21: Merve Özkan, teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Evet, Astana'dayız ve Başkan Erdoğan yaklaşık birkaç saat sonra Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak ve ilk önce burada resmi bir karşılama töreni düzenlenecek ve ardından ise ikili görüşmelere başlayacak. İkili görüşmelere yarın 15 Mayıs itibariyle başlayacağını ifade edelim. Tabii gündemine bakacak olursak aslında oldukça önemli temaslarda bulunabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 15 Mayıs'ta, yani yarın Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine iştirak etmek üzere aslında buraya geldiğini söyleyelim. Özür dilerim, 14 Mayıs'ta ve ardından da Türkistan'a gidecek. Ancak öncelikle yarınki programına Başkan Erdoğan'ın bakacak olursak, öyle ki Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in ziyareti üzerine geldi ve yarın kendisiyle ikili görüşmeleri olacak. İkili görüşmelerin detaylarına bakacağımız zaman da özellikle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak ve ona başkanlık etmesi bekleniyor. Ana gündem maddelerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zekanın Türk devletleriyle olan alanını, işbirliğini geliştirmesi üzerine ve tabii ki bir diğer önemli gündem maddelerinden bir tanesi ise Türk devletleriyle Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin, ekonomik hacminin artırılacağını söyleyebiliriz. Özellikle bakacak olursak Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi ele alınacak ve son yıllarda ciddi artış gösterdiğini ifade edebilirim. Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'la ticaret hacmi son yıllarda 17 milyar dolara ulaştı ve bunun büyük çoğunluğunu Kazakistan'da sağladığını ifade etmek istiyorum. Bir diğer önemli gündem maddelerinden bir tanesi ise az önce ifade etmiş olduğum gibi yapay zeka olmuş olacak. Yapay zekanın dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomik büyümeye katkısı ön plana çıkacak ve bütün bunları Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan istişare edecek diyelim. Bu noktadayız. Birazdan havalimanına geçeceğiz. Başkan Erdoğan o noktada karşılayacak. karşılanacak, resmi bir törenle karşılanacak ve ardından ise önemli temasları yarın 14 Mayıs itibariyle başlayacak diyelim. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir gelişme oldukça tekrardan bağlanacağız diyelim. Sözü stüdyomuza bırakalım Merve Özkan.
20: Hasan Zahit Ezin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Başkan Erdoğan'ın programını yakından takip ediyoruz biz de sevgili izleyenler. Şimdi Afyonkarahisar'a gideceğiz. Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Belediyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bizi bekliyor. Ayrıntıları aktaracak. Hemen dönelim Ata, söz sende.
0: Merve, teşekkür ediyoruz. Hatırlanacağı gibi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Burcu Köksal'a AK Parti rozeti takılmıştı ve bugün de bir tören düzenlenmesi bekleniyordu. Öğle saatlerinde, saatler 11'i gösterirken, sadece Burcu Köksal değil aynı zamanda AK Parti heyeti de, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Hasan Aslan ve il başkanı Turgay Şahin başta olmak üzere bütün AK Parti il yönetimiyle birlikte yüzlerce vatandaş Afyonkarahisar Belediyesi'nin önünde toplandı. Mesajlar da verildi ve mehter takımının gösterisi eşliğinde, marşları eşliğinde Burcu Köksal belediyeye giriş yaptı. Aslında bir haftalık bir süreçten bahsediyoruz. İyiden iyiye dillendirilmişti. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a yönelik tehdit içeren mesajları da ortaya çıkmıştı. İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti Burcu Köksal. Ancak Başkan Köksal bunların hiçbirisini beklemedi. E-Devlet üzerinden zaten istifasını sunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve aynı zamanda da sosyal medya hesaplarında yer alan CHP Grup Başkan Vekili cümlesindeki CHP ifadesini de kaldırmıştı geride bıraktığımız hafta içerisinde ve dün de rozetin takılmasıyla birlikte bugün yoğun bir kalabalık eşliğinde Afyonkarahisar Belediyesi'ne tekrar giriş yaptı ve 2 yıllık aranın ardından Afyonkarahisar Belediyesi tekrar AK Parti yönetimine geçmiş oldu. Şimdi akıllarda bir soru vardı. Belediye meclisi ne olacak? Çünkü 23 CHP'li üye, 12 AK Partili, 2 de MHP'li belediye meclis üyesi vardı. Ancak çoğunluk yine AK Parti'ye geçti. Bunun nedeni de şu: 23 CHP'li meclis üyesinden 7'si istifasını sundu ve bunlardan 6'sı AK Parti'ye geçti. Hal böyle olunca da belediye meclisinde de dengeler değişmiş oldu. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaların da Afyonkarahisar özelinde artarak devam ettiğini söyleyelim. Sadece birkaç günlük süre içerisinde yaklaşık 2000 kişinin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini E-Devlet üzerinden sonlandırdığı da bize gelen bilgiler arasında. Evet, saatler 11'i gösterdiğinde bulunduğumuz bu noktada bir tören düzenlenmişti. AK Parti heyeti ve aynı zamanda da Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da mesajları vardı. Başkan Köksal Afyonkarahisar için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu güzel şehrimize hizmetler sunmaya devam edeceğiz dedi. Başka mesajları da vardı. Şimdi onunla ilgili hazırladığımız haberi getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık. İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
20: Sevgili izleyenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya, Ankara ve Adana'da 25 kişi gözaltına alındı.
22: Antalya.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçı

0: 113.426.440 lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İhalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli, Antalya, Adana ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
1: Efendim, Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Elektrik kesintileri de yaşandı aynı zamanda ve eğitime de bir gün ara verildi. Meteorolojiye göre de tehlike devam ediyor. Yağışlar Mayıs sonuna kadar da sürecek. Şimdi biz de son durumu alacağız. Gelin hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktaracak. Manzarayı da görüyoruz hemen arkadaşımızın arkasında. Nedir son durum? Geçmiş olsun Mahmut.
2: Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. O iller arasında Batı Karadeniz'de bulunan iller de var elbette. Dün akşam da yine meteorolojinin özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı vardı. İşte o uyarının ardından akşam saatler 18'i gösterdiğinde yaşanan o şiddetli yağmur ve o yağışla birlikte derelerin taşması ve o taşkınla birlikte havzada oluşan o manzaralar. Yüzlerce araç bu noktada yağan yağmur ve derelerin debisinin taşmasıyla birlikte beraberinde sürüklenerek yaklaşık 500 metre, 1 kilometre yakın noktalara doğru sürüklenerek gittiğini belirtelim. O araçların bulundukları yerlerden kaldırılması için çalışmalar devam ederken özellikle ev ve iş yerlerinde büyük bir hasar var. Bu hasarların tespiti için ilgili kurumların yetkilileri sahada. Onlar çalışmalarını bir taraftan yapıp hasar tespitlerini yapmaya çalışırken bölgedeki temizlik çalışmalarının da aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü bilgisini paylaşmış olalım. Şu an itibariyle Samsun'un Havza ilçesinde yağan o yağışın ardından meteorolojinin de uyarılarının halen devam ettiğini belirtelim. Biraz önce yine burada bu noktada yağmur geçişi yaşandı. Uyarıların devam ettiğini, vatandaşlarımızın bu kapsamda dikkatli, temkinli olmalarını bir kez daha belirtelim. Güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, komandolarımız sahada, onlar da sahadaki temizlik çalışmalarına, birçok yaşanan afetin olduğu noktada gibi temizlik çalışmalarına katılıyorlar. An itibariyle derelerin taştığı noktalarda şu anda çalışmalar devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa İnan'la birlikte üst kısma, o derelerin taştığı noktaya doğru da ilerleyelim. İşte o taşkının ilk geldiği nokta aslında burası. Hacı Osman Deresi debisi yükselip taşınca işte o yağan yağmur suları derenin debisinin taşması ve bu noktadan aslında ilk olarak gelmeye başladı. Ve yaşanan o yağışla birlikte bu noktada taşkın oldu. Şimdi Havza Belediye Başkanı da sahada. Ondan sonra başkan büyük geçmiş olsun.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Can kaybının olmaması sevindirici.
3: Tabii bizim için en
2: önemli. Nasıl sahada durum efendim?
3: Efendim tabii şu anda biz dünden itibaren bu gece sabaha kadar çalıştık. Bugün de çalışmalarımız devam ediyor. Biraz da mesela can kaybımız yok. Allah'a çok şükür, bu önemli. Ama maddi manevi büyük zararlarımız var. En az bir 200-300 araç, 200-300 tane işçileri, ev zararlarımız var. İnşallah devletimiz bizimle, Samsun Büyükşehir Belediye'miz.
2: Başkanım hem yürüyelim hem anlatalım. Evet,
3: çevre belediyelerimiz, maddi manevi herkes burada bugün. Ben buradan devletimize, valiliğimize, büyükşehirimize, tüm yardım eden belediyelerimize, başkanlarımıza, AFAD başkanımız burada.
2: Birçok ilden hemen bir gece itibariyle geldiler başkanım.
3: Saat Trabzon'dan geldiler, teşekkür ediyoruz. Trabzon Belediyesi'nden geldiler.
2: Can kaybı yok, 12 yaralımız vardı. Sağlık durumları iyi.
3: Hepsi iyi şu anda. Sadece bir tanesi şu anda Samsun'da hastanede yatıyor. Onda da sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Öbürleri zaten taburcu oldu.
2: Başkan, meteorolojiyle görüşüyor musunuz? Yeni uyarılar var mı? Vatandaşlarımızı uyaralım mı?
3: Evet efendim, tabii meteorolojiyle görüşüyoruz. Yine yukarıda tedbirlerimizi alıyoruz. O Vezir Köprü tarafından gelen yolla ilgili tedbirleri alıyoruz. Şimdi biraz evvel yukarıda da devlet su işleri işte ırmağın derenin üstünü açmaya başladı. Böyle açarak artık şehir merkezini açarak inşallah gideceğiz diyor.
2: Başkan büyük geçmiş olsun.
3: Ben de
2: Rabbim yardımcınız olsun.
3: Ben de buradan tüm Türk milletine, havzamıza, Samsun'umuza da geçmiş olsun
2: diyorum. Geçmiş olsun diyorum.
3: Sağ olun.
2: Sağ olun, iyi çalışmalar. Evet, görevliler elbette ki yetkililer sahada. Çalışmalar devam ediliyor. Bakın askerlerimiz burada. Onlar...

0: o temizleme çalışmalarına aslında yaşanan her afette olduğu gibi Kahraman Mehmetçiklerimiz vatandaşlarımızın her anında yanında olmayı elbette ki sürdürüyorlar. Onlar yine burada cadde ve sokaklarda vatandaşlarımızın huzuru, refahı için bu çalışma sürüyor. Sadece bunu yapmadı Mehmetçik. Bununla birlikte aslında cadde ve sokaklarda kırılmış dükkan camları, kırılmış kepekler için vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için de yine onlar dün geceden sabaha kadar görevlerinin başında kaldılar. Beklediler vatandaşlarımız herhangi bir malına, canına bir zarar gelmesin diye. Sonrasında işte bakın burada o temizlik çalışmalarında Kahraman Mehmetçiklerimiz her yaşanan afette olduğu gibi bu noktada da o çalışmalarda yerini aldığını belirtelim. Nereye baksak, hangi köşeye baksak bu ve buna benzeri çalışmalar elbette ki var. Görmüş olduğunuz gibi dere yatağının geçtiği noktadan şu anda bulunmuş olduğumuz bu noktaya kadar havzada çalışmalar devam ediyor. 3 okulda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bilgisini paylaşalım. Elbette ki büyük bir afet oldu. Yaralar elbette ki sarılacak. Sevindirici tek taraf bir can kaybının yaşanmaması diyelim. Ve sözü Samsun Havzadan tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mahmut Erdoğan, paylaştığın bilgiler için geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Temkinli olma noktasında da bir kez daha biz de uyarılarda bulunalım. Mayıs ayına kadar, Mayıs'ın sonuna kadar devam edecekmiş. Çünkü meteorolojinin verilerine göre yine o noktada Samsun'da. Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bu görüntülerde Şırnak'ta, Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde sağanak sebebiyle dereler taştı. Dere yatağına yakın iki köyde de evler boşaltıldı. İlçede etkisini artıran sağanak sele döndü. Habur çayıyla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda güvenlik önlemleri aldı. Ve şimdi de bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 47 ilde operasyonlar düzenlendi ve operasyonda 324 şüpheli yakalandı.
2: Yurt genelinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamındaki son operasyonsa 47 ilde gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 10 milyon lira değerinde finansal varlık ve örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.

Dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz şimdi sevgili izleyenler. Tarihi bir ziyareti konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump üst düzey iş heyetleriyle Çin'e gidiyor. Kimlerle birlikte peki, hemen ona bakacağız. Ekranlarınıza da yansıyor sevgili izleyenler. Trump 5 milyarderle Çin'e gidecek. Kim onlar dediğimizde şöyle bakalım hemen, bu ziyarette yine çok önemli dev şirketlerin CEO'larını görüyoruz. Bu heyette aynı zamanda finans, havacılık, savunma sanayinden de önemli isimler var. En başta da ekranlarınıza yansıyan isim Elon Musk. 823,3 milyar dolarlık biliyorsunuz milyarder ve SpaceX ve Tesla'nın da CEO'su yine Trump'ın yanında yer alacak bu ziyarette. Devamındaysa Stephen Schwarzman'i görüyoruz sevgili izleyenler. Blackstone'un CEO'su 40,5 milyar dolarlık ve Tim Cook var, Apple'ın CEO'su. Larry Kulp'u görüyoruz, General Electric'in CEO'su ve Larry Fink var, BlackRock'ın CEO'su. Bu isimlerle birlikte önemli bir heyetle Çin'e gidiyor Trump sevgili izleyenler. Bu ziyaretin yine kapsamında da Amerikalı şirketlerin Çin pazarına

0: açılmasını da hedefliyor Trump. Gidelim biz de bir Pekin'e. Trump'ın bu ziyaretine yönelik ayrıntıları almak için 8,5 yıl aranın ardından Çin'e gidiyor çünkü. Pekin'de gerçekleşecek bu kritik zirve. Dönelim bakalım. Trump işi görüşmesi de dünya gündeminin merkezinde. Aynı zamanda tüm dünyada da neler yaşanıyor biliyorsunuz. Ekranlarınıza o krizleri de getiriyoruz. Bakalım bu iki isim nasıl görüşmeler gerçekleştirecek? Aralarında hangi anlaşmalar yapılacak? Çin'de, Pekin'de neler konuşuluyor? Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Hemen dönelim sana. Hoş geldin yayına Mehmet. Nedir son durum? Neler konuşuluyor Çin'de?
1: Merve, şu anda Pekin'de saatler 18.18'i gösteriyor. Hava kararmaya yakın ve önümüzdeki dakikalarda artık Trump'ın uçağının inmesini bekliyoruz. Henüz bir gelişme

0: Da ve yapay zeka inovasyon alanında birçok görüşmeler bekleniyor. Çünkü mesela Nvidia CEO'sunun gelmesi çok önemli. Çünkü Nvidia Çin pazarına aslında girmek istiyor. Ancak yıllardır Amerika'nın yaptırımları ve baskıları sonucu çip tedarikini yapamıyor. Elbette acaba bu zirvede Nvidia CEO'suyla birlikte yeni bir kapı açılacak mı? Bunlar bekleniyor. Elon Musk'ın geleceği konuşuluyordu. Tabii Çin medyasında isimler üzerinde herhangi bir yorum yok. Kesin geleceklerine yönelik de bir yine tespitler yok. Ancak verilen mesajlar şu, özellikle başta Hürmüz olmak üzere bütün küresel tedarik zinciri kanallarının açık tutulması için bu liderler görüşmesinin paha biçilemez bir değerde olduğu da anlatılıyor. Bugün Hong Kong merkezli Çin basınına yine baktığımızda Trump'ın Çin'e eli zayıf olarak geldiği yorumlarını okuduk. Çünkü İran'da herhangi bir krizi bitiremedi ve Amerika'nın trilyonlarca dolarlık dış borcu malum. Xi Jinping bu görüşmede eli daha güçlü olduğu da belirtiliyor ve ilk kez tarihinde bir Amerikan liderinin Çin'e geldiğinde şartların eşit olmadığı ve Çin'in daha güçlü hakim olduğu anlatılıyor. 8,5 yıl aradan sonra Trump Pekin'e geldiğinde o eski Çin'i göremeyecek. Bugün daha yeni bir dünya düzeninde bambaşka bir Çin'i göreceği konuşuluyor. Çünkü aradan geçen 8,5 yılda Pekin çok önemli bir ilerleme kaydetti. Trump zaten en son Çin'e geldiğinde bu ülkeyi gelişmekte olan statüsünden çıkaralım, gelişmiş bir ülke demişti. Bakalım bundan sonra Çin için izlenimleri neler olacak? Merve.
1: Mehmet Seyrek, teşekkür ederiz. Pekin'den aktardı Mehmet sevgili izleyenler. Son gelişmeleri, Çin'de bu ziyaret nasıl yansıdı, basında neler konuşuluyor, hepsini aldık. Bir de bakalım Trump neler söylüyor. Bu kritik ziyaret içinde öncesinde kameraların karşısına geçti Trump. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Her halükarda savaşı kazanacaklarını bir kez daha söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin de daha iyi durumda olduğunu dile getirdi.
2: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
2: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ın arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
3: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
2: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
3: Trump, ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
2: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
3: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
1: Sevgili Sevgili izleyenler, Orta Doğu'daki son gelişmelere bakacağız. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz hala devam ediyor. Hatta önce Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin İran'a düzenlediği saldırılar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Hatta Amerikan basınında direkt olarak yazılan haberler şu şekilde: bu savaşa artık Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan

0: Arabistan da dahil oldu dediler. Suudi Arabistan Mart ayında İran'a doğrudan hava saldırıları düzenledi. Tahran'da peki bu konuya dair neler söyleniyor? Ona bakacağız sevgili izleyenler. Ekber Karabağ bizi bekliyor o noktada, Tahran'da yaşananları aktarmak için. Hemen dönelim. Ekber, hoş geldin yayına. Hürmüz krizi hakikaten her geçen gün daha da derinleşiyor. Şimdi de ekranlara da taşıdık az evvel. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da savaşa dahli konuşuluyor ve Tahran'a yönelik de işte saldırılar, İran'a yönelik saldırıların devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. İran'da bu durum nasıl konuşuluyor? Yine devrim muhafızlarının ve liderlerin de önemli açıklamaları vardı. Son durum nedir?
1: Merve, teşekkür ederim. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın da 40 gün boyunca süren İran'a karşı savaşa dahil olduğuna ilişkin iddialar söz konusu. Bu iddiaları Reuters ve Bloomberg gibi önemli haber kaynakları gündeme getirdi. İşte iddialara göre işte Suudi Arabistan bu savaş boyunca defalarca İran'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Özellikle Mart ayının sonlarına bu hava saldırılarının şiddetlendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın Lavan Adası'na ve aynı zamanda Güney Pars olarak da bilinen Es-Suluye bölgesindeki buradaki petrokimya tesislerine yönelik İsrail'le koordineli bir şekilde saldırı düzenleyeceğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın Buruj petrol tesisine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak böyle bir eylemi İran'a karşı yaptığı iddia edilmektedir. Başka bir deyişle biz bu 40 günlük savaş boyunca sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar değil, aynı zamanda bahsettiğim iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da İran'a yönelik saldırılarının söz konusu olduğu iddia edilmektedir. İran'dan bu konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak savaş boyunca İranlı yetkililer bunu dile getirmişti. Hatta İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın bazı noktalarında düşürülen insansız hava araçlarının Çin yapımı olduğu ve bunların işte Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail envanterinde olmadığını ve bunların ancak bölge ülkelerine ait olduğuna ilişkin işte konuyu gündeme getirmişti. İşte bölgedeki gelişmeler bu şekildeydi. Söz sende.
0: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. Tahran'daki son gelişmeleri aktardı arkadaşımız bize. Teşekkürlerimizi iletelim, devam edelim sevgili izleyenler. Bölgede krizin devam ettiğini söyledik. Bölgedeki kriz derinleştikçe de Avrupa'da da hatta tüm dünyada da bu krizin çıktıları ortaya çıkıyor artık. Avrupa havacılık sektörü son yılların en büyük yakıt krizlerinden biriyle karşı karşıya artık. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz özellikle Avrupa'da yangın olarak kullanılan Jet A1 tipi uçak yakıtının tedariğini olumsuz etkiledi. Hürmüz ablukası havayolu şirketlerini ciddi bir yakıt darboğazıyla baş başa bırakmış durumda. Şimdidense binlerce uçuş iptal edildi bile.
2: Avrupa'da jet yakıtı krizi daha da büyüyor. Hava yolları ise krize karşı alternatif yakıt arayışında. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunu Avrupa havacılık sektörünü derinden sarstı. Yakıt tedarikinde yaşanan kriz sefer iptallerini ve maliyet baskısını da beraberinde getirdi. Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre sadece Mayıs ayında dünya genelinde 13 bine yakın uçuş iptal edildi. Artan yakıt fiyatları havayolu şirketlerini zor durumda bıraktı. Avrupa genelinde pek çok şirket kapasite daraltma ve uçuş iptali kararı aldı. ABD'li havayolu şirketlerinin yakıt maliyetleri Mart ayında %56,4 oranında yükseldi. Avrupa Birliği'nde jet yakıt fiyatları ise geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Avrupa iç hatlardaki yüzlerce sefer iptal edildi. Lufthansa, Ekim ayına kadar 20 bin uçuşu iptal etmeye hazırlanıyor. Şirketin iştiraki Stiline'in faaliyetleri de kademeli olarak durduruluyor. Krizin derinleşmesi üzerine Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da harekete geçti. Ajans, havayolu şirketleri ve havalimanları için yeni bir güvenlik bilgilendirmesi yayınladı. Olası yakıt açığını azaltmak için Güney Amerika'da yaygın olarak kullanılan Jet A tipi yakıtın Avrupa operasyonlarında daha fazla kullanılmasının değerlendirildiği aktarıldı.
0: Sevgili izleyenler, yapay zeka artık sadece hayatı kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda yeni nesil dolandırıcıların da en tehlikeli silahına dönüşmüş durumda. Bir telefon çalıyor, hattaki ses anneye, kardeşe, en yakın arkadaşa ait gibi. Karşı taraf sözde güven verdikten sonra da sizden para istiyor. İşte son olarak sosyal medyada paylaşılan bir olay. Yapay zeka destekli ses kopyalama tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Biz de o tehlikenin boyutunu gözler önüne serebilmek için dikkat çeken bir deneme yaptık. Yaşananlara bakılırsa tablo oldukça vahim.
3: ...5 bin lira para ihtiyacım var. Arabayı yaptırdım, ödeme yapmam gerekiyor.
4: Bir dakika, benden mi istiyorsun bebeğim?
5: Evet.
4: Dur, İsa'ya bir söyleyeyim.
6: Birkaç saniyelik ses kaydı artık bir insanın kimliğini taklit etmek için yeterli.
7: Seste artık çok daha fazla ustalık ortaya çıkmaya başladı. Neden? Çünkü sesi çok rahat bir şekilde klonlayabiliyorsunuz.
6: Dolandırıcıların son numarası ses klonlaması oldu. Önce yapay zeka sistemleriyle sesi kopyalayan dolandırıcılar ardından sesini taklit ettikleri kişinin yakınlarını arayarak para istiyor.
7: Anneniz gibi, babanız gibi ya da kardeşiniz gibi, akrabanız gibi arıyorlar. Onun sesini taklit ediyorlar. Kişisel verilerini, bilgilerini de söylüyorlar.
6: Üstelik o sesler o kadar gerçekçi ki bir anlık panikle tuzağa düşmek işten bile değil.
5: Ben de şimdi annemi arayacağım. Yapay zeka ile oluşturduğum ses kaydını dinleteceğim ve 25 bin lira para isteyeceğim.
3: Anne nasılsın? Çok acil 25 bin lira para ihtiyacım var.
4: Şimdi ben teyzeyim, oradayım. Eve gideceğim de altın bozduracağım da eve gitmem lazım. Nasıl gideyim ya? Bu ya yolsun.
5: Yapay zekaydı o.
4: Ya gönderecektim ya, artık seni tanıdığım için gönderecektim.
6: Bir deneme daha yapıyoruz. Tuzağa düşmeyenler de var.
3: Arabayı yaptırdım, ödeme yapmam gerekiyor. Vaktim yok, hemen sana atacağım IBAN numarasına para gönder.
5: Kapattım.
3: Çok benziyor sesim, aynısıydı. Sonradan birazcık böyle ses ekolaşmaya başlayınca dedim bu işte bir iş var. Koltuk kapattım hemen zaten.
6: Sosyal medyadaki benzer dolandırıcılık girişimi paylaşımları ise ses kopyalama tehlikesini gündeme taşıdı.
8: Telefon çalıyor sabit bir hattan. Karşımda annem. Annemin sesi benden ödeme istiyor. Yapay zeka destekli ses kopyalanmış.
5: Buna inanırım ya, ne bileyim ben, o an aklıma gelmez herhalde, yapay zeka falan gelmez.
6: Şüpheli bir durumda telefonun ucundaki o tanıdık sese hemen inanmayın. Sizi arayan kişiyi kendi numarasından geri aramak veya görüntülü görüşme talep etmek yapay zeka destekli o dijital tuzağı bozmaya yetebilir.
5: Uzmanlar bu yeni nesil dijital tuzağa karşı ailelere çarpıcı bir öneride bulunuyor.
7: Özellikle aile içerisinde parolalar oluşturmanın son derece önemli. Bu kişisel parola aile için mutlaka bulunmalı. Kimseyle paylaşılmamalıdır.
0: Efendim, kurban pazarları hareketlendi. Burada küçük bir parantez açmış olalım biz de. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla hayvanın küpe numarasından kurbanlık için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ve merak edilen bir diğer konu da elbette fiyatlar. Pazarlıklar ne aşamada? Gelin yakından bakalım.
9: Yeni geldi yani, hayvanı hep bu sabah indiler.
10: 45 tane büyükbaş getirdik. Tokat'tan çıktık geldik. İnşallah kurbanımız da iyi gider.
9: Erzurum'dan geldik. 30 baş hayvanla getirdik buraya. İnşallah satıp gideceğiz evimize.
6: Bayrama geri sayım başladı. Kurbanlıklar mega kente giriş yaptı. 81 kentten yaklaşık 140 bin hayvan İstanbul'da satışa çıkıyor.
11: İstanbul'umuza yaklaşık 60 bin büyükbaş hayvan ve 81 binin üzerinde de küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşti.
6: İstanbul'a gelen hayvanların ilk durağı Riva oldu. Binlerce kurbanlık, canlı hayvan, sevk kontrol noktasında tek tek kontrol edildi. Küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları titizlikle incelendi.
12: Bugün sabaha karşı 4 gibi geldik. Kırşehir Çiçek Dağı'ndan geldik buraya. 80 büyükbaş, 240 tane de küçükbaş getirdik.
13: Kurban alanlarında hazırlıklar hızlandı. Çadırlar kuruluyor. Tırlardan biri geliyor, biri gidiyor. Hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.
14: ...950 kilo geldi canlı ağırlığı. Adı şampiyon diyor buna. şu an alıcılarını bekliyor.

0: Size mesela ayağına falan bakacaklar. Sakatlık var mı hayvanda? Kurduk var mı?
1: Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler aslında çok basit.
2: Alacağınız kurbanın kurbanlık için uygun olup olmadığı sorusunun cevabını Tarım Cebimde uygulamasından öğrenebilirsiniz. Uygulamaya kurbanlığın küpe numarasını yazarak aşı durumunu, sağlık durumunu, cinsini ve yaşını öğrenebilirsiniz.
3: Şu an hayvan fiyatlarımız 250 bin liradan 400 bin liraya kadar bulunmaktadır.
1: Hafta sonuna doğru kurban pazarlarında hareketlilik bekleniyor. Fiyatlarsa kurbanlığın kilosuna göre değişiyor.
0: Fiyatlar büyük başlar 200'den başlıyor 400'e kadar. Küçük başlarda 25-35 arası.
4: Müşteri gelecek ki müşteri koyacak fiyatını. 200 kiloluk hayvanımız tahminim 300-280-320 o aralarda oynar tahminim.
5: Buradan herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Müşterileri de bekliyoruz.
6: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler Iğdır'da kayda geçti. Sahibinin elinden kaçan bir manda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle de yere serdi. Firari manda iğneyle sakinleştirildi.
7: Sahibinin elinden kaçtı, çarşıyı birbirine kattı.
8: Markete girdi, markete girdi. Adamı devirdi.
7: Görüntüler Iğdır'dan. Cumhuriyet Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan manda soluğu Halfeni Caddesi'nde aldı. Sahibinin arkasından geldiğini görünce koşmaya başlayan manda kaldırımdaki yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle yere serdi.
8: Markete girdi. Adamı devirdi.
7: Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Etrafına korku saçarak kaçışını sürdüren manda bir süre sonra kıstırıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip sahibine teslim edildi.
6: Ve Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Tartışmalar da beraberinde geldi. Lüks beach işletmelerinde plaj giriş ücretlerinin 230 euroya, bazı yiyeceklerin ise 30 euro seviyelerine çıkması kamuoyunda tepki çekiyor.
9: Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgelerindeki fiyatlar yeniden gündemde. Bazı özel plaj ve beach club işletmelerinde giriş ücretlerinin 230 euroya kadar çıktığı, menülerde ise lahmacunun 30 euro, hamburgerin 40 euronun üzerinde fiyatlarla satıldığı görüldü. Fiyatların büyük ölçüde euro üzerinden belirlenmesi ise tartışma yarattı. Vatandaşlar özellikle yerli turistin alım gücünü zorlayan bu fiyatlandırmaya tepki gösteriyor. Uzmanlarsa konunun tüketici mevzuatı ve fahiş fiyat düzenlemeleri kapsamında incelenebileceğini belirtiyor.
10: Son 2 yılda 2024 ve 2025'te enflasyonist ortamdan dolayı fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmıştı. %100'lere ulaşan seviyelerde olmuştu ama bu sene TL fiyatı olarak yaklaşık %20 ile %30 arasında geçen yıla olan fiyatlara göre bir fiyat durumu şu an söz konusu. O kadar ciddi şekilde bir geçtiğimiz son 2 yıla göre bir fiyat artış durumu söz konusu olmadı.
9: Peki işletmeler fiyatları euro üzerinden yazabilir mi? Mevzuata göre Türkiye'de satışa sunulan ürün ve hizmetlerde fiyatların Türk lirası olarak açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor. Dövizde fiyatlandırma yapılması ise ancak belirli koşullarda mümkün ve Türk lirası karşılığının da görünür olması şart. Fahiş fiyat iddiaları ile ilgili vatandaşlar Alo 175 tüketici hattı, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. E-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı bildiriminin yapılması da mümkün. Turizm sektörü temsilcileri ise fiyatların lüks segment işletmelerde arz talep dengesine göre belirlendiğini savunurken tartışmaların yaz sezonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
6: Karaman'da trafik kontrol noktasında bir araç dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonrası park halinde bulunan aracı 13 yaşındaki çocuğun kullandığı tespit edildi. O çocuğun ailesine de 40 bin lira idari para cezası kesildi.
11: 13 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, polisin dur ihtarına uymayıp trafikte tehlike saçtı. Olay Karaman'da yaşandı.

0: polis ekipleri şüpheli gördükleri aracın sürücüsüne kontrol noktasında dur ihtarında bulundu. Ancak aracın kontrolü çocuk sürücüdeydi. Dur ihtarına uymadı, kaçarak uzaklaşmak istedi. 13 yaşındaki çocuk ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra da aracı park edip yaya olarak uzaklaştı. Polis plakasını tespit ettiği aracı park halinde buldu. MOBESE kamerası görüntüleri incelendiğinde çocuk sürücünün kimliği tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi. Aileye 40 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Ve yaz geldi, çilekler kızarmaya başladı. Oğuzhan Gültekin ve Hasan Can Türkeş Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyündeki bir çilek bahçesine konuk oldu. Arkadaşlarımızın izlenimlerine bakalım.

0: Ürettiğimiz ürünleri pazarlarda, köylü pazarlarında ya da marketlere götürüyorduk. Pastanelere veriyorduk. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla burası duyulunca vatandaş buraya gelip kendi toplamaya başladı ve biz burayı gelip kendi topla konseptinde bir yere çevirdik.
1: Hafta sonu ne plan yapacağız diye düşünenlere Ankara'nın Peçenek köyünde %100 yerli ve milli imkanlarla akıllı sulama sistemiyle donatılan bu serada istedikleri kadar çilek toplayıp doğayla bütünleşme imkanı sunuluyor.
2: Şehrin gürültüsü yerini kuş seslerine, beton yığınlarıysa yemyeşil seralara bırakıyor. Burası sadece bir çilek bahçesi değil, aslında bir kendin yap platformu. Ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren bahçeye gelerek en olgun, en tatlı çilekleri tek tek elleriyle topluyor.
0: Biz dışarıdan hiçbir destek almadan yaptık. Ayrıca işleri de kendimiz yapıyoruz. Kendim, annem, babam, eşim, kardeşlerim. Dışarıdan herhangi bir insan gücü de almadan işlerimizi hallediyoruz.
2: Peki sezon ne zaman başlıyor?
0: Karasal bir iklimdeyiz malumunuz. Burada sezonumuz biraz kısa. Biz burada bahar ve yaz aylarında üretim yapıyoruz. Sezonumuz bizim Mart, Nisan, baharın gelmesiyle başlar. Kasım, Aralık, donların ve soğuğun gelmesiyle de biter.
2: Üretim süreci her gün tekrarlanan ve hata kabul etmeyen bir disiplin zinciri gerektiriyor. Sadece ekmek yetmiyor. Her bir fidenin tek tek takibi, temizliği ve bakımı büyük bir özveri istiyor.
0: Çilek yetiştiriciliği oldukça meşakkatli bir iş. Bunu yapanlar çok iyi bileceklerdir. Bunun günlük yapılması gereken rutin işleri var. Budaması, toplaması, temizliği, bakım faaliyetleri çok yoğun. Dolayısıyla çok meşakkatli bir süreç. Titizlikle bunları takip etmek, hastalıklarını önceden tespit etmek, gelişimini izlemek gerekir.
2: Çileklerin bakımına özen gösterildiği kadar vatandaşın sağlığına da dikkat ediliyor.
0: Pestisit konusu gündemde olan bir konu. Pestisit ilaç kalıntısı demek. Bitkinin üzerinde kalan ilaç kalıntısı. Şimdi tabii ilaçlama yaparken doğru ve dozunda ilaçlama yapmak önemli. Biz ruhsatlı ilaç kullanıyoruz ki zaten Tarım Bakanlığı'nın yaptığı son uygulamada ruhsatsız ilaç alamıyoruz bile. Ruhsatlı ilaçları almak durumundayız. Ruhsatlı ilaçları kontrollü bir şekilde kullanıp hasat sürelerine de dikkat ediyoruz.
2: Huzurlu bir ortamda üretim yaparken para kazanma fikri cazip gelse de madalyonun öteki yüzünde büyük bir emek ve bitmek bilmeyen bir mesai var.
0: Buraya gelen insanlar özeniyorlar. Hani biz de böyle bir şey yapalım. Hem bu işten para kazanalım hem de doğal bir ortamda yaşayalım gibi. Fakat biz daha çok işin zor kısımlarını anlatıyoruz ki bu işe girmek isteyenler bunları bilsinler ve ona göre bu işi seçsinler.

0: Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyo

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık,
4: mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
8: A Haber Radyo.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
6: Reklam.
14: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: ETS ile gel.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
16: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
17: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
16: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
17: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
18: Türksel gücünde
19: trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
20: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: sonucu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: It all began with violence.
3: Düşünürler, sosyal bilimciler ve akademisyenler, dünyanın dört bir yanından uzman isimler, Dünya Sömürgecilikten Arındırma Forumu için İstanbul'da buluştu.
4: Dünyanın her tarafından bir 15 farklı kuruluşla beraber bu forumu yapıyoruz.
5: Dünya Sömürgesizleştirme Forumu'nun sunduğu bu ortamı gerçekten dönüştürücü buluyorum. Sömürgesizleştirmenin gerçekten ne anlama geldiğini derinlikli bir şekilde nasıl ilerletebileceğimiz konusunda ortak bir amaçla birleşiyoruz.
6: Bu tema beni gerçekten heyecanlandırıyor ve sömürgecilikten arındırılmış bir düşünce ve eylem biçimi geliştirmemiz bizim için çok önemli. Bu yüzden burada olmak harika.
3: Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri konuşuldu, eşitsizlikler ele alındı.
5: Bence mesele önce tarihi kabul etmekte ve nasıl sömürgeleştirildiğimizi anlamakla başlıyor. Eğer sömürgeleştirmenin ne yarattığını anlamazsak sömürgesizleştirmenin nasıl bir şey olacağını da anlayamayız. Sosyal medya yeni kitlelere ulaşmak ve anlatıyı değiştirmek için çok sayıda yeni fırsat yaratıyor.
7: Eski sömürgelerini terk eden devletler bunları hala ekonomik olarak çaktırmadan sömürmeye devam etmek için gereken bütün hukuki tedbirleri alıyorlar.
3: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal'le Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
6: Şu anda bireysel kapitalistlerin aldığı kararların eline bakıyoruz. Onların kararlarının mağduruyuz. Biz ise bunun yeniden halk tarafından belki devlet aracılığıyla alınan kolektif bir karara dönüşmesini istiyoruz. Çünkü gerekli finansmanı harekete geçirmek gerekiyor ve bu çok büyük bir finansman gerektirecek.
7: Dekolonizasyon hukuktan ibaret değil. Yani bunun bir tarihi boyutu var, kültürel boyutu var, ekonomik boyutu tabii ki var, felsefi boyutu var. Biz bunlarla hala başa çıkamıyoruz ve günümüzde şunu söyleyebiliriz. Dekolonizasyonu bırakın, kolonizasyon bitmedi.
3: Forumda Gazze'de yaşananlara da dikkat çekildi.
8: Dünyanın nihayet Siyonist projenin mahiyetini fark etmeye başlamasını olumlu karşılıyorum. Bu Filistin halkının bedeli üzerinden kendisini kurmaya çalışan yerleşimci, sömürgeci bir harekettir. Filistin halkının büyük çoğunluğu 1948'den bu yana topraklarından sürüldü. O günden beri mücadele ediyorlar. Gazze'de 16 yılı aşkın süredir bir abluka var. Batı Şeria'da yüz binleri, hatta neredeyse 1 milyonu bulan yerleşimcilerle birlikte bir sömürgeleştirme projesi yürütülüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovision'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
9: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
3: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Hasbara Fonu'ndan geldi. Araştırmaya göre Eurovision-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
9: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajansta gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında yeni saatimizde. Şimdi dünyadan gelişmeleri paylaşacağız ilk olarak sizinle. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine misilleme olarak yaptığı saldırılara Körfez ülkelerinin karşılık verdiği ortaya çıktı. Reuters ve Wall Street Journal'ın haberlerine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla İran'da bazı hedefleri vurdu. Ancak savaşın büyüme ihtimaline karşı tüm taraflar bu saldırıları gizli tuttu.
1: ABD ve İsrail'in saldırılarına İran 40 gün boyunca Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi.
2: Saldırılar diplomatik çabalara zarar vermekte, bölgesel istikrarı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumdan bu saldırılara ortak ve kesin bir yanıt gelmelidir.
1: Enerji tesisleri, boru hatları, havalimanları vuruldu.
2: Güvenlik Konseyi'ni İran'ın ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Açıkça yapılan bir uluslararası hukuk ihlalidir.
1: Körfez'in İran'a verdiği yanıtlarsa ilk kez ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarının İran'a saldırılar düzenlediğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile İran arasında varılan ateşkesin hemen ertesinde harekete geçti. Gazete, Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan rafinerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hedef alındığını yazdı. Bu haberin yankıları sürerken benzer bir yanıtın Suudi Arabistan'dan da geldiği ortaya çıktı. Reuters, Suudi Arabistan savaş uçaklarının saldırılara misilleme olarak İran içindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. Hem İranlı hem de Suudi yetkililer saldırıyı doğruladı. Haberde İran'da hangi bölgelerin ya da hedeflerin vurulduğu yer almadı. Ancak saldırının Mart ayının son günlerine denk geldiği bilgisi paylaşıldı.
0: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gözü yeniden Grönland'a çevrildi. Trump stratejik öneme sahip Grönland'daki askeri varlığını genişletmek için harekete geçti. Danimarka ile gizli yürütülen görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri adanın güneyinde 3 yeni askeri üs açmayı planlıyor.
1: ABD'nin gözü yeniden Grönland'da. Washington yönetimi stratejik öneme sahip adadaki askeri varlığını genişletmek için harekete geçti.
3: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
1: BBC ve Reuters'taki iddialara göre ABD, Danimarka ile sessiz ama yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Washington'ın hedefinde Grönland'ın güneyine 3 yeni askeri üs kurmak var. Kulis bilgilerine göre müzakerelerde son aylarda önemli ilerleme kaydedildi. Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland'la temasların sürdüğünü doğruladı. Yeni üste Birin odağında Rusya ve Çin var. ABD'nin Kuzey Atlantik'te artan askeri hareketliliği yakından takip etmek istediği belirtiliyor. Kurulması planlanan üslerin stratejik öneme sahip Giyuk geçidindeki deniz trafiğini izlemek için kullanılacağı ifade ediliyor. Üsler için en güçlü adaysa eski askeri havaalanıyla dikkat çeken Narsarsuaq bölgesi. Uzmanlara göre Washington yönetimi maliyetleri düşürmek için mevcut liman ve havaalanı altyapısından yararlanmayı hedefliyor. Dikkat çeken bir başka detaysa görüşmelerin büyük gizlilik içinde yürütülmesi. Sürecin başında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Michael Needham'ın bulunduğu, Needham'ın Danimarkalı yetkililerle Ocak ayından bu yana en az 5 kez bir araya geldiği belirtiliyor. Trump döneminde sert açıklamalarla gündeme gelen Grönland meselesi, şimdi daha temkinli ama kararlı bir diplomasi trafiğiyle ilerliyor. Kopenhag yönetimi ise kendi kırmızı çizgilerini koruyarak ABD'nin askeri genişleme taleplerine olumlu sinyaller veriyor. ABD'nin Grönland hamlesi Kuzey Atlantik'te yeni bir jeopolitik dengenin kapısını aralayabilir.
0: Sevgili izleyenler, Avrupa siyaseti son dönemin en hareketli günlerini yaşıyor. İngiltere'de Başbakan Starmer'ın üzerindeki istifa baskısı her geçen gün daha da artıyor. Almanya'daysa Başbakan Merz katıldığı bir etkinlikte yuhalandı. Anketlerse aşırı sağcı AfD'nin %30'a yaklaştığını gösteriyor. Yunanistan'da da eski Başbakan Tsipras siyasete geri dönme kararı aldı. Avrupa'da neler yaşanıyor? Gelin bakalım.

0: Und es übersteigt.
1: Avrupa'da siyasi deprem yaşanıyor. İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yaşadığı büyük yenilgi sonrası, Başbakan Starmer'a karşı bayrak açan milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor. İstifa baskısı altındaki Starmer'ın durumu ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu.
2: Sayın Başkan, Başbakan Starmer zorda gözüküyor. Ne söylersiniz?
3: İlk günden beri ona söyledim. Kuzey Denizi'ndeki petrolünüzü açın ve göçmenlik konusunda sert olun.
1: Almanya'da da Başbakan Merz'e destek her geçen gün düşüyor. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı AfD ilk kez oylarını %28'e yükseltti. Merz'in liderliğini yaptığı Birlik Partilerinin oy oranı ise %22'ye geriledi. Tepkilerin hedefindeki Başbakan Merz, hükümetin harcamalarının kısılmasını savunduğu konuşma sırasında yuhalandı. Merz tepkilere rağmen konuşmasına devam etti. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülke ise Yunanistan. 2015-2019 yıllarında başbakanlık yapan Siriza Partisi lideri Alexis Tsipras siyasete geri dönüyor. 2023 yılında seçim yenilgisi sonrası siyaseti bırakan Tsipras, merkez sol bir parti kurmaya hazırlanıyor. Tsipras'ın siyasete geri dönüş kararı anketleri de hareketlendirdi. Son yapılan anketlere göre Tsipras'ın kuracağı parti şimdiden %15 düzeyinde bir oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.
4: Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilginç hareketlerini, sıra dışı hallerini getireceğiz. Kenya'da katıldığı Afrika İleriye Zirvesi'ndeki ilginç çıkışıyla gündem oldu dünyada. Afrika kültürünün tanıtıldığı panelde gürültü yapan katılımcılara sinirlendi. Macron sahneye çıktı, mikrofonu konuşmacının elinden aldı. Ardından da dinleyicileri azarlayarak sessiz olmalarını istedi. Macron'un bu ilginç hareketlerine de Fransa muhalefetinden tepki gecikmedi.
5: Excuse me, everybody. Hey.
6: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
1: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
5: I'm sorry guys.
6: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
6: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
1: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
5: Excuse me, everybody. Hey.
6: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
1: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
5: I'm sorry guys.
6: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
4: Ve dekolonizasyon film günleri başladı. Sömürgeciliği anlatan filmlerin olacağı organizasyon Atlas sinemalarında düzenleniyor. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Hemen dönelim ve sözü Meral'e bırakalım.

0: Avrupa'nın sömürgeleştirilmesi üzerine olmuş olacak. Peki ilerleyen dakikalarda ne gibi filmler var bu noktada? Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Çamur filmi yine gösterime girecek. Tavşan Geçirmez Çit, Güneşin Çocukları, Perdeyi Sömürgecilikten Arındırmak, Çöl Aslanı, Buğday veya Siyahi Kız gibi birçok aslında hem ödül almış hem de sömürge alanında damga vurmuş filmler işte bu noktada gösterime girecek. Bu akşam da özel bir söyleşi gerçekleştirilecek diyelim ve iki gün boyunca devam edecek bu film gösterilerinde ücretsiz olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral Dağlılar, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, son 24 saatte dünyada neler yaşandı? Sırada dünyadan haber turumuz var.
2: Silahlı saldırgan her yöne ateş etti. Neyse ki polis zamanında devreye girdi. Kurşun yağmuru kimse ölmeden sona erdi. Tekne savruldu, karşı yönden gelen araca işte böyle çarptı. Kaçacak yeri ve zamanı olmayan sürücü ne yapacağını şaşırdı. Filistin yanlıları New York'ta yerleşimci terörünü protesto etti. Siyonistler de karşılarına dikilince tansiyon yükseldi. Amerikan polisinin grupları dağıtmak için müdahalesi çok sertti. Soykırım operasyonunda yakınlarını kaybeden Gazzeliler için toplu nikah töreni vardı. 50 çift Siyonist ablukaya inat, sonsuza kadar evet dedi. Direniş enkazın ortasında bir kez daha filizlendi. Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın kutlama otobüsünde de Filistin bayrağı göze çarptı. Bayrak dünyaca ünlü yıldız Lamine Yamal'ın elindeydi. Filistin yanlısı duruşuyla dünyanın takdirini kazanan İspanya'nın şampiyonu Barcelona'nın mesajını global haber ajansları da paylaştı. Amerikan başkanının İran'a esip gürlediği toplantıda dalgın anlarını dünya Trump uyukluyor başlığıyla manşete çıkardı. Çinli yayıncı takipçilerini ona hediye ve para göndermeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Gerçek yüzü kullandığı efektin hata vermesiyle ortaya çıktı. Saatler içinde 140 bin takipçi uçup gitti. Gençler ileri yaşta ve teknolojiden anlamayan bireylere boomer diyor. İşte tam da bu sebeple boomer adlı köpeğin kayıp olan 96 yaşındaki adamı bulup kurtarması daha anlamlı hale geliyor. Tur'un son görüntüsü yavrularını uçmaya teşvik etmeye çalışan sevimli turna ailesine ait.
1: Kurban Bayramı yaklaştı. Haliyle emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesaplarına 4000 lira ikramiye yatacak. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte ayrıntılar.
2: Takvim işlemeye başladı. Emekliler dört gözle bayram ikramiyesini bekliyor.
3: Bayram ikramiyeleri 2018 yılından bu yana her kurban ve Ramazan bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına yatırılıyor. Şimdi yanıtı aranan soru kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplarda olacağı.
2: Ve o soru yanıtını buldu. 4000 liralık bayram ikramiyesi 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1000 lira olarak ödenmeye başlandı. Yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı, 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu, 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi.
4: Yine aynı Ramazan bayramında verdiğimiz ikramiye tutarında, Kurban bayramında kıymetli emeklilerimize vereceğiz.
2: Bayram ikramiyesini yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri

0: Bir alanlarla şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve sivil terör gazileri dağılacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş yüzdeleri kadar ikramiye hak edecek.
1: Değerli izleyenler, şehit anne ve babasına ödenen aylığın artırılması söz konusu. Henüz taslak halindeki düzenlemeyle sadece aylık artışı değil, 25 yaşını geçen şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması da planlanıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım hakkının devam edebileceği de belirtiliyor.
2: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
3: Şehit ailelerine sağlanan ekonomik ve sosyal destek artırılacak. Şehit anne babasına verilen aylıkta artış planlanıyor. AK Parti şehit ailelerini ve mağdur gazileri yakından ilgilendiren çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada sosyal hakların kapsamının genişletilmesi söz konusu. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Mevcutta şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Düzenlemeyi de bunun artırılması söz konusu. Ücret artışıyla yetinilmeyecek. Henüz taslak halinde olan düzenlemeyle 25 yaşını geçen şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı korunacak. Onursal kimlik uygulamasına geçilecek. Şehit çocukları 25 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz yararlandıkları bazı hakları kaybediyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle bu hakları 25 yaşından sonra da korunacak. Onursal kimlik verilerek vergi ve ücretsiz ulaşımda seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
1: Sevgili izleyenler, emlak alış satış platformlarını denetim altına alan sisteme geçildi biliyorsunuz. Bu sisteme geçilince de sahte ilancılar yeni yollar buldular. İşte Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram gibi sosyal ağlar yeni satış yerleri oldu. Vatandaşların da sosyal ağlarda dolandırılmaması için çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi bu konuya dair biz de bilgileri almak istiyoruz. Konuyla ilgili A Para ekibinden Ahmet Şimşek, Tunahan konuyla birlikte şimdi yayına hazır. Bizi bekliyor. Dönelim. Son durumu da dinleyelim. Bu konuda nasıl bir dolandırıcılık yöntemi var? Vatandaşların ne yapması lazım? Söz sende Ahmet.
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığı vatandaşı sahte ev ve arsa ilanlarına karşı korumak için Şubat ayında elektronik ilan doğrulama sistemini hayata geçirmişti ve büyük ölçüde sahte ilanların önüne geçildi. Ancak dolandırıcıların yeni adresi sizin de söylemiş olduğunuz gibi sosyal medya platformları. Dolandırıcılar sosyal medya platformları üzerinden tüketicileri tuzaklarına çekmeye çalışıyorlar. Peki tüketiciler mağdur olmamak için nelere dikkat etmeli? Uzmanına soracağız şimdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Aydın Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Böyle önemli bir konuya değindiğin için teşekkür ederim. Çünkü ev alırken insanlar iki türlü risk altındalar. Bir, direkt dolandırıcılıkla, iki, hukuk dışı bir takım işlemlere girişmiş olmakla, yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin bu elektronik ilan doğrulanmış ilan sisteminde tapularla ilan platformları entegre edildi. Yani teknoloji kullanıldı, ilan verilmiş, o ev, o gayrimenkul 10 milyona satılacak. Tapuya gidiyorsunuz, 2 milyon, 3 milyon işlem yaptıramazsınız. Bu tespit edilir. Böyle bir durumda vatandaş olarak hem alıcı hem satıcı cezaya muhatap olur. Ayrıca bu doğrulanmış sistemin içinde olmadığı zaman buradan yapılan alışverişte dolandırılma riski de var. Yani kapora isteniyor, bir takım ödemeler talep edilebiliyor. Ama bu nasıl yapılıyor? Söyleyeyim. Şimdi bu bilinen ilan siteleri zaten sisteme girdiler. Onlar Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemesine uygun davranıyorlar. Ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne de entegre edilmiş sistem, elektronik ilan doğrulama sisteminden ilanları giriyorlar. Fakat bundan kaçmak isteyen bazı satıcılar ve emlakçılar kapalı ağlarda sosyal ağlar kuruyorlar. Binlerce üyesi olan.

0: Telegram grubu, WhatsApp grubu, Instagram kapalı ama orada alışveriş için insanları ikna ediyorlar. Alışverişe geçildiği zaman bundan elektronik ilan doğrulama sisteminde olmadığı için tapunun da bilgisi olmuyor. Ama sonradan bu ortaya çıktığında hem bu yapılandan ötürü hem de vergi ziya açısından cezalı, katlamalı mağduriyet yaşayabilirler. Çünkü o cezalar birkaç misli olarak o kaçırdıkları veya tasarruf ettikleri diyeyim vergi tutarını birkaç misli olarak ödemek durumunda kalabilirler. Telegram, WhatsApp, kapalı gruplara bunlar. Yani üye olarak giriyorsunuz ya da biri tavsiye ediyor, oraya giriyorsunuz. İlanlara bakıyorsunuz. O ilanlardan seçip siz anlaşıyorsunuz, kapora gönderiyorsunuz. Ne malum orada bir dolandırıcı olmadı. Elektronik ilan doğrulanma sisteminden dışında alışveriş yapacak tüketiciler bilsinler ki risk altındalar.
1: Evet. Efendim bu mağduriyet kısmıydı. Peki çözüm nedir? Yani Ticaret Bakanlığı'nın doğrulanmamış ilanlara yönelik denetimleri devam ediyor. Tüketiciyi korumak adına sosyal ağlara ilişkin kapsamlı bir düzenleme olabilir mi? Önümüzdeki dönemlerde ek adım atılabilir mi?
0: Zaten bu var. Yani şimdi yasa dışı bir sosyal medyada grup oluşturulması, açıkçası Telegram, WhatsApp grubu, Instagram grubu gibi bu yasa dışı yapılan işlemler, çünkü 15 Şubat 2026'dan itibaren bu yasal zorunluluk haline geldi. Şu an yaptıkları nedir? Yasal olmayan bir eylemdir. Orada kümeleşiyorlar, alışveriş için ilanlar veriyorlar. Tamamen yasa dışı bu. Ticaret Bakanlığı bu tür siteleri takibi alıp gereğini yapacaktır. Ama benim tüketicilere tavsiyem kendileri bu tuzağın bir parçası olmasınlar. Hem mağdur olabilirler hem de tespit edildiği takdirde kendileri de bu mecranın dışına çıkartılabilirler. Açıkçası burada dolandırılmak da söz konusu olabilir. Vergi ziyanı sebep olduğu için bir ceza ile karşı karşıya kalmak da söz konusu olabilir. Yani hem güvenli değil, çünkü biliyorsunuz bir süre önce de emlak ilanlarını verebilmek için, hatta otomobil ilanlarını, ya o gayrimenkulün sahibi olduğu birinci ya ikinci dereceden kanısımları, bir de yetkilendirilmiş emlak firmaları bu ilanlara girebiliyordu. Yani sistem oturuyor gittikçe, delikler kapanıyor, kaçak, sahtecilik önlenmek isteniyor. Böylelikle hem vatandaşlar hem devlet kendini koruyor. Vergi ziyanı en azından önlemek için alınmış bir tedbir bu. Ama daha önemlisi tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından bu tür illegal yapıların içinde yer almamaları gerektiğini söylemek lazım.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür edersin. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile birlikteydik. Sözü merkeze bırakalım.
2: Ahmet Tunahan Şimşek ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açmış, dünya çapında da gündem olmuş ve büyük de destek görmüştü aynı zamanda. Yamal'ın Filistin'e desteği teknik direktörü Hans Flick'i rahatsız etti ve Flick'in açıklamaları da haliyle tepki topladı.
3: Lamine Yamal'ın Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutlamalarına katılması Alman teknik direktör Hansi Flick'i rahatsız etti. Basın toplantısında bu konuyla ilgili görüşleri sorulan Flick, "Bu konu normalde konuşmayı pek sevdiğim bir şey değil. Yamal'la konuştum ve şunu söyledim. Eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin kararın. Artık yeterince büyüksün. 18 yaşındasın. Biz futbol oynuyoruz ve insanların bizden ne beklediğini görebiliyorsunuz," dedi. Bu sözler futbol kamuoyunun ve Filistin'de yaşanan vahşete sessiz kalmayan herkesin tepkisini çekti. Her ne kadar Hansi Flick bu konuları konuşmayı sevmiyorum dese de Alman teknik adamın geçmişte yaptığı açıklamalar kayıtlarda duruyor. Bugün Filistin'deki soykırıma ses çıkaran oyuncusunu "insanlar bizden futbol bekliyor" diyerek hedef gösteren Flick, 2022 yılında Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi hakkında konuşurken, "Bu doğru bir karar mıydı? Bu soru çok uzun zaman önce hayır olarak cevaplanmalıydı. Gerçek şu ki söz konusu insan hakları ve sürdürülebilirlik olduğunda

0: Katar'da pek çok şey doğru değil ifadelerini kullanmış ve futbolla alakasız açıklamalarda bulunmaktan geri durmamıştı. Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya milli takımı da eşcinselliğin sembolünü kaptanlık pazubendi olarak takmalarına müsaade edilmemesi gerekçesiyle Japonya maçı öncesinde çekilen takım fotoğrafında ağızlarını kapatmıştı. Gerektiğinde Rusya-Ukrayna savaşıyla da ilgili konuşmaktan geri durmayan Flick'in konu İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e gelince gösterdiği tutumsa Alman teknik direktörün riyakarlığını gözler önüne serdi.
1: Sevgili izleyenler, dünya uzun zamandır hantavirüsü konuşuyor, konuşmaya devam ediyor. Bir gemiyi konuştuk, tahliyeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi de Fransa'nın Bordeaux kentinde yaklaşık 1700 yolcunun bulunduğu bir kruvaziyer gemisi norovirüs salgını ihtimaline karşı karantinaya alındı. Gemideki yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri göstermesi üzerine de sağlık ekipleri harekete geçti. Bu sıcak gelişmeye ilişkin ayrıntıları hemen yerinden alacağız. Fransa'ya uzanalım. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekliyor. Ömer Aydın, nedir son durum? Nedir norovirüsün tehlikesi?
2: Teşekkür ediyorum. Evet, bütün dünya hantavirüsü konuşuyor. Hatta Fransa'da da 5 gemiden 5 yolcu getirilmişti. Birinde hantavirüs teşhis edilmiş. 30'a yakın kişi karantinaya alınmıştı. Bu gelişmeleri konuşurken dün akşam Bordeaux limanına yanaşan bir gemide norovirüs veya gastroenterit tespit edildiği bir kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine 1700 kişi, gemide bulunan 1700 kişi karantinaya alındı. Brest limanından Bordeaux'a gelen bir kruvaziyer gemisi ve 1700'e yakın yolcu bulunuyor içerisinde. İngilizlerin, İngiltere'den gelen bir gemi olduğu, bir gezinti gemisi ve İspanya'ya gitmek üzere olan bir gemi olduğu açıklandı. Fransız yetkililer tarafından 1233 yolcu bulunuyor gemide. 514'te mürettebat yer alıyor. Gemide bulunan bir 90 yaşındaki bir yolcunun norovirüs tehlikesi şüphesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu nedenle de gemideki tüm yolcular ve mürettebatın karantinaya alındığı belirtildi. Fransız yetkililer tarafından özel bir şirkete ait olan bir gemi İngiltere'nin Shetland adalarından yola çıkan bu gemi daha sonra birçok limana uğradı. 6 Mayıs'ta yola çıkan bir gemi olduğu açıklandı. Belfast, Liverpool ve Brest limanlarını da uğradıktan sonra dün akşam saatlerinde Bordeaux'a geldiği açıklandı. Özellikle çok bulaşıcı bir virüs olduğu tespit edildi. Daha çok gıda zehirlenmesi veya gıda nedeniyle bulaşan bir virüs olduğu şeklinde açıklamalar söz konusu. Bu nedenle de Fransız yetkililer gemide bulunan 1700 yolcunun karantinaya alındığı belirtildi. O olay çok yeni, daha yeni ortaya çıkan bir krizden bahsediyoruz. Hantavirüsü tartışırken yeni bir karantina olayı, yeni bir bulaşıcı virüs olayı ile karşı karşıya kaldı Fransız kamuoyu diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın, teşekkür ederiz. Paylaştığım bilgiler için yeni bir yolcu gemisi 1700 kişi karantinada, bu kez hantavirüs değil norovirüsü konuşuyoruz. Bakalım neler olacak, takip edeceğiz biz de. Yurda dönelim şimdi sevgili izleyenler. Ahmet Emre Çavuş 2015 yılında arkadaşlarıyla dolaşırken omuriliğine isabet eden kurşun yüzünden felç geçirdi. O zaman henüz 17'sinde olan Ahmet Emre aradan 2 yıl geçtikten sonra maalesef hayatını kaybetti. Hayattayken bana bunu kim yaptı sorusunun yanıtını arayan talihsiz gence o zaman yorgun mermi cevabı veriliyordu ama bir türlü fail bulunamadı. Aradan yıllar geçti. Acısı ilk günkü gibi taze olan Çavuş ailesi faili meçhul cinayet dosyalarının açılması nedeniyle biraz olsun umutlandı.
3: Emre yoğun bakımda, hep bana da annesine de soruyordu. Bana bunu kim yaptı?

0: Biz de cevabını veremiyorduk.
1: Vurulmasından ölümüne kadar geçen 2 yılda o da sordu aynı soruyu. Failini aradı. Biricik evlatlarına o zaman da cevap verememişti aile. Aynı sorun maalesef hala yanıtsız.
0: İnşallah çözülürse gidip mezarlıkta cevabını veririz.
2: 19 yaşında evladımı kaybettim. Toprağa verdim. Ama benim oğluma bunu yapan yok. Yakalanmadı. Var ama yok. Bulunamıyor.
0: Neticede ceset varsa katil de vardır.
1: Olay 2015 yılında Sultan Gazi'de yaşandı. Ahmet Emre Çavuş 17 yaşındaydı o kurşun isabet ettiğinde.
3: İsmi Yorgun Mermi ve o mermi her isabet ettiğinde de ya can alıyor ya da yaralıyor. 2015 yılında 17 yaşındayken Ahmet Emre Çavuş'a yolda ilerlerken isabet etti o mermilerden biri. Ve aradan yıllar geçti ama hala daha faili bulunamadı.
0: Halk dilinde yorgun mermi, maganda mermi, esende öyle bir şey yok. Katil mermi bunlar.
2: 9 yıl faili yok, yakalanan yok, cezasını çeken yok. Ve ben bugün cezasını bulunsun, yakalansın, cezasını çeksin diye seviniyorum. Bunun için umutlanıyorum.
1: 2 yıl felçli yatağında hayatını idam ettirdi. 2017'de ise yaşamını yitirdi.
0: Görgü tanığı yok. Olay yerinde kamera görüntüleri yok. Şahit yok. Hep bunları bize söylüyorlar. 4 tane savcı değişti. Hep bize söyledikleri buydu.
2: Geçtiğimiz 2 gün önce anneler günü. Herkesin evladı annesine gitti. Gerek bir çiçekle gerek sarılarak öptü. Ben ne yaptım? Gidip bir mezar taşında onun resmine sarıldım.
1: Aile aradan yıllar geçtikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları yeniden açmasıyla umutlandı.
0: 11 yıl sonra Akın Gürlek'in, Adalet Bakanı'nın bizlere umut oldu. Televizyonlarda konuşması, verdiği demeçleri, faili meçhul Türkiye'de kalmayacak demesi bizi çok sevindirdi.
2: Sayın Bakan Akın Gürlek'e buradan bir anne yüreği olarak sesleniyorum. Benim oğlum 19 yaşında toprağın altına girdi. Ben onu toprağa verdim, ellerimle verdim. Şu an yaşasa 28 yaşında olacaktı ve ben ona sarılacaktım, öpecektim. Benim oğlumun katilini bulsun ve cezasını çeksin o kimse. Onu istiyorum ben.
4: Ve şimdi bir pazar kavgası geliyor ekranlarınıza. İstanbul Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7 şüpheli gözaltına alındı. 12 polis memurunun hafif yaralandığı kavga anları da cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Olay gece saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve halinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kavga anları da çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Efendim Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı sırasında aslında şahit olduğumuz görüntüler şimdiden kayda geçmeye başladı. İstanbul Avcılar'da bir kurbanlık pazara götürülürken kaçtı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında E5 karayolunda bakın nasıl ilerledi.
5: Sahibinin elinden kaçtı, E5'i birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da kurban pazarına götürülürken araçtan indirilen büyükbaş kurbanlık sahibinin elinden kaçmayı başardı. Sonrasında ise kendini E5'e attı. Araçlardan korkan hayvan zaman zaman ana yolda, zaman zaman da yan yolda ilerledi. Sürücüler hayvanı görünce korna çalmaya başladı.
4: Efendim birçok ilde gök gürültülü sağanak fırtına ve dolu etkili oldu. Şırnak'ta dereler taştı. Sel riski sebebiyle bazı evlerde boşaltıldı. Çankırı'da da sağanak sebebiyle aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
6: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'na Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler

0: Camiler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef olduğu bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eski Pazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: Efendim, meteorolojinin de uyarıları var. Yurt genelinde ani, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam edecek. Dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir aynı zamanda bunlar. A Haber muhabiri Abdullah Ünver konuyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bizi bekliyor. Neler yaşanacak, havalar nasıl olacak, hangi noktalarda uyarılar var, bunu öğreneceğiz. Hemen sözü arkadaşımıza bırakalım.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Arkamdaki ekrandan da göreceğiniz üzere Türkiye'yi yağışlı günler bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yayın konuğumuz var. Şimdi Türkiye'nin hava durumunu kendisine soracağız. Yayın konuğumuz hava tahmini uzmanı Abdullah Macit. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekliyor? Sizden alalım.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre Perşembe ve Cuma günü yurt genelinde yağışların devam etmesini bekliyoruz. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklediğimiz yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembe günü yağışlar yurdun iç kesimlerinin tamamında yer yer kuvvetli olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli, vatandaşlarımızın sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üstündeydi. Perşembe ve Cuma günü azalarak mevsim normallerine ve hafta başında da yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Peki efendim, özellikle uyarıda bulunmak istediğimiz noktalar var mı Türkiye'nin herhangi bir yerinde?
3: Hemen özetleyeyim. Özellikle Orta Karadeniz'in tamamında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Antalya, Isparta çevreleri, İzmir'in iç kesimlerinde, Cuma günü de Orta Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının hafif dolu hadisesiyle kuvvetli olacağını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Peki, üç büyük şehrimizdeki hava durumlarını almak istiyoruz.
3: Hemen özetleyeyim, Ankara'dan başlayayım. Ankara'da Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma günü de yağışın devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi ara veriyor. Hava sıcaklığı da 24 dereceden 19 dereceye kadar düşecek. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış Perşembe günü var. Cuma, cumartesi yağış ara veriyor. Hava sıcaklığı da gene 18-19 derece civarında olacak. İzmir'de yarın iç kesimleri kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Cuma günü ve cumartesi günde yağışların aralıklarla devam etmesini ve hava sıcaklığının da 20 derece civarında olmasını bekliyoruz.
2: Efendim, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Türkiye'nin hava tahmin raporlarını aldık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlanacak. Peki çiftçilere verilecek finansman

0: paketinin ayrıntılarında neler var? Bunu merak ediyoruz. Bunun için de hemen Adana'ya uzanalım. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu bizi bekliyor. Detayları aktarmak için söz sizde.
1: Öncelikle şunu belirtelim. Çiftçinin yüzü, üreticinin yüzü gülüyor. Çünkü müjdeli haber Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü'nde geldi. Yeni paketlerle, tarım paketiyle içerisinde hibe de var. Peki nedir, neleri kapsıyor? Hemen onu da üreticimizden dinleyeceğiz. İbrahim Yüce, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Adana'dayız, bereketli evet, topraklar üzerindeyiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan da müjdeli paket haberi geldi. İçerisinde neler var? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak?
2: Dünkü Cumhurbaşkanımızın müjdeli açıklamasından bizim anladığımız tarımla ilgili yatırım yapmak isteyen, yani girişimde bulunmak isteyen yani sera alanında olsun, sulama projeleriyle ilgili, kırsal kalkınmayla ilgili, hayvancılıkla ilgili gibi tarımdaki alanlarla ilgili önemli krediler verilecek. 2 yılı ödemesiz, 7 yıla varan vadeli vadeyle ödenmek şeklinde çiftçiye bu imkan sunulacak. Girişimcilere, tarımla ilgili girişimcilere bu imkan sunulacak. Bu da tarım kesimini olumlu yönde rahatlatacak. Bunun yanında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar da projeye göre %50'sinden 70'ine kadar da hibe verileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Ya bunlar çok önemli, güzel destekler. Yani tarım kesiminin üretimde ya da bir yatırım yaparken elini fevkalade rahatlatacak müjdeler, krediler ve hibeler. Bunları duymak biz çiftçileri olumlu yönde rahatlatıyor, memnun ediyor ve daha iyi kazanç sağlayacağımızı görmemizi sağlayabiliyor.
1: Efendim şu anda mesela buğday tarlasının hemen yan tarafındayız, evet, ama bu tarlaya peş peşe her yıl buğday ektiğimizde aslında, evet, bu toprak yorulmuş oluyor. Evet. Neye karşı? Buğdaya karşı. Evet. Burada farklı bir üretim yapmak gerekiyor. Mesela kapalı bir üretim yapmak istiyoruz, sera, evet, kurmak istiyoruz. Evet. Bu anlamda üretici için aslında oldukça önemli. Evet. Hatta şöyle de söyleyebiliriz, babanın oğla yapmayacağı hibe.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Tabii ki yani bizim ovada şu hemen yanında bulunduğumuz sulama kanallarımızın da son yıllarda yapılmasıyla birlikte su olunca bu topraklarda dünyanın 3 önemli ovasından birisinde bulunuyoruz şu anda. Bir yılda bu tarlalardan 3 ürün bile alınabiliyor. 3 ürün bile alınabiliyor. Dolayısıyla bu topraklar yoruluyor. Bununla ilgili zaten devletimiz planlı tarım uygulamasına geçildi ve sizin de belirttiğiniz gibi bundan sonra bu destek, hibe ve kredilerle çiftçilerimiz, girişimcilerimiz bu topraklarda farklı seralar, hayvancılık, işte kırsal kalkınmayla ilgili bir sürü projeleri gerek hibeyle, gerek yıllara yayılan kredi almasıyla sağlayabilecektir. Bu da tarım kesimi adında, hem tarım kesimi için, akabinde ülke tarımımız ve ülkemiz için çok olumlu gelişmeler, destekler diye düşünüyoruz.
1: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar aslında her zaman çiftçinin yanında oldu. Evet. Olmaya da devam ediyor. İyi tarım uygulaması bir taraftan, modern tarım uygulaması bir taraftan aslında Türkiye'yi tarımda kalkındıran reform hareketlerdi bunlar. Ama baktığımızda 2000 yılının başına baktığımızda üretici bu kadar rahat bir şekilde kredi alabiliyor muydu? Hatta şöyle de söyleyebilirim. Daha öncesinde dinlediğimiz hikayelerde, evet, üretici bankaya gittiğinde bankada yani kale bile alınmadığını söylüyordu.
2: Kesinlikle öyle. Ben uzun yıllardır çiftçilik yaptığım için bunu çok iyi gözlemledik, yaşadık. Önceki yıllarda Ziraat Bankası'ndan kredi alacak çiftçilerimiz, ÇKS sistemi yoktu. Kredi sistemleri çok değişikti. İkili ilişkiler vardı. Ama şu anda devletimiz Ziraat Bankası aracılığıyla sizin ÇKS'de belirttiğiniz ürünlere göre kredinizi belirliyor. İpotek karşılığında da sizin o ektiğiniz ürünü o yıl içerisinde yetiştirebilmeniz için ne kadar finansa ihtiyacınız varsa bunu size çok çok düşük faizle sunabiliyor. Bunun yanında hibe destekleri de çok. Sulama projelerinde özellikle kuraklıkla ilgili, damla sulamayla ilgili ya da pervaneler konusunda

0: yanında bulduğumuz yine bahçelerin dondan etkilenmemesiyle alakalı birçok konuda hibe ve kredi destekleri de var uzun vadeli. Yani tarım alanında sen ÇKS'n varsa, çiftçiliğini yapıyorsan Ziraat Bankası yaptığın her işte senin yanında çok düşük faizli krediler alabiliyorsun. Ve şu anda Ziraat Bankası ikili ilişkiyle de değil, geçmiş yıllarda olduğu gibi. Sen evraklarını götürdüğünde direkt sisteme girildiğinde genel müdürlük ne alan ne veren birbirini görüyor. Ne kadar hak ediyorsan, bu ürünleri yetiştirebilmen için ne kadar krediye ihtiyacın varsa bu hesaplanmış zaten. Onu sana sunuyor. Bu da çiftçi için babanın oğla belirttiğiniz gibi yapmayacağı bir imkan, vermeyeceği şekildeki bir kredi.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Efendim şu anda hemen yanı başımda görmüş olduğunuz sulama sistemi, yani kanal sistemi eskiden burada yoktu. Yani 2000'li yıllarda burada yoktu. İşte AK Parti hükümetleri tarafından yapılan bu hibelerle, yapılan bu projelerle birlikte ovadaki sulanamayan yerlerde artık sulanabilir araziler haline dönüştürüldü. Diğer taraftan da yine devlet desteği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 24 ay geri ödemesiz 7 yıla vadeli imkanlarla, kredi imkanlarıyla yine çiftçiler buluşabilecek tarım alanında ve hayvancılık alanında yine bu anlamda üretim yapan kişiler bu imkanlarda faydalanabilecek. Genç üreticiler de unutulmadı. Genç çiftçiler içinde yine ayrı ayrı hibe paketleri bulunuyor. Onlar da yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı dün ve bu açıklama sonrasında, bu müjdeli haber sonrasında elbette tarımsal faaliyetlerde bulunan insanların da yüzü gülmeye başladı diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
2: Halil İbrahim Uğur'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Alex.

0: %100 oran vergi avantajı sağlayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.
6: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissini özlediysen

0: Erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: ya.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında %52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. E-ticaretin toplam ticaretteki payı %19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise %20,3 ile yemek sektörü aldı.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de

0: geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
1: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
0: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: It all began with violence.
0: Düşünürler, sosyal bilimciler ve akademisyenler, dünyanın dört bir yanından uzman isimler, Dünya Sömürgecilikten Arındırma Forumu için İstanbul'da buluştu.
4: Dünyanın her tarafından bir 15 farklı kuruluşla beraber bu forumu yapıyoruz.
5: Dünya Sömürgesizleştirme Forumu'nun sunduğu bu ortamı gerçekten dönüştürücü buluyorum. Sömürgesizleştirmenin gerçekten ne anlama geldiğini derinlikli bir şekilde nasıl ilerletebileceğimiz konusunda ortak bir amaçla birleşiyoruz.
6: Bu tema beni gerçekten heyecanlandırıyor ve sömürgecilikten arındırılmış bir düşünce ve eylem biçimi geliştirmemiz bizim için çok önemli. Bu yüzden burada olmak harika.
0: Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri konuşuldu, eşitsizlikler ele alındı.
5: Bence mesele önce tarihi kabul etmekte ve nasıl sömürgeleştirildiğimizi anlamakla başlıyor. Eğer sömürgeleştirmenin ne yarattığını anlamazsak, sömürgesizleştirmenin nasıl bir şey olacağını da anlayamayız. Sosyal medya yeni kitlelere ulaşmak ve anlatıyı değiştirmek için çok sayıda yeni fırsat yaratıyor.
7: Eski sömürgelerini terk eden devletler bunları hala ekonomik olarak çaktırmadan sömürmeye devam etmek için gereken bütün hukuki tedbirleri alıyorlar.
0: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal ile Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
6: Şu anda bireysel kapitalistlerin aldığı kararların eline bakıyoruz. Onların kararlarının mağduruyuz. Biz ise bunun yeniden halk tarafından, belki devlet aracılığıyla alınan kolektif bir karara dönüşmesini istiyoruz. Çünkü gerekli finansmanı harekete geçirmek gerekiyor ve bu çok büyük bir finansman gerektirecek.
7: Dekolonizasyon hukuktan ibaret değil. Yani bunun bir tarihi boyutu var, kültürel boyutu var, ekonomik boyutu tabii ki var, felsefi boyutu var. Biz bunlarla hala başa çıkamıyoruz ve günümüzde şunu söyleyebiliriz. Dekolonizasyonu bırakın, kolonizasyon bitmedi.
0: Forumda Gazze'de yaşananlara da dikkat çekildi.
8: Dünyanın nihayet Siyonist projenin mahiyetini fark etmeye başlamasını olumlu karşılıyorum. Bu, Filistin halkının bedeli üzerinden kendisini kurmaya çalışan yerleşimci, sömürgeci bir harekettir. Filistin halkının büyük çoğunluğu 1948'den bu yana topraklarından sürüldü. O günden beri mücadele ediyorlar. Gazze'de 16 yılı aşkın süredir bir abluka var. Batı Şeria'da yüz binleri, hatta neredeyse 1 milyonu bulan yerleşimcilerle birlikte bir sömürgeleştirme projesi yürütülüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Tur Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, satın alma birimi ve şirkette arama gerçekleştirdi. Ayrıca Bolu Belediyesi'ne yönelik icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Anonim Şirketi'ne yeniden görevlendirme yapıldı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta yapılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Aydın Germencik Belediyesi'ne yönelik de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü ve aynı birimde çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
9: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Merhaba, iyi günler diliyorum herkese. Ajans Güneşi kuşağında karşınızdayız. Saatlerimiz 15'e yaklaşıyor. Yaklaşık 3 saat boyunca bugün karşınızda olacağız. Hem ajans

gün içi kuşağında hem de ajans akşama doğrunda. Başlayalım müsaadenizle, sıcak gelişme var. Son dakika ekranlarında da görüyorsunuz. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Çin'in başkenti Pekin'e iniş gerçekleştirdi. Birazdan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inmesi bekleniyor. Kritik bir ziyaretten bahsediyoruz. Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ve yeniden iktidara geldiğinden beri, ikinci döneminden beri Donald Trump'ın söylemleri doğrultusunda çok ciddi bir ticari savaş var Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Hem gümrük oranları açısından hem de bazı ticaret kalemleri konusunda. Şimdi bu savaşın da ortasında, Orta Doğu'da devam eden, her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da devam eden savaşın ortasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı bu ziyaret aslına bakarsanız pragmatikte bir pazarlık şeklinde de yorumlanıyor. Rekabette çok ileri seviyeye gelmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Yeni bir aşamaya geçildiği de ifade ediliyor iki ülkenin ilişkileri arasında. Ayrıca bu ziyarette Donald Trump'ın Çin'in İran'ı ikna etmesi konusunda Çin'den bir takım talepleri olacağı da belirtiliyor. Bu zirvenin amacı aslına bakarsanız biraz da ticari anlamda taraflara zaman kazandırmak olarak da yorumlanıyor. Kontrollü bir işbirliği olarak da yorumlanıyor. Ve işte o ziyaret Washington-Pekin hattında meselenin nereye evrileceğini belirleyecek o ziyaret gerçekleşiyor. Donald Trump'ın uçağı Pekin'de havaalanına indi. Birazdan da Donald Trump'ın uçaktan inmesi bekleniyor. Yeni dönemin dinamikleri neler olacak iki ülke arasında, Washington-Pekin hattında, bunlar da belirleyici olacak. Pek çok ideolojik farklılık da var iki ülke arasında, hem siyasi konularda hem ekonomik konularda. İşte bunların da yeni dünyanın liderliği konusundaki o rekabetin de yeniden şekilleneceği bir ziyaret diyebiliriz. Hangi başlıkların öne çıkması bekleniyor diye baktığımızda bu ziyaret kapsamında elbette özellikle Donald Trump yönetiminin Tayvan'a yönelik yaklaşık 11 milyar dolarlık bir silah satış paketini yavaşlatması, ikinci aşamada gündeme gelen yeni paket, işte Pekin ziyaretinde de gündemde olacak en önemli başlıklardan biri, keza Çin ve Tayvan arasındaki gerginliği düşünürsek eğer, Tayvan'ın bağımsızlığını tanımayacağı söylemleri Çin'den sıklıkla geliyor son dönemde de. Amerika'nın bölgedeki geleneksel uzun süreli müttefiklikleri de aslında Tayvan açısından bakıldığında, Japonya açısından bakıldığında son dönemde hala tartışmalı bir konu. Ciddi güvenlik kaygısı da oluşturuyor ABD için bunlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ziyaretiyle birlikte özellikle de Donald Trump'ın nevi şahsına münasır karakteristik özellikleriyle birlikte bu ziyaretin yansımaları çok merak ediliyor elbette. Sanıyorum hazırlıklar da tamamlandı. Donald Trump'ın birazdan uçaktan ineceği tahmin ediliyor. İkinci başkanlık dönemindeki ilk Çin ziyareti bu. Gergin siyasi ilişkilerin ardından, gergin söylemlerin ardından ABD hattından bakıldığında dış politikada da keza durum aynı. Hem Avrupa hem de Asya'daki süreçler, Avrupa ülkelerinin Çin'le kurdukları ticari ortaklıklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara yönelik söylemleri, sert söylemleri keza Donald Trump'ın bu ziyaretin merkezinde olacak gibi de görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan da Çin'in bir anlamda stratejik diyebiliriz Rusya ile ortaklığı bu süreçte. Aynı şekilde Orta Doğu'daki savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla, İran'ın misillemeleriyle devam eden savaş, alınan ateşkes kararı, fakat Hürmüz Boğazı'nın hala daha her iki ülke tarafından, yani
yani İran'ın kapatmasının ardından ateşkes ilanının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı abluka ile beraber artık o gerginliği ateşkesin olduğu süreçte düşük dozda bir çatışma ortamında ama Hürmüz'ün 2,5 aydır kapalı olmasıyla devam eden Orta Doğu'da artık yeni bir krizin, küresel bir krizin eşiğinde olduğumuz bir süreçten bahsettiğimiz noktadayız ki Asya ülkeleri birinci dereceden etkileniyor Hürmüz'deki bu krizden, ticari krizden. Ve dolayısıyla bir yandan analistler aslına bakarsanız Çin'in bu savaşın devam etmesini stratejik olarak istediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin yorulması sebebiyle kendi ticari ve teknolojik faaliyetlerini daha da ilerletmesi sebebiyle desteklediği söyleniyor keza Rusya gibi. Fakat bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatı ki İran'ın enerjisinin en büyük alıcıları diyebiliriz Çin için, Asya ülkeleri için. Çin başta yer alıyor. Venezuela'nın ardından şimdi İran'la ilgili böyle bir enerji krizi yaşanması ki Venezuela en büyük petrol üreticisi, en büyük rezervlere sahip ülke. Üçüncü ülke İran, dünyada Suudi Arabistan'dan sonra en büyük alıcıları da Çin. Şu Venezuela'nın ardından bu kapının da Hürmüz ile beraber kapanmış olması Çin için bir nevi kriz diyebiliriz. Ama muhtemelen bunun önceden planlamaları yapıldığı için analistler Çin'in bu savaşın devam etmesini istediği yönünde fikir birliğindeler. İşte tüm bu gelişmelerin ışığında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hürmüz'ü açması noktasında Çin'den bazı talepleri olacağı da belirtiliyor. Çin bu taleplere nasıl yanıt veriyor? Nasıl bir görüşme gerçekleşir? Basına neler yansıyacak? Söylemler nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde Çin ziyareti devam ederken Donald Trump'ın. Ama bir yandan da pragmatik bir ziyaret olacağını da tahmin ediyoruz. İki ülkenin birbirlerine bağımlılıkları da çok yüksek. Çin'in ABD'ye, ABD'nin Çin'e. Bu noktada bakıldığında pragmatik ortak bir noktada, ortak bir paydada buluşulması kaçınılmaz olacaktır herhalde. Rekabetin, iki ülke arasındaki rekabetin bundan sonraki seyri açısından da kritik bir öneme sahip olacağını tahmin ediyoruz bu ziyaretin. Şimdi bir önceki döneme bakıldığında, Trump öncesi Biden dönemine bakıldığında daha liberal düzeyde dünya açısından da bir sistem vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde Çin'le de keza öyle. Yani Biden yönetiminin sözel olarak meydan okuyan ifadeleri, Donald Trump gibi sert tonlu ifadeleri yoktu. Fakat perde arkasında bu rekabet nasıl ilerliyordu? Bunlar analistlerin yorumlarıyla bizlerin izlenimlerini oluşturan tabii kaynaklar. Daha ziyade biz sadece bir rakip olarak tanımlıyorduk Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ama perde arkasında bakıldığında teknolojik anlamda Çin'in elde ettiği üstünlükler bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin elini zayıflatan noktaları oldu. Ama her ne kadar Venezuela'ya bakıldığında, İran'a bakıldığında enerji alımı noktasında Çin'in ciddi bir şu an darboğaz yaşadığı düşünülse de bazı analizler Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin karşısında ilk defa elinin bu kadar zayıf olarak masaya oturduğu yönünde de değerlendiriliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomik hem de askeri üstünlüğünü koruyarak daha avantajlı bir pazarlık ortamı oluşturması, yani bu koşulları oluşturması şu aşamada biraz daha zor gibi geliyor. Şu andaki mevcut sistemin Amerika Birleşik Devletleri'nden çok Çin'e fayda sağladığı düşünülüyor analistler tarafından. Ve işte dolayısıyla ABD açısından da bazı mekanizmaların artık işlev dışı kaldığı da düşünülüyor. Ama özellikle Orta Doğu'ya baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin daha geniş bir eksende kontrol alanını genişletebilmesi ve kararlarını baskılayabilmesi bu ülkelerin
Amerika Birleşik Devletleri'nin yine atacağı adımlarla paralel olacak. Her ne kadar İran misillemelerinde Körfez ülkelerine hedef alsa da Körfez ülkelerinin uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı askeri anlaşmalar, silah anlaşmaları, askeri işbirliği anlaşmaları bir bağımlılık oluşturmuş durumda Körfez ülkeleri açısından, özellikle Suudi Arabistan açısından. Bunlar da çok kolay vazgeçilebilecek anlaşmalar değil. Bu arada Donald Trump uçağın merdivenlerinden aşağı inmeden

0: Yani karşısında çok önemli bir rakip gibi göstermesi ve bizim yani bütün enerjimiz Çin'e yönelik olacak söylemleri sonrasında gerçekleşen bu ziyareti bu pencereden de okumak lazım. Elbette Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, Orta Doğu'da her ne kadar bir ateşkes anlaşması devam etse de Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Orta Doğu'daki bu gerginliğin devam ettiği süreçte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ziyaretini önümüzdeki günlerde yapılan açıklamalarla daha net okuyacağımızı düşünüyorum. Şimdi Çin'deki temsilcimiz Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Ziyareti bir de Pekin cephesinden değerlendirelim istiyoruz. Mehmet, beni duyabiliyorsan sözü sana bırakıyorum.
1: İyi yayınlar Merve. Artık Trump an itibarıyla Pekin'e iniş yaptı. Saatler 19, özür dilerim, saatler 20 onu gösteriyor. Ve başkent havalimanında görkemli bir tören hazırlığı vardı gün boyunca. Ve şu an Trump bu törenle birlikte karşılanıyor. Gün boyu Çin basınında bazı değerlendirmeler okuduk. Devlet ziyareti 8,5 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak. Enerji maliyetlerini artıran ve hatta küresel gıda güvenliğini tehdit eden Amerika-İsrail'in İran Savaşı'nın ortasında Hürmüz Boğazı üzerindeki çıkmaz da dahil olmak üzere küresel ekonomiyi gölgede bırakan bir dizi belirsizlik ve gerilim nedeniyle dünya tarafından yakından takip ediliyor şu anki bu ziyaret ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin artan ticaret gerilimleri ve yaptırımları Pekin'in yine buna karşı uyguladığı adımlarla birlikte bir dizi öngörülemez durumlar vardı. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yine bir açıklama yaptı. Liderlerin bu görüşmesi stratejik bir rehberlik olacaktır dedi. Paha biçilemez bir değeri olduğunu da vurguladı. Yine birçok beklenti var. Trump'ın yanında Elon Musk gibi, Nvidia'nın CEO'su gibi birçok önemli isimler var. Trump bu ziyarette elini güçlü tutmaya çalışacak ve uçak satmaya, yine tarım alanında birçok ihaleler düzenlemeye burada çaba gösterecek. Beraberindeki isimler teknoloji devlerinin temsilcileri. Elon Musk özellikle yapay zekada ve uzay teknolojileri alanında Çin'le çok yakından işbirliği yapan bir isim ve bu görüşmelerde iki ülke arasında önemli ticaret anlaşmaları bekleniyor. Özellikle yapay zeka alanında inovasyon kapsamında bir dizi yaptırımlar var. Bunun içinde esnetilmesi veya kökten kaldırılması için de beklentiler var. Birçok masada gündem olacak ama an itibarıyla 8,5 yıl aradan sonra Amerikan Başkanı Pekin'e iniş yaptı ve başkent havalimanında şu anda önce bir akşam yemeğinde ağırlanacak Trump ve daha sonrasında istirahate çekilecek. Yarın önemli bir gün, öğlen yemeğinde Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping'le buluşacak. Akabinde Cennet Tapınağı'na bir ziyaret gerçekleşecek. Burada aile fotoğrafı verilecek. Daha sonrasında ise artık liderler zirvesi önemli bir gündem başlığı olarak karşımızda duruyor. Cuma günü de bir dizi temaslarda bulunacak Trump ve öğlen saatlerinden itibaren artık Pekin'den ayrılacak. Hong Kong merkezli Çin medyasında birçok değerlendirmeler var, analiz var. Trump Çin'e eli zayıf geliyor diye yazanlar var. Özellikle Amerika-İran savaşında Amerika'nın füzelerinde ve cephaneliğinde bir azalma olduğu, stoklarını yeniden revize etmek için Çin'in nadir toprak elementlerine hayati önemde ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor. Çin'in bu nadir toprak elementleri küresel ham madde tedarikinde adeta bir altın vida değerinde ve Trump da aslında Pekin'e karşılığı uygulanıyor.

0: Yaptırımlarda karşısına çıkan en kritik kart bu oldu. Karşılıklı olarak yaptırımların gevşetilmesi bekleniyor. Bugün Güney Kore'de Çin ve Amerikan heyetleri ekonomik istişareler için toplandığı bir ön görüşme başladı. Yarın liderler zirvesi için zemin oluşturulacak ve her şey yarına çevrildi diyebiliriz ama içinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle Donald Trump artık Pekin başkent havalimanında olduğunu belirtebiliriz ve şu an için akşam saatlerinde saatler 20.15'i gösteriyor Pekin'de. Önce bir akşam yemeği, daha sonra istirahate çekilecek. Bizler de şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Trump'ın heyetindeki diğer isimler başka uçaklarla da geldi. Mesela Nvidia'nın CEO'sunun son anda Alaska'daki bir uçağa yetiştiği ve Çin'e doğru yola çıktığı bilgisi vardı. Ve yanındaki isimlerin tamamını belki yarın daha net görebileceğiz. Şu anlık gelişmeler bu yönde. Sözü tekrar size bırakalım Merve.
1: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Ek olarak ben de şunları söyleyeyim. Donald Trump'ın uçağı Çin'e iniş yaptı. Dün de Amerika Birleşik Devletleri gizli servisi Pekin'deydi ve o konvoylarca araç Pekin sokaklarında bir hep gösteri şeklinde de diyebiliriz, bir gövde gösterisi şeklinde geçit yaptı. Bir yandan da çalışmalarını sürdürdü. Çok geniş bir heyetten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a eşlik eden bakanları kabinesinin yanı sıra Rubio Savunma Bakanı Hegseth'in yanı sıra pek çok iş adamı da eşlik ediyor Donald Trump'a. Pek çok anlaşmanın imzalanacağını da buradan tahmin ediyoruz. Ve bu süreçte hayati öneme sahip Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman dolayısıyla bu ziyaret, bu artık gece saatlerinden sonra Donald Trump'ın istirahate çekileceğini belirtmişti Mehmet. Yarın liderler düzeyindeki görüşmeler gerçekleşecek, takip ediyoruz. Dediğimiz gibi Donald Trump'ın her söylemi gündem oluşturuyor. Bakalım bu ziyarette neler çıkacak Donald Trump'ın ağzından. Devam edelim bugünkü gündemle. Bizdeki gündemde sıcak bir gelişme var. Tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve teknoloji yardımcısı İBB'de Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk suçundan yargılandığı davada bugün ara karar açıklandı. Bu dört tutuklunun da tutukluluk ihlallerinin devamına karar verdi mahkeme. Detayları alacağız. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Buyurun dönelim, detayları Ahmet Nazif'ten dinleyelim.
2: Siyasal casusluk suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bunun yanı sıra Tele1 Genel Müdürü Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve yine teknoloji yatırımlarıyla bilinen Hüseyin Gün, her biri de davanın 3. gününde yine savunmalarını yaptılar ve bugün ayrıca savunmaların hemen öncesinde savcılık makamı da bir ara mütalaa açıkladı ve açıklamış olduğu o mütalaada savcılık makamı 4 tutuklu sanığında tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti ve yine mahkeme heyeti de kişilerin, o sanıkların her birinin savunmasını ve aynı zamanda müdafilerin de savunmasını dinlemesinin ardından bir ara karar açıkladı ve bu ara kararla birlikte eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu ve yine yanın beraberindeki Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Siyasal casusluk suçlamasıyla başlatılan o soruşturma kapsamında devam eden yargı süreci içerisinde casusluk şüphesine ilişkin kuvvetli delillerin bulunmasından dolayı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bunun yanı sıra duruşmayı da 6 Temmuz'a ertelemiş olduğu mahkeme heyeti, bunun da altını çizelim. Tabii ki bu konu kapsamında çok çeşitli araştırmalar var. Bunun noktada işte tam olarak savcılığın vermiş olduğu ara mütalaada da geçen delillerin somutlaştırılması kapsamında mahkeme heyeti vermiş olduğu ara kararında bu konuya da dikkat çekti ve bununla alakalı da bir talebi dile getirdi. Öyle ki Milli İstihbarat Teşkilatı ve yine Bilgi İşlem Teknoloji Kurumu ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bu kapsamda yine verileri sızdırıldığı iddia edilen kişilerle alakalı geçmişe dönük verilerin ve aynı zamanda hem Hüseyin Gün, hem Necati Özkan, hem Merdan Yanardağ, hem de Ekrem

0: İmamoğlu'yla alakalı bu kapsamdaki siyasi casusluk suçuyla alakalı kapsamdaki araştırmaların rapor halinde eğer ki varsa raporlarının çıkartılması mahkeme heyeti tarafından yine verilmiş olan ara kararın içerisinde yer alıyor. Son olarak tekrarlayalım, mahkeme heyeti bugün savcılığın vermiş olduğu ara mütalaa hemen ardından savunmaları dinledi ve bu savunmaların ardından da 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı çıktı. Mahkeme ise 6 Temmuz'a ertelendi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural detayları aktardım. Bugün mahkeme ara kararını vermişti. 4 ismin de tutukluluklarının devamı noktasındaki kararının detaylarını aktardım. Ahmet Nazif Vural. Şimdi meteoroloji yurdun geneli için artık baharın geldiğini, sıcaklıkların yükseleceğini açıklamıştı. Ama bazı bölgelerimiz için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Samsun'da o illerimizden biriydi. Ne yazık ki dün Samsun'da özellikle Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sel meydana geldi. Dereler taştı. İlçede çok sayıda araç sel sularına sürüklendi. Elektrik kesintileri yaşandı. Eğitime hatta bir gün ara verildi. Bugün okullar tatil. Son durumu alacağız. Samsun'a dönelim. Bizi bekliyor muhabir arkadaşımız Mahmut Erdoğan.
2: Meteoroloji 16 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. Özellikle Batı Karadeniz'de, Sinop ve Samsun iç kesimlerde bu yağışların kuvvetli ve şiddetli olacağı yönünde bilgilendirmeleri yapmıştı. O yağışlar geldi ve Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli bir şekilde etkili olduğu o yağışların ardından bölgede hem sürüklenen yüzlerce aracın kaldırılması çalışması hem de bununla birlikte su giren iş yerleri, evlere, giriş kat ve bodrum katlarındaki tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bölgede meteorolojinin her ne kadar yağışla ilgili uyarıları devam etse de o beklenen yağışlar bulunmuş olduğumuz Havza bölgesine şu an itibariyle yağmadığını da belirtelim. Tabii yağmaması bir taraftan da sevindirici bir taraf. Çünkü yaraların sarılmaya çalıştığı büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Bu kapsamda Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınına 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon, kamyonet ve 214 araçla müdahale edildiği bilgisini de paylaşmış olalım. Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs Bahçeli Evler ve Medrese mahallelerinde su taşkınlarında etkili olduğunu, 117 ihbarın alındığını, bu ihbarlara yetişmek ve o ihbarlara cevap vermek için de büyük bir mücadelenin devam ettiğini paylaşalım. Yaşanan o sel afetinde ilk etapta 12 vatandaşımız da yaralanmıştı. Havza'daki hastanede ayakta tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu olurken bir kişinin Samsun'da müşahede altında olduğunu ancak genel sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Samsun Havza ilçesi bu nokta. Birçok ev ve iş yeri bu şekilde sular altında kaldı. Yağan o şiddetli yağmur, ardından derenin debisinin yükselmesi ve üst kısımlardan gelen o ağaçlar, odunlar, birçok çer çöpün derenin ağzını kapatması ve ardından da o derenin etrafından yaşanan taşkın ve işte o taşkının getirdiği çamurlar, sel, sular burada birçok iş yerinden içeriye girdi. O iş yerlerindeki temizleme çalışmaları devam ederken ilgili kurumlar tarafından hasar tespitiyle ilgili çalışmalar da gün ardı andan itibaren başladı. Burada hasarı olan iş yerleri, evler, araçlarla ilgili kurumlar tarafından tespitler, tutanaklar da bir taraftan tutuluyor. Birçok buraya dalgıç motor getirildi. O dalgıç motorlarla bodrum katlarında yaşanan o su taşkınlarının tahliyesi ve boşaltma işlemleri aralıksız bir şekilde dün geceden beri hali hazırda devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bölgeye çevre illerden de birçok ekibin sevk edildiğini ve AFAD'ın kondrosunda oluşturulan kriz merkezinde an itibariyle çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Hem emniyet güçleri hem de güvenlik güçleri de gerekli tedbirler almaya çalışıyorlar. Jandarma ekipleri suların çekilmesiyle birlikte yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde bir miktar para buldular. Onları tutanakla birlikte teslim de gerçekleştiğini belirtelim. An itibariyle bölgede bir yağış yok. Hava güneşli ancak uyarılar var. Vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkatle takip etmelerini belirtip sözü Havza'dan tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan

0: Çok teşekkür ederiz. Bu arada bayram tatiline çok az kaldı. Bayram tatilde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 9 güne çıkarılmıştı. Öğrenciler memleketlerine, ailelerinin yanlarına gidecekler. Şimdi öğrencilere ulaşım desteği açıklandı. Bayramda memleketlerine gidecek olan öğrencilere. Peki kimleri kapsıyor? Hangi öğrencileri kapsıyor? Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Şener Çetin bizi bekliyor. Detaylar onda olacak.
1: Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımından şehit yakınlarına kadar birçok kalemde sosyal destek imkanı sunuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi aileler de bu desteklerden yararlanabiliyor ki bakanlığın resmi sitesine girip baktığımızda da bu desteklerin neler olduğunu görebilmek mümkün. Kimler hangi desteklerden yararlanmak istiyorlarsa da gerekli koşulları sağlamış olduğu takdirde başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Bakanlık bu destekler devam ederken yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bundan böyle bayram döneminde özellikle öğrenciler, memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler için yol masrafları devlet tarafından karşılanacak. Bunun bilgisini paylaşalım. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle örgün eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez bu desteklerden faydalanabilecek. Aynı zamanda program kapsamında tek yön için verilecek destek miktarının da 1900 liraya kadar çıkacağı belirtildi. Yani 1900 çarpı 4 üzerinden 7600 lira yıl boyunca öğrenciler bu destek paketinden yararlanacak. Peki kimleri kapsıyor? Hemen onun detaylarını paylaşalım sizlerle. Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaşının altında olması gerekiyor. Örgün eğitimine devam etmesi gerekiyor ve ailesinden farklı bir şehirde ikamet etmesi, eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. Bu da çok önemli. 18 yaşını dolduran öğrenciler başvurularını kendileri yapabilecek. 18 yaş altındaki öğrenciler de velisi tarafından başvurusunu gerçekleştirebilecek. Hem otobüs hem uçak bileti veriliyor destekler kapsamında. Bunun da altını çizelim. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle de uygulamanın oldukça fayda sağlayacağı aşikar. Bunun altını çizelim. Aslında bu destekle birlikte hem öğrenciler rahat etmiş olacak. Memleketlerine daha rahat bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak. Aynı zamanda aileleriyle de hasret gidermiş olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şener Çetin öğrencilere tanınan bu konudaki hakları aktardı. Bir de yeni bir durum söz konusu. Şehit anne ve babasına ödenen aylığın artırılması konusunda. Henüz taslak halinde düzenleme ile birlikte aylık artışı değil 25 yaşı geçen şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması da planlanıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım hakkının devam edebileceği de belirtiliyor.
2: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
3: Şehit ailelerine sağlanan ekonomik ve sosyal destek artırılacak. Şehit anne babasına verilen aylıkta artış planlanıyor. AK Parti şehit ailelerini ve mağdur gazileri yakından ilgilendiren çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada sosyal hakların kapsamının genişletilmesi söz konusu. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Mevcutta şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Düzenlemeyde bunun artırılması söz konusu. Ücret artışıyla yetinilmeyecek. Henüz taslak halinde olan düzenlemeyle 25 yaşını geçen şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı korunacak. Onursal kimlik uygulamasına geçilecek. Şehit çocukları 25 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz yararlandıkları bazı hakları kaybediyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle bu hakları 25 yaşından sonra da korunacak. Onursal kimlik verilerek vergi ve ücretsiz ulaşımda seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
0: DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar da devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama daha geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 47 ilimizde operasyonlar düzenlendiği belirtildi açıklamada ve operasyonlarda 324 belinin yakalandığı duyuruldu.

0: Yurt genelinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamındaki son operasyonsa 47 ilde gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 10 milyon lira değerinde finansal varlık ve örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aynı zamanda Antalya ile birlikte Ankara'da, Adana'da da 25 kişi gözaltına alındı.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçı firması Anset'e yönelik ikinci dalga operasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı'ndaki soruşturma kapsamında 25 kişi daha gözaltına alındı.
0: Anset'e yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında ilk operasyon 30 Nisan'da düzenlenmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'te, genel sekreteri Cansel Tuncer'in de yer aldığı 35 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Anset tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi. Ayrıca kamunun 113 milyon 426 bin 440 lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İhalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli Antalya, Adana ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
1: Alper Yeğin yönetimindeki CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin ilçenin simgesi haline gelen ve üzerinde Osmanlı ile Cumhuriyet motifleri bulunan saat kulesini yıkmasına AK Parti'den tepki geldi. Mecliste konuşan İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yıkım görüntülerinin bir işgal manzarası gibi olduğunu ifade etti.
0: Alper Yeğin'in başkanlığını yaptığı CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi, semtin simgelerinden biri haline gelen ve üzerinde Osmanlı Selçuklu motifleri ve tepesinde ay yıldız bulunan saat kulesini yıktı.
3: Aynı CHP 23 Nisan kutlamalarında Mehter Marşı'na arkasını dönmüştü. Şimdi de Sancaktepe'de Ay Yıldızlı anıtı hiçbir yıkım kararı olmadan yıktırıyor.
0: Belediye Ay Yıldızı sökmeden iş makinesi darbeleriyle birkaç dakika içinde simge yapıyı yerle bir etti.
3: Yıkım görüntülerine bakıyoruz da sanki Sancaktepe işgale uğramış da haberimiz yokmuş kabilinden.
0: Meclise konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım yıkıma sert tepki gösterdi. Bu milletin tarihinden nedir alıp veremediğiniz diye sordum.
3: Hayırdır arkadaş? Amacınız nedir sizin? Osmanlı, Selçuklu ve Ay Yıldızı anıtı işgal güçleri gibi yıkmak da ne oluyor? Bu milletin tarihinden ve kimliğinden nedir alıp veremediğiniz?
0: Yıldırım yıkılan anıtın yerine yenisinin inşa edilmesi çağrısında bulundu.
3: Bu saygısızlık derhal durdurulmalı. Yıkılan anıt daha görkemli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir.
0: Alper Yeğin yönetimi daha önce de belediye binası üzerindeki Allah lafzının yer aldığı Selçuklu motiflerini kendi reklam afişleriyle kapattırmıştı.
1: Şu ana muhalefet partisinin gündeminde son günlerde yaşanan arda arda istifalar var. Parti krizleri var. Peki seçmen bununla ilgili ne düşünüyor? Vatandaş ne düşünüyor? Mikrofon uzattık, sorduk. Buyurun dinleyelim birlikte.

ilgili hem istifa haberleri hem de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları gündeme geliyor. Bunun

0: Bununla birlikte ise parti içi yaşanan kriz haberleri de yine medyada büyük bir yankı uyandırıyor. Peki belediyeler gerçek anlamda hakkıyla görevlerini yerine getiriyor mu? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz. Söz millette. Türkiye'nin birçok yerinde de CHP'li belediyeler istifa etmeye başladı. Bu konuda ne söylemek istersin?
1: Yani CHP'li belediyelerin istifa etmesinin sebebi kendi korkuları yüzünden, kendi yaptıkları korkuları yüzünden baktığımızda.
2: CHP sorun. Her yerde sorun. İzmir, her yeri seller sular götürüyor. Neden? Yani CHP. CHP'nin olduğu her yerde sorun var.
0: Şunu da sormak istiyorum. Vatandaş sizce sorabilir mi belediyeye işte bu paralar nereye gidiyor diye sorma hakkı var mıdır?
2: Var ama var mı? Öyle bir hak tanıyorlar mı vatandaşa?
0: Peki sizce vatandaş olarak bu paranın nereye gittiğini düşünüyorsunuz?
2: Komik bir soruydu. Nereye gidiyor? Belli değil mi ortalıkta haberler söylüyor. Nereye gitti? Neden alınıyorlar içerilere şeylere?
0: Sizce neden istifalar arttı?
3: Valla CHP'nin durumundan dolayı. CHP kendisine güven vermiyor artık. Güven vermediğinden dolayı. Onlar da istifa edip AK Parti'ye geçiyorlar. İl başkanları biliyorsun atama yapıldı, onu kabul etmediler. Ya CHP'nin içinde kendi kendine zaten birbirini yiyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyen İmamoğlu ne yaptı gördük işte.
4: Belediyeler kendi cebini dolduruyor. Hani bu belediyede kendi işlerindeki bu savaş, çekememezlik, istifalar. Tabii ki insanı hem ürkütüyor hem de onlar da birbirlerinin yüzünü anladı diyorum. Yani bunlara bir el atılması gerekiyor. Sadece bu seçime 2 ay kala böyle vaatler verip de sonra herkes bir yerlere gelip bir yerlere oturup da daha artık herkes kendi halinde oluyor. Kimsenin yüzüne bakmıyorlar.
5: Para çalmalar. Bu köşe benim, bu köşe senin. Burayı ben kapayım, burayı ben kapayım. Ondan dolayı dağıldılar.
0: Vatandaş olarak bu paraları nerede kullandıklarını soracak olsanız ne derdiniz?
5: Ablacığım çünkü biz her akşam televizyon izliyoruz. Haberleri okuyoruz, gazeteleri okuyoruz. Nereye gittiğini herkes de biliyor yani. Şimdi bir 10 yaşındaki bir gence, 10 yaştaki bir çocuğa anlatsan çocuk aynısını söyler.
6: Belediyecilik demek hani birazcık daha farklı olması lazım. Gerçekten hizmet etmesi lazım. Hizmet için olması lazım. Hizmet değil de başka bir amaçta. Şu anda hırsızlıktan da içeride yargılanıyor. Yapılması gereken hizmet haricinde her şeyi yapmışlar ama hizmet yapmamışlar.
0: Evet. Bunu da sormak istiyorum. Sadece İstanbul'da değil de Türkiye genelinde baktığınız zaman CHP belediyeciliğinde şeffaflık görüyor musunuz?
6: Ya hiçbir zaman şeffaf olmadılar ki. CHP hiçbir zaman şeffaf bir parti de olmadı yani. Ya basit bir şey söyleyeyim size. Havaalanının 3. havaalanını yapacaktı. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Ya o zaman aktif iş hayatındaydım. Haftada 3 defa uçuyordum. Bahçelievler'den Yeşilköy'e gidişim 1,5 saatti. Her girdiğimde de yani... Bir ile 2 saat arasında da muhakkak rötar oluyordu. Yani şimdi adam sanki hiç havaalanına gitmemiş gibi, hiç şey yapmamış gibi 3. havaalanı ne gerek diyordu. Ben tamamen hani hizmet amaçlı bakıyorum. Hizmet amacı bunlarda hiçbir zaman hizmet amacı olmadı yani.
0: Sadece İstanbul'da değil de Türkiye'nin birçok yerinde bu CHP'li belediyeler kendi içinde bir çatışma yaşamaya başladılar. İstifalar arttı. Sizce neden böyle oldu?
7: En son Uşak çıktı. Uşak'ta bu arkadaşın kendi yanlışı. Doğru mu? Kendi hevesine yenildi. O kişiyi bilmiyordum. Ve çıktı. Ne oldu? Öğrendik. Aslında oranın değil, en alt mevkide bir görev bile olmaması gereken bir adammış. Tamamen oradan kalkması gereken bir adam oldu. Çıkmayanlar da var mıdır? Belki vardır. Çıkınca bunun gibi ispatlı delilliyse zaten doğru hemen bulunur.
0: Yani bunlar aslında toplumun güvenini sarsın.
7: Tabii ki. Örnekler üst üste gelince kafalar karıştı.
0: Son zamanlarda CHP'li belediyelerde özellikle bir istifa söz konusu. Sizce neden istifalar arttı?
8: AK Parti'nin yaptıklarını görmezden gelip gittiler CHP'ye oy verdiler. Ne oldu? Biz kendi kendimizi etmiş olduk. Şimdi CHP'li belediyelerin hangisinde bir çalışma var? Hangisinde bir iş var? Şu an zaten televizyonlarda hani görüyoruz. Bütün CHP'li belediyelerde yolsuzluk derseniz var, hırsızlık derseniz var. Yani da diğer konulara da girmeyeyim. Ne derseniz o CHP'li belediyelerde var. Siz izliyor musunuz televizyonlarda acaba? İzliyor musunuz CHP'li belediyelerde neler olduğunu görüyor musunuz?
9: Peki onların kaçı doğru?
8: Kaçı mı doğru? Hangisi yanlış siz onu söyleyin. Hangisi yanlış? Bakın. Ben bir şey sorabilir miyim? Muhittin Böcek. Muhittin Böcek hangi parti?

0: Muhittin Böcek hangi parti?
1: Muhittin Böcek.
0: Evet.
1: Adamı zorluyorlar.
0: Zorluyorlar mı?
1: Evet.
0: Abi kendisi itiraf ediyor. Kendisi itiraf ediyor. Oğlu itiraf ediyor. Şu an bir yolsuzluk durumu var mı?
1: Yok.
0: Var mı?
1: Yok.
0: Nasıl yok abi? Ya, abi bir dakika.
2: Görüntüler var mı hanımefendi?
3: Oteldeki görüntü.
2: Temcit pilavı gibi herkesin önüne bir video almışlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey
3: görüntüleri
2: yok.
3: Görüntüleri gördünüz, ne düşünüyorsunuz?
2: Görüntüleri gördüm. Öyle bir şey yok.
0: Yolsuzluktur, odur budur file. Şunlara girdiğiniz zaman tamam mı? Bir dakika. Abi ben diyorum ki ben söylemiyorum ki. Ben söylemiyorum. Bakın ben söylemiyorum. Ben diyorum ki siz girin CHP'li kendiler söylüyor. Hayır onlar söylüyor diyorum. Ben söylemiyorum ya. Abi açın.
3: İtirafçı olanlar var mı?
2: Muhittin mi?
3: İtiraf.
2: Zorluyorlar. Zorluyorlar.
0: Ben genel olarak bunların çözülmesi için konuşuyorum. Ben diyorum ki A partisi de B partisi de C partisine. Bizim amacımız burada. Ben diyorum ya ben ilçe teşkilatın yerini bir yeri bilmiyorum. Demek istediğim şey benim bir partiden bir menfaatim yok. Siz nasılsa şu an aynı havayı teneffüs ediyorsunuz. Ben burası eğer çok iyi bir güzel güneşliyse şu an hepimiz birlikte yaralanıyoruz. Yağmurluysa hepimiz birlikte o yağmurdan yaralanıyoruz değil mi? Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu 2021'de mi? 20'de işte bu pandemi geldi. Biliyorsunuz ki dünyada çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Ve şu an sadece Türkiye'de de değil. Bu 2020'den önce eğer bugün 2020 bu fiyatlar dediğimiz o 200 liranın o değerli olduğu dönemde olsaydı biz bugün konuşsaydık bir takım zihniyetler maalesef hep AK Parti'ye karşı önceden de eleştiriyorlardı. Her konuda. Anlatabiliyor muyum? Niye eleştiriyor? Ekonomi iyi, o iyiydi. Yine başka şeyde eleştiriyorlar. Yani biraz da ideolojik hep bakılıyor. Yani diyorsunuz ya CHP seçmeni değilim. Ben CHP seçmeni için bir şey söyleyeyim ama sonuçta herkesin gördüğü bir şey var. Sosyal medyada bir bakıyorsunuz orada diyor ki AK Parti'nin karşısına diyor tuvalet telli koyarsanız gideceğim oy vereceğim. Abi neden veriyorsun ya?

0: Suudi Arabistan liginden derbi mücadelesinin özeti gelecek ekranlarınıza.
1: Suudi Arabistan Ligi'nde lider El Nassr evinde El Hilal'le karşı karşıya. El Nassr bu karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. El Hilal atakta, ceza alanı içinde çok önemli fırsatı değerlendiremedi Benzema. Kaleci Bento gole izin vermedi. Korner kullandı El Nassr. Kafayla içeri çevrilen top, Coman'dan sekti, Simakan vurdu, 1-0 oldu. El Nassr üstünlüğü yakalıyor. Ev sahibi takım atakta yine. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu kaleci. Bono gole izin vermedi. İşte Ronaldo'nun şutu ve Bono'nun kurtarışı. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Top kaybı geldi. Coman vurdu, top direkten döndü. Mücadelede 90+8'deyiz. Kaleci Bento'dan inanılmaz bir hata. El Hilal 90+8'de Bento'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalıyor. Savunma ve kaleci arasındaki anlaşmazlığın ardından top filelerde, son düdük geliyor. Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk son haftaya kalıyor.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gitmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak şu dakikalarda Kazakistan'a iniş yapıyorlar. Hasan Zahit Ezim de sanırım yaptı, uçak iniş yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı inecekler birazdan uçakta. Hasan Zahit Ezim de bizim adımıza ziyareti takip eden arkadaşlarımızdan biri. Sözü hemen Kazakistan'dan ona bırakıyorum.
2: Merve Türkay, çok teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğum gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçağı dakikalar öncesinde Kazakistan'ın başkenti Almata'ya inişi yaptı ve Başkan Erdoğan birazdan uçaktan inecek ve burada bulunduğumuz bu noktada hemen benim arkamda da görebilirsiniz. Resmi törenle karşılanıyor ve şu anda artık tören marşı an itibariyle çalmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısı açıldı ve birazdan inişi gerçekleştirecek bu noktada. Ve şu anda resmi törenle karşılanıyor. Tabii Başkan Erdoğan'ı karşılayacak önemli isim Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev olacak ki Başkan Erdoğan Kasım Jomart Tokayev'in daveti üzerine zaten Almata'ya, Kazakistan'a

0: Giriş yaptı, geldi ve birazdansa işte Cumhurbaşkanlığı uçağından Başkan Erdoğan iniş yapacak ve evet şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan inişi gerçekleştirdi. Yanında hanımefendi Emine Erdoğan'la birlikte an itibariyle Almatay'a artık giriş yaptıklarını söyleyebilirim. Tabii burada resmi törenle karşılanıyor. Bir yandan tören bandosu, bir yandan Kazakistan çocukları, öğrencileri bu noktada ellerinde Kazak bayrakları ve bir yandansa Türk bayraklarıyla birlikte şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık karşılıyorlar. Kazakistanlı yetkililerin yanı sıra tabii bu noktaya da baktığımız zaman yine geleneksel Kazak kıyafeti giymiş pek çok kişinin de bu noktada olduğunu biliyoruz. Ellerinde Türk ve Kazak bayraklarının yer aldığını söylemek istiyorum. Tabii şu anda ise yine buradan da gördüğüm kadarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a resmi Kazak kıyafeti giymiş kişiler tarafından bir yandan da işte Emine Erdoğan'a çiçek takdim edildi. Bir kırmızı gül ve bir beyaz gül buketi takdim edildi. Ve hemen yanında ise Kasım Cömert Tokayev'in bulunduğunu söyleyebiliriz. Artık an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almatay'a giriş yaptığını söyleyelim. Tabii bu noktada önemli temasları olacak Başkan Erdoğan'ın. Temaslarının Erdoğan giriş yaptı ve birazdan içeri bir gireceğini ifade edebilirim. Tören bandosu yine aynı şekilde şu anda karşılama bandosu aynı şekilde şu anda yine karşılamaya bir yandan Başkan Recep Erdoğan'ı devam ediyor. Başkan Erdoğan da şu anda bu tören bandosunu ve karşılama törenini izlediğini söyleyebilirim. Evet şu anda önlerinden geçiyorlar. Ciddi bir şekilde coşku olduğunu söylemem lazım ki zaten Kazakistan'da buraya geldiğimizden beri en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri Türklere olan sevgileri olduğunu ifade edebilirim. Türkiye'ye olan sevgileri olduğunu ifade edebilirim. Oldukça görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Tabii bu şekilde de her yerde aslında özellikle başkentte Astana'da her yerde Türk bayrağının da olduğunu ifade edebilirim. Başkan Erdoğan'ın ve heyetinin birlikte beraber gelmesiyle birlikte ve artık resmi karşılama töreni an itibariyle zannediyorum ki son buldu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda salona doğru giriş yaptı ki önemli temaslarda bulunacağını söyleyebilirim. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın ve ardından bir sonraki gün ayın 15'inde de yine Türkistan'a girecek ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısında olacak. Tabii oldukça önemli ana başlıklar var, ana maddeler var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka konusu olacak. Teknoloji katılımları olacak. Türk devletleriyle birlikte Türkiye'nin de teknoloji karneleri olacak ve aynı zamanda ise tabii ki bir diğer gündem maddesi ise iki ülke arasındaki stratejik işbirliği anlaşmaları, ekonomik başlıklar çerçevesinde yer olacak. Özellikle son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı üye olan ülkelerle Türkiye arasında ciddi bir şekilde ekonomik kalkınmanın başlandığını söyleyebilirim. Kazakistan'da bunların önemli maddelerinden biri. Biz de A Haber ekibi olarak Kazakistan'dayız, başkentteyiz. Gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü Kazakistan'dan size bırakalım Merve Gürkan.
1: Hasan teşekkür ediyoruz. Ben senden sözü alıyorum. Biz devam ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan programına biraz daha yakından bakmaya. Çok coşkulu, çok ahenkli bir karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde eşi Emine Erdoğan'la birlikte uçaktan indiler. İki helikopter vardı havada. Biri Kazakistan bayrağı, biri Türk bayrağı, bizim bayrağımızı taşıyorlardı. Bir gösteri de düzenlendi. Bando ekibi vardı. Çocuklar vardı. İşte böyle bir karşılama töreni. Gelelim bu ziyaretin ana başlıklarına. Gelelim bu ziyaretin önemine. Yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'a da geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler toplantısına katılacak. Biz de bu ziyaretinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın detaylarıyla aktaracağız sizlerle. Şu an için iniş yaptı Kazakistan'a. Buradan sonra devam edelim. Ama müsaadenizle çok kısa bir ara verelim, ardından devam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni

0: düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Netflix. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında.

0: arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
6: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
7: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
6: Kimse beni yıkamayacak.
8: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
9: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
8: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
10: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
11: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
8: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için...
8: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
5: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
8: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
12: Evet, Ajans gün içi kuşağına devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya iniş yaptığını canlı yayında ekranlarınıza taşımıştık. Bir karşılama töreni düzenlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan adına. İki helikopter vardı havada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan. Birinde Kazakistan bayrağı, birinde ise bizim bayrağımız Türk bayrağı vardı. Hasan Zeytin'in alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretini takip eden arkadaşlarımızdan biri de Hasan Zeytezim. Hemen alandan sözü tekrardan Hasan'a bırakmak istiyorum. Hem bugünkü karşılama törenini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını anlatacak bize.
13: Merve Türkay, teşekkür ederim. İfade etmiş olduğum gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçağı artık Kazakistan'a az önce iniş yaptı ve canlı yayınlarda da o dakikaları ekrana getirmiştik. Ciddi bir şekilde büyük bir coşkuyla karşılandığını söyleyebilirim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bir anda Kazakistan'da çocuklar, bir anda Kazakistan resmi kıyafeti giymiş kişiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ı az önce karşıladı ve artık içeriye giriş yaptıklarını söyleyebilirim ki yine karşılamada da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bulunuyordu. Ki zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini de sağlayanlardan bir tanesi Tokayev olmuştu. Tokayev'in çağrısı üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'ya geldiğini söyleyebilirim. Ancak tabii ki asıl kritik temaslar yarın başlayacak. Yarın 14 Mayıs'ta başlayacak. Astana'da kritik temaslarda bulunacak ki yarınki konulardan aslında bahsedecek olursak Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı düzenlenecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan o toplantıda başkanlık edeceğini söyleyebilirim. Tabii toplantının ana maddelerinden bir tanesi yapay zeka, bir diğer önemli konulardan bir tanesi ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik işbirlikleri. Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirlikleri özellikle son yıllarda ciddi bir şekilde artış gösterdiğini söyleyebilirim. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkeler tabii ki bütün bunların içinde kapsıyor ve yaklaşık Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkelerle 17 milyar doları geçen bir anlaşmadan bahsediyoruz. Özellikle son yıllarda yapay zekadan da bahsetmiştim. Yapay zeka ve dijital kalkınma aslında teması olacak bütün bunların ana metni. İçeriğine bakarsak yapay zeka, dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomik büyümede katkısı ön plana çıkacak. Yarınki görüşmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın temasının ana maddesi bunlar ve asıl bir sonraki görüşme ise Türkistan'da olacak Başkan Erdoğan. 15 Mayıs'ta Türkistan'a gidecek. Türkistan'da ise Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı düzenlenecek ve yine orada da ana gündem maddelerinden bir tanesi yapay zeka olacak. Daha az önce söylemesi olduğum gibi ise Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirlikleri, ekonomik anlamda işbirlikleri gündem maddelerinden bir tanesinin olacağını söyleyebilirim ki Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik büyüme ise 3 milyar doları geçtiği söyleniyor ve bütün bunların üzerine çıkılması için Başkan Erdoğan temaslarda bulunacağını söyleyelim. Biz bu noktadayız, Astana'dayız, Kazakistan'ın başkentindeyiz. Gelişme oldukça an beyan aktaracağız diyelim. Sözü Astana'dan size bırakalım Merve Şimkent.
12: Hasan Zahit teyzim çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ve Türkmenistan ziyaretine ilişkin takip ediyoruz. Canlı yayında tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız bu resmi ziyaretle ilgili. Sıcak bir gelişme var Mersin'de. Mersin'de yağlı tohum işletme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktığı belirtiliyor. Görüntüler olay yerinden. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan yağlı tohum işletme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattılar. Henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgeden yeni bilgiler geldikçe aktaracağız sizlere. Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yağlı tohum üreten bir işletmede yangın çıktığı haberi geldi. Görüntüler, yangın çıkış anına ilişkin ilk görüntüler. Yangına müdahale sürüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağı da Çin'e inmişken İran'la ABD arasında o kırılgan ateşkes hala devam ederken Başkan Trump ateşkes için yoğun bakımda ifadesini kullandı. Pentagon ise o saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamladığını ifade ediyor. Olası yeni saldırılara Bayoz Operasyonu adı verilecek, operasyonun adı değişecek.
9: Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu.
8: ABD ile İran arasındaki müzakere süreci durdu. Ateşkes ise hala devam ediyor. ABD'nin bundan sonraki adımı ne olacak? Dünyanın sorduğu bu soruya yanıt Amerikan NBC News'ten geldi. Pentagon, ateşkesin çökmesi durumunda yeni bir isimle saldırılara başlamayı planlıyor.
9: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. ABD, İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
8: NBC'ye göre İran'a yapılacak olası yeni saldırılara Balyoz Operasyonu ismi verilecek. Böylece Trump yönetimi 60 günün ardından saldırılara yeniden başlamak için Kongre'den izin almasına gerek olmayacak. Amerikalı askeri yetkililere göre destansı öfke yerine balyoz operasyonuyla Trump yeniden 60 günlük süre kazanacak. İran'sa savaşın yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. CIA'nin elde ettiği raporlara göre Hürmüz Boğazı çevresindeki 30 füze merkezi aktif hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir başka raporda ise İran'ın füze ve dronlarının %70'inin hala çalışır durumda olduğunu ortaya koymuştu.
12: Peki Trump'ın bu açıklamaları, Pentagon'dan gelen yeni açıklamalar, yeni bir operasyon 60 gün daha süre kazandıracak bir operasyonun Amerika Birleşik Devletleri'ne, çünkü savaş kararı alması için Senato'nun kararı gerekiyor. Donald Trump tek başına operasyon kararı alabiliyor. Dolayısıyla adına da balyoz operasyonu diyebileceklerini söylüyorlar. Peki Tahran buna ne diyor? Hemen dönelim Tahran'a. Ekber Karabağ bizi bekliyor Tahran'da. Ekber hoş geldin, kolay gelsin. Şimdi dün Tahran'dan yapılan açıklamalarda eğer yeni bir saldırı olması durumunda uranyum zenginleştirme oranının %90'a çıkarılabileceği ifade edilmişti ki bu da biz nükleeri, uranyum geliştirmeyi müzakere konusu bile etmeyizin aslında bir diğer yanıtıydı Amerika Birleşik Devletleri'ne İran tarafından verilen. Yine biz her türlü saldırıya hazırlıklıyız açıklaması geldi. Bugün New York Times diyor ki Amerika Birleşik Devletleri istihbarat raporlarına göre İran'ın füze kapasitesi çok büyük bir bölümü hala daha diri. Şimdi bu şartlarda, bu somut şartlarda gerçekten ABD yeni bir operasyon adı altında İran'a yeniden saldıracak mı? Böyle bir beklenti var mı İran'da?
14: Evet Merve, öyle bir beklenti söz konusu. Esasında ciddi anlamda iki ülke arasında bir kriz söz konusu. Yani bu krizin bir şekilde çözülmesi gerekiyor ki bu ya diplomasiyle çözülecek veya savaşla çözülecek. Çünkü durum bu şekilde devam edemez. Yani uzun süre Hürmüz'ün bu şekilde bağlı kalması ne İran tarafından kaldırılabilir bir durumdur, ne bölge ülkeleri tarafından, hatta dünya ekonomisi tarafından yani kaldırılabilir bir durum değil. Bir şekilde buna çözüm bulunması gerekiyor. Bu çözüm nasıl olacaktır? Diplomasiyle bu denende olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a teklifi söz konusuydu. İran da işte kendi cevabını verdi. Donald Trump dedi bu bizim için kabul edilebilir değil. Yeni savaşın sinyalleri gelmektedir. İran tarafı da bunu ciddiye almış durumda. İran Meclis Başkanı her türlü senaryo hazır, sürprizlerimiz var dedi. Bugün az önce bir İranlı milletvekilinin konuşması söz konusuydu. Kamran Gazanferi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a karşı çok geniş kapsamlı bir operasyona, bir savaşa hazırlanıyor yönünde ifadeleri oldu. Hatta Amerika söz konusu iki ülkenin İran'ın adalarını bile işgal edebileceğine yönelik ifadeler kullandı. Hı hı. Söz konusu milletvekili. Tahran'daki devrim muhafızların yetkilisi de çok kısa sürede bir operasyona katılmak için hazırız yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Yine bugün İran ordu sözcüsünün bir açıklaması söz konusu oldu. Ve bu açıklamasında Hürmüz'ün doğu tarafının devrim muhafızları tarafından, batı tarafından ise ordu tarafından idare edildiğini söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Hürmüz'den ikmal yapmasına izin vermiyoruz. Onların savaş boyunca bölgedeki üslerini vurduk. Yeni teçhizatı da bölgeden getirmelerine izin vermiyoruz yönünde ifadeler oldu. Tabii bugünkü Çin ziyareti oldukça önemli. Çin biliyorsunuz İran'ın stratejik bir ortağı. Savaş boyunca da birkaç kez hem Arap ülkeler hem diğer ülkeler işte İran aleyhine karar çıkarmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gittiler. Ancak Çin

0: Nihayetinde de bir operasyonla belki Hürmüz'ün kapalı olmasının önüne geçilecek. İran da buna hazırlıklı. Bir şey değiştirir mi sence Trump'ın Çin ziyareti, Çin'le kuracağı diyalog, Çin'in bir ikna etme kapasitesi var mı sence İran'ın üzerinde? Ya da bunu ister mi Çin?
1: Evet. Evet evet ciddi anlamda bir etkisi söz konusu. Çin İran'dan petrol alan tek ülke. Amerikan yaptırımları dolayısıyla dünyanın diğer ülkeleri İran'dan yasal olarak petrol almıyor. Tek ülke burasıdır. Daha önce Suriye ve Venezuela'dan işte bir takım alımlar oluyordu. Ancak onlarda da durum değişince an itibariyle tek İran'ın petrol alıcısı Çin'dir. Ve İran petrol gelirine oldukça döviz olarak muhtaçtır. Ekonomik olarak İran'ın birinci ortağı Çin'dir. Siyasi olarak en önemli destekçilerinden birisi Çin'dir. Hatta iki ülke arasında 25 sene ihtiva eden geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşması da var. Diğer taraftan Çin'in kendisi de Hürmüz Boğazı'na oldukça bağlı bir ülkedir. İkna kabiliyeti vardır. Hatta bir örnek
0: Amerika'ya
1: vermem gerekiyorsa.
0: Amerika'ya mı ikna kabiliyeti vardır sence? İran'a mı ikna kabiliyeti vardır o zaman?
1: İran'ı ikna kabiliyeti
0: sence
1: vardır.
0: Nasıl ikna edebilir Çin? Yani ortak bir yeniden masaya oturma konusunda mı ikna edebilir? Bazı imtiyazlar sağlaması için mi İran'ı ikna edebilir?
1: Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı bu abluka dolayısıyla ikna edebilir. İran'a da işte Hürmüz'ü açması konusunda İran'a baskı yapabilir. Mesela bir örnek vermem gerekiyorsa geçtiğimiz senelerde Tahran'da Suudi Arabistan elçiliğine baskın yapıldıktan sonra, orada ateşe verildikten sonra iki ülke arasında ciddi bir gerginlik çıktı. Senelerce, 7 sene iki ülkenin diplomatik ilişkisi işte yoktu. Çin arabulucu oldu. Çok kısa süre içinde iki ülkeyi barıştırdı. Yani böyle bir ikna kabiliyeti de söz konusu.
0: Söz konusu. Sanırım Mehmet Seyrek de bizimle birlikte olacak. Bir de Çin'e dönelim. O taraftan da bakalım. Pekin zaviyesinden de bakalım bu konuya. Ekber, müsaadenle seninle bir virgül koyalım. Mehmet Seyrek, hoş geldin. Yayına az evvel bize Donald Trump'ın uçağının Çin'e indiği vakit bu ziyaretin kapsamını anlattın. Yarınki görüşmeleri anlattın. Neler olacağını anlattın liderler düzeyinde. Peki Çin medyasında bu konuda ne yazılıyor, ne çiziliyor? Yani Çin'in bu savaşın neresinde konumlanacağı, Donald Trump'la yapacağı görüşmelerde bu meselenin ne kadar bir payı olacağı konusunda neler yazılıyor?
2: Aslında bu yorumları genellikle Hong Kong merkezli bazı Çin medyasında okuyabiliyoruz. Mesela İran'daki savaşın bir sonucu olarak tükenen Amerika'nın silah stokları bugün özellikle manşetlere taşınmıştı. Ve bu hafta Xi Jinping'le görüştüğünde Donald Trump'ın pazarlık gücünü aşındırma riskiyle karşı karşıya diyor Çin medyası. Yüksek bahisli gezide Trump'a eşlik eden savunma bakanı var ve 1972'den bu yana ilk kez bir Pentagon şefinin Pekin'e bir başkana eşlik ettiği işaret ediliyor. Silah kıtlığı sadece Amerika'nın Hint-Pasifik'teki savaşa hazırlığı hakkında soruları gündeme getirmekle kalmaz. Aynı zamanda Amerikan ordusunu ikmal etmek için gerekli olacak kritik minerallerin tedariki üzerindeki kontrolü nedeniyle Pekin'e ekstra kaldıraç sağlayabilir diyor.
0: O zaman Çin kendi açısından bu sürecin avantajlı noktalarını değerlendiriyor basının üzerinden anladığım kadarıyla.
2: Yani Hong Kong merkezli basın biraz daha geniş perspektifle bu konuları değerlendiriyor. Ana kesim medyasında daha çok diplomatik tarzda haberler okuyoruz. Yani bu tür yorumlara girilmiyor. Ama mesela Washington merkezli stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi tarafından geçen ay yayınlanan bir rapora göre Amerika'nın İran'a karşı mücadeleye devam etmek için yeterli silahı olmasına rağmen kıtlıklar birkaç yıl süren uzun bir savaşa yetmeyeceğini ve böyle bir yeteneğinin de bulunamayacağını yazıyor Çinli uzmanlar. Ve İran'ın üzerindeki etkiyi Trump yönetimi kullanmak istiyor. İran'a daha fazla baskı yapmaları ve Hürmüz'ü açmalarını istiyor. Ama Pekin'in duruşu net. Orası zaten açıktı. Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin yanlış kararları sonrasında bu hale geldi. Tek çözüm yolu var. Geri çekilin ve tekrar Orta Doğu'da huzur ve barışı tesis edelim diye çağrıları var.

0: Yani bunun herhangi bir askeri yolla İran'a karşı bir baskının çözüm olmayacağını söylüyor Pekin tarafı. Yine stratejik dengeler var. Mesela bugün yine Hong Kong medyasından şunu okuduk. Tayvan tarafı ana karaya dönük olarak bazı top atışlarında bulundu, füze atışlarında bulundu. Bu da ayrı bir tartışılması gereken başlık. Çünkü Trump gelmeden önce Tayvan'ı görüşeceğim demişti. Yine Hong Kong merkezli basın patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılmasını konuşacağım demişti. Bunlar hepsi Pekin'in kırmızı çizgileri, yani tartışılmaya kapalı konular. Ama bugün Trump görkemli bir törenle karşılandı. Çin Başbakan Yardımcısı Han Cheng Trump'ı karşıladı ve baktığımızda uçakta ilk dikkatimizi çeken Elon Musk dahil olmak üzere Amerika'nın en değerli şirketlerinin başlarındaki yöneticiler Pekin'e geldi. Yarın Trump'ın tarihi Cennet Tapınağı'nı gezmesi ve öncesinde bir devlet ziyafetine katılması bekleniyor ama ilk olarak Xi Jinping'le bir karşılama töreninde buluşacak ve kısa bir toplantı olacak. Sonra yemek ve ardından Cennet Tapınağı gezilecek. Gün boyu temaslar olacak. Cuma günü de yine öğlen yemeğinde Xi Jinping'le buluşması ve çay içmesi bekleniyor. Birçok beklenti var, yorumlar var ama gözler yarına çevrildi. Yarın çok daha net mesajları okuyabileceğiz Merve.
1: Mehmet Zeyrek, teşekkür ediyoruz. Biz de Doktor Tolga Sakman'la birlikte bu ziyareti yankılarını Orta Doğu'da her ne kadar ateşkes de olsa sürece olumlu katkı sağlayabilecek bir düzlem olabilir mi? Bunları konuşacağız. Tolga Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum, kolay
2: Sağ olun.
1: gelsin. Şimdi böyle Mehmet anlatırken ben de size sordum, ikna edebilir mi? Yani Çin İran'ı Hürmüz'ü açma konusunda ABD'nin böyle bir baskısı olabilir mi diye. Siz de dediniz ki anlaşma yapmaya gidiyor. Yani ticaret anlaşması yapmıyor gidiyor. Körfez'deki durumdan bağımsız mı hareket ediyor bu ziyaretinde Trump sizce yani?
2: Şimdi aslında Körfez konusu iki tarafında birbirine jest yaptığı bir konu haline geldi. Tam da görüşmeden önce, iki liderin görüşmesinden önce bu Hürmüz üzerinden, Körfez üzerinden iki tarafta birbirine jestler yaptı. Neden bahsediyoruz? İşte İran'a Çin destek veriyor dendiğinde ilk Trump hayır öyle bir şey yapmıyor Çin dedi. Abluka başladığında geçen ilk gemi Çin gemisiydi. Çin Amerika'ya dedi ki benim oradaki gemilerime, varlıklarıma, ekonomime dokunmadığın sürece istediğini yapabilirsin dedi. Karşılıklı güzel jestleştiler orada. Çünkü bence hem Trump hem Xi Jinping karşı karşıya gelmenin iki devlete olan maliyetini fark etti. Daha önce o gümrük tarifelerinin yükselmesi vesaire noktasında iki tarafında işine yaramadı bu durum. Amerika'nın da işine yaramadı. O yüzden de Trump artık şunu yapıyor. Mücadele etmek yerine böyle ekonomi üzerinden savaş vermek, tarife savaşları, ticaret savaşları vesaire noktası çok tartışıldı biliyorsunuz. Oradan artık çok uzaktayız. Şimdi Amerika anlaşma yapmaya, ekonomik olarak birlikte ne kadar hareket edebiliriz, nerelerde birlikte oluruz, hangi politikaları birlikte geliştirebiliriz ve dünya ekonomisine nasıl birlikte yön veririz noktasında.
1: Şimdi siz karşılıklı jestlerden bahsettiniz Hürmüz Boğazı'nda, işte Çin gemisinin geçmesinde. O zaman Çin özelinde Hürmüz'de bir gedik mi açılacak sizce? Yani İran zaten Çin gemilerinin geçmesini ister. Donald Trump da biz de buna göz yumacağız diyecek ve Körfez'den sadece Çin'e giden, Çin'den gelen gemiler mi geçiyor olacak sizce?
2: Şimdi Çin'in İran'dan aldığı petrol, kendi dışarıdan aldığı petrolün %10-12'si civarında. Ama Hürmüz'den, burada siz de yazmışsınız zaten, Hürmüz'den geçen 50'nin üstünde. Yani burada İran'a destek vererek oradan petrolü almaya çalışmaktansa Hürmüz'ün açılmasıyla veya oradan bir şekilde kendisine bahsettiğiniz kendi adına bir gedik açılması Çin adına çok daha avantajlı. Doğal olarak burada İran'ı desteklemek üzerine Trump'la karşı karşıya geleceğine Hürmüz'ün açılması noktasında Trump şunu söyleyebilir. Burayı birlikte açalım veya en azından ben sana burayı açayım. Ve burada sen İran noktasında benim yanımda ol. Hatta Körfez'de de birlikte çalışabiliriz çünkü.
1: Nasıl İran noktasında Çin ABD'nin yanında olabilir Çin, hocam? Hangi aşamalarında?
2: Aslında Çin İran'a sadece istihbarat desteği verdi bu savaşta. Bunu biliyoruz. Yani silah vermedi,

0: Siyasi olarak desteklemedi, diplomatik olarak desteklemedi. Belki Pakistan'da yapılan görüşmelerde, sonuçta Pakistan'da Çin etkisini biliyoruz, ekonomik etkisi çok fazla. Orada belki bir destek noktası olmuş olabilir. Ama onun haricinde sahada da, masada da bir desteği olmadı.
1: Evet.
0: Sadece istihbarat. Evet. Şimdi istihbarat konusunda da yaptırım uygulama noktasına geldi Amerika. Yani onu verme diyor. Yani çünkü istihbarat noktası kıymetli. Çünkü GPS sistemlerini, Çin GPS sistemlerini kullanıyor. Ve o uzun menzilli füzeler o sistemler sayesinde hedefini vuruyor. Veya nereyi vuracağını yine o istihbarat, o radar görüntüleri sayesinde nereyi vuracağını buluyor. Yani o anlamda da kör olursa İran, o zaman Amerika'nın eli çok daha...
1: O zaman bundan bir hafta 10 gün evveline gidelim. Arakçı'nın Çin ziyaretinde değerlendirelim.
0: Yapma demeye gitti zaten.
1: Efendim?
0: Yapma demeye gitti. Yani Trump senden bunları isteyecek.
1: Bunları isteyecek, yapma,
0: yapma
1: dedi.
0: Yapma demeye gitti. Çünkü zaten dediğimiz gibi bir destekleri yok. Hatta Pezeşkiyan'ın bir serzenişi vardı hatırlarsanız. Yani Çin bize destek vermiyor. Çin desteği nerede kaldı, niye kullanmıyorsunuz diye bana sormayın. Çin'den destek gelmedi diye ve gelmeyecek diye bir serzenişte bulunmuştu.
1: Ben sanki onu Çin'i ABD'ye karşı koruma adına bir söylem gibi değerlendirmiştim yani, açıkçası, ama siz serzeniş diyorsunuz.
0: Yok, o bence gerçekti. Yani öyle bir destek yoktu. Çünkü öyle bir destek olsaydı hem İran'ın durumu biraz daha farklı olurdu. Hava savunma sistemleri, çünkü Çin'den alacağı en önemli mühimmat hava savunma sistemi. Evet. Bu yok elinde. Bunu gördük defaatle. O yüzden böyle bir destek almadığını görüyorum ben açıkçası.
1: Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için, yani ilk defa eli bu kadar zayıf masaya oturacak bir ABD Başkanı, analizleri de var. Buna katılıyor musunuz?
0: Yani şimdi dünya özelinde aslında çok zayıf olduğu kanaatinde değilim. Yani mesela İran'da evet istediği noktada değil. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama öyle bir rota izledi ki peyderpey, yani o Panama, Venezuela, Grönland. Grönland'de de mesela istediğini alamadı. Ama konuları
1: ama
0: gündeme...
1: Ama vazgeçmiş değil yani.
0: Ya konuları gündeme getirme şekli ve bulunduğu konum önemli. Ve bunları üst üste koyduğunuzda hepsi Çin'e çıkan yoldur aslında. Yani Çin'i çevrelemek, baskı yapmak değil. Çin'le birlikte masaya oturduğunda orada daha elini yükseltmek. Yani orada Çin'le mücadele etmek için değil, anlaşma yapmak için el yükseltmeye uğraşıyor. Hatta mesela petrol konusu İran'da bile, eğer Amerika istediği noktaya gelirse, yani İran petrollerini bir şekilde Amerikalı şirketler aynı Venezuela'daki gibi kullanmaya başlarsa, ki bu yani yakın vadede mümkün değil. Eğer savaş olmasaydı bunu çok daha net konuşurduk. Ama burada bile Çin'e jest yapacağını görüyoruz. Çünkü Venezuela'da yapıyor. Venezuela petrolü Çin'e gidiyor. Ve üstelik Amerika sayesinde gidiyor. Burada da yine benzeri, o Hürmüz'ün açılması, işte İran petrolüne kadar birçok konuda yine Çin'e jest yapma olasılığı var. Çünkü
1: o zaman Çin'e rağmen Çin'e jest mi yapıyor? Yani biz bu yani Venezuela'ya operasyonu, Çin'in İran'a yönelik operasyonu hep Çin üzerinden de bir yandan okumaya çalıştık. Hı-hı. Hani o sıcak savaş, tabii, görüntüleri beraberinde büyük haritada işte Çin'i çevreleme politikası. Hı-hı. Çin'e hep böyle aradan pencereler açıyorsa Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i çevreleme politikası bunun neresinde peki o zaman? Yani ben sana bu imtiyazları, bu jestleri yapıyorum. Dolayısıyla benimle belli noktalarda benim istediğim düzeyde anlaşmaya mı var diyor,
0: evet,
1: geri
0: yani
1: planda.
0: Birlikte hareket ettiğimizde ne kadar faydalı olacağını göstermeye çalışıyor Trump. Yani açıklamalar da bu yönde. Şimdi birinci dönemi hatırlayalım. Her şeyi, bütün kötülükleri Çin'e bağlayan bir Trump vardı.
1: Evet.
0: Ama bu sefer hep böyle yapıcı, birlikte hareket edelim, birlikte işte bu şuralarda birlikte, hatta Hürmüz'ün açılması noktasında bile o işte İngiltere'ye, Fransa'ya çağrıda bulunduğunda Çin'e de çağrıda bulunmuştu o zaman bile. Daha yolun çok başındaydı. Hep böyle birlikte hareket etme olasılığı. Çünkü birlikte hareket ettiği zaman Trump daha fazla para kazanacağının farkında. O tarifeler, gümrük tarifeleri konusu olduğunda Amerika'da Çin mallarının olmaması hem o bahsettiğimiz o Amerikan rüyasını etkiledi. Çünkü insanlar her istediğine ulaşamaz hale geldi.
1: Enflasyonu
0: fiyatlar arttı. Şimdi Çin mallarına ister istemez bağımlı olan noktalar var. Buralarda kıtlık yaşandı. Üretimi etkiledi. Üretimde yine bahsettiğimiz o döngüyü etkiledi. Çin'de de önemli bir pazar sonuçta Amerika. Amerika'yı kaybetmek istemiyor. Doğal olarak iki tarafında kazanacağı formül. Trump şunun farkında. Çin ne kadar ekonomik olarak hızla büyüse de yakın zamanda Amerika'nın karşısına geçmeyecek. Trump bunu biliyor.
1: Çok yakın. En azından kendi dönemi içerisinde.
0: Aynen öyle. En azından kendi döneminde. Hı-hı. Belki bir sonraki dönemde, yani o kendinden

0: sonraki cumhuriyetçi dönemi de düşünüyor tabii. Orada da karşısına geçmeyecek. O zaman bu dönemi Amerika için altın yıllara çevirmek derdinde ve Çin'le birlikte hareket ettiğinde de o istediği ekonomik varlık artma olasılığı var. Şu an ona yatırım yapıyor.
1: Peki bir fotoğrafı da ekranlarınıza taşıyarak izleyicilerimizin onunla birlikte değerlendirelim. Bağımsız düşünemeyiz. Madem Çin'i konuşuyoruz, ABD'yi konuşuyoruz, Venezuela'yı da dahil ediyoruz. Rubio'nun Maduro yakalandıktan sonra üzerindeki o eşofmandaki fenomen haline gelmişti. Şu kıyafet, ben de dokundum o vesileyle, yok satmıştı. Sanıyorum Mayıs ayına kadar şu marka açıklama yapmıştı ve demiştik stoklarımız tükendi. Yani yeni üretim piyasaya sürmemiz bile Mayıs'ı bulacak demişti bu tarihleri işaret ederek. Yani bu fotoğraf gerçek mi bilmiyoruz. Ama Beyaz Saray'ın sayfasında bizzat paylaşıldı. Ona da güvenemiyoruz. Yani Beyaz Saray yapay zeka ile bunu üretti, paylaştı mı? Yoksa ABD Dışişleri Bakanı Rubio böyle bir eşofmanla böyle bir fotoğraf çekildi mi? Bilmiyoruz ama Beyaz Saray paylaştığına göre bu bir mesajdır. Hatta bir video paylaştı, bilmiyorum eğer o da varsa elimizde onu da getirebilirsek ekrana, hazırmış. Verebilirsek onu, ne diyorlar bize, ne anlatıyorlar bu fotoğrafla Beyaz Saray Rubio'nun bu eşofmanlı haliyle?
0: Yani bu yapay zeka bile olsa dediğiniz gibi bununla bir şey anlatılmaya çalışılıyor. O da bence evet, paylaşım bu.
1: Evet, şimdi biraz daha yakınlaştırırsak eğer, şöyle yapayım ben. Yani bir tarih bahsediyor. Veriyor burada. Evet. İşte Haziran 2026, ondan evvel de işte Mayıs 2026, Maduro'nun fotoğrafı var, açıklamaları var.
0: Yani
1: Rubio'nun ve bunları peyderpey, bir de altında da müzik var.
0: Şimdi bence bu biraz şuraya yatırım. Artık Rubio'nun da artık daha fazla sesini duyma ihtimalimizin olduğu bir döneme giriyoruz. Yani Trump'tan sonraki cumhuriyetçi adayın Rubio olma olasılığı da var. Yani biz hep işte kim
1: Beyaz
0: olabilir dediğimizde.
1: Beyaz Saray'ın hazırlığını mı yapıyor, PR mi yapıyor diyorsunuz?
0: Yani sanki biraz öyle bir şey var gibi geliyor bana. Ama yani ister Rubio üzerinden konuşalım veya isterseniz tamamen yani Amerikan şu anki Trump hükümeti üzerinden konuşalım.
1: Bir de Çin ziyaretin hemen evvelinde paylaşılması üzerinden
0: yani
1: konuşalım.
0: Ben burada şunu görüyorum açıkçası. Bu Venezuela Amerika'nın son dönemde yaptığı en başarılı operasyon. Yani o üst üste koyduğumuz operasyonlarda kesin başarı gösterdiği operasyon bu. Bunu bir şekilde hatırlatma ihtiyacı birincisi. Yani başarılı bir operasyonu hatırlatma ihtiyacı.
1: Bir de şunu ekleyeyim. Dün akşamdı galiba. Donald Trump 51. eyalet olarak gösterilen Venezuela'yı bir harita paylaştı.
0: Yani
1: dün bu söylemini dile getirmişti ABD basınında. Hani Caracas'tan çok ciddi tepki geldi de artık bu saatten sonra o yönetimin tepki göstermesinin hiçbir anlamı yok ama bizzat ABD başkanı ABD bayrağıyla taralı halde Venezuela'yı işaretleyerek 51. eyalet diye bir paylaşımda bulundu.
0: Yani şu anda vekil başkanı seçim ne zaman diye soruyorlar. Evet. Uygun zamanda diyor.
1: Uygun zamanda
0: yani
1: diyor.
0: Belli ki oradaki siyaset artık bayağı Amerikan güdümünde. Doğal olarak da Amerika'nın burada, yani Trump'ın sözleri yükseliyor. Ama şimdi birincisi zamanlama. Yani tam Çin ziyareti öncesi. Ben bunu biraz hani birçok konu konuşulacak. Bu enerji ihtiyacıyla vesaire ilgili konu açıldığında mutlaka Venezuela konusu da açılacağı için burada kendi başarısının altını çizme ihtiyacı gibi düşünüyorum. Yani burada biz varız ve burada da olacağız noktasının altı çiziliyor. Yine bu fotoğraf ve o döngü videosunda, az önce Beyaz Saray'da paylaşılan videoda da aslında yine aynı şekilde buradaki başarı hatırlatılıyor. Ve bence burada Rubio'ya giydirilmesi bunun. Yani neden Trump değil de Rubio? İşte bu biraz daha Rubio'nun üstünde kalıyor gibi geliyor bana. Şimdi Rubio'nun şeyini unutmamak lazım. Yani Latin Amerika'ya en sert kişi Rubio aslında. O hükümet içerisinde baktığınızda. Çünkü işte
1: bir yandan da tarihsel olarak en yakın kökenli olarak
0: o yüzden sert zaten. Yani oradan kaçarak ailesi kaçarak Amerika'ya yerleştiği için
1: zorunda kaldığı için öfkeli Güney Amerika.
0: Ona öfkeli. O yüzden de yani Güney Amerika ile ilgili ne olsa zaten ilk açıklama Rubio'dan geliyor. O yüzden yine bu kıyafetin Rubio'ya giydirilmesi bu anlamda da önemli ve dediğim gibi başarı biraz Rubio'ya sanki fatura ediliyor burada gibi geliyor bana. Tabii şimdi Çin'de Rubio kimle görüşecek? Yani Trump'ın görüşecekleri var. Rubio'nun da görüşecekleri var tabii. Belki özel görüşeceği bazı isimler olacaktır. Onlara da ekstra mesaj verme ihtiyacı olabilir burada.
1: Ne türden bir mesaj olabilir ki? Yani Venezuela ile Çin hangi düzlemde mukayese ederek ortak olabilir
0: mi mesaj? Enerji burada önemli. Ama ikinci şeyi de unutmamak lazım. Yani Çin'in müdahale edeceği

0: Her alanı da bir şekilde Amerika'nın da varlık göstermesi gerekiyor. Ve Güney Amerika bunlardan önemli biri. Yani Afrika, Güney Amerika bunlar bizim çok göz ardı ettiğimiz ama aslında Çin'in çok fazla nüfuz etmeye çalıştığı yerler. Şimdi Afrika çok gündemde değil. Afrika konusu belki yani biraz saman altından yürüyor. Amerika ile Çin'in Afrika konusunda başka şekillerde mücadele ettiğini biliyoruz. O çok parlamadan, bütün dünyanın gözünün önüne çıkmadan. Ama Güney Amerika kısmı çok aşikar. Ve burada
1: sadece Çin açısından değil, nüfus alanı olarak baktığımızda bir de Rusya'yı da dahil etmeliyiz diye düşünüyorum Rusya, Güney Amerika konusuna.
0: Savaşla birlikte Rusya'yı çok artık şey yapmıyor. Amerika en azından öyle düşünmüyor. Tabii ki tarihsel bağlar
1: Ukrayna
0: vesaire var. Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Yani oradaki şey dengeledi Trump. Bir de Putin'le arası çok iyi vesaire biliyorsunuz.
1: Evet, şu
0: onu
1: an hele
0: bir şekilde ayarlayacağını düşünüyor. Ama Çin'i buradan uzak tutması lazım. Şimdi Panama'dan uzaklaştırdı.
1: Evet.
0: Bu çok net.
1: Aşikar.
0: Venezuela petrolünü aldı. Bunun üzerinden ilişkiyi kendi üzerinden temin etti artık. Venezuela'nın ulusal şirketleri vesaire değil, kendi üzerinden. Şimdi Güney Amerika'ya buradan veya verdiği mesajlar vardı, biz bunu biliyorduk zaten. Bu mesajların içerisinde işte Çin'le birlikte hareket etmeyin. Sadece enerji değil, yatırım. Biz hep böyle kuşak yol projesinden bahsediyoruz. Hep bu işte eski kıtalardan konuşuyoruz. Ama Çin'in Güney Amerika'ya da çok fazla yatırım yapma, buralara bir şeyler satma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu rotanın da
1: öbür tarafından.
0: Evet.
1: O rotadan. Siz dediniz ki daha bu programın başında, hatta onun öncesinde konuştuğumuzda, anlaşma yapmaya gidiyor Donald Trump dediniz. Zaten böyle bir kadroyla da gittiğinde yani kendi kabinesinin dışında yanındaki iş adamları, Elon Musk'la mesela ilişkisi çok kötüydü son dönem. O da yanında, yani ilişkisi bozulduktan sonra Elon Musk'ın iş anlamında kariyeri daha da yıldızlaştı bu sürece baktığımızda. Şimdi tüm bu dev şirketlerin, belki de işte en büyük 10 şirketin arasında yer alan dünyadaki şirketlerin CEO'ları da Donald Trump'la beraberinde. Teknoloji şirketleri üstelik bunlar. Şimdi az önce Çin'le bağlantı yaptığımızda Mehmet Zeyrek dedi ki, yani Pekin merkezi, düşünce kuruluşları, basını hep Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta teknik olarak ve askeri olarak ne kadar tükendiğini yazıyor dedi. Yani sizinle de hep konuştuk, ABD basının da başında yazdığı gibi, yani iki kazananı var bu savaşın. Hiçbiri ABD değil, biri Rusya, biri Çin.
0: Evet.
1: Yani Çin onu doğruluyor. Şimdi ama bunu reddedercesine böyle bir kadroyla da gidiyor Trump.
0: Yani burada Trump'ın yapmaya çalıştığı şey aslında çok karmaşık değil. Trump artık bence eskisi kadar da komplike bir siyasette izlemiyor artık. Çok düz. Yapmaya çalıştığı şey şu. Çinler de kendine büyük adımlar atmaya başladı teknoloji noktasında. O zaman biz teknoloji devlerimizi götürelim ve orada onların teknolojik adımlarını
1: transfer edelim biz.
0: Kısaltalım. O büyük adımları küçültmelerini sağlayalım belirli anlaşmalarla. Çünkü şöyle ticarette vardır biliyorsunuz. Yani bir anlaşma yaparsınız. O anlaşmadan hızlı getiri temin edersiniz. Daha uzun vadede daha fazla getiriye neden olacak şeylerden feragat edersiniz. Şimdi bu tip şeylerde baskı yapmaya niyeti var Trump'ın. Teknoloji noktasında bir, teknoloji transferi vesaire çok önemli. İki, şimdi şeyi unutmayalım, bu firmalardan bazıları Çin'de üretim yapıyordu. Onları zorla kapattırdı.
1: Evet,
0: Amerika'ya gelmelerini
1: üretim
0: sağladı.
1: Oraya çekmek için.
0: Ki onların birkaçının CEO'su burada. Yani onları da tekrar oraya götürüp o ilişkileri de bir şekilde yeniden temin etmek. Ve burada aslında çok önemli bir konu var. Evet, para konusu, iki devlet arasındaki üretim vesaire. Ama küresel anlamda da önemli bir nokta var. Şimdi özellikle yapay zeka konusu çok önemli. Yapay zekanın regülasyonu aslında şu anda en çok Avrupa üzerinden konuşuluyor. İngiltere belli yasalar çıkarıyor, düzenlemeler yapıyor vesaire. Yani belki de en az duyduğumuz isimlerden biri İngiltere yapay zeka üzerinden.
1: Evet.
0: Ama bunu
1: her faaliyetini çok duymayız. Ancak neticelendiğinde öğreniyoruz İngiltere'nin.
0: Evet.
1: Birleşik Krallığın, bu da onlardan biri sanki.
0: Yani hep böyle en son noktaya gelince çünkü duyurmayı tercih ediyor. Burada da yapay zekada işte İngiltere üzerinden Avrupa perspektifiyle sınırlayan, çerçeveleyen bir adım atıyorlar. Şimdi bu adım Amerika'yı da zorlar, Çin'i de zorlar. İkisi de bunu biliyor. Ve aslında Çin'in de yapmak istediği şey şu, Amerika'nın da belki, yani Trump'ın da yapmak istediği şey, bunu Avrupa'ya bırakmayalım. Yapay zekanın regülasyonunu biz birlikte yapalım. Çünkü birlikte yaparsak o sınırlar daha geniş olacak, daha rahat edeceğiz. Ama eğer bunu

0: Avrupa'ya bırakırsak hem üretim hem kullanım noktasında bizi de baskılayacak. Evet. Burada hızlı adım atmamız lazım. Avrupa'nın önüne geçmemiz lazım. O zaman da yine bir konuda işbirliği yapmamız lazım. Yapay zeka noktasındaki işbirliği burada çok önemli. Yani aslında yapay zekada Amerika'da, Çin'de en çok adını duyduğumuz ülkeler sonuçta. Yani Çin'in de yapay zekadaki adımlarını biliyoruz, Amerika'nın da. Şimdi bu iki devin bu anlamda birlikte hareket etmesinden bahsetmiyorum. Yani birlikte şirket kurması, üretmesi vesaire değil. Regülasyon kısmı, yani yasaların belirlenmesi, çerçevenin belirlenmesi, nerede kullanılıp nerede kullanılmayacağı vesaire gibi bir
1: metin. Gel kuralları birlikte koyalım diyecekler.
0: Kuralları birlikte koyarlar ve bu da uluslararası kabul görürse, işte o zaman bu iki ülkenin eli çok rahatlayacak ve belki de diğer ülkelerin hem kullanım sınırlaması zorlaşacak hem de belki üretim kapasitesi zorlaşacak. Bu da önemli bir adım.
1: Peki, konuşacağız daha, bence daha başı henüz vardı. İsrail teşekkürecekmiş. Asıl gündem artık yarın itibariyle
0: tabii,
1: belli olmuş
0: 16
1: olacak.
0: 16 saat yol gitti tabii.
1: Evet, çok yorgun Donald Trump belli ki yarın bence manşetler verir. Konuşmaları, o nevi şahsına münasır davranışlarıyla bence çok konuşacağız daha. 2 gün sürecek sanıyorum ziyaret. Şu ana kadarki değerlendirmeleriniz için çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: Tolga
0: ediyorum,
1: Hocam. Ağzınıza sağlık. Kolaylık diliyorum ama hep Hürmüz'ü konuştuk. Yani belki de Çin açısından bir gedik mi açılacak diye sordum size. Ama açılmayış, yani başka ülkeler açısından oranın hala tıkalı olması birinci derecede etkiliyor. Şimdi Hollanda'ya dönelim. Siz de tabii buradayken Fatih bizi bekliyor. Yine bir benzin istasyonunun önünde fiyatların böyle yanıp yanıp söndüğü. Yani keşke olmasa ama biz biraz alışığız Fatih Türkiye'de. Hani bu fiyatların yükselmesine, alçalmasına yıllardır, yani 50 yıldır, 60 yıldır. Avrupa çok değil, hani enflasyon 0.5 arttı diye panik halinde bir anda yeni düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla yansımalarını konuşalım senin aracılığınla. Ne oluyor Fatih, tedirgin mi insanlar? Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, buna bağlı piyasadaki fiyatların da yükselmesiyle birlikte ne yaşanıyor Hollanda özelinde?
2: Merve Türkay, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında diyorsunuz ya, işte arkanızda fiyatlar yanıp sönüyor. Aslında fiyatlar ateş aldı, onun için yanıp sönüyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın geleceği ne olacağı belli değil. Bir anlamda dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ve İran'dan gelen açıklamalara çevrilmiş durumda. Trump'ın yapmış olduğu her açıklama fiyatları ya indiriyor ya çıkarıyor. Defalarca bu bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunun önünden yayınlar yaptık. Avrupa geneline bakıldığında benzin ve mazotun litresinin en yüksek fiyata satıldığı ülkede bulunuyoruz ki burası Hollanda. Arkamda görüyorsunuz Merve Türkay, 1 litre dizelin fiyatı burada 2 euro 57 sent. 1 litre benzinin fiyatı burada arkamda görmüş olduğunuz gibi 2 euro 68 sent. Merve Türkay, 3 euroya doğru gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde Brent petrolün ne yapacağı merak ediliyordu. Çok küçük bir düşüşte 0.43'te 107 dolar seviyelerine geldi. Fakat diğer taraftan tabii ki bu fiyat akaryakıt istasyonlarına da yükselerek yansıyor. Tavsiye edilen fiyatlara da bakıldığınızda Hollanda'da 1 litre euro 95 benzinin fiyatı 2 euro 60 sent olarak açıklandı. Ki bu da yaklaşık 140 TL yapıyor ama burada bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunda 142 TL'ye satılıyor 1 litre euro 95'in fiyatı. Diğer taraftan tabii ki mazota, dizele geldiğinde tavsiye edilen fiyat 2 euro 51 sent olarak tavsiye edilmiş. Fakat burada satışa sunulduğuna bakıldığında 133 TL, 135 TL civarında bulmuş durumda. Merve Türkay, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nasıl bir açıklama yapacak pek belli değil. Yaptığı her açıklama buradaki fiyat artışını daha da yükseliyor ve onun için buradaki fiyatlar da yanıp sönüyor. Çünkü onlar da ateşi aldı. Son olarak halkı sordunuz ne yapıyor? Geçen ben burada bir Hollandalı'ya şunu sordum. Çok pahalı değil mi? Nasıl buluyorsunuz? Ya benim için pek fark etmiyor diyor. Çünkü ben hep 10 euroluk benzin alıyorum diyor. Yani eskiden 10 euroya diyelim ki 7-8 litre alıyorsa şu anda 2 litre alıyor. Artık Avrupa'da araçlar lüks duruma gelmiş durumda. Eğer Hürmüz sorunu önümüzdeki süreç içerisinde devam ederse Merve Türkay, bu arkamda görmüş olduğunuz fiyat panolarında 3 euroyu görürsek ki 1 litre fiyatında şaşırmayız diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz Fatih Özyer. Şimdi Hürmüz Boğaz

0: sınırların kapalı olması, ekonomiye etkisi, en fazla etkilenen bölgelerden biri Avrupa kıtası, Asya ile birlikte bunları hep konuşuyoruz. Bir de Avrupa kıtasının artık yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma kaygısı Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte gelişti. Bu tüm Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalar Rusya'ya karşı ABD'ye artık güvenemeyiz, biz de kendi silahlarımızı üretmeliyiz, yerli üretime ağırlık vermeliyiz, ABD dışında başka ülkelerle silah anlaşmaları yapmalıyız derken bir yandan da Rusya açısından süreç o anlamda pozitif ivmeyle artarak devam ediyor. Yeni bir kıtalar arası balistik füzenin testini daha gerçekleştirdi Rusya. RS-28 Sarmat adı. Özellikleri ne peki? Bir öğrenelim, aksine gidelim. Böyle bir duyuru önemli elbette ki. Rusya'nın geliştirdiği yeni bir balistik silahtan bahsediyoruz. Detaylar aksinde olacak.
1: Teşekkürler Merve Türker. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağı sanılan Sarmat sistemi küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu teknolojinin Amerikan hegemonyasına karşı yeni bir caydırıcılık sistemi inşa ettiğine dikkat çekerken Sarmat'ın mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini garantili bir şekilde aşabildiği ifade ediliyor. Rusya lideri Putin'e Sarmat füze sisteminin bu yılın sonuna kadar faaliyete seri üretimine başlanılacağı rapor edildi. Ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil stratejik füze sistemi olarak bilinen Sarmat, Putin tarafından ilk kez 2018 yılında duyurulmuştu. Putin, Sarmat'ın 1980'lerin sonlarından bu yana hizmette olan Voyevoda sisteminin yerini alacağını açıklamıştı. 2000'li yıllardan beri gerçekleştirilmekte olan yeni füzenin önemli özelliği Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olması. Uzunluğu 35 metre, faydalı yük ağırlığı yaklaşık 10 ton olan Sarmat füzesinin 35 bin kilometre atış menzeline sahip olduğu ifade ediliyor. Yörüngeleri Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere uzaydan da geçebilme özelliği bulunan Sarmat'ın çapının 3 metre olduğu, füzenin aynı anda birkaç tane avantgard hipersonik harp başlığı taşıyabildiği ifade ediliyor. Füzenin birinci kademe motoru 2016 yılında test edilirken kıtalar arası balistik füzenin testleri ise 2017 yılının Aralık ayında başladı. Füzenin ilk uçuş testi ise 2022 yılında gerçekleştirildi. Söz konusu test sırasında fırlatma hedeflerinin tamamen yerine getirildiği, eğitim amaçlı savaş başlıklarının Kamçatka'daki belirlenen alana ulaştığı bildirildi. O zamanlar Putin sistemin üstün taktik ve teknik özelliklerinin yanı sıra üretiminde yalnızca yerli parça ve bileşenlerin kullanılması sayesinde sistemin seri üretiminin yapılmasının kolaylaştığını kaydetmişti. Sarmat'ın dünyada stratejik caydırıcılığı sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Rus lider, bu füzenin hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini vurgulamıştı. Fakat uzmanlar füzenin seri üretimine geçilmesi için sadece iki test çalışmasının yetersiz olduğunu, bunun en az ona çıkarılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bazı uzmanlar ise Putin'in Sarmat füzesini duyurmasının gerçek nedeninin Ukrayna savaşındaki başarısızlığı ve düşen kamuoyunun desteğini yeniden kazanmak olduğu ifade ediyorlar.
0: Balıkesir'e gideceğiz şimdi de, bereketli Edremit Ovası'na. Edremit Ovası'nda yılın 12 ayı boyunca organik sebze dikim ve üretimi yapılıyor. Hem doğal yöntemlerle üretim yapılıyor hem de bölgedeki taze ürün ihtiyacı işte buradan karşılanıyor tamamen. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor. Yanında bir de konu olacak. Hemen dönelim Vedat'a.
2: Merve Türkan, evet, senin de söylediğin gibi Edremit Ovası'nda bereket kaynıyor diyebiliriz. Bazen iki, bazen de üç çeşit ürün alınabiliyor bu bereketi topraklardan. Peki bunun sırrı ne? Edremit Ovası'nda hangi sebzeler üretiyor? 12 ay boyunca sürekli üretim var. Onu soracağız Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker'e. Efendim, çok bereketli bir yerdeyiz. Hemen arkamızda Kaz Dağı, bir tarafta da Mada Dağı. Neler üretiyoruz bu güzel topraklarda?
3: Bu topraklarımız bereketli ovamızı oluşturmuş binlerce yıl öncesinde. Ve bu topraklarda, yani tersine dikin düzüne çıkar, öyle bir ürün yelpazesi olan bir yer. İşte görüyorsunuz Kaz Dağları'nın eteklerinde zeytin ağaçlarımızı gördük biraz önce.

0: mandalina ağaçlarımız, incir ağaçlarımız var ama verimli topraklarımızda da ovamızda da çeşitli yaz ve kış olarak ekilip de mahsulünü aldığımız sebzelerimiz var.
1: Hangi sebzeler var burada şu an?
0: Mesela şu gördüğümüz tarladayız şimdi şu anda. Yusuf arkadaşımızın burada 7-8 dönüm bir yer burası. Burada yaza hazırlık yapıyor. Haziran 15'inden 20'sinden sonra buradaki gelen misafirlerimizi ve Edremit ilçe halkını beslemek üzere domates ekmiş. Domatesin çeşitlerini ekmiş. Şu anda gördüğünüz biberlerini ekmiş. İşte bu tarafında patlıcan ekmiş. Biraz ileride Edremit'in meşhurlarından, olmazsa olmazlarından börülce ekmiş. Biraz öbür tarafında kavun karpuz ekmiş. Yani burada ekilmeyecek bir ürün yok. Her türlü yerine ürünü ekebilirsiniz.
1: Bu toprağın verimi nereden geliyor? Kaz daha yüksek oksijen ama.
0: Tabii şimdi özellikle bugünkü havası çok önemli ama binlerce yıl önce yani yeryüzünün oluşumuyla Kaz Dağları'nı ve Madra Dağları'ndaki dere yataklarından dağlarda inen sellerle oluşan bir alüvyonlu toprak yapısı oluşmuş burada. Bu alüvyonlu toprağı binlerce yıldan oluşan bu topraktaki bu verimlilik bugünlere kadar bizim dedelerimiz taşımış. Bizim amacımız bizden sonraki çocuklarımıza da bu nesillere de genç nesillere de buraları taşımak ve verimi ve kalitesi oradan geliyor topraklarımızın. Biliyorsunuz Edremit'in ilçelerin beldeleriyle mahalleleriyle birlikte nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyor yazın. Tabii bu 1 milyon nüfusu beslemek gerçekten kolay değil. İşte biz bu topraklarımızda ürettiğimiz bu ürünlerle bu insanlarımızı, gelen misafirlerimizi ve kendimizi besliyoruz.
1: Teşekkür ettik. İşte gördüğünüz gibi Edremit Ovası'nda bereket kaynıyor. Bu yılda bu bölgeyi bereket bekliyor diyelim. Sözü Edremit'ten size bırakalım.
2: Vedat, biz de teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. İzleyicilerimizin izniyle çok kısa bir araya gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
7: Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Microsoft'a İsrail bağlantılı kriz üst düzey istifa getirdi. Teknoloji devi Microsoft'un yazılım altyapısının İsrail ordusu tarafından Gazze'de yürütülen saldırılarda istihbarat destek sistemi olarak kullanıldığının belgelenmesi, şirket içinde geniş çaplı bir krize yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Microsoft İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich'in görevinden ayrıldığı bildirildi. Sürece yakın kaynaklar şirket merkezinde başlatılan iç soruşturmanın bulgularının yönetim kademelerinde etkili olduğunu aktarıyor. İsrail'de yayın yapan ekonomi gazetesi Globes, Microsoft merkezinin olaya ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme ve iç denetim süreci başlattığını kamuoyuna duyurduğunu yazdı. Şirketin İsrail operasyonlarını yeni bir atama yapılana kadar geçici olarak Fransa merkezli ekipler üzerinden koordine edeceği öğrenildi. Sürecin ortasında Microsoft'un Orta Doğu ve uluslararası operasyonlarında güvenlik, etik ve veri kullanımı konularında daha sıkı denetim mekanizmaları gündeme geldi. Gazze merkezli savaşın yaşattığı insani kriz, teknoloji şirketlerinin askeri sistemlerdeki rolüne ilişkin uluslararası tartışmaları daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft 50. yıl kutlamalarında vicdan tokadıyla sarsılmıştı. Microsoft çalışanı İptihal Abu Saad, binlerce kişinin gözü önünde sahneye fırladı ve teknoloji devini sert sözlerle hedef aldı.
1: 50 bin insan öldü ve Microsoft ülkemizde bu soykırımı körüklüyor. Bölgemizde yapay zekanın soykırım amaçlı kullanılmasına son ver. Elinizde kan var. Microsoft'un tamamının eli kanlı.
0: Abu Saad'ın ellerinizde masumların kanı var mesajı sadece o salonda değil tüm dünyada yankılandı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: LHT 93, itiraz yok. 7 Ekim 2023 olaylarının soruşturulması başlıklı yasa tasarısının kabul edildiğini ilan ediyorum.
0: İsrail bir kez daha baskı, şiddet ve saldırganlığı kanunlaştırdı. Aksa Tufanı operasyonuna karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezasını onayladı. Tasarı İsrail Meclisi'nde 93 evet oyuyla kabul edildi. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Yasayla 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen Filistinliler özel bir yasa kapsamında yargılanacak.
7: Bunlar modern zaman Nazilerinin yargılamaları olacak ve tarih kitaplarına geçecekler.
0: Yasanın ayrıntıları ise Filistinlilerin idamını kolaylaştırmak için tüm hukuki sistemi kullanıyor. Öyle ki süreç normal ceza davalarından farklı işleyecek. Davalar özel bir askeri mahkemede yapılacak. Filistinlilere karşı ayrımcılık da yasayla öne çıkıyor. Mahkeme bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirebilecek. Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınacak ve yayınlanabilecek. Video ile ses kayıtları da devlet arşivlerinde saklanacak. Filistinliler 1950 soykırımı önleme, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, düşmana yardım etme ve 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamında yargılanabilecek ve haklarında idam kararı alınabilecek. Yasaya Hamas'tan tepki geldi. İsrail Meclisi'nde onaylanan ve özellikle İsrail'in Aksa Tufanı'na katılmakla suçladığı Filistinli esirlere idam cezası getiren faşist ve ırkçı yasa, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı işlediği uzun savaş suçları ve sistematik ihlaller siciline eklenen yeni bir suçu temsil etmektedir denildi. 7 Ekim olaylarına katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduğu tahmin ediliyor. Mart ayında da İsrail, Filistinli esirlere idam öngören yasayı onaylamıştı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Burnunu yere sürttüreceğim böyle. Böyle. Böyle.
1: Tehdit, hakaret ve itiraflar havada uçuyor.
2: İtirafçı ol. Antalya'da bir böcek var. Hangi böcek?
1: CHP'de son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Muhittin Böcek, adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro rüşvet verdiğini söyledi. Böcek, rüşvet talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini vurguladı.
0: Bir daha görmeyeceğim! O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim.
1: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ise, eşi Gökhan Böcek'in babasının belediye başkan adaylığı için CHP'ye ciddi miktarda para verdiğini söyledi. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek zaman zaman o kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ettiğini vurguladı. Bu itiraflar adaylık için Böcek ailesiyle pazarlık mı yapıldı sorusunu akıllara getirdi. Böylece CHP'de aday belirleme sürecinde kurulan adaylık borsası sistemi, soruşturma dosyalarına giren ifadelerle gün yüzüne çıkmış oldu.
2: CHP'ye laf mı atıyorsun? Hadi oradan da haksız terbiyesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rüşvet vermiş.
1: CHP'de yaşanan bu gelişmeler önümüzdeki dönemde parti içi mücadeleyi daha da hareketlendireceğe benziyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İran, savaş uçaklarını saldırılardan korumak için Pakistan'a gönderdi. İddianın sahibi Amerikan CBS News. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ettiği bir dönemde, Amerikan medyasında Tahran'la İslamabad arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımlandı. Habere göre İran, savaş öncesinde hava kuvvetlerinin bir kısmını Pakistan'a yönlendirdi. Uçaklar başkent İslamabad yakınlarında bulunan Nurhan Hava Üssü'ne konuşlandırıldı ve Pakistan bu uçaklar için güvenli bir sığınak oldu. Yolcu uçakları ise Afganistan'a gönderildi. Ancak bu haber Pakistan'ın sert tepkisine neden oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla CBS News'un haberini yalanladı. Yapılan açıklamada hava üstünde yaşanabilecek bu çaptaki bir hareketliliği gizlemenin mümkün olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabulucu adımlarının devam edeceği belirtildi. Haberlerin müzakere sürecine zarar verdiği hatırlatıldı. Afgan yetkililer de savaşın başlamasından sonra İran hava sahasının kapanması nedeniyle sadece tek bir İran uçağının Afganistan'da kaldığını, bunun dışında hiçbir uçağın bulunmadığını açıkladı.

Devam ediyoruz. Üçüncü saatteyiz. Samsun'da etkili olan sağanak yağış beraberinde seli getirmişti. O selde bir kedinin mahsur kaldığı haberini aldı zabıta. Daha doğrusu çırpınışını fark etti kedinin. Zabıta personeli suya girdi. Kediyi kurtardı. O görüntüler ekranlarınızda şu an. Görüntüler Samsun Hanza ilçesinde. Sağanağın etkili olduğu kentte sel sularına kapılan kediyi zabıta personeli fark ediyor. Kediyi kurtarmak için kendini de tehlikeye atıyor personel ve suya giriyor. Neredeyse beline kadar yükselen suda, üstelik hızla ilerleyen suda kediye ulaşmayı başarıyor. Ölümün kıyısından kurtarılan kedinin de iyi olduğu ölüm. Mersin'de bir akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktığı bilgisini aktarmıştık sizlere geçtiğimiz saat. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatılmıştı. Bir dönelim yangın ne noktada? Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan akaryakıt depolama tesisinde alevler yükselmeye başlamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ihbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

0: görüşte. Tesisteki tankerleri uzaklaştırırken ekipler alevleri kontrol altına almak için de çalışma başlatmıştı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor fakat ne yazık ki ekranlarınızda görüyorsunuz bir can kaybının olduğu bu yangında Mersin'de Akdeniz ilçesindeki akaryakıt depolama tesisinde bir can kaybının olduğu belirtiliyor. Yangına müdahale görüntüleri de ekranlarınızda. Şu ana kadar haber merkezimize ulaşan bilgi bu yönde. Akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı. 2026 yılı yaş çayın kilogram başı fiyatı 35 lira olarak belirlendi.
1: Yaş çay alım fiyatları kilogram başına yaklaşık %38'lik artışla 35 lira olarak belirlendi. Çay üreticilerinin merakla beklediği haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. 2025'te kilogramı 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatı bu yıl 35 liraya arttırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu hatırlatıldı. Çaykur'un bu yılda 2025'te olduğu gibi 823 bin ton yaş çay alımı yapmayı hedeflediği vurgulandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı.
0: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira İstanbul'da bir AVM'de saldırıya uğradı. Yumruklu bir saldırı. Torreira'ya yumruk atan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
2: Önce sözlü sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförü araya girdi ve saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan bindiği taksiyle kaçarken polis tarafından yakalandı. Torreira'nın ise yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli ilk ifadesinde sosyal medyada iletişim halinde olduğu bir kadınla Torreira'nın da görüştüğünü öne sürdü. Torreira ise söz konusu kişinin kız arkadaşı olduğunu, kendisine saldıran şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
0: Iğdır'da sahibinin elinden kaçan bir manda ortalığı savaş alanına çevirmiş. Kaldırımda yürüyen yaşlı bir adama boynuz darbesiyle vurmuş manda üstelik. Görüntüler ekranlarınızda.
1: Sahibinin elinden kaçtı, çarşıyı birbirine kattı.
3: Markete girdi. Adamı devirdi.
1: Görüntüler Iğdır'dan. Cumhuriyet Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan manda soluğu Halfeni Caddesi'nde aldı. Sahibinin arkasından geldiğini görünce koşmaya başlayan manda kaldırımdaki yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle yere serdi.
3: Markete girdi. Adamı devirdi.
1: Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Etrafına korku saçarak kaçışını sürdüren manda bir süre sonra kıstırıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip sahibine teslim edildi.
0: Geçen sene Kaliforniya'daki yangınlara müdahale etmesi çok zor olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi kayıplar vardı. Şimdi de Florida'da da yangın çıktı. Florida eyaletindeki yangınlara müdahale ediliyor. 2 gündür hala kontrol altına alınabilmiş değil. 7000 dönümlük arazinin küle döndüğü ifade ediliyor. Kırsal bölgede risk altında ve 750 hane tahliye edilmiş durumda. Yangına müdahale havadan, karadan eksiksiz olarak devam ediyor fakat henüz kontrol altına alınamadı.
4: Gökyüzü turuncuya büründü. Tarlalar ve tarım alanları küle döndü.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde iki gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Şiddetli rüzgarın bir noktadan diğerine taşıdığı alevleri havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangınların merkezinde Everglades bölgesindeki Broward County var. Yaklaşık 7000 dönümlük alanın yok olduğu kırsal kesimde risk altındaki 650 hane ekipler tarafından tahliye edildi. Sahaya inen yüzlerce itfaiye personeli de yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor.
1: Ve Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen keskin nişancı eğitimlerine ait görüntüleri paylaştı. Bakanlığın paylaşımında kamuflaj, hedefe odaklan, ateş et ifadeleri kullanıldı.

0: Dünkü törenle AK Parti'ye katılmıştı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. AK Partili sıfatıyla da ilk kez belediyeye gitti bugün. Afyonkarahisar Belediyesi önündeki meydanda coşkulu bir karşılama töreni vardı.
1: Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Burcu Köksal AK Parti'ye katılımının ardından ilk kez belediye binasına geldi. Köksal'ı karşılamak isteyen binlerce hemşehrisi meydanı doldurdu.
3: AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için belediye önünde mehteran takımı eşliğinde karşılama töreni düzenleniyor. Alansa adeta miting alanına dönüşmüş durumda.
2: Afyonkarahisarlılara seslenen Köksal, AK Parti'ye katılma kararının arkasındaki tek nedenin kente duyduğu hizmet aşkı olduğunu söyledi.
1: Bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
2: Konuşmasında kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ve sosyal projelere değinen Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişimi için çalışmaların süreceğini ifade etti.
1: İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yoğun bir diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'a da gidecek. Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım bu resmi ziyaretinin duraklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu arada Kazakistan'a indiği ana ilişkin görüntüler ekranlarınızda şu an. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kazakistan'daki resmi temasları ise yarın başlayacak. Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek.

0: protokollerinin ve anlaşmaların imzalanması ve yeni sözleşmelere imza atılması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in Türkiye-Kazakistan iş formuna katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi de öngörülüyor. Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Cuma günü Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan'a geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine iştirak edecekler. Trump taşına gitti. Trump'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar görkemli bir karşılama töreni düzenlendi Çin'de. İşte uçaktan indiği anlara ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Donald Trump'ın 8,5 yılın ardından Çin'e ilk ziyareti gerçekleşiyor Donald Trump'ın. Çin'e yapacağı resmi ziyaret için Pekin'e de ulaştı. 2 gün sürecek ziyaret, kendisine eşlik edecek kurmayları ve 13 trilyon dolarlık heyeti de uçaktan indi. 13 trilyon dolarlık heyetten kastımız dünyanın en büyük şirketlerinin sahipleri. Ayrıca Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın da heyette yer aldığı belirtiliyor. ABD Başkanı resmi törenle karşılandı. Karşılamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yoktu. Bando eşliğinde düzenlenen törende Çinli gençler ABD ve Çin bayrakları taşıdılar. Trump'ın programı da belli oldu. Önce Xi Jinping'le bir araya gelecek. Çin'de büyük halk salonunda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Xi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Çin için Cennet Tapınağı çok sembolik bir nokta. Burayı ziyaret etmesi de oldukça manidar Donald Trump'ın. İşte bu tarihi ziyaret İran krizi, ticaret savaşları ve teknoloji rekabetinin gölgesinde gerçekleşiyor. Ama böylesine bir sermaye ile Çin'e gitmesi, yani sermaye temsilcileriyle Çin'e gitmesi aslında bakarsanız belki de o gerginliğin bambaşka bir boyutunu bizlere anlatıyor. Her ne kadar Çin ve ABD arasında her an bir savaş patlak verebilir mi söylemleri, işte bu fotoğrafların, bu görüntülerin arkasında kalıyor. İşte bu görüşme aslında 31 Mart'ta yapılacaktı fakat İran Savaşı nedeniyle ertelenmişti. Şimdi ABD basını Donald Trump'ın Xi Jinping'den yardım isteyeceğini yazıyor. Şimdi tüm bunlar yaşanırken bir de 60 günlük bir süreden daha bahsediliyor. Yeni bir operasyondan İran'a yönelik ki operasyonun adı değiştirilerek yeni bir süreç başlatılacak. Yani yeni bir 60 gün için start verilmiş olacak. ABD Başkanı Donald Trump İran füzeleri bitti, İran bitti dese de ABD medyası New York Times bunun tersini iddia ediyor. Üstelik bunu da ABD'li güvenlik yetkililerine, istihbarat verilerine dayandırıyor. Rapora göre İran'ın füze kapasitesi çok büyük ölçüde korunmuş durumda diyorlar.
1: Trump, İran'ın füzeleri bitti dedi. Gerçeği ABD medyası ortaya çıkardı. İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğu iddia edildi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Savaşta İran en çok füze ve İHA'larla kendini savundu. İsrail ve Körfez'e gönderdiği füzeler büyük yıkım ve maddi hasara yol açtı. Washington ve Tel Aviv ise füze tesislerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump İran'ın füzelerinin bittiğini savundu.
2: Füzelerinin çoğu imha edildi, bazıları kaldı. Muhtemelen %18-19'u ama eskisine kıyasla çok az.
1: ABD medyası Trump'ı zor duruma düşürecek bir haber yaptı. New York Times gazetesi ABD istihbarat raporuna ulaştı. İran'ın füze stoku ve mobil fırlatıcılarının yaklaşık %70'ine halen sahip olduğunu aktardı. Gazeteye göre Tahran yer altındaki füze sahaları, tesisler ve fırlatıcılara da yeniden erişim sağladı. ABD bu sahaların toprak altında kaldığını öne sürmüştü. Ancak İran tesis ve fırlatıcılarının %90'ına yeniden kavuştu. İddiaya göre Tahran'ın 33 füze tesisinden 30'una halen erişimi var. Tesisler hasar almış olabilir ancak İran füze ve fırlatıcıları başka konumlara taşıyabilir. Ayrıca füze stokunun da önemli kısmını koruyor. Stoklar şu an %70 dolu.

0: balistik füzeler, kısa menzilli ve seyir füzeleri büyük ölçüde mevcut. Beyaz Saray'dan habere tepki geldi. İran ordusunun ezildiği iddia edildi. Tersini savunanların ya kendini kandırdığı ya da devrim muhafızlarının sözcülüğünü yaptığı savunuldu. Trump da İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin neredeyse vatana ihanet sayılacağını yazdı.
1: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daki ziyareti kapsamında Katar merkezli El Cezire televizyonuna da bir röportaj verdi. Gündeme ilişkin sorularını yanıtladı o televizyonun. ABD-İran savaşı, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal girişimi, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları İran'a saldırıları noktasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ve NATO üyesi ülkelerin işbirlikleri gündemin ana maddeleriydi o röportajda.
2: El Cezire'ye konuştu. Orta Doğu'daki barış arayışına ilişkin önemli mesajlar verdi.
3: Ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği bu savaş nedeniyle zarar görüyor. Herkes bu savaşın müzakere edilen bir çözüme sonlanmasını umuyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'la ABD arasındaki müzakerelerde en kritik başlığın ateşkesin korunması olduğunu söyledi.
3: Görüşmeler sırasında bazı inişler çıkışlar oldu ve bence bu görüşmelerin müzakerenin doğası gereği böyle. Son zamanlardaki anlaşmazlık bence olumsuzluklardan biriydi. Müzakerelerin devam edeceğine inanıyoruz.
2: Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi Bakan Fidan. Ankara'nın bölgesel krizlerde yürüttüğü aktif diplomasiyi hatırlattı.
4: So what is Turkey's role right now?
3: Aslında 2010'dan beri Türkiye bir şekilde arabuluculuk sürecine dahil olmaya çalışıyor. Ama şimdi Pakistanlı kardeşlerimiz tarafından çok iyi şekilde yürütülüyor. Onlar bizim görevimizi yerine getiriyorlar. Katar'da dahil olmak üzere diğer bölgesel ülkelerle birlikte onların gerçekten en iyi performansları sergilemelerine yardımcı olmak için bir araya geliyoruz.
2: Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili özellikle İsrail'e dikkati çekti.
3: İsrail, Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ve işgal etmektedir. Bu Suriye için büyük bir ulusal güvenlik tehdididir. Tıpkı Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi. Bu nedenle bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri, bölgesel ülkeler, Avrupalılar, herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı çıkmalıdır.
2: Bölge ülkelerine ortak tavır çağrısı yapan Fidan, yeni göç dalgaları ve istikrarsızlık riskinin altını çizdi.
3: Hiç kimse Suriye'den gelen ve Avrupa'da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelere giden ek bir mülteci akımını görmek istemez. Dolayısıyla İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmaktan vazgeçmelidir.
2: NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkında da konuşan Fidan, ittifakın temel değerine vurgu yaptı.
3: NATO'nun en önemli değeri üye ülkeler arasında barış ve işbirliğini sürdürmesidir. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından büyük önem taşıyor. NATO kurulduğunda biliyorsunuz ülkeler birbirlerinin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almakla yükümlüydüler.
1: Şimdi Eurovision'un ilk yarı finali gerçekleşti. İsrail sahneye çıktı. İsrail sahneye çıktığı anda soykırımı durdurun sesleri yükselmeye başladı. Kulak verelim önce. Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70.si düzenleniyor Eurovision şarkı yarışmasının. İlk yarı finali esnasında 10. sırada sahneye çıktı soykırımcı İsrail'in temsilcisi Noam Bettan. Seyircilerin de tepkisiyle karşılaştı. Hatta protesto gösterileri gerçekleşti. Tüm salon ayağa kalktı. Salonda bulunan izleyiciler İsrailli şarkıcıyı protesto ettiler. Soykırımı durdurun seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayında da duyulduğu yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açtılar. İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdiler. Zaten İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki olarak pek çok ülke bu yıl Eurovision'a katılmayı reddetmişti. Hatta İsrail'in katılmaması gerektiğini ifade etmişlerdi. Fakat Eurovision bu kararı almadı. Dün de ABD basınında hatırlarsanız New York Times'ta İsrail'in yıllardır Eurovision'u manipüle ettiğini, parayla satın aldığını, reklamlar verdiğini, bunun için milyonlarca dolar, her yıl milyonlarca dolar harcadığını yazmıştı. İşte tüm bu iddiaların gölgesinde ve Gazze'deki soykırımı devam ederken İsrail 10. sırada çıktı. İlk çeyrek finalde böyle protesto edildi. Dünyanın en prestijli sinema ve televizyon ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor BAFTA. BAFTA'ya Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail bombaları altındaki mücadelesini anlatan Gazze belgeseli damga vurdu bu yıl. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayımlamayı reddettiği Gazze 2 nokta üzerinde saldırı altındaki doktorlar adlı o belgesel en iyi güncel olaylar yapımı dalında BAFTA ödülünü aldı.
5: And the BAFTA goes to Gaza.
0: BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze belgeseli, İngiltere'nin Oscar'ı kabul edilen BAFTA ödülünü kazandı. Filistinli sağlık çalışanlarının yaşam mücadelesini konu alan belgesel, 2025'in en iyi güncel olaylar yapımı seçildi.
6: Israel has been killing the very people trying to keep the healthcare system alive.
7: İsrail Gazze'deki her bir hastaneyi bombaladı. 1700'den fazla Filistinli, doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü. 400'den fazlası da gözaltına alındı. Bu ödülü hala İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum.
0: Gazze, saldırı altındaki doktorlar isimli belgesel, yapım aşamasında İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından finanse edilmişti. Ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple geri adım atan kanal yönetimi belgeseli yayınlamayı reddetti. Bunun üzerine belgeseli farklı bir kanala satarak yayınlatan yapımcılar, BAFTA töreninde BBC'yi sert sözlerle hedef aldı. Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai, BBC'nin İsrail yanlısı sansür uygulamaya çalıştığını söyledi.
7: BBC'nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlemeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4'a teşekkür ederiz.
0: BBC'ye bir tepkide belgeseli hazırlayan yapım şirketinin kurucusu ve sahibi Ben de Pierre'dan geldi.
8: Filmimizi yayınlamadığınıza göre bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?
9: Thank you. Bye.
0: Çarpıcı belgesel, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında Filistin sağlık altyapısı ve personeline yönelik sistematik saldırılarını konu alıyor. Çok sayıda Filistinli sağlık çalışanının ifadelerine yer verilen belgesel, İsrail'in savaş suçlarını kapsamlı bir şekilde belgelemesi nedeniyle de büyük öneme sahip.
1: Filipinler'de senatoda silah sesleri yükselmeye başladı. Askerler senato çevresini kuşattılar. Binadan en az 10 el silah sesinin duyulduğu belirtiliyor. Filipinler'den görüntüler senato binasından Uluslararası Ceza Mahkemesi krizi yaşanıyor. Senatoda eski devlet başkanı Rodrigo döneminde emniyet müdürü ve mevcut senatör Ronald De La Rosa hakkındaki tutuklama kararının ardından senatodan en az 10 el silah sesinin duyulduğu belirtildi. Görgü tanıklarına göre senatodaki silah sesleri sonrası çalışanlara siper alın çağrısında bulunuldu. Filipinler basınında yer alan görüntülerde senatör De La Rosa'nın gözaltına alınmamak için senato koridorlarında koştuğu anlarda kameralara yansıdı. Çatışma seslerinden kısa süre önce bina çevresinde saldırı tüfekli ve kamuflajlı ondan fazla askeri personelin ulaştığı belirtildi. Silahların kim tarafından ve hangi amaçla ateşlendiği henüz resmi makamlarca doğrulanmadı Filipinler'de. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İşte öğrenciler için bazı destekler açıklanıyor. Tatil uzun bu arada. Pek çok nokta Ege'de, Akdeniz'de, turizm beldelerinden bahsediyorum. Doluluk oranını noktalamış durumdalar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bizzat Bakan Abdülkadir Uraloğlu, bayram dolayısıyla artacak olan yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle

0: Trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti.
1: Kurban Bayramı yaklaştı, seyahatler arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demiryolu ulaşımında ek seferleri ve kapasite artışını hayata geçirdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda trenlere 18.644 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız dedi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerde normal kapasiteye ek 18.644 yolcu daha seyahat edebilecek. Ankara ve İstanbul arasındaki seferlere ek olarak da 8 yüksek hızlı tren seferi daha gerçekleştirilecek. Böylece yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul arası normal kapasiteye ek olarak 3.864 yolcuya daha ev sahipliği yapacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise 260 vagon ilavesi gerçekleştirilecek. Böylece fazladan 14.800 koltuk kapasitesine ulaşılmış olacak. Bu süreçte devlet uhdesindeki otoyol ve köprülerin de ücretsiz olması bekleniyor.
0: İstanbul Başakşehir'de bir parfüm imalathanesinde başlayan yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye tam 8 saatlik zorlu bir mücadele içinde ancak yangını söndürebildi. Yangından geriye devasa bir enkaz kaldı.
2: Farklı 10 dükkan var. 10 farklı dükkanın da şu anda hepsi işin açıkçası birçoğu yanmış.
3: 8 saatte kontrol altına alındı. Ardında devasa bir enkaz bıraktı. İstanbul Başakşehir Heskop Sanayi sitesindeki 2 katlı parfüm imalathanesinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
4: Parfüm atölyesinde başlayan yangının ardından yangın artarak alt kata sıçradı ve yaklaşık 12 dükkan ve 10'a yakın araç kullanılamaz hale geldi.
3: İtfaiye ekipleri kimyasal maddeler sebebiyle patlamaların yaşandığı yangını saatler sonra kontrol altına alabildi. Alevlerin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıktı.
5: Hiçbir şey kalmamış yani, komple yanmış. Yangın burada başladığı için hiçbir şey kalmamış, komple yanmış. Ele gelecek hiçbir şey yok.
2: Yani içerisi şu anda tamamen hiç olmuş. Bunun için ne yapılabilir? İşin açıkçası biraz onun derdindeyim.
3: Alevler sadece iş yerlerini küle çevirmedi, sahiplerinin yüreğini de yaktı.
6: Dün akşam giderken dükkanımız sapasağlamdı. Bugün işsiz kaldık böyle, mağduruz. İşte artık yetkililerden bir destek bekliyoruz.
7: Bizim elimiz kolumuz bağlı dışarıda oturuyoruz. Çünkü onlar da mağdur oldu, biz de mağduruz. Burada bir sürü esnaf arkadaş var. Yani burası 60 aileye bakıyor. Burada çalışanlarımız var, burada bir sürü esnaf var. Hepsi mağdur olmuş şekilde. Yani desteklerini bekliyoruz.
3: Yangının çıkış sebebi itfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak.
0: İstanbul'da Avcılar'da skuter kullanırken yere düşen ve başını beton zemine çarpan belediye işçisi kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti. İşçinin yere düştüğü o anların güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı bir de.
1: Kullandığı skuterin kontrolünü kaybetti. Başını beton zemine çarptı. Kazadan 15 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
8: Buraya takılmış. Burada da gördüğümüzde yatıyordu. Oradan ambulans çağırdık.
1: Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. 39 yaşındaki belediye işçisi Aydın Yaldız, trafiğe kapalı alanda skuter kullanıyordu. Bir anda kontrolünü kaybetti ve yere düştü. Başını betona çarparak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Avcılar Siteler Camii'nde cenaze töreni düzenlenen Yaldız, Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecekler bu akşam. Maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den de canlı olarak yayınlanacak. Son gelişmeleri alacağız. Maça dair Aspor spikeri Furkan Yıldız bizi bekliyor, detaylarla karşımızda.
9: Merve Türkay, çok teşekkürler. Başkent Ankara'dan mutlu günleri, yayınlar diliyorum öncelikle. Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam başkentte Ankara'da belli olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecekler. Eryaman Stadyumu'nda öncelikle stadyum kapıları yaklaşık bir saat sonra açılacak ve futbol severler tribündeki yerlerini alabilecekler. Biletlerin tamamı tükendi. 20 bin kapasiteli bir stadyum Eryaman Stadyumu ve bu akşam güzel bir atmosferde futbol severleri keyifli bir mücadele bekliyor olacak. Bir önceki turda çeyrek final aşamasında Gençler Birliği deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Trabzonspor'sa yine çok zorlu geçen bir mücadelede deplasmanda Samsunspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek kupada son 4 takım arasında kalmayı başarmıştı. Kupadaki ilk finaliste geçtiğimiz hafta yine İstanbul'da deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Tümosan Konyaspor olmuştu. Final karşılaşması 22 Mayıs tarihinde Antalya'da oynanacak. Bakalım Konyaspor'un finaldeki rakibi bu akşam kim olacak? Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu? Saat 20.30'da başlayacak bu zorlu randevu ile birlikte ikinci finaliste bu akşam başkentte Ankara'da belli oluyor olacak. İki takım da ligde elbette farklı hedeflere de sahipler. Bu hafta sonu bu iki takım bir kez daha bu kez ligde karşı karşıya gidecekler. Arka arkaya Gençler Birliği ve Trabzonspor, önce Ziraat Türkiye Kupası'nda ardındansa Trendyol Süper Lig'de iki zorlu randevuya çıkacaklar. Hava Ankara'da gerçekten çok güzel, futbol için çok elverişli bir ortamın olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir yarı final mücadelesi bu akşam futbol severleri bekliyor olacak. Mücadele saatler 20.30'u gösterdiğinde naklen ATV ekranlarında olacak diyelim. İlerleyen saatlerde yine buradan Eryaman Stadyumu'ndan tüm detayları aktarmaya devam edeceğimizi ifade edip sözü tekrardan sana bırakalım Merve.
0: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a. Şimdi yarı sırada yurt turu var.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikletle trafiğe çıkan 3 kişi hem kasksız yolculuk yaptı hem de motosikleti tek teker kullanarak canlarını hiçe saydılar. Trafikteki tehlikeli yolculuk araç içi kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerde Nevşehir'den. Seyir halindeki bir tır kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine çarpmamak için ani şerit değiştirince başka bir öğrenci servisini teğet geçti. Trafik ekiplerince araç sürücüsüne toplam 21.246 lira idari para cezası uygulanırken sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı. Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Rize'de dere yatağına yuvarlanıp sarp arazide mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı.
0: Şimdi bundan 2 yıl evvel İstanbul'da Kadıköy'den bir haber gelmişti. Alman bir öğrenci Erasmus'la Türkiye'ye gelmiş. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Petersen. Fakat sonra hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Şimdi 1 yıl sonra adli tıp raporu ortaya çıktı. Şimdi tıpkı daha önce yaşadığımız acı örneklerde olduğu gibi ölümün sebebi benzer. Yine ölümün sebebi orada kullanılan böcek ilacı, yani alüminyum fosfit. Daha evvel ilaçlama yapılmış bulunduğu yerde, kaldıkları yerde, ve kanında da tespit edildi. İddianame tam 2 yıl sonra tamamlanabildi.
10: Zehirlendikten çok kısa süre sonra hayatını kaybeden kızımız Marlena'nın yasını tutuyoruz.
11: Büyük bir sevinç ve heyecanla ailesinden ayrılıp Almanya'dan İstanbul'a gelmişti Marlin Petersen. 2 yıl önce böcek ilacı olan alüminyum fosfit yüzünden zehirlenerek hayatını kaybetti. İddianame ise 2 yıl sonra tamamlanabildi.
12: 21 21 yaşındaki Marlene Almanya'da işletme okuyordu. İstanbul'a Erasmus yapmak için gelmişti. Hemen arkamızdaki bu binanın ikinci katındaysa 3 kız arkadaşıyla birlikte yaşıyordu.
11: 3 Kasım 2024 günüydü. Okuldan dönen Erasmus öğrencileri Marlin, Max, Gianluca ve Emma gece yarısı aniden fenalaştılar.
12: Alman vatandaşı 4 öğrenci önce sushi yedikleri

0: İçin besin zehirlenmesi sanarak hastaneye gittiler. Hatta sonrasında tedavi olduklarını düşünüp taburcu oldular.
1: Eve döndükten sonra tekrar kötüleşiyor. Hastaneye kaldırıyor, bir sefer kurtarılıyor.
2: Bir yıl sonra çıkan adli tıp raporuyla gerçek açığa çıktı. Öğrencinin asıl ölüm sebebi evlerde kullanılmaması gereken sessiz ve ölümcül zehir alüminyum fosfitti.
0: Dört genç kızın oturduğu dairenin bir alt katındaki evde tahta kurusu şikayeti vardı. Bu sebeple bir ilaçlama firması ile anlaşıldı. İki çalışan gelip ilaçlama yaptı. Ancak kullandıkları madde alüminyum fosfitti.
1: Aslında her tarafı da kapatıyor. Kapıları, pencereleri de iyice bantlıyor. Fakat buradaki asıl sorun şu. Üst katı uyarmıyor. Ana sorun o. Ve havalandırma var. Havalandırmadan da üst kata geçiyor.
2: Ne var ki ilaçlama yapan firma sahibi Burak Akkoç ve birlikte çalıştığı Mert Yıldırım içinse bir tutuklama kararı verilmedi. O ilaçlama firmasının her ne kadar ruhsatı olsa da bu ölümcül ilacı kullanabilmek ve gerekli havalandırma işlemlerini yapabilmek için fümigasyon sertifikası da olması gerekiyordu. Aradan 2 yıl geçti, 2 sayfalık iddianame yeni hazırlandı. Hayatını kaybeden Alman öğrencinin acılı ailesi Türkiye'de ilk kez ATV Haber'e konuştu.
3: Yetkililerin ve yasaların bu maddenin konutlarda ve otellerde haşere mücadelesi için ucuz yollarla temin edilebildiği bir kara borsanın oluşmasını engelleyecek şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz.
2: İki sanık taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.
1: Olası kastın düşünülmesi gerekir. İddianame düzenlendi ama hala eksik çünkü 3 tane de yaralı var.
3: Olaydan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala belirlenmiş bir duruşma tarihi yok.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bakanlıkta düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu. Hemşire ve ebe sayısının 330 binin üzerine çıkardıklarını vurgulayan Memişoğlu, sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyor diye konuştu.
5: Ebe ve hemşirelerimiz sağlık sistemimiz açısından daima büyük öneme sahip olmuştur. Ebe ve hemşireler sağlığın korunmasından tedavi ve bakım süreçlerinin yönetilmesine kadar fedakarla çalışan kahramanlarımızdır.
6: Ebe ve hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine değindi. Ebelikle ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı.
5: Ebelerin mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdık. Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarında düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk.
6: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlıkta düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu.
5: Hemşirelerimiz bakım hizmetleriyle birlikte yenilikçi fikir geliştiren, proje üreten, teknolojiyi sağlık hizmetine dönüştüren ve ülkemizin üreten sağlık vizyonuna yön veren önemli aktörler haline gelmiştir. Geçtiğimiz hemşirelerimiz tarafından geliştirilen inovatif ürünler için 76 tane patent başvurusu yapılmıştır.
6: Tüm sağlık çalışanlarını üreten sağlık portalına kaydolmaya davet etti.
5: Buradan yeni bir fikrim var, bir projem var diyen tüm hemşirelerimizi, ebelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı üreten sağlık portaline kayıt olmaya davet ediyorum. Gelin yenilikçi fikirlerinizi birlikte geliştirelim.
6: Bakan Memişoğlu, sağlık ordusunun her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.
5: Hemşire ve ebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Sahada hep birlikte hizmet veriyoruz. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.
4: Trabzon'un Akçabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle gezginlerin rotası haline gelmiş durumda. Büyük bölümü 1988'de kentsel sit alanı ilan edilen ve tarihi dokusu bugüne kadar aktarılan Orta Mahalle, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış geçmişte. Farklı kültürleri bünyesinde barındırıyor dolayısıyla. tarihi orta mahallenin bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel güzellikler ziyaretçilerin de oldukça dikkatli.

0: dikkatini çekiyor. Dari Mahalle'de restorasyon için proje çalışmaları da devam ediyor. Sivas'a gideceğiz şimdi. Sevimli bir kuzu kanalizasyon borusuna düşmüş. Kuzu borunun içinde bir süre sıkışıp kalmış durumda. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Kuzunun kanalizasyon borusunda sıkıştığını gören Süleyman Koçer isimli vatandaş da durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen ekipler kanalizasyon borusunu keserek kurtardıkları kuzuyu sahibine teslim ediyorlar. Koçer de ekiplere teşekkür ediyor. Şimdi bu güzel görüntülerin ardından Ukrayna Savaşı'nda artık yeni bir dönem başlıyor deyip savaş konusuna geçiyoruz. Rusya kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etti. Füzenin yıl sonunda ordunun envanterine gireceğini de duyurdu Rusya Devlet Başkanı Putin. Füzenin uzay yörüngesine çıkıp ilerlediğini, menzilinin ise 35 bin kilometreyi aşabileceğini söyledi.
1: Bugün en yeni ağır sıvı yakıtlı kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın fırlatılmasını gerçekleştirdik. Fırlatma başarılı oldu ve hedefi başarıyla vurdu.
2: Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
1: Sarmat üzerine çalışmaya 2011 yılında başladık.
2: Dünyanın en güçlü kıtalar arası füzelerinden olan Sarmat, Rus ordusunun envanterine giriyor.
1: Dünyanın en güçlü füze sistemidir.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeyi kameralar karşısında duyurdu. Sarmat füzesinin 35 bin kilometrelik menzile ulaşabildiğini açıkladı. Batıya adeta meydan okudu.
1: Sovyet döneminden kalma olan Voevoda füze sistemiyle kıyaslanabilecek kapasitede dünyanın en güçlü füze sistemidir. Taşıdığı toplam yük ağırlığı mevcut tüm batılı muadillerinden 4 kat daha fazladır. Füze yalnızca balistik bir yörüngede değil, aynı zamanda uzay sınırında bir rotada da ilerleyebiliyor. Bu da 35 bin kilometreden fazla menzil sağlamayı mümkün kılıyor. Son olaraksa mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilme kabiliyetine sahip. Sarmat yıl sonuna kadar resmen aktif savaş görevine alınacak.
2: Putin, Sarmat füzesini envantere katma sebeplerinin ABD olduğunu belirtti.
1: ABD'nin 2002 yılında antibalistik füze anlaşmasından çekilmesinin ardından yeni gerçeklik içinde stratejik güvenliğimizi nasıl sağlayacağımızı ve stratejik kuvvet dengesini korumanın gerekliliğini düşünmek zorunda kaldık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Mecbur kaldık.
2: Rus lider orduya katacakları yeni araç ve füzeleri de duyurdu.
1: 2025 yılından bu yana karadan fırlatılan orta menzilli füze sistemi Oreshnik muharebe görevine alınmıştır. Bu sistem nükleer savaş başlıklarıyla da donatılabilmektedir. Küçük nükleer tahrik sistemleriyle çalışan iki sistem üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmiştir. İnsansız sualtı aracı Poseidon ve benzersiz bir küresel menzilli seyir füzesi olan Burevestnik.
0: Şimdi İran'la bir ateşkes sağlanmış durumda ama sürekli olarak Venezuela'ya atıfta bulunuyor ABD Başkanı Donald Trump. Dün hatırlarsanız ABD basınına bir röportaj vermişti ve Venezuela'yı hala 51. eyalet yapmanın hedefleri arasında olduğunu söylemişti ki bugün de sosyal medya hesabı üzerinden işte bu paylaşımda bulundu. Venezuela haritasının tamamı gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri bayrağıyla örtülmüş durumda ve Donald Trump da bu paylaşımı Amerika Birleşik Devletleri 51. eyaleti Venezuela olarak paylaştı. Kendi sosyal medya hesabından bizzat dün yaptığı açıklamalara Caracas yönetiminden biraz tepki gelmişti. Ama ben 51. eyalet yapmayı çok ciddi şekilde düşünüyorum açıklamasının ardından aslında Caracas yönetiminden gelen bu tepki çok cılız kalmıştı ve bunun üzerine de ABD Başkanı bizzat kendi sosyal medya hesabından işte bu haritayı paylaştı. Venezuela haritasının tamamını ABD bayrağıyla örtmüş durumda, montajlı bir halde bu paylaşımı yaptı. Enteresan. Dönelim Macron'un Afrika turuna. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kenya'da katıldığı Afrika İleriye zirvesindeki ilginç çıkışıyla gündemde. Afrika kültürünün tanıtıldığı panelde gürültü yapan katılımcılara sinirlendi Macron. Sahneye çıktı, mikrofonu eline aldı. Konuşmacının elinden çekerek üstelik eline aldı. Ardından da dinleyicileri azarladı, sessiz olmalarını istedi. Uyarıda bulundu. Macron'un bu sıra dışı hareketine Fransa muhalefetinden de tepki gecikmedi.
3: Excuse me, everybody.

0: Hey!
1: Affedersiniz arkadaşlar. Hey hey hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
2: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
1: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
1: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
2: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
0: Excuse me, everybody. Hey.
1: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
2: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
1: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
3: Şu Venezuela'dan bahsetmişken Grönland'a da bakalım isterseniz. Danimarka bu konuyla ilgili kesinlikle red kararını bildirmişti. Donald Trump'ın Grönland'ı alma isteğine. Yani fakat açıklamalar bu yöndeyken işte Danimarka bir Avrupa Birliği ülkesi olduğunu hatırlatırken bir yandan da arka planda gizli yürütülen görüşmeler de varmış. Amerika Birleşik Devletleri şimdi adanın güneyinde, Grönland'ın güneyinde 3 yeni askeri üs açmayı planlıyormuş.
2: ABD'nin gözü yeniden Grönland'da. Washington yönetimi stratejik öneme sahip adadaki askeri varlığını genişletmek için harekete geçti.
4: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
2: BBC ve Reuters'taki iddialara göre ABD Danimarka ile sessiz ama yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Washington'ın hedefinde Grönland'ın güneyine 3 yeni askeri üs kurmak var. Kulis bilgilerine göre müzakerelerde son aylarda önemli ilerleme kaydedildi. Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland'la temasların sürdüğünü doğruladı. Yeni üsleri odağında Rusya ve Çin var. ABD'nin Kuzey Atlantik'te artan askeri hareketliliği yakından takip etmek istediği belirtiliyor. Kurulması planlanan üslerin stratejik öneme sahip Giyuk geçidindeki deniz trafiğini izlemek için kullanılacağı ifade ediliyor. Üsler için en güçlü adaysa eski askeri havaalanıyla dikkat çeken Narsarsuaq bölgesi. Uzmanlara göre Washington yönetimi maliyetleri düşürmek için mevcut liman ve havaalanı altyapısından yararlanmayı hedefliyor. Dikkat çeken bir başka detaysa görüşmelerin büyük gizlilik içinde yürütülmesi. Sürecin başında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Michael Needham'ın bulunduğu, Needham'ın Danimarkalı yetkililerle Ocak ayından bu yana en az 5 kez bir araya geldiği belirtiliyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS ile gel.
5: A Haber Radyo. Haberin

0: Radyosu.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılı, mikro kontene.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yol

0: yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Abi hayırlı olsun. E bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Biraz önce açılışta da aktardık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Başkan Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği var. Daha sonrasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak. Hasan Zaytez'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan takip ediyor. Neler var programında Hasan? Başkan Erdoğan'ın anlat lütfen bize.
8: Hikmet Öztürk, teşekkür ederim. İfade etmiş olduğun gibi Başkan Erdoğan'ın programının oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 saat öncesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'ya Başkan Erdoğan iniş yaptı ve o noktada resmi törenle karşılaştı. Oldukça karşılandı. Oldukça sıcak görüntüler aslında orada şahit olduk diyebiliriz. Kazakistanlı çocuklar, Kazakistanlı resmi kıyafetlerle giyinmiş kişiler Başkan Erdoğan'a çiçeklerle, güllerle karşıladığını söyleyebilirim. Tabii az önce de öğrendiğimiz bilgi dahilinde de Başkan Erdoğan havalimanından indikten sonra içeriye giriş yaptıktan sonra yine Başkan Erdoğan için kültleşmiş müziklerden biri olan Dombra çalındı içeride. Ve özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le oldukça sıcak görüntülerin paylaşıldığını söyleyebilirim. Tabii asıl programın yarın başlayacağını söylemem lazım. Yarın 14 Mayıs'ta program başlayacak. İki lider arasında resmi bir görüşme olacak. Resmi görüşmenin detaylarına bakacak olursak aslında bir yandan yapay zekanın Türk devletleri tarafından entegre edilmesi, yapay zekanın güçlendirilmesi ve bir yandan da Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliklerinin olacağını söyleyebilirim ki baktığımız zaman da aynı zamanda

0: ekonomik ve ticari ilişkiler de aslında oldukça ele alınacağını söylemekte fayda var. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerle Türkiye arasındaki ticari hacim son yıllarda ciddi bir şekilde arttı. Ki öyle ki yaklaşık ticaret hacminin 17 milyar doları aştığı söyleniyor. Bu konuyla alakalı da yine aynı şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın temaslarda bulunacağını söyleyebilirim. Ki yarınki temaslarının ana toplantılarından bir tanesi ise yüksek düzeyli stratejik işbirliği kabinesi toplantısı olacak. Ve Başkan Erdoğan o toplantıda başkanlık yapacak ve ana gündem maddeleri az önce söylemiş olduğum gibi. Daha sonrasında ise Başkan Erdoğan 15 Mayıs'ta yine Kazakistan'ın bir şehri olan Türkistan'a gidecek ve az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak ve yine onun da ana gündem maddelerinden bir tanesi aslında az önce söylemiş olduğum gibi yapay zekanın ele alınacağını söyleyebilirim ki bu yapay zekada işin detayına bakacak olursak dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomi büyümede katkıları ön plana çıkacak ve bunun ana amaçlarından bir tanesi ise Türk devletleri arasındaki teknoloji alanındaki işbirliğinin artırılması olduğu hedefleniyor. Tabii aynı zamanda yalnızca yapay zeka ve inovasyon da gündemde değil, aynı zamanda da az önce söylemiş olduğum gibi ekonomi ilişkileri de ele alınacak. Özellikle Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin de 3 milyar doları geçtiği ifade ediliyor ve bunun üzerine de geçilecek ve tabii ki turizm de yine aynı şekilde ön planda olduğunu söyleyebilirim. İki ülke arasındaki turistik gelişmeler ve turizm gelişmeleri de Başkan Erdoğan tarafından ele alınacağını söyleyebiliriz. Biz bu noktadayız. Gelişmeleri oldukça Astana'dan an be an bildireceğiz diyelim. Sözü şimdilik stüdyomuza bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Londra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde çok fazla dinlediğimiz bir şarkıydı biliyorsunuz ve Kazakistan kökenli bir şarkıdan devşirilmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerinde ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'dayken bir kez daha Londra ile karşılaştı. Dinleyelim.

0: Evet, bu renkli görüntülerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a karşılandı. Şimdi gelelim dünya siyasetine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına. Biliyorsunuz Donald Trump kilometrelerce öteden geldi. Yanı başımızda, komşumuzda İran'la bir savaş başlattı ama Donald Trump'ın verdiği rahatsızlık sadece bizim coğrafyamızda değil. Aynı zamanda Amerika kıtasında da çok ciddi rahatsızlık veriyor. İlk başta başladı biliyorsunuz Kanada ile ilgili konuşmaya. Kanada'yı işte Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti yapacağız dedi. Kanada Başbakanı'na kendisi için işte bizim valimiz ifadesi kullandı. Küba'ya göz dikmişti ve Venezuela. Venezuela devlet başkanı zaten kaçırırlar biliyorsunuz. Donald Trump'ın yeni paylaşım var. Diyor ki Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapacağız diyor.
1: ABD Başkanı Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yaptı. ABD Dışişleri Bakanı ise Venezuela liderinin ABD'ye kaçırıldığı sırada giydiği eşofman takımıyla poz verdi. Amerikan yönetiminden peş peşe Venezuela paylaşımları geldi. Nicolas Maduro'yu kaçıran ABD sonra da Venezuela petrolüne el koydu. Geçtiğimiz günlerde Amerikan basınına konuşan Trump, ülkedeki 40 trilyon dolarlık petrol rezervine dikkat çekti. Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü aktararak Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullandı. Trump bu söylemlerinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Venezuela haritasını ABD bayrağıyla paylaştı. Haritanın üzerine ise 51. eyalet ifadesi yerleştirildi. Trump'ın paylaşımı Latin Amerika'da büyük tepki çekerken Venezuela yönetiminden bağımsızlığımız tartışma konusu olamaz mesajı geldi.
2: Böyle bir şey asla kabul edilemez. Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkekler.

0: Zaferlerle dolu mücadelesidir. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz.
1: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'la Çin'e giden heyette yer alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Air Force One'da giydiği kıyafette gündem oldu. Rubio, devrik Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırıldığı anlarda giydiği eşofman takımıyla poz verdi ve bu pozu Beyaz Saray sosyal medya hesabından paylaştı. 9 saniyelik videoda Rubio, "Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz" dedikten sonra görüntü Maduro'nun ABD gemisinde gözleri bağlı ve gürültü engelleyici kulaklıkla gri eşofman takımı içinde görüldüğü fotoğrafa geçiş yapıyor. Videonun devamında Rubio aynı eşofman takımıyla görülüyor ve Maduro'ya atıfta bulunuyor. Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma imasında bulunmasının hemen ardından gelen bu paylaşım, tartışmaları da beraberinde getirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaştaki en büyük problem, tüm dünya olarak en büyük problem malum yakıt krizi. Fakat şimdi yakıt krizi dediğimizde kendi özel araçlarımıza kullandığımız yakıt var, bir de jetlerin kullandığı yakıt var. Ve dolayısıyla bu dünya havacılık sektörünü de çok yakından ilgilendiriyor. Dünya havacılık sektöründe yakıt krizi beraberine pek çok iptali de birlikte getirdi. Zira yakıt bulmak oldukça güçleşiyor ve maliyetler de çok yukarı çıkmış durumda.
3: Avrupa'da jet yakıtı krizi daha da büyüyor. Hava yolları ise krize karşı alternatif yakıt arayışında. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunu Avrupa havacılık sektörünü derinden sarstı. Yakıt tedarikinde yaşanan kriz sefer iptallerini ve maliyet baskısını da beraberinde getirdi. Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre sadece Mayıs ayında dünya genelinde 13 bine yakın uçuş iptal edildi. Artan yakıt fiyatları havayolu şirketlerini zor durumda bıraktı. Avrupa genelinde pek çok şirket kapasite daraltma ve uçuş iptali kararı aldı. ABD'li havayolu şirketlerinin yakıt maliyetleri Mart ayında %56,4 oranında yükseldi. Avrupa Birliği'nde jet yakıt fiyatları ise geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Avrupa iç hatlardaki yüzlerce sefer iptal edildi. Lufthansa, Ekim ayına kadar 20 bin uçuşu iptal etmeye hazırlanıyor. Şirketin iştiraki Stiline'in faaliyetleri de kademeli olarak durduruluyor. Krizin derinleşmesi üzerine Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da harekete geçti. Ajans, havayolu şirketleri ve havalimanları için yeni bir güvenlik bilgilendirmesi yayımladı. Olası yakıt açığını azaltmak için Güney Amerika'da yaygın olarak kullanılan jet A tipi yakıtın Avrupa operasyonlarında daha fazla kullanılmasının değerlendirildiği aktarıldı.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump beraberindeki heyette Çin'e gitti malum. Bir taraftan da İran'la tırmanan gerilime rağmen hala devam eden bir ateşkes var, ama kırılgan bir ateşkesten bahsediyoruz. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Soracağız İrfan'a. İrfan, nedir savaştaki durumumuz an itibariyle? Beni duymakta zorlanıyor mu İrfan? İrfan, duyabiliyor musun beni?
4: Duyuyorum.
2: Duymuyorsun gibi hissettim İran'da. Nedir şimdi?
4: İran'da tabii etrafında da polisler geldiler. Şu anda bölgede bir hareketlilik var da. Nedenini bilmiyorum da, terk edebilir misiniz dedim. Beyaz Saray muhabiriyim. Canlı yayına çıkacağım. Bana bir 5 dakika müsaade edin dedim. Polisle konuşuyordum o arada. Burası Washington DC.
2: Tamam, peki. O zaman anlatır mısın bize? Donald Trump gitti Çin'e. Ateşkes böyle havada muallakta. Kırılgan bir ateşkesten bahsediyoruz. Yeni saldırılar olur olabilmez diye açıklamalar var. Nedir durum?
4: Şimdi İran'a yönelik saldırıyla ilgili gitmeden bir gün önce Donald Trump Çin'e, Beyaz Saray'da Güvenlik Konseyi toplandı ve Balyoz Harekatı isimli bir isim belirlendi. Ama tabii Çin ziyaretini bitirmesinin ardından böyle bir saldırı olur mu olmaz mı, onu henüz bilmiyoruz. En azından Donald Trump bunu bir baskı aracı olarak kullandığını düşünüyorum. Çin ziyareti öncesi tabii şimdi çok hızlı bir şekilde de ABD ve Çin tarafı ne istiyor karşılıklı olarak, onu bir aktarmak istiyorum Donald Trump. Trump'ın bu ziyaretiyle ilgili. ABD tarafı ne istiyor? Trump yönetimi Çin'den daha fazla tarım ürünü alımı, özellikle soya et ve enerji alımları, Boeing uçak siparişleri, Amerikan şirketleri için Çin pazarında daha fazla alan, ayrıca nadir toprak elementler akışının güvenceye alınmasını istiyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang

0: Düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Konuyla alakalı detaylı bilgi verecek olursak 800 metreküplük bir tanktan bahsediyoruz. Toplam 18 tane tank var. Bunların ikisi benzin, geri kalanlar motorin. Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Civarında bulunan 4 tankın tamamı da motorin. Onunla alakalı soğutma çalışmaları devam ediyor. Tankına 11 adet itfaiye aracı, 4 adet arezo aracı, 5 adet emniyetimizin TOMA araçları da burada. Onlar var. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 7 adet arezo ve 4 adet de su tankeriyle buradayız. Niğde, Adana ve Konya illerimizden de 3 adet Köpük Kulesi talep ettik. Onlar da yoldalar. Bütün imkanlarımız da şu an burada yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesiyle alakalı çalışıyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

0: gidelim, el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.
1: Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.
2: Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum.
1: Uluslararası Sıfır Atık Forumu, küresel katılımın en yüksek olduğu çevre etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Forum süresince 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da bir araya gelecek. Katılımcılar arasında devlet yetkilileri, çevre uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler yer alacak. Forumun sonuç bildirgesinin dünya genelindeki çevre politikalarına ışık tutması öngörülüyor.
3: Dün akşam Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışı ekranlarınıza getirmiştik. Mahmut Erdoğan bize de aktarmıştı, o görüntüleri de göstermişti. Sel sonrası oluşan tablo işte bu şekilde meydana geliyor sevgili seyirciler. Pek çok araç ters dönmüş, kullanamaz halde. Aynı zamanda pek çok iş yeri de artık kullanamaz halde.

0: bir felaket atlattık. Yani duyumlarımıza göre de zaten 1998'deki sel felaketinin çok çok üstünde bir sel felaketi olduğu söyleniyor. Yani aracım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
1: Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi. Selin faturası ağır oldu.
2: Yaşanan sel afetinin ardından gün ağardığında hasar ortaya çıkmaya başladı.
1: Birçok il için sağanak uyarısı vardı. O sağanak Samsun'un Havza ilçesinde sele neden oldu. Taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi.
2: Havza ilçesinde yaşanan o yağış ve beraberinde gelen taşkınların başlangıç noktası tam da burası. Bu derenin debisinin yükselmesi, suyun taşması ve

0: Etraftan geçen onlarca su önüne ne kattıysa ilçe merkezine doğru sürükleyip götürdü.
1: Sel felaketinin hemen ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgede temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor.
0: Sel felaketinin ardından bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. O okulların bodrum katlarında, sınıflarında ve bahçelerde emniyet güçleri tarafından temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
1: Selden zarar gören araçlarsa çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.
2: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel. Evinle caminin arası 200 metre daha fazla. Orada bulduk arabayı. Yedemine getirmişler arabayı. Şimdi işte hasar zarar tespiti için ekibi bekliyoruz.
3: Evet, Samsun'un ilçesi Çorum'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde su taşkınları yaşandı. Bakın ekranlarınıza geliyor. Hatta bazı ağlarda, bazı evlerde de su taşkınları nedeniyle büyük hasarlar olduğu bilgisi de paylaşalım. Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir anda ortaya çıkan tablo işte bu şekilde pek çok ev ve iş yerini ve hatta tarım alanlarını su bastı. Bazı evlerin bahçeleriyle zemin katları da sular altında kaldığı belirtildi. Köy yollarında oluşan su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. Sağanak nedeniyle tarım arazilerine de büyük zarar olduğu belirtiliyor. Bu görüntüde Hindistan'dan. Hindistan'da işçileri taşıyan bir otobüsle bir başka aracın çarpışması sonucu otobüs kanala uçuyor. Otobüsün içindekiler kendilerini kurtarmak için otobüsün üzerine çıkıyorlar. Sonrasında ekiplerin onları kurtarmak için yoğun çabaları var. Karşı yönden gelen bir kamyona çarpışan otobüsün kanala uçması sonucu oluşan görüntü bu. Ekranlarınıza gelen görüntü. Saniyeler içinde sulara gömülen otobüsün içindeki yolcular can havliyle yan yatan otobüsün üzerine çıkarak hayatı tutunmaya çalışıyor. O anlar işte kameralara böyle yansıyor. Kanalda su seviyesinin çok derin olmaması büyük bir faciayı önlediği belirtiliyor. Can havliyle kendilerini dışarı atan yolcular otobüsün yan yatan kısmında hayatta kalabilmek için tutunmaya çalışıyorlar. Merdiven ve halat yardımıyla otobüsün üzerindeki kişiler kurtarıldılar. Efendim İstanbul Silivri'de çocuklar arasında bir kavga başlıyor. O işte kavga büyüyor. Sonrasında anneler olaya karışıyor ama bu sefer işin boyutu değişik. Zira annelerden bir tanesi eline bıçak alıp diğer anneyi tehdit etmeye başlıyor.
4: Gel. Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
1: Çocuklar arasında çıkan kavgada anneler birbirine girdi.
4: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma.
1: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
4: Bıçak.
1: Tartışma sırasında kadınlardan biri evinden aldığı bıçakla diğer kadının üzerine yürüdü.
4: Gel. Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
1: Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
4: Bak bıçak.
3: Efendim Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilk kurbanlık haberimiz bu. Hayırlı olsun. Yine bir kaçan kurbanlık. Burası İstanbul Avcılar. Pazara gidiyorlar efendim hayvan satıcıları. Danadan bir tanesi ellerinden kaçıyor ve E5'te trafiği birbirine katıyor.
1: Sahibinin elinden kaçtı. E5'i birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da kurban pazarına götürülürken araçtan indirilen büyükbaş kurbanlık sahibinin elinden kaçmayı başardı. Sonrasında ise kendini E5'e attı. Araçlardan korkan hayvan zaman zaman ana yolda, zaman zaman da

0: Yolda ilerledi. Sürücüler hayvanı görünce korna çalmaya başladı.
1: İBB casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında mahkemeden ara karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
2: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net.
0: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 3 kişi hakkında siyasal casusluk davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
2: Yani sanki efendim ajanlar basmış ona silah da ayıp, yazık.
3: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılanmış olduğu siyasal casusluk davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
0: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı delillerin henüz tam olarak toplanmadığını belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını savundu. Ara mütalada siber ve teknik incelemelerin derinleştirilmesi istendi. BTK ve MİT'e yazı yazılarak İBB sistemlerinde yetkisiz erişim ve veri sızıntısı olup olmadığının araştırılması talep edildi. Servisleriyle paylaşmakla suçlanıyor. Siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
1: CHP'de VIP araç krizinde yeni perde aralandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masraflarını belediye tarafından karşılandığını itiraf etmişti. Özgür Özel ise paranın belediye kasasından çıktığından haberlerinin olmadığını söyledi. Yalım, ben Özgür Özel'e aracı için yapılacak masrafı kendi cebimden ödeyeceğimi söylemedim diyerek Özel'e cevap verdi.
4: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
0: Özgür Özel, Özkan Yalım partiyi kandırdı dedi. Yalım'dan cevap gecikmedi. VIP araç krizinde yeni perde aralandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel, iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
4: Partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
0: Özgür Özel'in bu sözlerini Özkan Yalım reddetti. Ek ifade veren Yalım, ben Özgür Özel'e aracı için yapılacak masrafı kendi cebimden ödeyeceğimi söylemedim, bu yalan dedi. Özgür Özel'in talimatıyla bu araç dizayn edildi ve belediye sosyal tesislerinden 170 bin euro artı KDV ödedik ifadesini kullandı.
1: Bu çakarlı araç meselesi İçişleri Bakanlığı'nın tekrar gündeminde, bir ara gündeme gelmişti biliyorsunuz çakarlı araçlar meselesi. Pek çok araçtaki çakarlar sökülmüştü, hatta cezalar artırıldı. Tekrar son günlerdeki tartışmalar üzerine gündeme getirildi bu çakarlı araç meselesi. Şimdi tekrar İçişleri Bakanlığı bu konuyu masaya yatıracak. Kimlerde çakarlı araç var, kimlerde olmasına hala izin var, gerek var diye liste yapılacak ve sonrasındaysa işlemlere başlanacak. Bu arada yoldaki çakarlı araçlar da trafik ekipleri tarafından durdurulup denetlenecek.
0: Son günlerin tartışma konusu olan koruma verilen sivillerle çakarlı araç uygulamaları mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Şu anda 7000 kişiyle ilgili koruma kararı olduğu belirtildi. Bu kararlar tek tek gözden geçiriliyor. Öncelikle haklarında ölüm tehdidi olması dolayısıyla koruma verilen sivillerle ilgili durum ele alınıyor. Süreç içinde tehdidin ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere koruma hizmetine son verilecek, karar iptal edilecek. koruma

0: kararı olan kişilerin durumuyla çakarlı araç kullananlarınki farklı. Yani koruması olanın mutlaka çakar kullanma izni olacağı anlamına gelmiyor. Çakar kullanımı da masaya yatırılıyor. Değerlendirmelere göre trafikteki çakarların birçoğu sahte, yani izinsiz. İşte bu şekilde kullanımın tespiti için sıkı denetim getirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çakarlı araçlar durdurularak kontrol yapılacak. Sahte çakar kullanımının geçiş üstünlüğü olan araçlar için de yanlış algı oluşturduğu belirtiliyor. Konunun AK Parti'yi yıpratma kampanyasına dönüştürülmesi yönünde çabalar olduğuna dikkat çekiliyor. O nedenle üzerinde titizlikle durulacağı ve bu durumun önüne geçileceği ifade ediliyor.
1: Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da yapılan bir operasyonla yakalandı. Hakkında biraz önce de belirttiğimiz gibi kesinleşmiş hapis cezası var. Tam 5 yıllık bir cezadan bahsediyoruz. Tutuklandı efendim kendisi.
0: FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakayı ele verdi. Atalay Demirci'nin Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İstanbul Emniyeti, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Efendim, şehit anne ve babasına ödenen aylığın artırılması söz konusu. Henüz taslak halindeki düzenlemeyle sadece aylık artışı değil, 25 yaşını geçen şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması da planlanıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım hakkının devam edebileceği belirtiliyor.
2: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
3: Şehit ailelerine sağlanan ekonomik ve sosyal destek artırılacak. Şehit anne babasına verilen aylıkta artış planlanıyor. AK Parti şehit ailelerini ve mağdur gazileri yakından ilgilendiren çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada sosyal hakların kapsamının genişletilmesi söz konusu. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Mevcutta şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Düzenlemeyle bunun artırılması söz konusu. Ücret artışıyla yetinilmeyecek. Henüz taslak halinde olan düzenlemeyle 25 yaşını geçen şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı korunacak. Onursal kimlik uygulamasına geçilecek. Şehit çocukları 25 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz yararlandıkları bazı hakları kaybediyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle bu hakları 25 yaşından sonra da korunacak. Onursal kimlik verilerek vergi ve ücretsiz ulaşımda seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
1: Efendim, Çin dünyanın ilk seri üretim robotunu tanıttı. Robot aynı zamanda içerisinde bir kabini var, görüyorsunuz. Oraya çıkıp insanlar tarafından oradan da kumanda edilebiliyor, komut verilebiliyor. Oldukça da büyük bir robottan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere 3 metre boyunda Çinli robot üreticisi Unitree dünyanın ilk seri üretim insanlık mekanik robotu GD-01'i tanıttı. Efendim, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığında robot. Pilot kabine giren kullanıcı işte bu şekilde görüyorsunuz. Robotu da kumanda edebiliyor, kullanabiliyor. Adeta bir iş makinesini kullanır gibi. Şirketin geliştirdiği GD-01 adlı insanlı meça robotu iki ayak üzerine yürüyebilmesi ve gerektiğinde dört ayaklı moda geçebilmesiyle de dikkat çekiyor. Unitree bu modeli dünyanın ilk seri üretim dönüşebilir meça robotu olarak tanımlıyor. Efendim, hantavirüs derken şimdi de bir başka virüsü

0: Norovirüsü konuşuyor dünya. Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kruvaziyer gemide çıkan bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama paniğe gerek yok. Zaten bu kruvaziyer gemilerine çok sık karşılaşan bir mevzuymuş. Hantavirüsü son yıllarda, son günlerde konuştuğumuz için bir anda norovirüs de artık popüler olmaya başladı. Ama norovirüsün çok da fazla öldürücülüğü yok. Sadece bu kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin ölmesiyle beraber tekrar popüler hale geldi.
1: Önce MV Hondius gemisi, şimdi ise Bordeaux kruvaziyer gemisi. Hantavirüsün ardından norovirüs kabusu ortaya çıktı. 1700 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı. Fransa'nın turistik liman kenti Bordeaux'da büyük bir sağlık paniği yaşanıyor. Yolcu gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları baş gösterdi. Hız da yayıldı. 50'den fazla kişide aynı belirtiler ortaya çıktı. 90 yaşındaki bir turist öldü. Yetkililer harekete geçti. Rahatsızlığın nedeninin norovirüs olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri en üst düzeyde alarma geçti. Gemide bulunan 1700'den fazla kişinin dışarıyla teması kesildi. Geminin bir sonraki durağının İspanya olması planlanıyordu. Tüm turlar iptal edildi. Herkesin gemide kalması yönünde talimat verildi. Karantina süreci başlatıldı.
2: 1700 kişi, gemide bulunan 1700 kişi karantinaya alındı. Brest limanından Bordeaux'a gelen bir kruvaziyer gemisi ve 1700'e yakın yolcu bulunuyor içerisinde.
1: Norovirüs özellikle mide bağırsak sistemini etkileyen bir virüs. Bulaş riski yüksek. Halk arasında genelde mide gribi olarak biliniyor. Ancak grip virüsüyle herhangi bir bağlantısı yok. Çoğunlukla ani başlayan mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 12 ila 48 saat arasında değişiyor.
0: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: halk. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
9: Her gün kazandırır.
8: Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
12: Uğur Derin Dondurucu.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
16: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: insan sevdiğiyle görüşürüz.

0: değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
7: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz'tır. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de

0: hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
8: Hangi kredi?
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
4: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
3: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'in haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleriyle Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Efendim akşam ajansına tekrar merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı ve bir kişi hayatını kaybetti maalesef. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras'tan dinleyeceğiz. Mehmet.
3: Evet, sevindirici bir haber. Hemen son dakika söyleyelim onu. Şu anda dolum tesisinde çıkan yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Olaya bakacak olursak Mersin'de Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan bir enerji dolum tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zeminine düştü. Ağır yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın ardından alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri, AFAD, emniyete bağlı TOMA araçları ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Saat 14.30'da başlayan yangın 18 sularında söndürüldü. Mersin Valisi olay yerinde bir açıklama yaptı. Nedir o açıklama? Çevre illerden itfaiye ekiplerinin gelmesi için talepte bulunmuştu. Ve hayatını kaybeden Süleyman Güler'in ailesine de başsağlığı diledi. Olayın ayrıntılarını ve neden bu yangının çıktığını ileriki günlerde çıkacak olan raporda anlaşılacak diyelim. Ve sözü Mersin'in Akdeniz ülkesi Kazanlı mahallesinde meydana gelen patlamada sözü size bırakalım.
2: Peki Mehmet, teşekkür aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bağcılar'da bir araca düzenlenen operasyonda 92 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda ise 2 adet Zula ev tespit edildi. 450 gram uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
0: Koç başlarıyla kapılar kırıldı. Bir araçta taşınan duş teknelerinde kilolarca uyuşturucu bulundu. Narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermedi. İstanbul ve Hakkari narkotik ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ekipler Bağcılar'da bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramalarda 23 adet duş teknesine gizlenmiş, 180 parça halinde 92 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Avcılar ve Esenyurt'ta da operasyonlar vardı. İlçelerdeki 2 evin uyuşturucu saklanan Zula ev olarak kullanıldığı tespit edildi. Adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Nefes kesen operasyonlarda koç başlarıyla kapılar kırıldı, şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Aramalarda 450 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1025 lira ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi.
2: Şimdi bu kavganın sebebi

0: İddiası oldukça ilginç. İstanbul Esenyurt efendim burası. Bir kişi bir kuaför dükkanı, bakın görüyorsunuz. Buraya geliyormuş, böyle durmadan tıraş oluyor. Ama her seferinde de tıraş olmadan, para vermeden çıkıp gidiyormuş. Artık en sonunda kuaför sahibi demiş ki yeter, bir daha gelme buraya demiş. Bu duruma öfkelenen kişi, şu görüntülerdeki kişi olduğu iddia ediyor. Akrabalarını toplayıp efendim berber dükkanını basmaya gelmiş.
1: Hem suçlu hem güçlü. Para vermeden tıraş oldu. Yetmedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
2: Dükkanıma gelip baskına geliyorlar. Ya bizi tehdit ederek ya tıraş edeceksin ya da dükkanı dağıtacağız. Gasp edeceğiz. Seni burada barındırmam, burada yaşatmam.
1: İddiaya göre bir kişi uzun süredir aynı berbere giderek tıraş oluyor. Ancak ücret ödemeden dükkandan ayrılıyordu. Son gelişinde ise berberin sabrı taştı. İş yeri sahibi adama bir daha gelme deyince tansiyon yükseldi. Öfkeden deliye dönen adam bir süre sonra akrabalarıyla beraber dükkanı bastı. Grup iş yerinde eşyalara zarar verirken ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin gelmesiyle kavga son buldu.
0: Burdur'da bir ticari çalma teşebbüsü bu ekranlarınıza yansıyan, anahtar üzerinde aracın, bir kişi fark ediyor bunu. Hemen arabaya atlıyor, gaza basıyor ama Allah'tan çok trafik var ve sahibi de hızlı şekilde davranıp hırsızı yakalıyor.
1: Taksiyi çaldı, köşeyi dönemeden yakalandı. Burdur'da bir şoför durağın önüne park ettiği taksinin kontak anahtarını üzerinde bıraktı. Bunu fark eden bir kişi sessizce taksiye bindi, kontağı çevirdi, gaza bastı. Taksisinin çalındığını gören şoför peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca uzun sürmedi. Taksi hırsızı caddeye çıkamadan yakalandı. Yaka paça aşağı indirildi, polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen hırsız, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Efendim, birçok ilde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Şırnak'ta dereler taştı, sel riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Çankırı'da da sağanak nedeniyle aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
3: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu. Park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef olduğu bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eski Pazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük

Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Malum Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından havalimanına karşılandı ve sonrasında da resmi temaslar başladı. Başkan Erdoğan karşılama teması töreni esnasında gençlerin Dombralı bir karşılama töreni var. O anları izletmek istiyoruz sizlere.

0: bir araya gelecekler. Öğleden sonra Cennet Tapınağı'na gidecekler. Burada aile fotoğrafı verecekler. Cennet Tapınağı'nın şöyle kültürel bir önemi var. Çin imparatorlarının yüzyıllar boyunca yönettiği bir yer ve dolayısıyla buradaki ritüeller, mesajlar oldukça önemli. Günün ilerleyen saatlerinde liderler arasında bir zirve gerçekleşecek. Mesela şöyle konulara baktığımızda iki ülke arasında uygulanan gümrük vergilerinde 30 milyar dolarlık bir hacimde indirim değerlendirilecek. Karşılıklı tarife adımları için daha esnek davranılacak ki bugün Güney Kore'de her iki heyette bir araya gelerek ekonomik istişareler yaptılar. Yine liderler zirvesi için bu ekonomik istişareler önemli bir zemin oluşturacak ama Çinli ihracatçıların derdine baktığımızda onlar diyorlar ki şu an Hürmüz krizi gümrük vergilerinden daha önemli bir mesele. Çünkü küresel tedarik zincirinde lojistik faaliyetler en az 50 gün olmaya başladı. Navlun fiyatları arttı. Bu da küresel anlamda bir enflasyonu körüklüyor. Dolayısıyla Hürmüz kilidi acaba Pekin'de kırılacak mı? İran Dışişleri Bakanı'nın önceki hafta Pekin ziyareti de çok değerliydi. Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı bugün. Liderler arasındaki bu görüşme stratejik bir rehberlik edecek dedi ve paha biçilemez bir değerli olduğunu da vurguladı. Bakalım Trump bu görüşmede Çin tarafına çok fazla üstünlük kurmaya eğer çalışmazsa iki taraf arasında bir kazan kazan odaklı ilişki yürütülecek ki bu da piyasaların beklediği haber. Ancak Hürmüz kilidi oldukça önemli. Trump İran'ın geri adım atması için Pekin yönetiminin daha fazla Tahran üzerinde baskı kurmasını istiyor. Ancak Pekin'in duruşu oldukça net, tarafsızlığını korumaya devam ediyor. Hürmüz'de zaten seyri sefer özgürlüğü vardı. Ta ki Washington'la Tel Aviv bölgede tansiyonu yükseltene kadar diyorlar. Tek çözüm yolununsa hem Tel Aviv hem de Washington yönetimlerinin bölgeden geri çekilmesi olduğunu çok net bir şekilde söylüyorlar. Birçok mesele var. Bakalım yarın liderler hangi mesajları verecek?
1: Mehmet, Öztürk. Tayvan meselesi de çok önemli gündem maddesi değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a silah satması, Çin zaten Tayvan bizim topraklarımız diyor, bu işlere girişme diyor. Sanırım en büyük meselelerden bir tanesi her ne kadar bizi çok fazla ilgilendirmese de Amerika ile Çin'in anlaşmasındaki en büyük problemler bir tanesi bu Tayvan meselesi olacak.
0: Kesinlikle bu akşam saatlerinde Tayvan tarafı bir tatbikat gerçekleştirdi. Zamanlaması çok manidar. Ana karayı doğru namlular çevrilerek toplar ateşlendi. Rutin tatbikat denildi ama zamanlaması tam da Amerika liderinin Pekin'e ulaşmasıyla birlikte tansiyonu yükseltecek bir cinstendi. Çin medyası bunu kale bile almadı, görmedi aslında. Ama Trump bu görüşmede Tayvan konusunu masaya yatıracağını söylemişti. Pekin tarafı bunu tartışmaya bile açmıyor. Hatta Pekin'e gelen tüm yabancı liderler tek Çin ilkesine bağlılıklarını öncelikle vurguluyor. Tek Çin ilkesi Tayvan'ın da Çin'in bir parçası olduğu demek. Bakalım Trump bunu söyleyecek mi veya ayrılıkçı bir mesaj verecek mi? Aslında Trump burada ne mesaj verse de neresinden tutulsa da aslında bambaşka bir gerginlik çıkıyor. Madem tek Çin ilkesini Amerika benimsiyorsa Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah neden satılıyor sorusu bu kez gündeme geliyor. Evet. Her halükarda bu Tayvan meselesi masaya gelirse bir soğuk duş etkisi bekliyoruz. Ancak Çin tarafı 8,5 yıl önceki Amerikan liderinin ülkeye geldiği gibi bir konumda değil. Çok daha güçlü, çok daha modern bir hale geldi. Ve masada Xi Jinping'in daha güçlü olduğu da yine tartışılıyor Hikmet Öztürk.
1: Mehmet teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolaylıklar dileyelim sana da. Şimdi

0: Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bu görüşmeler devam ederken bir taraftan da en önemli mesele Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kırılgan ateşkes. Kırılgan olduğunu biz değil, Donald Trump'ın kendisi söylüyor. Bu ateşkes meselesinin artık bir ağır durumdaki hasta gibi, yoğun bakımda bir hasta olarak değerlendiriliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iddia söz konusu. O iddia da Amerika'nın tekrar yeni bir saldırı hazırlığında olduğu iddiası var.
1: Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu.
2: ABD ile İran arasındaki müzakere süreci durdu. Ateşkesse hala devam ediyor. ABD'nin bundan sonraki adımı ne olacak? Dünyanın sorduğu bu soruya yanıt Amerikan NBC News'ten geldi. Pentagon, ateşkesin çökmesi durumunda yeni bir isimle saldırılara başlamayı planlıyor. Iran.

0: tek nedenin kente duyduğu hizmet aşkı olduğunu söyledi.
1: Bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
0: Konuşmasında kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ve sosyal projelere değinen Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişimi için çalışmaların süreceğini ifade etti.
1: İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
2: Efendim, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira İstanbul'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
0: Önce sözlü, sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförü araya girdi ve saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan bindiği taksiyle kaçarken polis tarafından yakalandı. Torreira'nın ise yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli ilk ifadesinde sosyal medyada iletişim halinde olduğu bir kadınla Torreira'nın da görüştüğünü öne sürdü. Torreira ise söz konusu kişinin kız arkadaşı olduğunu, kendisine saldıran şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Kartal'da 59 yaşındaki Ruhan Çalı hiç tanımadığı bir erkek tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından teslim olan 20 yaşındaki katil zanlısı için iddianame hazırlandı. Eziyet çektirerek öldürdü değerlendirmesi yapılan zanlı için müebbet hapis cezası talep ediliyor.
0: Zili çaldı, cinayeti işledi. Ruhan Çalı'yı acımasızca katleden 20 yaşındaki cani için istenen ceza belli oldu.
3: Komşumuzun kesmişler. Boğazını kesmişler.
0: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Deniz G. katları gezerek tek tek zile bastı. O sırada 59 yaşındaki Ruhan Çalı başına geleceklerden habersiz kapıyı açtı. Zanlı hiç tanımadığı kadını defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından Kocaeli'ne kaçan katil zanlısı polise giderek teslim oldu. Ardından tutuklandı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi katil zanlısı hakkında öldürmek için öldürdü değerlendirmesi yapılarak müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali ve silahlı yağma suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası da verildi.
2: İstanbul Fatih'te vatandaşların manevi duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik bir operasyon vardı. Eş zamanlı operasyonlarda pek çok dilenci yakalandı.

0: Niye çocuğu dilendiriyorsun?
1: Hani çocuk? Kim çocuğu?
2: Hani mi çocuk?
1: Evet, çocuk nerede?
2: Nerede?
1: Ben onu şimdi arıyorum. İki tane kaybolmuş.
2: Kaybolmuş?
1: Bizim yüzünden.
2: Ki biz, bizim yüzümüzden.
1: Evet, çocuklarım şimdi evde. Ben onları
2: sen bu çocuğu niye dilendiriyorsun?
1: Ben dileniyorum sana ne?
3: Ne uyarılar, ne de cezalar caydırabildi. Manevi duyguları sömürenler için ekipler düğmeye bastı.
4: Şu anda Fatih'in enişte nokta.

0: Odalarından bir tanesindeyiz ve operasyonda düğmeye basıldı demiştik. Hemen arkamda gördüğünüz işte bu operasyonla birlikte Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ortaklaşa düzenlediği dev operasyonun aslında bu bir parçası ve bir başlangıcı. Bir dilenci burada koruma altına alınacak ve ondan sonrasında ise karakola götürülecek.
1: Hepsinin ortak özelliği günahsız çocukları vicdan sömürüsüne alet etmeleriydi.
0: Vatandaşların manevi duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden dilencilere karşı Fatih Belediyesi'nin operasyonu sürmeye devam ediyor. Aynı zamanda eş zamanlı baskınlar Fatih'in farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor.
2: Ne yapıyorsunuz buradan hanımefendi? Çocuğu niye dilendiriyorsunuz? Bir yüzünüzü görebilir miyim?
3: Evet.
2: Hanımefendi. Niye çocuğunuzu dilendiriyorsunuz? Oturur musunuz şurada? Hanımefendi.
0: Ekipler tarafından tek tek tespit edilen şahıslar işte görmüş olduğunuz gibi şu anda polis ve zabıta eşliğinde muhafaza altına alınıyor. İşlemleri yapılmak üzere zabıta merkezine getirildiler. Şahısların üzerlerinden çıkan paralar ise tek tek kayıt altına alınacak.
4: Efendim biraz duygulanacağımız bir haber, öyle söyleyeyim. Adana'da Çatalçam İlkokul öğrencileri bu yıl okuma yazmayı söker sökmez ilk yazdıkları mektup Mehmetçi'ye olmuş. Mehmetçik abilerine duygularını anlatan bir mektup yazıyor öğrenci arkadaşlarımız.

0: ben yazıyı 3 defa okudum. Çok da güzel yazmışsın.
1: Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Çatalçam İlkokulu öğrencileri ilk mektubun Mehmetçiğe projesiyle askerlere sevgi dolu mektuplar gönderdi. Kahraman Mehmetçik'ten gelen cevaplar öğrencilere bayram sevinci yaşattı.
2: Çatalcam İlkokulu öğrencileri bu yıl okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez ise ilk iş olarak Mehmetçe mektup yazdı. İşte yazılan o mektuplara ise asker abilerinden yanıt geldi.
0: İnşallah siz de güzelce okullarınızı okuyup güzel yerlere gelirsiniz. Resmini çok beğendim, çok duygulandım. Bana yazdığın yazıyı 3 defa okudum.
1: Proje kapsamında kalemlerini ve renkli boyalarını alan çocuklar asker abileri için duygularını sayfalara döktü. Kısa süre sonra ise Mehmetçik'ten gelen cevaplar öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüştü.
2: Çatalcam İlkokulu'nda düzenlenen programa 6. Kolordu Komutanlığı Genel Sekreteri Piyade Albay Kazım Akın da katıldı. Albay Akın aynı zamanda çocuklarla sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı.
3: Canlarım benim, asker abileriniz size siz ilk mektuplarınızı yazmıştınız. Hatırladınız değil mi? Asker abileriniz de onların karşılığında sizlere o mektuplarınıza cevaplarını yazdılar. Sizlere hediyelerini gönderdiler. Hepsi sizleri gözlerinizden öpüyorlar.
0: Bizler de sizleri çok seviyoruz. Evet, biz şu an vatanı ve bayrağımızı korumaktayız. Bir gün sizler de bizim gibi buralarına gelip bu bayrağı ve vatanı koruyacaksınız.
1: Hayatlarının ilk mektubunu Kahraman Mehmetçik'ten alan miniklerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
0: Çok mutlu oldum, çok sevindim.
1: Öğrenciler kendileri için yazılan o duygu dolu satırları büyük bir heyecanla okudu.
0: Bir gün bizim gibi asker olacağından şüphem yok. Sizin başınızı rahatça yastığa koymanız için biz görevimizi yapıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
1: Programda ayrıca askeri bando takımı da okul bahçesinde konser verdi. Marşlar ve ezgiler eşliğinde çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek programını daha devreye

0: Aldı. Bayram döneminde memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin yol masrafları devlet tarafından karşılanacak. Peki bu destekten hangi öğrenciler faydalanacak? Haberimizi izleyeceğiz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın evladı olarak görüyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar birçok kalemde sosyal destek imkanı sunuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi aile ise bu desteklerden faydalanıyor. Bakanlık bu kapsamda yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bayram döneminde öğrencilere ulaşım desteği sunulacağı duyuruldu. Öğrenciler yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destekten faydalanabilecek. Tek yön için verilecek destek ise 1900 liraya kadar ulaşabilecek. Peki bu desteklerden hangi öğrenciler yararlanabilecek? Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kampanyasında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri de destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Öte yandan başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.
0: Efendim şimdi ekranlarınıza bir üreticiyi getireceğiz, bir besiciyi getireceğiz. Hayvanlarıyla o kadar güzel dostluk kurmuş ki bakın bağlamasını alıyor. Hayvanlarına müzik ziyafeti sunuyor. Tam 300 kurbanlık hayvanı varmış Batuhan Bey'in. Onlarla keyifli dakikalar geçiriyor. O anları izleyeceğiz.
3: Çiçeklere ekiliyor.
4: Tamamen hepsi izledim. Ben çaldıkça hayvanlarımızın komple yağları falan eriyor yani.
5: Bağlamasını eline aldı. Türkülerini bu kez insanlar için değil, hayvanları için söyledi.
3: Gözelim ayrı kaydı. Öyle zor çekiliyor. Aman gidelim nasıl edelim.
4: Adım Batuhan, soy ismim Koyuncu. 24 yaşındayım. Genç girişimci olarak bu işe başladım. Biz küçüklüğümüzden beri bu işi yapıyoruz. 15-20 hayvanla başladık. Şu anda çiftliğimizde 300 adet hayvanımız var. Hepsi de kurbanlık.
5: Türküleri dinleyen inekler başlarını uzatıyor, gözlerini ayırmadan onu izliyorlar.
6: Şu anda izlediğimiz bu konser diğer konserlerden oldukça farklı. Ne alkış var ne tezahürat. Ama ilgi oldukça büyük.

0: En çok hangi türküleri söylüyorsunuz onlara?
1: Genellikle Neşet Ertaş'tan giriyorum. İşte Ankara'mızın bildiği kadar ara sıra bir Ankara oynamamızdan giriyorum. Ama genellikle hep Neşet Ertaş üstadımızdan giriyorum.
2: Koyuncunun bağlamayla tanışması ise Neşet Ertaş hayranlığıyla başladı.
1: Bağlama çalma Neşet Ertaş üstadımızdan geliyor. Küçüklüğümüzden beri ben onun çok büyük bir hayranıyım. Onun izinden işte heves ettik. Saz aldım. Babam bana saz aldı işte. Öğrene öğrene o şekil çaldık abla.
2: Bir gün farklı bir fikir geldi aklına. İnsanlar dinliyorsa hayvanlar neden dinlemesin diye düşündüm. Ve sonuç şaşırtıcı oldu. Tüm hayvanlar gözlerini ayırmadan onu izledi.
1: Bu fikir benim kendi fikrim. Çiftliğimizin evinde çalıyorduk normalde. Ya dedim bir gün çiftliğime geleyim hayvanlarıma da çalayım falan dedim.
0: Hayvanlarının yemini veriyor, alıyor eline bağlamasını, türkülerini söylemeye başlıyor. İşte onu duyan hayvanlar ise başlarını böyle uzatıp ilgiyle onu dinliyor.

0: Düvelerimiz ben çaldığım zaman başını asla kaldırmaz. Devamlı bakar yani. En çok düvelerimiz beni takip eder. Ben çaldığım zaman iştahlar açılıyor.
1: Genç girişimciye göre söylediği türküler hayvanların...

0: yağ oranını bile etkiliyor.
1: Geçen sene başladım. Geçen sene kurbanı da atlattık. 1 gram yağ çıkmıyor ve komple yağları eriyor ben tadımı çaldığım zaman. Yedikleri yem olsun, saman olsun, sılacı olsun, yonca olsun. Aşırıda bir yeme etkisi var abla.
2: Gel yanıma sevdiğim çiftliğim gidelim.
3: Akşam ajansına kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşılayacağız.
4: İstanbul. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS ile gel.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Her hayatı. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin...

0: yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta gücü adında.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yasa dışı bahis ve kumar ağı, yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. İstanbul Polisi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı ile çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
8: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
9: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiği

0: liderliklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni maarif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinde var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkçe uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı programında konuştu.
3: Dilimiz, milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesile aktaran benzersiz bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır.
4: Ersoy özellikle gençler arasında yaygınlaşan bozuk dil kullanımına dikkat çekti, bir de çağrıda bulundu.
3: Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlar da dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yeni temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikesinin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir. Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olur.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: En son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
6: 550 lira.
5: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
6: 540 olsun size.
4: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
5: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sinir.
6: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
5: 500 yapalım. Düz be.
6: Yapamayız.
5: Yapalım.
6: Kurtarmaz.
5: İzleyicilerimiz gelecek.
6: 530.
5: 500. Kurtarmaz. Ben iyi bir pazarlık yaparım ama.
6: Kurtarmaz etme ya.
5: 500.
4: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
6: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
7: 450 ile 430 arası değişiyor kilosu.
5: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
7: Abi oluruz. Pazarlık memurlar efendim. Öyle şey mi olur gelişirdik? Yani illaki.
8: Kilosu 550-520. O dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
5: Bilal abi gel pazarlığı senle devam ettirelim. Mal senin değil mi abi?
7: Değil.
5: Bak. Abi o zaman biz böyle devam edelim. Biz bunu 500 yapalım.
6: Kurtarmaz. Kırmam yani.
5: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz. Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
6: Evet, aynen.
5: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
6: 1 ton 200 kilo.
5: Büyük baş. İsmi de Aslan bu arada.
6: Aslan.
5: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
4: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir karşılaşma var. ATV ekranlarından canlı yayınlanacağını söyleyelim. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı.

0: Yaşayacak. İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Detayları aktarmak üzere. İbrahim, ilk 11 herhalde bellidir. Hem oradan bilgiler dinleyelim senden hem de maça dair bilgileri dinlemek isteriz.
1: Teşekkürler. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bu akşam Ankara'da belli olacak. Eryaman Stadyumu'nda saatler 20.30'u gösterdiğinde Natura Dünyası Gençler Birliği'nin konuğu Trabzonspor kazanan takımın adını finale yazdıracağını belirtelim. Karşılaşma 20.000 kişilik Eryaman Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak. Deplasman tribünü dahil tüm stat kapalı gişe bu maçı takip edecek. İlk 11'ler elimize ulaştı. Hemen sizlerle paylaşalım. Trabzonspor'un ilk 11'i şu şekilde: kalede Onana, stoper ikilisi Vivu Salih, sağ bekte Wagner Pla, sol bekte Lovic, orta sahada Bouchari, Ulayi, forvet arkasında Muçi, sağ açıkta Zubkov, sol açıkta Bakayeme ve en uç noktada Paul Onuachu. Trabzonspor adına gol arayacak isim. Ev sahibi Natura Dünyası Gençler Birliği'nin 11'i de şu şekilde: kalede Erhan'ı görüyoruz. Stoper ikilisi Yiğit Hamza, Arda, sol bekte Hanusek, sağ bekte Fırat Can, orta sahada Diabete, Arda, Samet üçlüsü, hücum hattının sağ tarafında Ensar, sol tarafında Gökten ve en üst noktada Furkan. Natura Dünyası Gençler Birliği adına gol arayacak isim. Karşılaşma çok kritik. Kazanan takım 22 Mayıs'ta Antalya'da final karşılaşmasına çıkacak. Biz Eryaman Stadyumu'nda gelişmeleri an ve an takip etmeyi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı da sürdüreceğiz.
0: İbrahim, teşekkürler, kolay gelsin sana da. Efendim, feci bir kaza getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul Avcılar'da bir skuter kullanan belediye işçisi skuter kazasında başını yere çarptıktan 15 gün sonra hayatını kaybetti. Belediye işçisinin kaza anı ise bakın işte şu şekilde kameralara yansıyor.
2: Kullandığı skuterin kontrolünü kaybetti. Başını beton zemine çarptı. Kazadan 15 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
3: Buraya takılmış. Burada da gördüğümüzde yatıyordu. Oradan ambulans çağırdı.
2: Görüntüler İstanbul Avcılar'da. 39 yaşındaki belediye işçisi Aydın Yaldız, trafiğe kapalı alanda skuter kullanıyordu. Bir anda kontrolünü kaybetti ve yere düştü. Başını betona çarparak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Avcılar Siteler Camii'nde cenaze töreni düzenlenen Yaldız, Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Diyarbakır'da polis ekipleri trafiği birbirine katan trafik magandalarına göz açtırmıyor. Kameralar incelendi efendim. O kameraların incelenmesi sonrasında makas atan 3 kişi, drift yapan 1 kişiye de ceza yağdırıldı.
2: Trafikte kural ihlali yapanlar kameralardan kaçamadı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarlar üzerine trafik kameralarını inceledi. Görüntülerde 3 aracın makas attığı, bir aracınsa drift yaptığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 4 sürücüye toplamda 650 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. 3 araçsa 2 ay süreyle trafikten men edildi.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'daki sebze ve meyve hali akşam saatlerine bir kavga çıkıyor. Taraflar birbirlerine bıçak çekiyorlar. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekiplerinden de yaralananlar var. 12 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sonrasında 7 kişi de gözaltına alındı.
2: Tartışmayla başladı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf birbirine girdi. Gece saatlerinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında 12 polis memuru yaralandı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında bir tartışma çıkıyor. O tartışma kavgaya dönüşüyor. Sonrasındaysa anneler olaya dahil oluyor ama annelerden

0: Bir tanesi biraz farklı. Zira elinde bıçakla diğer anneye saldırıyor.
1: Gel gel. Gel gel, bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
2: Çocuklar arasında çıkan kavgada anneler birbirine girdi.
1: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Bak. Çekil.
2: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
1: Bıçak.
2: Tartışma sırasında kadınlardan biri evinden aldığı bıçakla diğer kadının üzerine yürüdü.
1: Gel gel. Gel gel, bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
2: Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
1: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil.
3: Ne oldu?
1: Çekil, bak cebinde bıçak var. Hayır, çekil, o bıçak görünecek.
0: Artık Kurban Bayramı'na sayılı günler kala böyle haberleri ekranlarınıza çok sık getireceğiz. Iğdır'dan efendim görüntü, sahibinin elinden kaçan bir manda ortalığı savaş alanını çevirdi. Hatta kaldırımda yürüyen yaşlı bir adama da vuruyor. O anları izleyeceğiz.
2: Sahibinin elinden kaçtı, çarşıyı birbirine kattı.
4: Markete girdi, markete girdi. Adamı devirdi.
2: Görüntüler Iğdır'dan. Cumhuriyet Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan manda soluğu Halfeli Caddesi'nde aldı. Sahibinin arkasından geldiğini görünce koşmaya başlayan manda kaldırımdaki yaşlı bir adamı boynuz darbesiyle yere serdi.
4: Markete girdi. Adamı devirdi.
2: Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Etrafına korku saçarak kaçışını sürdüren manda bir süre sonra kıstırıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip sahibine teslim edildi.
0: Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen sel. Sel felaketi nedeniyle pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Hatta tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledim. Sel sonrası Alaca ilçesine bağlı Büyük Dona köyünde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı evlerin bahçeleriyle zemin katlarını su bastı. Köy yollarında oluşan su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlattı. Sağanak nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtiliyor. Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
2: Soluk borusuna simit kaçan öğrenci bir dakikada iki kez ölümden döndü. Olay İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda meydana geldi. Birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası soluk borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Sınıfa dönüp simidini yemeye devam eden öğrenci ikinci kez boğulma tehlikesi yaşadı. Korkmaz bu kez yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat'ın müdahalesiyle kurtarıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak nedeniyle derinin taşması sonucu asma köprü yıkıldı. Bazı sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı selde bir kedi mahsur kaldı. Kedinin çırpınışını fark eden zabıta personeli neredeyse beline kadar yükselen suda ilerleyerek kediyi kurtarmayı başardı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde yol açma çalışması sürüyor. Çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 7 metreyi buluyor. Yolun açılmasını heyecanla bekleyen doğa severlerse eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası'nı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu görüntülerse Sinop'un Türkeli ilçesinden. Sarıya boyanan kan

0: Dola tarlaları adeta görsel şölen sundu.
1: Efendim, Filipinler Senatosu'nda silah sesleri yükseldi. Askerler senato çevresini çevrelediler ve en az 10 silah sesi duyulduğu belirtiliyor. Filipinler Senatosu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi krizi büyüyor. Eski devlet başkanı Rodrigo Duterte döneminin emniyet müdürü ve mevcut senatör Ronald De La Rosa hakkında tutuklama kararının ardından senatoda en az 10 el silah sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre senatodaki silah sesleri sonrası çalışanlara siper alın çağrısı yapıldı. Filipinler basınında yer alan görüntülerde senatör De La Rosa'nın gözaltına alınmamak için senato koridorlarında koştuğu anlar kameralara yansıdı. Çatışma seslerinden kısa süre önce bina çevresine saldırı tüfekli ve kamuflajlı ondan fazla askeri personelin ulaştığı belirtildi. Silahların kim tarafından ve hangi amaçla ateşlendiği henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: ABD'de facianın eşiğinden dönüldü. Arizona eyaletinde küçük bir uçak otoyola acil iniş yapmak üzere alçaldı. Tam o sırada karşı yönden gelen bir araçla çarpışmanın eşiğine gelindi. Korku dolu anlar araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hindistan'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs kamyonla çarpıştıktan sonra kanala uçtu. Saniyeler içinde suya gömülen otobüsteki yolcular can havliyle yan yatan aracın üzerine çıkarak hayatta kalmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven ve halat yardımıyla otobüsün üzerindeki işçiler tek tek kıyıya çıkarıldı. Kurtarma anları kameralara böyle yansıdı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait T-38 Talon 2 tipi süpersonik eğitim uçağı Alabama eyaletinin Fayette bölgesinde düştü. Uçaktaki iki pilot fırlatma koltuklarını kullanarak uçağı güvenli şekilde terk etti. Pilotların havada süzüldüğü anlar çevredeki kameralar tarafından görüntülendi. Çin'de robot teknolojisindeki gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu görüntülerde ise işçi, dövüşçü ve dansçı robotları izleyeceksiniz. Hangzhou kentinde düzenlenen teknoloji etkinliğinde iki insansı robot ringe çıktı. Robotlar denge kabiliyetleri ve refleksleriyle hünerlerini sergiledi. Yapay zeka destekli robotlarsa müzik eşliğinde birbirinden farklı dans figürleri yaptı. Senkronize hareketleri izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Etkinliğin son bölümünde ise servis robotları patlamış mısır standında görev aldı. Kutulara doldurdukları patlamış mısırları ziyaretçilere dağıtan robotlar, organizasyonun en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki, dünyanın en dikkat çeken köprü projelerinden biriyle gündemde. Yapımı tamamlanan Kruunuvuorensilta Köprüsü, Finlandiya'nın en uzun ve en yüksek köprüsü olarak hizmete açıldı. Yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğundaki köprü, yalnızca yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma araçları için tasarlandı. Özel araç trafiğine ise izin verilmiyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken köprü, şehrin yeni simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Açılış törenine yaklaşık 50 bin kişi katılırken köprü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
1: Efendim, Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde bulunan akaryakıt depolama tesisinden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Depolama tankından düşen bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktıysa henüz bilinmiyor. Akşam ajansında yeni saate dakikalar kaldı. Önce başlıklarımıza bakalım. Daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi makamlar, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gitti sevgili seyirciler. Yarın da temaslarda bulunacak ve Türk Dünya Liderleri Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan programını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve öte yandan da Amerika Birleşik

0: Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretine başladı. Aslında bu ziyaret Nisan ayındaydı biliyorsunuz ama İran saldırıları sonrasında ertelenmişti bugüne. Ve bugün itibariyle Donald Trump Çin'de programında neler var, neler bekleniyor onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve meteorolojiden çok önemli bir uyarı. Efendim artık bahar yağmurları çok ciddi gelmeye başladı. Meteoroloji 39 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yani her an her şeyin olabileceği bir yağıştan bahsediyor. Hangi iller onlar, ne kadar devam edecek? Birazdan onun da detaylarına bakacağız. Ama öncesinde Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle başlayalım bu saatteki ayrıntılara. Başkan Erdoğan diplomasi turu için Kazakistan'a hareket etti bugün ve Kazakistan'da an itibariyle Başkan Erdoğan havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev karşıladı. Renkli anlara da sahne oldu karşılamanları. Hep beraber ekranlarınızda getirelim, izleyelim.
1: Türkiye tüm gücüyle barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.
2: Son dönemde küresel krizlerde barışın anahtarı parolasıyla hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi turunda bu kez Kazakistan'a çıkarma yaptı. Erdoğan sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ziyaretin ilk durağı olan Astana'ya hareket etti. Kritik ziyaret içinse Astana'da hazırlıklar çoktan başlamıştı. Caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı. Ummalı bir hazırlıkta Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda vardı. Erdoğan Astana'ya adımını attı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan'ın Astana temasları Perşembe günü Bağımsızlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanmasıyla başlayacak. Dün boyu yapılacak görüşmelerde masadaki en kritik başlıksa ekonomi ve güvenlik olacak. ABD-İsrail-İran savaşının bölgesel etkileri masaya yatırılırken yeni ticaret ve enerji güzergahları ele alınacak.
1: Türkiye'den geçerek Pekin'e ulaşan pazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor İpek yolunun ana omurgasıdır. Stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan kalkınma yolu projesi ise bu girişimlerin tamamlayıcısıdır.
2: Orta koridorun geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü miktarının arttırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacak anlaşmalara da imza atılacak. Erdoğan, Astana temaslarında iş dünyasına da seslenecek.
1: Açılan fırsat penceresinin değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur.
2: Cumhurbaşkanı Cuma günü ise ziyaretin ikinci durağı olan Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçecek. Burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmada bölgesel krizlere karşı birlik çağrısı yapması bekleniyor.
1: Alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Dünyanın gözü kulağı artık Pekin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'ın uçağı Çin'e indi. Trump Çin'e yapacağı resmi ziyaret için Pekin'e ulaştı. 2 gün sürecek ziyarette kendisine eşlik edecek kurmayları ve 13 trilyon dolarlık heyetle uçaktan indi. Ayrıca Trump'ın oğlu Eric Trump da heyette yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı resmi törenle karşılandı. Karşılamada Çin Devlet Başkanı Xi yoktu. Banda eşliğinde düzenlenen törende Çinli gençler, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bayrakları taşıdı. Trump'ın programı da belli oldu. Önce Xi ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Xi Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Tarihi ziyaret İran krizi, ticaret savaşları ve teknoloji rekabetinin gölgesinde gerçekleşiyor. Trump'a Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının öne gelen isimleri de eşlik ediyor. Milyarderlerin aralarında bulunduğu heyette Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink gibi isimler de var. Özellikle yapay zeka masaya yatırılacak konular arasında. Trump'la Xi arasındaki görüşme aslında 31 Mart'ta yapılacaktı.

0: Ancak İran Savaşı nedeniyle yaklaşık 2 ay ertelendi. Şii'yle savaşı da görüşmesi bekleniyor Donald Trump'ın. Amerikan basını Trump'ın Şii'den yardım isteyeceğini yazdı. Tam da Amerikan basınının yazdığı bu soru Donald Trump'a soruldu. İran ziyareti öncesinde, düzeltiyorum, Çin ziyareti öncesinde. Donald Trump dedi ki hayır, Çin'den bu konuda herhangi bir yardım istemeyeceğim ifadesi kullandı. Zira İran konusunda iyi işler çıkardığını iddia etti bir kez daha.
1: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. ABD İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran vardı. Savaşta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını söyledi.
1: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İran'ın arabuluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
2: Trump zirvede İran konusunun masada olmayacağını vurguladı.
1: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
2: Trump ABD-Çin ilişkilerinden de bahsetti.
1: Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
2: Trump'ın 8,5 yıl sonra Çin'e gitmesi temaslara tarihi bir boyut kazandırdı. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, yapay zeka rekabeti, Tayvan ve küresel krizlerin ele alınacağı zirveye ABD'nin dev şirketlerinin üst düzey isimlerinin de katılması bekleniyor. Trump'ın ziyareti öncesi Çin'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. CIA ajanları ve koruma polisleri Trump'tan önce başkent Pekin'e ulaştı.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Afrika turuna Kenya'da katıldığı bir etkinlikte konuşmacılar konuşurken salonda biraz gürültü oluyor. Çıkıyor sahneye, mikrofon oluyor. O konuşanları, gürültü yapanları azarlıyor. Bu dün kayıtları geçti. Bugün de Macron'un bu tavrı Fransa'daki muhalefet tarafından eleştirildi. Aynı zamanda Kenya'dan da cevap var bu tavra. İzleyelim efendim.
3: Excuse me. Everybody. Hey, hey.
4: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
2: Sahnedeki konuşmacının sözlerini yarıda kesti. Mikrofonu elinden alıp gürültü yapan katılımcıları azarladı.
4: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Afrika İleriye Zirvesi'ne katıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile birlikte ilk günün kapanışında konuştu. Biz Fransızız dönemi kapandı dedi.
4: Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
2: Ancak güne damgasını vuran Macron'un açıklamaları değil, katıldığı bir kültür panelinde yaptığı sıra dışı çıkış oldu. Yerel kıyafetli kişilerin konuşma yaptığı sırada salondan yükselen seslere tepki gösteren Macron, konuşmacının sözünü yarıda keserek sahneye çıktı. Sunucunun elinden mikrofonu alarak katılımcıları azarladı.
3: Excuse me, everybody. Hey.
4: Affedersiniz arkadaşlar. Hey, hey, hey. Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın.
2: O anlar sosyal medyada viral olurken Macron'un tepkisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız lidere tepki gösteren milletvekili Daniele Obono, Macron Afrika'ya ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamıyor dedi.
4: Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız.
0: Coming here. CHP'li belediyeler yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemde, bir kez daha etkin pişmanlık

0: Dan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım, delegelere verilen vaatlerden milyonluk para trafiğine kadar dikkat çeken bilgiler verdi. Özgür Özel'in paranın konulacağı valizin rengine kadar talimatla kendisine bildirdiğini anlattı. Antalya'da ise soruşturma derinleşti. 25 kişi daha gözaltına alındı.
1: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik. Affetmeyiz. Üstümüze sorumluluk düşüyor, ne gerekiyorsa yapalım. Atılan laflara baksanız utanır insan.
2: Kurultay sürecinde delegelere verilen vaatlerden, belediye kasasından karşılanan makam aracı VIP dönüşümü harcamalarına, elden teslim milyonluk rüşvet çantalarına kadar tüm detayları tek tek anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortalığı bir kez daha karıştırdı.
1: Bir arabanın içi haberimiz olmadan tek fatura firmaya biz yazdık. Kardeşim, eğer bunu belediyeden ödedilerse söyle, biz Özkan Yalım ödedi biliyorduk diye.
2: 5 saat süren son ifadesinde Özkan Yalım CHP Genel Merkezi yalan beyanda bulunuyor, beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar diyerek partisini de topa tuttu. CHP'nin şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen 38. olağan kurultayına ilişkinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 700 delegeyi yakın markaja alıp Özgür Özel'e destek istediğini anlatarak başladı iddialarına. Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi diye devam etti. 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'ye teslim ettiğini de sözlerine ekledi.
1: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz.
2: Ve tartışmalı Manisa İl Kongresi. Yalım 13 Ekim 2023'te Özgür Özel yeni numarası olarak kayıtlı hattan mesaj geldiğini, o mesajda Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy yazdığını iddia etti. Sonrasında Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim eden Yalım, Demirhan Özel'in aracıyla geldi, çantanın içinde 1 milyon lira olduğunu söyledim, araca koydu ifadesini kullandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
2: Antalya'da ise süren soruşturma Böcek ailesinin itiraflarıyla genişledi. Antalya, Ankara ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.
4: Ben Muhittin, bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
2: Baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de hakim karşısına çıktı. Rüşveti kabul edip kendini video ve fotoğraf karesinden dolayı tutukluyum, rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim, tahliyemi istiyorum diyerek savundu. Silivri'de görülen casusluk davasındaysa ara karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç şeyler oluyor. Bunu hatırlatmak istedik size. Çünkü biraz sonra açacağımız tweet bir şeyler anlatıyor gibi. Çok iddialı olmamakla beraber anlatacağımız mesele şu. Burası efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi. Bu ofiste öncesinde Atatürk'ün fotoğrafı vardı arka tarafta. Sonra o ofis değişti. Ofise Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı koydu. Cumhurbaşkanı adayı imzalı koyuldu. Sonrasında o da kaldırıldı. Sadece Cumhurbaşkanı aday ofisi kaldı. Bu görüntü kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı da oradan imzası da gitti. Bugünse, hatta dakikalar öncesinde ise bir tweet atıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından. O tweette ne söyledikleri çok önemli değil ama yine bu okuyalım. Diyor ki bu ülkenin yarından olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık ülkemizin işte siyasetinden, gölgesinden kurtulacağı söylüyor. Ondan sonra çünkü biz birlikte güçlüyüz diyor ve en sonunda da tweet'te ne dedi çok önemli değil. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı etiketleniyor ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi iletişim etiketleniyor. Dikkat, bu paylaşımı yapan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, beraberlikten, birlikten ve geleceğe yol yürümekten bahsediyor.

0: Atılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende kendisine rozet takıldı ve bugün itibariyle artık AK Partili belediye başkanı olarak Kafyonkarahisar'a döndü ve görevine başladı. Yaptığı çok çarpıcı açıklamalar var. Özellikle Özgür Özel'e dair yaptığı açıklamalar var. Burcu Köksal'ın izleyelim efendim.
1: Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
2: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal belediye binası önünde mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı.
1: Yeni bir dönem adım attı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
2: Burcu Köksal'ın CHP'den zehir zemberek iddialarla istifa edip AK Parti'ye geçişinin siyasetteki yankısı sürüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
2: Köksal CHP içerisinde yaşadığı gerilimi ve ayrılık kararının ardından karşı karşıya kaldığını iddia ettiği baskıyı gazetecilere anlatmaya devam ediyor.
4: Birkaç gündür başımı yastığa, yıllardır ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanı mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki.
2: Özel'in Köksal'a geç saatlerde sık sık tehdit mesajları gönderdiği iddiası da geniş yankı uyandırdı.
3: 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o.
5: Bakın baştan aşağı kokuşmuş bir haldeler. Kocası üzerinden bir iddian varsa sen o günlerde bunu ihraç edeceksin. Seni disipline sevk ediyoruz. Gazetelere manşet olmuşsun. Bunu açıkla. Biz seni ihraç ediyoruz. Dedin mi? Hayır. Sen kendin söylüyorsun. Kocanla ilgili bir endişen varsa diyor onu boşa. Öyle gel bize falan diyor. Şimdi o zaman niye yapmadın bunu? Şimdi parti değiştirirken mi aklın başına geldi?
2: AK Parti rozetini takmasının ardından Afyonkarahisar'a dönen Köksal'a belediyedeki ilk gününde destekler hız kesmedi. AK Parti milletvekilleri ve il başkanı ilk konukları oldu. Bu yolda durmak yok.
0: Efendim İçişleri Bakanlığı koruma hizmeti ve çakarlı araç konusunu masaya yatırdı. Yapılacak yeni düzenlemeye göre kimlere koruma verildiğinin listeleri çıkarıldı. Koruma ihtiyacının devam edip etmediğine bakılacak. Çakarlı araçlar trafikte durdurularak denetlenecek.
6: Son günlerin tartışma konusu olan koruma verilen sivillerle çakarlı araç uygulamaları mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Şu anda 7000 kişiyle ilgili koruma kararı olduğu belirtildi. Bu kararlar tek tek gözden geçiriliyor. Öncelikle haklarında ölüm tehdidi olması dolayısıyla koruma verilen sivillerle ilgili durum ele alınıyor. Süreç içinde tehdidin ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere koruma hizmetine son verilecek. Karar iptal edilecek. Koruma kararı olan kişilerin durumuyla çakarlı araç kullananlarınki farklı. Yani koruması olanın mutlaka çakar kullanma izni olacağı anlamına gelmiyor. Çakar kullanımı da masaya yatırılıyor. Değerlendirmelere göre trafikteki çakarların birçoğu sahte, yani izinsiz. İşte bu şekilde kullanımın tespiti için sıkı denetim getirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çakarlı araçlar durdurularak kontrol yapılacak. Sahte çakar kullanımının geçiş üstünlüğü olan araçlar için de yanlış algı oluşturduğu belirtiliyor. Konunun AK Parti'yi yıpratma kampanyasına dönüştürülmesi yönünde çabalar olduğuna dikkat çekiliyor. O nedenle üzerinde titizlikle durulacağı ve bu durumun önüne geçileceği ifade ediliyor.
0: Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen dev kruvaziyer gemisi norovirüs şüphesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirmesi ve onlarca kişide hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine 1700'den fazla yolcu ve mürettebat gemide karantinaya alındı.
6: Önce MV Hondius gemisi, şimdi ise Bordeaux kruvaziyer gemisi. Hantavirüsün ardından norovirüs kabusu ortaya çıktı. 1700 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı. Fransa'nın turistik liman kenti Bordeaux'da büyük bir sağlık paniği yaşanıyor.

0: yolcu gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları baş gösterdi. Hız da yayıldı. 50'den fazla kişide aynı belirtiler ortaya çıktı. 90 yaşındaki bir turist öldü. Yetkililer harekete geçti. Rahatsızlığın nedeninin norovirüs olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri en üst düzeyde alarma geçti. Gemide bulunan 1700'den fazla kişinin dışarıyla teması kesildi. Geminin bir sonraki durağının İspanya olması planlanıyordu. Tüm turlar iptal edildi. Herkesin gemide kalması yönünde talimat verildi. Karantina süreci başlatıldı.
1: 1700 kişi gemide bulunan 1700 kişi karantinaya alındı. Brest limanından Bordo'ya gelen bir kruvaziyer gemisi ve 1700'e yakın yolcu bulunuyor içerisinde.
0: Norovirüs özellikle mide bağırsak sistemini etkileyen bir virüs. Bulaş riski yüksek. Halk arasında genelde mide gribi olarak biliniyor. Ancak grip virüsüyle herhangi bir bağlantısı yok. Çoğunlukla ani başlayan mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 12 ila 48 saat arasında değişiyor.
2: Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci İstanbul'da yapılan bir operasyonla yakalandı.
0: FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakayı ele verdi. Atalay Demirci'nin Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İstanbul Emniyeti, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: ...17 yaşındaki Attas Çağlayan, 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Aile evlat acısıyla yanıp tutuşurken bir yandan da dışarıdaki şehir eşkıyaları tarafından tehditlere maruz kalıyordu. O şüpheli bugün hakim karşısındaydı. Cahilliğimden yaptım sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti affetmedi. 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
3: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi, bize başsağlığı diledi. Ama benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime kurye gönderdi, toplamda 4 tane. İtfaiyeyi 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Bu vicdansızlık.
4: Acılı aileye yapmadığını bırakmadı. Ancak bunlar yanına kar kalmadı. Hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli pişmanım dese de ceza almaktan kaçamadı.
5: Her ne kadar sanık pişmanlığını dile getirdiyse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor. Yani cezaevinde kalması diğerleri için de bir caydırıcılık oluşturuyor.
3: Beklediğimiz bir ceza verildi.
4: Atlas Çağlayan Güngören'de çıkan bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Biricik evlatlarının yasını tutan aile gelen tehdit mesajlarıyla bir kez daha yıkılmış, onlara bunu yaşatanlarsa bir bir yakalanmıştı ve onlardan biri için bugün hesap vaktiydi.
3: Aileyi tehdit eden 2007 doğumlu sanık ailenin evine defalarca kurye, itfaiye, polis göndermiş ve aileden Atlas'ın ona borcu olduğunu iddia ettiği 40 bin lira istemişti. Sanık, yağmaya teşebbüs, huzur ve sükunu kaçırma, ayrıca kişisel verileri hukuksuzca ele geçirme ve yayma suçlarından yargılandı. Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Tamamında yatacak.
4: Mahkemeden çıkan kararla aile rahat bir nefes alırken benzer bir kararında evlatlarını hayattan koparan ve ona yardım edenler için de çıkmasını istiyorlar.
3: Atlas'ın mahkemesiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Biz kamera görüntülerini izlediğimizde olay anında caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Diğer 4 tanesi dışarıda.
4: Şimdi gözler Atlas Çağlayan'ın katilinin yargılandığı mahkemeye çevrildi.
3: Emsal karar bekliyoruz. Kimsenin çocuğu kimsenin

0: Çocuğu, hiçbir aile mağdur olsun istemiyoruz. Kimsenin çocuğundan ayrı yaşasın istemiyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
1: Cezasızlık cesaret doğuruyor. Benim hayatım biter. Benim hayatım biter, ailemin hayatı da biter. Algısını oluşturacak bir cezanın uygulanmasını istiyoruz.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen hasar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı. Şimdi ekranlarınıza gelecek. Pek çok araç şiddetli bir şekilde savrulmuş yerlerinden ve ters dönmüş bir şekilde bulundu. Pek çok ev ve iş yeri de artık kullanılamaz halde.

0: bir felaket atlattık. Yani duyumlarımıza göre de zaten 1998'deki sel felaketin çok çok üstünde bir sel felaketi olduğu söyleniyor. Ya aracım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtulmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
1: Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi. Selin faturası ağır oldu.
2: Yaşanan sel afetinin ardından gün ağardığında hasar ortaya çıkmaya başladı.
1: Birçok il için sağanak uyarısı vardı. O sağanak Samsun'un Havza ilçesinde sele neden oldu. Taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi.
2: Havza ilçesinde yaşanan o yağış ve beraberinde gelen taşkınların başlangıç noktası tam da burası. Bu derenin debisinin yükselmesi, suyun taşması ve etraftan geçen onlarca su önüne ne kattıysa ilçe merkezine doğru sürükleyip götürdü.
1: Sel felaketinin hemen ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgede temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor.
2: Sel felaketinin ardından bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. O okulların bodrum katlarında, sınıflarında ve bahçelerde emniyet güçleri tarafından temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
1: Selden zarar gören araçlarsa çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.
3: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurmuş, kırılmış, camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel. Evinle caminin arası 200 metre daha fazla. Orada buldu arabayı. Yedemine getirmişler arabayı. Şimdi işte hasar zarar tespiti için ekibi bekliyoruz.
4: İzmir'de 5 yaşındaki Işıl topunun peşinden koşmak istemişti ama dar sokakta karşısına çıkan servis aracı onu hayattan kopardı. Ailesi gibi mahalleli de acılı ve tepkili. Önlem alınmış olsa Işıl bugün hayatta olabilirdi diyorlar.
5: Topun peşinden koşturuyor burada. Onun da araba geliyor. Arabanın altına gelmiş.
6: Durma yok. Durma yok. Videolarda da durmadığı görünüyor zaten.
7: Daha 5 yaşındaydı. Sokakta top oynarken yaşanan facia Işıl'ın hayatını elinden aldı.
8: Olay Karabağlar Şehitler Mahallesi 52 Taksim 32 sokakta meydana geldi. 5 yaşındaki Işıl Keski yolun karşı tarafına geçmek isterken yukarıdan gelen servis aracı Işıl'a sol tampondan çarptı, ardından da iki teker de Işıl'ın üzerinden geçti ve daha sonra ise servis aracı 20 metre ileride durabildi.
5: Hayat dolu da benim kızım, mahallede herkes severdi onu. Kendi halinde oynayan bir çocuktu.
7: Işıl kaza yerinde yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü tutuklandı. Mahalleli sokağa çiçeklerle doldurdu.
9: Benim evladım burada oynuyordu, kaza burada oldu. Çocuklarımızın gözü önünde oldu.
7: Tepkilerse hem şoförün tavrına hem de alınmayan önlemlere.
6: Kaza her türlü olur. Bu tür önlemler sadece kaza riskini azaltır. %80'lik bir oranı %20'ye çeker. Ve o %20'lik oranı düşseydi belki bugün bu kızımız hayattaydı.
9: Bundan bir hafta önce aynı gün, aynı saatte bir kediyi ezmiş. Ve hiç umurunda dahil olmamış. Bir hafta sonra kedi değil bir

0: Ana mal oldu şoförümüz.
1: Küçük çocuğun arkadaşları sürücüyü uyarmaya çalıştı. Ancak artık çok geçti.
2: Ben o sırada bağırdım. Bağırmama rağmen ilk de geçtiğinde gene duymadı. İkinciye geçtiğinde de duydu. Ama zaten ben bağırdığımda bütün herkes burada toplanmıştı.
3: Burada bir kasis gibi bir şey olsaydı o servis dururdu ve kardeşimiz de toprağa girmezdi.
1: Acılı babanın tek isteği başka çocukların aynı kaderi yaşamaması.
4: Ben herkesi, her şeyi ben kızım gibi görüyorum. Benim kızım melek oldu. Başka bir çocuklar da melek olmasın burada.
5: Efendim bu Mayıs ayı oldukça yağışlı geçiyor. Zaten bu sene bazı bölgelerde biliyorsunuz son 66 yılın yağış rekoru kırılmıştı. Meteorolojinin uyarısı var. Meteoroloji diyor ki aman dikkat, yarın ve diğer günler gök gürültülü sağanak yağışlar var. Görüyorsunuz Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Haritada gördüğünüz Ege bölgesinin böyle ışıl ışıl olduğuna aldanmayın. Cuma günü bu bölgede de çok şiddetli yağışlar yaşanacak. Yarın itibariyle Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'a aman dikkat, zira yağışlar mega kentte sel baskınlarına neden olabilir. Aynı zamanda hava sıcaklığını belirgin bir şekilde düştüğünü söyleyelim. 16 derece yarın 12 derecelere kadar düşüyor. Sadece Marmara bölgesi değil, Akdeniz'i, İç Anadolu bölgesine düzeltiyorum, şiddetli yağışlar var. Ankara'da da, başkentte de yoğun yağışlar olacağını ve Karadeniz bölgesinde de yağışlarla beraber meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiğini hatırlatalım.
6: Perşembe ve Cuma günü ülke genelinde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz.
7: Hava tahmin raporlarına göre Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm bölgelerinde sağanak yağış uyarısı var. Uzmanlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.
6: Yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Antalya çevrelerinde, İzmir'in iç kesimlerinde, Cuma günü de Orta Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kısa süreli ve yerel kuvvetli yağışa karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstündeydi. Perşembe ve Cuma azalarak mevsim normallerinin hafta sonunda da yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz.
8: Peki 3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
6: Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın perşembe günü kuvvetli olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 24 dereceden 19 dereceye kadar düşüyor. İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışımız var. Cuma cumartesi yağışı ara veriyor İstanbul. Pazardan itibaren tekrar başlıyor. Hava sıcaklığı da 19 derece civarına düşecek. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle perşembe günü iç kesimlerinde kuvvetli bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 22-23 derece civarında olacak.
5: Efendim güvenlik güçlerinin en önemli yardımcılarından biri bomba arama köpekleri. Onlar eğitimli burunları sayesinde patlayıcı maddeleri kısa sürede fark ediyor. Operasyonların vazgeçilmez haline gelen arama köpekleri özellikle kalabalık alanlarda aldıkları görevlerle hayati önem taşıyor.

0: Hassas burunlu sessiz kahramanlar görev başında. Kalabalığın arasında sessizce ilerliyor, dakikalarca tarama yaparak patlayıcıyı tespit ediyorlar. Onlar bomba arama köpekleri.
1: Bir köpeğin bomba arama köpeği olabilmesi için üstün oynama güdüsü, arama güdüsü, avlanma güdüsü ve bununla beraber yüksek derecede sosyal olması gerekiyor.
0: İnsandan yaklaşık 40 kat daha hassas koku alma duyusuna sahip bu köpekler en küçük şüpheli izi bile fark edebiliyor.
1: Pasif alarm işareti dediğimiz işareti verirler. Koku çıkan bölümde oturur ve kokunun geldiği yere fokuslanır. Kazmazlar, havlamazlar ya da bombayı harekete geçirecek herhangi bir temasta bulunmazlar.
0: Eğitim süreçleri aylar sürüyor. Köpekler ödül sistemiyle eğitiliyor ve farklı senaryolarda düzenli tatbikatlara katılıyor.
2: Van'da bomba arama köpekleri almış oldukları özel eğitimlerle kritik görevlerde önemli rol oynuyor.
0: Özellikle havalimanları, stadyumlar, miting alanları ve resmi törenlerde aktif olarak görev yapıyorlar.
1: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nce uzman eğitmenler eşliğinde 3,5 ay boyunca bomba arama köpeklerinin görev süresince karşılaşabilecekleri her ortam simüle edilerek düzenlenen temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayan köpekler bağlı bulundukları illerde göreve başlar.
0: Hassas burunlarıyla birçok görevde kullanılan köpekler görevlerini tamamladıktan sonra emekliye ayrılıyor.
1: Bomba arama görev köpekleri 7 ile 8 sene arasında görev yaparlar. Bu süre dedektör köpeğin sağlık sorunları, genetik hastalıkları ve görev sırasında oluşabilecek sakatlıklara bağlı olarak azalabileceği gibi beslenmesine, barınağına, görev sevkine ve görev esnasındaki bakımına dikkat edildiği takdirde bu süre uzayabilir.
2: Hemen yanımızda da emekli kahramanımız var. Tanıyalım. Nerelerde görev aldı?
1: Patlayıcı madde arama köpeğimiz Dark. Kendisi 2018 yılında kurs aldıktan sonra sırasıyla Şanlıurfa, Suriye, İstanbul, Katar Dünya Kupası ve Van ilinde görev aldı. Şu an kendisi 10 yaşında ve emekli oldu. Emekliliğin tadını çıkarıyor.
3: Efendim, ekranlarınıza gelen görüntü, şimdi çok ilginç bilgiler vereceğim sizlere. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran'da başlayan bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na İran gitmeye hak kazanmıştı. Fakat biliyorsunuz zaten savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırı İran'a saldırılarıyla bir savaş başlamıştı. Şimdi herkes şunu soruyu soruyordu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahibi olduğu Dünya Kupası karşılaşmalarına gidecek mi, gitmeyecek mi? Açıkçası gitmeyeceğini yönünde bir karar alınacağı bekleniyordu. Fakat şok bir açıklama. İran milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu Dünya Kupası'na katılmaya karar verdi. Haziran ayında gerçekleşecek, 11 Haziran'da gerçekleşecek biliyorsunuz Dünya Kupası karşılaşmaları. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile o tarihe kadar hala savaş devam ediyor mu, etmez mi bilinmez. İşte bir aydan az bir zaman kaldı. Fakat İran milli takımı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığındaki karşılaşmaya, dünya ev sahipliğindeki Dünya Kupası'na katılmaya karar verdi. Bu görüntülerde o kutlamaya dair bir görüntüler ilginç anlara sahne olacak karşılaşmalar. Çok güzel görüntülerle akşam ajansını noktalayacağız. Biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Başkan Erdoğan'ı minikler Dombra'yla karşıladılar. O güzel görüntüleri izleyeceğiz ve akşam ajansını noktalayacağız.
4: Salalar, selamun aleyküm. Sağ olun.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. 1953 yılında Dumlupınar denizaltısında şehit düşen Mehmetçiklerimize ithafen yazılan Ah Bir Ataş Ver türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Bir denizaltının karanlık gövdesinde sonsuz maviliklere doğru sessizce ilerleyen cesur yürekler vardı. Vatanın güvenliği için derin suların kucağında görev yapan bu kahramanlar her nefes alışlarında sadece bir amaç taşıyorlardı. Bayrağımızın dalgalanması için göğüs germek. Onlar için deniz bir ev, dalgalar bir sırdaş, karanlık ise bir yoldaştı. Ancak bir gün o derin sular sonsuz bir sessizliğe büründü. Hüzün maviliklerin derinliklerine çöktü. Nefes almak bir umut, yaşamak bir mücadele oldu. Ve onlar tıpkı bir yıldız gibi karanlık sularda parlayarak vatanları uğruna canlarını feda ettiler.

Takvimler Nisan 1953 tarihini gösteriyordu. Dumlupınar denizaltısı NATO tatbikatına katıldıktan sonra Gölcük'teki üssüne dönmek üzere yola çıkmıştı. 3 Nisan 1953 gecesi tatbikatın ardından Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Hava sisliydi. Görüş mesafesi oldukça düşüktü ve deniz trafiği yoğundu.

4 Nisan 1953 sabahı saat 02.15 civarında Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu açıklarında Dumlu Pınar bir İsveç bandıralı yük gemisi olan Naboland'la çarpıştı. Naboland gemisi ağır tonajlı bir yük gemisiydi ve sis nedeniyle Dumlu Pınar'ı fark edememişti. Çarpışma sonucu denizaltı hızla su almaya başladı ve yaklaşık 90 saniye içerisinde 87 metre derinlikte deniz tabanına battı. Kazada deniz altında bulunan 81 mürettebattan bir kısmı ilk anda hayatını kaybetti. Ancak 22 denizci denizaltının kıç torpido bölgesinde hayatta kalmayı başardı. Deniz tabanındaki bu bölümde mahsur kalan mürettebat kazadan sonra telsizle dışarıdaki kurtarma ekipleriyle iletişim kurdu. Bir balık adam ekibi denizaltıya ulaşmaya çalıştı ancak suyun derinliği, akıntı ve diğer zorlu şartlar nedeniyle kurtarma operasyonunu zorluyordu. Denizaltının içinde ise şunlar oluyordu. Oksijeni idareli kullanmaları için gereksiz yere konuşmamaları, şarkı, türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri konusunda uyarılar yapılıyordu. 72 saat boyunca çalışmalar durmaksızın sürdü. Fakat boğazdaki şiddetli akıntı nedeniyle çalışmalar sonuçsuz kalacaktı. Artık deniz altında bulunanlar için umutlar kesilmişti. Yukarıda umutların tükendiği anda aşağıda karanlıkta bekleyen 22 Mehmetçe son kez izin veriliyordu. Artık konuşabilirler, türkü söyleyebilirler ve hatta sigara bile içebilirlerdi. Şamandıra'da bulunan telefon hattının öbür ucunda tüm Türkiye denizaltıda başı dik olarak ölüme giden 22 Mehmetçiğin

Denizciler artık kurtarılamayacağını anlamışlardı. Telsizden şu son sözleri duyuldu. Vatan sağ olsun. İçerideki oksijen yavaş yavaş tükeniyor ve kahraman denizcilerimiz boğularak şehit oluyordu. Biz yeryüzünde rahat bir nefes alalım diye onlar denizin metrelerce altında nefessiz kalıyordu. Bugün her dalga onların anısını fısıldar. Her rüzgar onlar için yazılan bu kahramanlık türküsünü söyler. Dumlupınar denizaltısı ve mürettebatı Türk denizcilik tarihinde kahramanlık ve fedakarlık simgesi olarak kayıtlara geçer.

kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Tur Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, satın alma birimi ve şirkette arama gerçekleştirdi. Ayrıca Bolu Belediyesi'ne yönelik icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Anonim Şirketi'ne yeniden görevlendirme yapıldı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta yapılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Aydın Germencik Belediyesi'ne yönelik de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü ve aynı birimde çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. CHP'de yeni itiraflar, istifalar devam ediyor. Tartışma giderek büyüyor. Biz de Sebep Sonuç'ta ilk bölümde bu konuyu konuşacağız. Trump'ın Çin seyahati de var biliyorsunuz. Bütün dünyanın gözleri oraya dönmüş durumda. Programın ilerleyen bölümlerinde Çin konusunu da ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. İslam Memiş bizimle. İslam Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bu işin bir de ekonomik boyutu oluyor tabii ki. Savaşın da iç dengelerinde. Onu sizden öğreneceğiz bu akşam. Uğur Özgöker, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Murat Özer. Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Mahmut Övür de bu akşam bizimle. Konu CHP olunca en iyi bilen isimlerden birisi Mahmut Övür. Mahmut abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Benim.
0: Çok hareketli bugün CHP gündemi bugün birkaç gündür de.
4: Son bir senedir neredeyse her günümüz. Ben bugün şöyle bir şey yaptım. Ya dedim ki CHP'siz, Trump'sız bir yazı yazayım. Yani
0: mümkün mü abi?
4: Ya mümkün de değil. Gene girişte, girizgahta bunu yaptım ama sonunda şeye işte bu sömürgeciliğe karşı panele sözü getirdim. Yani bunu anlatmak istedim. Ya çıkamıyorsun. Yani gündemden de kopamıyorsun. Bakıyorsun bir tarafta Türkiye'nin en önemli ana muhalefet partisi. Yani bir türlü durum.
0: Tabii bu konuya girmek mümkün değil. Dekolonizasyon şeyleri var, panelleri var. Ondan bahsediyorsun. Ha,
4: ondan evet.
0: Doğru, bu büyük konular ama CHP bir şekilde herkesi kendisini de meşgul ediyor. Köyde meşgul ediyor. İlter Yeşiltaş'a bağlanalım. O da bizi Ankara'da bekliyor. İlter, CHP kulislerini çok yakından takip ediyor gelişmeleri. İlter, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Melih Altınok. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Bugün ek ifadeler geldi Özkan Yalım'ın. Bunun yansımaları oldu. Dün grup toplantısında Özgür Özel çok sert konuştu. Burcu Köksal tartışması hala derinleşerek devam ediyor. Ankara'da neler konuşuluyor İlter? Senden şöyle bir derli toplu dinleyeceğiz.
5: Melih Altınok, tabii ki öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir moral bozukluğu, bir motivasyon bozukluğu ve eksikliği var. Çok net biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi bölünmelerde söz konusu. Bir yanda tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok yakından takip ediyor. Bir yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bir arada tutmaya yönelik dönük mesajlar veriyor. Bugün özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ne düşünüyor, süreci nasıl okuyor ve nasıl takip ediyor sorusunun yanıtını aramaya çalıştım bugün Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Onunla başlamak isterim müsaade ederseniz. CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haliyle tüm Türkiye gibi, tüm siyasetçiler gibi süreci çok yakından takip ediyor ve CHP'de özellikle yaşananları, iddiaları, itirafları yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde yine Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu sürece dair görüşmeler yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan, yaşananlardan dolayı çok üzgün ve gidişattan hiç memnun değil. Bunun özellikle altını çizelim. Moralin oldukça bozuk olduğu ifade ediliyor. Ve böyle gitmez dediği de yine kulislerde konuşuluyor. Eski genel başkan, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, tavrı önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de haliyle sürecin tam ortasında yakından takip etmek ve buna göre bir yol haritası ortaya koymak zorundalar. Tabii ki burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlamentodaki sandalye dağılımına baktığımızda CHP'nin 138 milletvekili bulunuyor malum parlamentoda ve bu milletvekillerinin en az 10'u 15'i Kemal Kılıçdaroğlu'na amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar. Bunu açıktan zaten dile getirenler oluyor. Bizim yerimiz, tutumumuz belli şeklinde mesajlar, paylaşımlar oluyor. Zaman zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu milletvekilleri bir araya geliyorlar. Birebir görüşmeler yapanlar var. Gruplar halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bu yaşananlara ilişkin görüş alışverişinde bulunan milletvekilleri var. Fikirlerini alıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak şurada şu bilgiyi de paylaşalım. Her ne kadar ses yükseltmeseler de gidişattan rahatsız, memnun olmayan, genel merkezin politikalarını eleştiren 40 civarında milletvekilinin olduğu da söyleniyor. Az önce dediğim gibi 10-15 civarında milletvekili amasız, fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bununla birlikte 40 civarında milletvekili de her ne kadar genel merkezde aynı düşünüyor gibi görünse de bu gidişattan ve partinin politikalarından oldukça rahatsız oldukları ifade ediliyor. Ancak bu milletvekilleri ses yükseltmeyen tarafta duruyorlar. Bunu paylaşalım. Tabii parti içi muhalefetin gidişattan uzun süredir rahatsız olduğunu biliyoruz. Ankara'da zaman zaman toplantılar yapılıyor. Basına kapalı toplantılarda 2 ay önce yanılmıyorsam yine bir araya gelmişlerdi. Özellikle İBB dosyası ve devam eden soruşturmalarla ilgili bir değerlendirme yapmışlardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gidişata ilişkin eleştiriler o toplantıda sıralanmış. Ve temiz siyaset mektubu gönderen milletvekilleri olmuştu Özgür Özel'e. Böyle gitmez mesajı sık sık Cumhuriyet Halk Partisi'nde dillendiriliyor. Şimdi bunu anlatmışken gözler...
0: Sesini biraz daha yükseltin arkadaşlar, daha net duyalım. Dışarıda bağlantılı. Az geliyor. Biter'cim sesin biraz daha çok gelince daha iyi olacağız, daha iyi duyacağız.
5: Bu süreçle ilgili Melih Altınok şimdi mutlak butlan davasına da burada ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü milletvekilleri gidişattan rahatsız. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir yol haritasına göre hareket edecekler? Buna ilişkin kulislere yansıyan bazı bilgiler var. Eğer istinaftan mutlak butlan kararı çıkarsa zaten Kemal Kılıçdaroğlu dönecek. Bu bir gerçek, zaten yazıldı çizildi. Bunu biliyoruz. Peki böyle olursa, yani mutlak butlan kararı çıkarsa istinaftan, 38. olağan kurultay yok hükmünde olursa önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu o dönemdeki yönetimiyle birlikte yeniden göreve gelecek. Peki böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi grubu, 138 milletvekilinden oluşan grup nasıl bir tutum benimseyecek? Buna ilişkin kulis bilgisini paylaşmak isterim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelirse Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölmez, bölmesine izin vermez, partiyi toparlar şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde yorumlar yapılıyor. Bunu özellikle belirtelim. Peki Özgür Özel'le çalışmaya devam eder mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtı da önemli. Bu sorunun yanıtını ararken şöyle bir cevap aldım. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i dışlamaz. Ancak aynı şey Ekrem İmamoğlu için geçerli olmaz yanıtını aldım bu konuyla ilgili. Yani İmamoğlu eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde varlık gösteremez şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde yorumlar yapılıyor. Yani Özgür Özel'le eğer tabii ki kendisi de kabul ederse ve mutlak butlan çıkarsa, tabii ihtimaller üzerine konuşuyoruz, böyle bir tablo ortaya çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamayacağı ifade ediliyor. Bir yandan da bununla yine bağlantılı olarak yedek parti, yedek genel merkez iddiaları da özellikle son birkaç gündür siyasette Ankara'da konuşulan konu başlıklarının arasında CHP adına.
0: Ona geçmeden,
5: yedek parti olası risklere karşı
0: çok
5: hazır
0: önemli
5: tutuluyor.
0: Şeyler söyledin, onu bir altını bir çizelim. 60 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde gidişattan rahatsız diyorsun. Kemal Bey'e yakın olan kaç milletvekili var?
5: Şu anda çok net şunu ifade edebilirim Melih Altınok. 10-15 civarında amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar. Yani her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak benimsemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını benimseyen ve hatta tabii ki kurultay sürecinde de açıktan destek vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının arkasında durmuş, arınma mesajını sosyal medya hesabından paylaşmış milletvekilleri, amasız fakatsız derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bununla birlikte her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız mesajı vermeseler de, genel merkezin yanında oldukları ifade edilse de 40 civarında milletvekilinin de bu gidişattan oldukça rahatsız oldukları, ancak bu rahatsızlıklarına rağmen ses yükseltmedikleri veya yükseltemedikleri parti kulislerinde konuşuluyor.
0: Yani tabii ciddi bir olasılık olarak bu gündemde.
5: Şunu da hatırlatmakta.
0: Partinin birinci gündemi bu. Ciddi bir gündem olarak CHP en çok bunu ele alıyor. Bu mutlan konusu.
5: Butlan konusu uzun süredir gündemde Melih Altınok. Tabii ki mahkemeden nasıl bir karar çıkar onu bilemeyiz. Ancak olası kararlar, ihtimallerde milletvekilleri haliyle değerlendiriyorlar. Ve dediğimiz gibi bu sürecin mevcut yönetim tarafından sağlıklı yönetilemediğini düşünüyor bu 60 milletvekili. Zaten Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin tutumu çok net ortada dediğim gibi. Ancak ses yükseltmeyen fakat bu gidişattan çok da memnun olmayan milletvekilleri de var. Peki genel merkez cephesi ne düşünüyor? Genel merkez ise tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir saldırı altında olduğunu düşünüyorlar. Özgür Özel'in etrafında kenetlenmeliyiz diyen milletvekilleri var. Ve hatta 39. olağan kurultayla birlikte Özgür Özel artık genel başkanlıktan liderliğe yükseldi şeklinde değerlendirmeler de yapanlar var. Yani iki farklı görüş ve keskin görüşler dillendiriliyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. Ancak dediğim gibi eğer mutlak butlan olur, Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden göreve gelirse Özgür Özel'i, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dışlamayacağı ifade ediliyor ve partiyi bütünleştireceği ve bu tartışmalara da son verecek adımlar atabileceği ifade ediliyor Melih Altınok.
1: İlter, burada bir virgül atalım. Mahmut Övre'ye bir sorayım. Bu olasılık. Ancak spekülasyon yapıyoruz tabii ki. Yani Kılıçdaroğlu gelirse mutlak butlan Özgür Özel'le beraber çalışıyor. Böyle bir olasılık.
4: Ya onu çok isteyenler var. Yani şimdi AK Parti'nin içinden bile bir kısım insan işte Kemal Bey, Özgür Özel, Kemal Bey ile buluşsunlar, partiyi bu kaotik zeminden kurtarsınlar diyenler var. Ama mutlak butlan hukuken çıkarsa ben çalışmayacağını düşünenlerden. Ama yani onun öncesinde mutlak butlansız bir CHP yönetimi düşünülüyorsa düşünebilirler mi? Onun için düşünecek, Özgür Özel düşünecek.
1: Yani yan yana gelirlerse nasıl butlan olmadan ama işte parti değiştirebilirler.
4: Gölgesini partinin üzerinden atmayı düşünecek noktaya gelir mi Özgür Özel, ona bakmak lazım. Bu ne demektir? O da şu demektir. Yani İmamoğlu'ndan ve İmamoğlu'nun oluşturduğu ekipten koptu demektir. Yani artık şu kararı vermiş olacak Özgür Özel. Ya biz İmamoğlu bu süreçten çıkama ihtimali yoktur, mahkum olacaktır. Ben artık partiyi kurtarmak için döneyim. Partiyi kurtarmak için de, kavgayı bitirmek için de eski genel başkanımı, ağladığım genel başkanıma, gözyaşı döktüğüm genel başkanına döneyim. Tekrardan partiyi kurtaralım. Bu ihtimal, yani bu olabilir mi? Yani bu siyaseten çözüm arayan bir akıl için bir seçenektir. Ama ben Özgür Özel'de, normalleşme aklından vazgeçen Özgür Özel'de böyle bir sonucu zor görüyorum. Yani o kadar iç içe geçen bir İmamoğlu Özgür Özel ilişkisi oluştu ki buradan kopma ihtimali

0: Zor görüyorum.
1: Her geçen saatte o dönüş manevra yapma zorlaşıyor tabii ki. Çok
0: zor, zor diye düşünüyorum. Ama mutlak buttan çıktıktan sonra da Kemal Bey ve arkadaşlarının da yani yüzüne tükürecek noktaya gelmiş bir Özgür Özel'e sahip çıkmayacaklarını düşünüyorum. Ama tabii o nasıl bir CHP'ye dönüşür?
1: Tabii ki koşullar bambaşka bir şey olabilir. Çünkü bu hep de konuşuluyor yani Kemal Bey de gelse öyle bir karar da çıksa yeniden herkes kaldığı yerden devam eder diyorlar. Siyasette bu çok alışılmadık bir şey değil yani. Genel merkezde kim oturuyorsa ya da yeni parti.
0: Siyaset bildiğin gibi siyaset bir aks oluşmadığı için, güçlü bir siyasi perspektif, vizyon ortaya konmadığı için kişisel rüzgara bağlı. Yani havayı, hava değişirse herkes değişir. Orada şimdi 15-17 kişilik bir Kemal Bey ekibi var. Aslında o milletvekillerin neredeyse 60'ı aşkını Kemal Bey'e yakın görünen isimlerdi. Ama hiçbirisi renk vermedi.
1: Hemen yeni yönetimle uyumlu hale geldi.
0: Renk vermediler. Çünkü işte efendim partimiz yıpranmasın kimi bir sürü gerekçe söyleyerek pozisyonlarını bozmadılar. Kemal Bey'i de yalnız bıraktılar. Şimdi bu da bir gerçek yani. Evet. Sonuçta 138 milletvekili en az 70 tanesi Kemal Bey'in birebir yakın ilişkili olduğu isimlerdi. Ama onun işte 50 tanesi en azından hiç sesini çıkarmadı.
1: Sessizliği
0: renk vermedi. Böyle bir gerçeklik var.
2: Ama bu parti zafiyet için değildir. Bence kendi siyasi ikballeri içindir. Bir dahaki seçime beni koyuyor yani çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye derse Özgür Özel bir dahaki seçime onu koymaz dedir. Yani kendileri düşündükleri içindir, parti düşündükleri için değildir.
1: Kuvvetle muhtemelen. İlter, diğer konuda da gelişmeler var sanırım. Bu Özkan Yalım'ın...
3: Ben burada bir ek yapmak isterim Melih Altınok. Yani şöyle milletvekilleri bir de yedek parti iddiaları malum konuşuluyor. İddiadan öte aslında Özgür Özel de CHP Genel Başkanı da her ihtimale karşı bir yedek partiyi tutuyoruz. Şu sorunun yanıtını da aradım yine Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le çalışırım partiyi birleştiririz şeklinde bir yaklaşımı olabileceği ifade edilirken eğer hukuken zaten Özgür Özel eğer mutlak mutlak gelirse görevden uzaklaştırılmış olacak. Daha doğrusu görevi eski yönetime devretmek zorunda olacak. Yedek parti ile devam edilir mi yola? Bu olası. Eğer yedek parti ile mevcut yönetim yoluna devam etme kararı alırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu anda 138 milletvekilinin tutumu ne olur sorusu da burada önemli. Bu sorunun da yanıtını aradım yine bugün CHP kulislerinde. Eğer ayrılırsa Özgür Özel ve yönetimi yedek partiye geçecek milletvekili sayısının 30-35 olabileceği yine ifade edildi. 100 civarında milletvekili yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır yorumları yapıldı Melih Altınok.
1: Yani kazanan marka oluyor değil mi? Yeni parti macera olarak görülüyor. Yani ne kadar tepki yükseliyor olsa da CHP isminin kendisi zaten belli bir potansiyele sahip. Onu terk etme riskine de giremez diyorsun
0: kesinlikle
1: milletvekilerin öyle. Büyük bölümü.
0: Ya tersini söyleyenler de var.
3: Yani şimdi evet Melih Altınok kesinlikle yani öyle. Kemal, zaten 90 civarında hatırlayacaksınızdır milletvekili kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişlerdi. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız demişlerdi. Daha sonra CHP'de yönetim değişince Sayın Özgür Özel Genel Başkan olunca sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında onu açıktan destekleyen amasız fakatsız destekleyen 10-15 civarında milletvekili kaldı. Ancak böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi yine 100 civarında milletvekili CHP'de kalır. Yani diğer yedek partiye geçmez. Yorumları yapılıyor.
1: Anlıyorum. Yeni parti için ne dersin?
3: Sen de bu da dillendiriliyor.
1: Böyle mi düşünüyorsun yani CHP'de mi kalır büyük?
0: Ha şöyle söyleyeyim. Bakın yeni yedek parti tartışması çok eskiden beri var değil mi? Mesela Ekim Partisi Ekim falan diye yazdık bunlar hepsini. Şimdiki geldiğimiz noktada bu kadar yolsuzluğun, başka rezilliklerin de ortaya çıkması bu yeni yapıyla, yeni ekiple ilgili negatif bir zemin, hava oluşturdu. Yani bir mesela bundan 6 ay önce bu parti, bu ekip Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi ayrılsalardı bambaşka bir fotoğraf çıkardı.
1: Şimdi yolsuzluğa bulaşanlar ayrıldı, parti kurdu olacak.
0: Şimdi yolsuzluğa bulaşmakta bir çok netleşme olduğu için CHP ismi de bir marka. Öyle veya böyle bu kutuplaşma, bu siyasal kutuplaşmada CHP sosyolojisinin kopma ihtimali zayıf görülüyor. Evet. Bu Kemal Bey ve ekibinin artı hale geçirdi. Yani niye? Çünkü ahlaki üstünlük üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Yani CHP'lilerin zaten siyaseten çok iddialı değillerdi. En iddialı oldukları alan ahlaki üstünlüktü. bu fotoğraf da o ahlak üstünlüğü kaybetti.

0: yeni parti çıkıp devam ettiğinde normalde baktığınız zaman İmamoğlu, Özgür Özel ekibi yeni genç, yeni nesil siyasetçiler falan değil mi? Değişim, evet, değişim diyorlardı. Tutmaları, tutması gerekiyor. Ama bu yolsuzluk yüküyle nereye kadar giderler? O yüzden CHP daha şanslı.
1: Daha yani şanslı. Yani hakikaten şöyle de bir gerçek de var. Kemal Bey döneminde çok büyük tartışmalar oldu ama böyle Akçeli ilişkilerle ilgili bir şey hatırlamıyoruz.
0: Kemal Bey bir de çok karşı çıktı bunlara. Çok açık, net bir şekilde. Yani şu anda tartışılan birçok konuda Kemal Bey çok açık. Hem kendi sosyolojisini uyardı, belediye başkanlarını uyardı, bunlara bulaşmayın dedi.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hakikaten hassasiyet gösterdi. Ama bu CHP'nin tarihinde olmadı mı? Oldu.
1: Çok
0: yani 2009'da ben hatırlıyorum, Ankara'da bir belediye başkanı yamyamları doyuramıyorum diye demeç vermişti. Ama bunlar çok daha tekildi. Hakikaten yani şöyle düşünelim. Deniz Bey döneminde olduğu zaman da soruşturma açılıyordu. Üzerine gidiliyordu. Kemal Bey de öyleydi. Beşiktaş olayında hemen 3 kişi görevlendirdi. Soruşturmanın üzerine gidildi. Bu doğru, böyle bir gerçeklik vardı.
1: Tabii ki.
0: Fakat 19 sonrası hatırlar mısınız? Çok da yazdık mesela. Kaftancıoğlu'nun bir kulisini yazmıştım ben.
1: Evet.
0: Müteahhit kafalı şizofren diye. O müteahhit kafa hakikaten partiye çok etkin oldu. Yani bütün seçilen adaylara bakın. Bugün tartışmalı olan adayların oluşmasında o kafanın çok etkisi oldu. Bence CHP'nin bir biçimde, CHP'nin tabii 2011 sonrası için, yani dışından gelip CHP içine giren gibi biçimde CHP'liliği daha önde olan Özgür Özel de bu yapıya uyum sağladı. Korkunç olan o yani. Yoksa normalde hani CHP'liler çok fazla bu tür işlere girmezlerdi.
1: Evet,
0: çok
1: öyle açık. Bir tartışmanın
0: o yüzden de şimdi de mesela Kemal Bey ve ekibine bakıyorsun, ahlaki üstünlük üzerinden siyaset yürütüyorlar. Yani bir elimizdeki en güçlü argüman buydu, bunu da kaybettirdiniz gibi.
1: Peki seçmen hakikaten böyle de düşünür mü Murat? Söyleyeceğin de var bu konuda biliyorum ama seçmen için önemli tartışmalar mı bunlar?
2: Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi açısından çok büyük oranda bir önemli değil. Ayrıca ben marka değerinin de çok önemli olmadığı kanaatindeyim bu kitle için. Yani CHP'nin kendi kitlesi açısından o %25 diye ifade ediliyor ya.
1: CHP diye verdiklerine
2: yani
1: çok emin değiliz diyorsun.
2: CHP o vardı. Yani CHP varken de verdiler.
3: SODEP'ken
2: de verdiler. Hatta CHP varken DSP, yani CHP'nin temsilcisi olan, CHP'nin mirasçısı olan CHP hayattayken DSP ortaya çıktı. Bülent Ecevit'e oy verdiler. Bülent Ecevit
1: büyük partiye verdiler yani.
2: Parlamentoya girdi. CHP meclis dışında kaldı. O kadar.
0: CHP yani daha büyüktü ama CHP, DSP geldi geçti,
2: evet,
0: onu.
2: Evet, geçti. Yani o olabilir. O kitle için marka değeri, evet, bir kısmen var. CHP tabelasının bir değeri var. Ama kitle lidere bakar. Yani o lider sürükleyip götürebilir mi? Bülent Ecevit varken diğerlerine kimse ehemmiyet vermedi, evet, ki CHP parlamento dışında kaldı. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaki üstünlük denen şey, Kemal Bey mesela test edilmemiş, hiçbir şekilde iktidar yüzü görmemiş bir figür olarak, iktidar derken yerel yönetimlerde iktidar olduğunu düşünün. Şimdi Özgür Özel yerel yönetimlerin çok ciddi anlamda büyük zaferler kazandığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu testi geçemedi. Sınavı geçemediği şey oydu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde İstanbul belediye seçimlerini kazandı. Ankara'yı da kazanmışlardı. 4 yıl genel başkanlık yaptı. Özgür Özel'i siyasete katan Kemal Kılıçdaroğlu kendisi.
1: Bu başarı hikayesinin altında yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu var. Net yani bunu.
2: Ama şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer figürler, bu profiller Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ahlaki üstünlüğü zedeleyen figürler ise, tırnak içerisinde, bunları siyasete kazandıran da Kemal Kılıçdaroğlu. O açıdan biz Kemal Kılıçdaroğlu
0: da kazandırdık diye suç işlemedik yani. Yani öyle de bir gerçeklik var. Dediğin çok doğru. Ya yani ben de zaman zaman eleştirdim Kemal Bey'i. Yani İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde sessiz sedasız malı affede yani iş yaparken aldı getirdi, büyükşehir aday yaptı.
2: Evet.
0: Doğru. Fakat oradan sonrası mesela ben 2020'yi hatırlıyorum. 2020'de İstanbul Planlama Ajansı ekseninde bir paralel yapı oluştuğunu yazdım. Ne demek bu? Fatih Kereşler, Ertan Yıldızlar, Tuncay Yılmazlar'ın
2: 2020'de.
0: Şimdi bunu ben ya görüyordum da CHP yönetimi görmedim.
2: Elbette gördüm.
0: Ha şimdi bu şöyle bir şeydi.
2: Ama ona yani, müdahale edebilecek bir gücü olmadığını farkındaydı. Yani
0: orada da şöyle bir şey var şimdi. Yeni bir siyaset ekibi çıkartmış. Kemal Bey hakikaten hani partinin öne geçmesi için yaptığı bir şeydir. Ama gelen ekip bambaşka bir şey çıktı.
2: Evet.
0: Sözünü kestim.
2: Estağfurullah. Ya burada bence asıl temel problem, hani Mahmut abinin ahlaki üstünlük dediği şey var ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün siyasi geçmişinde hiçbir şekilde hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk yoktu. Tertemiz bir partiydi.

0: aracını modifiye edebilmek için tam 4 tane TOG parası, yani bir modifiye parası yani. Onunla 4 tane 0 TOG alırsınız. O parayla gidiyorsunuz. Uşak Belediyesi'nin bütçesinden fatura ediyorsunuz. Sonra ekranlara çıkıp diyorsunuz ki ya küçük bir paradır bu. Çok da küçük para. Küçük para dediği bu para. Arabayı almıyor yani. Arabayı modifiye ediyor. Onunla sonra diyor ki ya bu sorun değil ki diyor. Yani Uşak Belediyesi de devletin kamu kuruluşu. CHP de bir kamu. Ben de devletten paramı alıyorum. O da devletten parasını alıyor. Öyleyse diyor ha CHP'nin kasasından çıkmış ha belediyenin kasasından çıkmış. Şimdi bu gerçekten tahammül edilemeyecek derecede bir pişkinlik yani. Bu asla hiç Türkiye siyasi tarihinin hiçbir döneminde olmadı. İnsan bundan dolayı hicap duyar. Yanlışlık var, hata edilmiş. Belki benim farkında olmadan yaptığım bir şeydi bu. Diyebilir, özür diler. Yani bundan dolayı insan pişman olur. Bu çünkü savunulabilecek bir şey değildir. Ama CHP'nin mevcut yönetimi, şu andaki bu yönetim, Ekrem İmamoğlu'nun dizayn ettiği bu yönetim temel olarak şunu söylüyor. Neden pişkin değiller biliyor musunuz? Bak yıllardır Mahmut abi diyor ki 2020'de yazdım ben bu paralel yapıyı diyor. Her yerden bir şey patlak veriyor değil mi? İnanılmaz şeyler patlak veriyor. Artık biz utanıyoruz. Onları okumaktan utanıyoruz. Haberleştirmekten utanıyoruz. Peki bu pişkinlik neden onlarda var? Çünkü kendileri hırsız olarak görmüyorlar. Türkiye'den her şey onların babasının tapulu malı. Diyor ki bu cebimden alıyorum, bu cebime koyuyorum. Yani aynı 28 Şubat darbecilerindeki o paşalar vardı ya, 46 milyar dolarını Türkiye'nin
1: hortumladılar.
0: Sonra dediler ki yani bundan dolayı hiç utanmadılar, hiç hicap etmediler, hiç hesap da vermediler. Çünkü bu onlara hak olarak gördükleri bir şeydi. Kendilerini bunu hak görüyorlardı.
2: Amaç aracı haklı kılar diyor, evet. Öyle mi? Bir hedefe yürüyoruz. Bunlar evet. Mesele bile değil mesele diyor. İktidara geliyoruz
0: çünkü
2: diyor.
0: Çünkü yani o zaten ben 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi demek, 103 yıldır Türkiye'nin tapusu ol bende yani, diyor. Her
1: Murat,
0: şeyi yaparım
1: şu haksızlığı
0: diyor.
1: Şöyle de bir şey düzeltelim belki de. Tamam, CHP'de böyle bir vasiyetçi akıl var mı? Var. Böyle kendisini ülkenin sahibi görüyor mu? Görüyor. Ama niye daha önce bu kadar yaygın olmadı da şimdi oldu?
2: Evet.
1: Orada İmamoğlu yeni nesil, yeni kuşak siyasetçilerin pervasızlığı var. Yani o düşünün, İstanbul'u o seçimi kazandılar. Nasıl kazandıklar tartışmalı. O kazandıktan sonra ben İstanbul'u aldıysam her şeyi yaparım. Çünkü İstanbul alan Türkiye'yi alır. Üzerinden yola çıktılar. Dikkat edin, rüşvet belgelerinde ya da iddianamelerde ne diyor? Bir AVM ile görüşü. Diyor ki geleceğin Cumhurbaşkanı'na para veriyorsunuz. Tabii. Böyle boşa vermiyorsunuz. Şimdi diyor kepçeyle verin, kaşıkla verin, kepçeyle
0: alacaksın diyor. Yani o Antalya,
1: bu kadar açık yani.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı mesela 1 milyon dolar değil mi? 1 milyon euroyu götürdüğünü ifade ediyor. Nereden topladınız diyor, oğluna soruyorlar. İş adamları diyor. İş adamları babanın hayrına sana niye bu parayı verdi? Niye durduk yere Antalyalı iş adamı, esnaf sana para verir?
2: Çok garip değil mi? Bir çantaya koyup 1 milyon euroyu...
0: Hayır, niçin sana verir yani? Hani sen bak şimdi sen milletvekili olacaksın, belediye başkanı olacaksın diye genel merkezinde rüşvet vermişsin, tamam. O Türkiye siyasetinde duyduğumuz şeylerdi.
1: Şey.
0: Ama o esnaf niye veriyor? O da menfaat elde evet. etmeye çalışıyor. Yani işin kötü tarafı bu ve bunlar konuşulduğunda bunların bir suçmuş gibi hareket etmemeleri sıkıntı. Ve Özgür Özel açık böyle müşahhas haliyle, en müşahhas haliyle önümüzde duruyor. Açık ve net bir şekilde dedi ki bu bir cepten bir cebe girdi diyor bunda. Ya bir de en sonunda şunu dedi. Ya neyse parası verelim dedi ya.
2: Evet, o en
0: neyse parası verelim
2: bu.
0: Dedi.
2: Şu Özkan Yalım'ın ifadesi üzerinden biraz gidelim. Bugün de İlter ek ifadesi var Özkan Yalım'ın. Senin de söyleyeceklerim vardı gerçi.
3: Ben
2: hızlı
3: bir şey
2: geçtik.
3: Ekleyebilir miyim şimdi?
2: Bir saniye hemen geleceğiz hocam. İlter'cim o zaman bize bir müsaade, Uğur Hoca da bir görüşlerini ifade etsin.
3: Murat Bey dedi ki yani şimdi esnafın ya da iş adamının da bir menfaat beklense onun için. Ama şu da olabilir. Hiçbir menfaat olmasa da tehdit ve baskı sonucu da veriyor da olabilir.
0: O çok daha korkunç
3: bir şey. O daha kötü bir şey.
2: Tabii. O daha kötü bir ihtimal.
1: Tamam, bir şey söyleyeyim. İddianamede var mesela, İBB iddianamesinde. Şimdi Boğaz'ı anlatırken en önemli parasal kaynaklardan birisi Boğaz'daki inşaatlar.
0: Boğaz imar.
1: Yani bir toprak dökümdü, iki Boğaz'daki inşaatlar. Tabii büyük AVM'ler de hariç. Şimdi orada bir ismi de yazıyor orada ama ben söylememe gerek yok. Bir iş adamından diyor ki para isteyeceğiz. Yani 20 milyar dolar istesek olur mu? Ya çok diyor yani.
2: 20 milyon dolar.
1: İki tane büyük şehrin tepedeki isimleri. Birisi Fatih Çeleş, birisi Yakup Öner. VIP Yakup. Diyor ki ya çoktur diyor, çok fazla isteme, 7-8 milyon dolar iste olur diyor.

0: 21 milyon dolar istiyorlar.
1: Ve alıyorlar. Yani orada yazanı söylüyorum.
2: Boğaz'da imar izni vermek için yapılan
1: ne
2: faaliyetler.
1: Ne yaptılar orada peki? O iş adamı 21 milyon doların verip de ne aldı? Çok önemli yani, orada öyle bir şey alacaksın ki.
2: 21 milyon dolar adamı, rüşvetini vereceksin onun yani. Evet. Aldığın şey ne kadarlık?
3: Ha, onun yani 70-80 kadar milyon dolarlık bir menfaat elde etmesi lazım.
1: Evet. Yani 20 milyon dolar minimum veriyorsan en azından bir 50 milyon dolar da artı karın var demektir. Yani iş adamı verir mi öyle bedava para? O yüzden hani inanılmaz bir şey dönüyor ve pervasız bir şekilde bunu alıyor.
2: Vatandaş da balkonunu kapatacağı zaman belediye ekipleri gelir Boğaz'da, der ki sen ne yapıyorsun diye. Adam balkonunu kapatacak yani, ama bir yandan da neler gidiyor. İlter'cim buyur.
4: Veli Altınok, şimdi Özkan Yalım'ın bazı itirafları da aslında mutlak butlan davasını, kurultay iptal davasını da çok yakından ilgilendiriyor. Doğrudan bağlantılı bir husus çünkü. İstinaf Mahkemesi de bu itirafları istedi zaten. Önceki itiraflarda zaten dosyaya girmişti. Bu itiraflar şu açıdan önemli. Şimdi İstinaf Mahkemesi
2: önce bir hatırlatalım
4: Özkan Yalım'ın iddialarını değerlendirecek. Çünkü Özkan Yalım itirafnamesinde şu ifadelere yer verdi. Bazı delegeleri ikna etmek adına iş vaadinde bulunulduğu ve bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe yerleştirildiğini ifade etti, iddia etti. Tabii bu anlamda bu da delegenin iradesini sakatlar mı sorusunu haliyle akıllara getiriyor. Çünkü 38. olağan kurultayın iptali istemiyle açılan davada da bu iddialar üzerine dava açılmıştı. Delegenin iradesi sakatlandı. Delegeye para verildi. Para karşılığında oy kullandırıldı. Kullandıkları oyların, mevcut yönetime verdikleri oyların fotoğrafları istendi bizden şeklinde bazı iddialar bu dosyada yer alıyordu. Şimdi ek olarak Özkan Yalım'ın bu itirafları da kurultay iptal davası ile ilgili açılan davada dosyada yer alan iddialarla örtüşüyor.
2: Şunu diyor, ben bir hatırlatayım mı İlter?
4: Sınav Mahkemesi...
2: İlter. Ek ifade ne diyor? Bir de onu bir söyleyelim de. Yani ek ifadesinde ne var? CHP Genel Merkezi yalan beyanda bulunuyor diyor Özkan Yalım. Yalanlıyorlar yani. Merkez, Genel Merkez yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı duruma düşürmeye çalışıyorlar diyor Özkan Yalım. Dünkü yapılan açıklamalar üzerine Genel Merkez örgütlü şekilde bunu yapıyor diyor. 700 delege benimle temas kurdu. Bu çok net bir ifade. Talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerde belediye iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi. Yani o kurultayda 700 delege oy veririz ama işte şurada şurada işe alın demişler. Özkan Yalım'ın ifadesini okuyorum.
1: Şimdi Genel Merkez'in de açıklaması var. Tersini söylüyor. Aha. Ama 700 rakamı da çok yüksek mi diye. Yani.
2: Onun üzerine söylüyor değil mi Özkan Yalım da Genel Merkez'in?
1: Ya Genel Merkez
4: tamamen yalan da yalanladı. İddialarla ilgili.
1: Yok diyor böyle bir şey. Söyledikleri delegelerin hepsi delege olmadığı ortaya çıktı gibi söylüyor. Fakat adamın verdiği rakam çok net yani. 700
2: diyor.
1: Müthiş bir şey ya.
2: Ve şey diyor İlter bir de. 13 Ekim 2023'te telefonumda Özgür Özel yeni numarası olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, yani Özgür Özel mesaj atmış yeni numarasıyla. Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy ifadesi. Şimdi bunu herhalde gösteriyor savcı, öyle mi? Özkan Yalım, benim telefonumda bu var, bu mesaj geldi diye.
4: Tabii bu... Tabi bu itiraflar tamamı İstinaf Mahkemesi'nde heyetin önünde olacak. Buna göre de İstinaf Mahkemesi bir karar verecek nihayetinde. Şimdi aslında dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle tabii ki 38. olağan kurultayda bazı delegeler para aldıklarını iddia etmişlerdi. Bununla birlikte Özkan Yalım'ın bu ifadelerinin de davanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Gökhan Böceğin yine ifadeleri de yine İstinaf Mahkemesi'nde dava dosyasına girmiş durumda. İşte bu nedenle mutlak butlan olasılığının daha olası hale geldiği ifade ediliyor. Mutlak butlan kararının çıkacağının daha olası hale geldiği ifade ediliyor Ankara'da. Ama tabii ne olur
3: Temmuz
4: onu mahkeme karar verecek.
2: Temmuz dedin değil mi İlter?
4: İfadelerinde güçlü olduğu dile getiriliyor.
2: Temmuz dedin değil mi İlter?
3: Temmuz'a ertelenmişti değil mi en son dava?
1: Ya Temmuz'a ertelendi ama bir de istinaftan gelen karar, beklenen karar var.
4: Ceza davası ayrı bir dava.
1: Ceza davası ayrı bir dava.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma iddianameye dönüştürüldü. Sonra davaya dönüştü. Dava devam ediyor. O ceza davası ayrı bir husus. 38. olağan kurultayın iptali istemiyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı o dönem

0: Dönemki kurultay delegelerinin açmış olduğu kurultay iptal davası ayrı bir dava olarak devam ediyor. O davayla ilgili 40. Asya Hukuk Mahkemesi red kararı vermişti, davayı reddetmişti daha doğrusu. Ve nihayetinde Lütfü Savaş'ta avukatı aracılığıyla, Onur Yusuf Üregen aracılığıyla konuyu, davayı istinafa taşıdı. Şimdi istinaftan bir karar bekleniyor.
1: Evet, yerel mahkeme demişti ki gerek yok. Butlan'ın koşulları oluşmadı demişti. Evet. Dolayısıyla çıkmıyor. İstinaf mahkemesi de bunu onaylayacak mı, onaylamayacak mı bekleniyor ama benim merak ettiğim şu, bunlar yeni ifadeler olarak istinaf mahkemesinin kararını etkileyecek durumlar
2: mı? Ama işte şu noktadayız ki bu karar acaba istinafın hatta kararını yazdığını söyleyenler.
1: Onu da diyorlar, onu da anlamıyorum. Hazırda bekliyor şey diyenler. Herkes
2: şimdi
1: bir şey
2: zaten
1: söylüyor.
2: Bak şöyle bir şey var. 47 kişi ifade vermiş. Yani 47 delege biz bu işe işte para karıştı gibi ifadeler vermiş. Şimdi buradan eğer bir 700 kişiyi boş ver, 50 kişi bu belediye başkanının dediği doğru çıkarsa bambaşka bir şey çıkar. Yani bu tartışmalar falan çoğu biter. Niye? Bir önceki delegelerin hepsi, yani o 47 delege öyle veya böyle işte muhalif oldukları için, işte çok aday olmadıkları için,
3: ya da toplam
2: için, işte kızdıkları için,
3: etkilemeyecekleri için. Yani
2: 18 toplam, kişi fark var. Evet, 18 oy farkı var. Diyelim ki 50 kişi, ben rastgele söylüyorum. Yani 50 kişilik buradan 700 kişiden 50'sinin işe sokulduğu gibi. Mesela bir rakam daha var, Adem Soytekin'in dediği 75 kişi ya da 50 kişiye daire verilmiş.
4: Evet.
2: Ya bu süre bunlar kanıtlandığında mutlak butlan yani haydi haydi çıkar, tartışması çıkar.
1: Yani istinaf da şunları değerlendiriyor, bunlar yeni ortaya çıkan şeyler.
2: Büyük ihtimalle değerlendirecek şimdi. Yani bu şimdiki bu bilgiler eğer savcılıkta verdikleri kanıtlı bir şekilde somut örneklerle veriliyorsa, havada bırakmıyorsa, çünkü buradaki bu tartış, bakın bu sızmalar, ben adli koridorlar yapan bir insanım. Ya bu sızmalarda hakikaten kanıtlanmadan yayınlıyoruz bir biçimde. Yani sonuçta elimize geliyor, haber veriyoruz. Fakat sonuçta bu savcılık bunu alıyorsa ve itirafa sokuyorsa, yani ne denir ona, yani itirafçılık diye bir şey var ya,
4: evet,
2: ona sokuyorsa demek ki bir kanıt var. Kanıt yoksa hakikaten başarısının ötesine geçmez. Kanıt olması gerekir ki yargıta şeyde istinafta etkili olsun. Ama dediğim gibi 50 kişi gibi çıksa bile çok etkili olur diye düşünüyorum. Yani bütün seyri değiştirir. Ama tabi bu istinaf bu arada karar verir mi? Vermez mi bilmiyorum. Ama mutlaka bu süreci de yakından izliyordur yargıçlar, bu işe bakan savcılar ya da o işin istinafa gitmesini sağlayan savcı bu süreci de izliyordur.
3: Pişmanlıktan yararlanabilmesi için dediğiniz gibi delillerin kabul edilmesi, mahkemenin de bu pişmanlığı kabul etmesi lazım.
2: Evet,
3: yoksa sadece lazım. Bir iddiadan ibaret kalırsa o zaman pişmanlık da kabul edilmiyor. Yargı devam ediyor zaten.
4: Bunlar da doğrulanması gereken iddialar.
3: Kendisi 700 delege kimse temas kurdu. Şunu ben şu işe soktum, bunu da buraya soktum, bunu da bu. Diyor ya, kendi pavyonundaki kadınları getirip belediyede işe sokmuş, açık açık SGK'lı. Onun gibi SGK'sını gösterir.
2: Gösteririz,
3: der ki.
2: Ha,
1: bunların gerçekleştiğine dair de bir bilgi yok. İstendi diyor, o da var. 700 evet. Kişi benden bunu istedi diyor.
3: Evet.
1: Gerçekleşmemesi Uğur Hocam, suç unsurunun oluşmaması anlamına mı gelir bilmiyorum ki.
5: Eğer ispat edilemezse evet olmadığı anlamına gelir. İspatlanması lazım. Yani iddiayla kimse.
1: O istemiştir de Özkan Yalım işe sokmamıştır.
5: Hayır, istediği ispatlanırsa o da suç.
1: İstemek de suç.
5: İstemek de suç tabii.
3: Özkan Yalım'dan değil, diğerinden alırlar. Başka bir CHP'li belediyeden almıştır.
5: Ama o istediğini ispatlayacak.
3: CHP'nin en küçük belediyelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani 700 delegeye bir şey vaat eden belediye başkanı CHP'nin en küçük belediyelerinden birisi.
1: O da doğru. Uşak Belediye Başkanı. Ne imkanı var ki 700 kişi çalışıyor?
3: Antalya Belediye Başkanı değil.
2: Ben de ona şaşırıyorum. Koca koca büyük şehirler dururken yani.
1: Nedir Özkan Yalım'ın özelliği?
2: Özkan Yalım.
1: Daha önceki iddialar da.
2: Belki de çok yakın kan.
3: Ama şöyle bir şey var. Ne dedi Özgür Özel? Çok zengin bir adam. Yani. 300 tane Mercedes tırı var dedi.
2: Tırı var dedi.
3: 300 Mercedes tırı var dedi adamın. Şimdi biz ne kadar zengin bir şey olduğunu bilmiyoruz. Belki de partide önemli kasa gibi vazife gören adamlardan biri olduğu için Özgür Özel ya da başka birileri de ya delegelere bana değil şuna git.
1: Ha, ona yönlendiriyor Özgür Özel. Olabilir. Burası o işlere bakıyor diye.
3: Yani. Çünkü
1: de Özgür Özel'le yakın bir isim değil mi? Çok net. Herkes onu biliyor. Yani Özgür Özel'e yani. Giden yol Özkan Yalım'dan geçiyor. Bunu da
2: çok
1: biliyorum.
2: Yakınlarımız
1: çok
2: yakınlarımız.
1: Çok yakınlar.
2: İfadelerde de görüyorsun. Kendi hayatında da görüyorsun. Tabii. Çok yakınlar. Yani özel hayatını paylaşacak kadar. Yani şey anlamı demiyorum. Negatif anlamı demiyorum. Ya çok yakınlar.
3: Birlikte.
2: Bu yakınlık demek ki bir de parası da var. Parası olduğu bir şey olduğu zaman da Özgür Bey Evet. Özkan Bey rica ediyor, oluyor.
4: Özkan Yalın'ın bugüneki ifadesi ama daha önce söyledikleri de dün

0: önceki gün söyledikleri de çok acayip iddialar. Yani bir tanesi diyor ki işte Özgür Özel'in evinin duvarına 200 bin
1: poşetle paralar
0: lira aldım falan.
2: Çok tuhaf değil mi?
0: Hayatın doğal akışına ne kadar uygun bunlar? Böyle mi çalışılıyor? Şey. Öyle bir çağ var mı? İnsan inanamıyor
2: niçin
0: bunları duyduğunda ama.
2: Niçin duvara sıkıştırır ki 200 bin doları?
0: Abi bir de böyle mi çalışılıyor? Koskoca bir genel başkan diyecek ki evin duvarına ben inanamıyorum bu şeylere.
2: Ama
0: yani.
2: Tabii bir CHP'li vekili ve meclisin içerisinde poşet içinde 250 bin dolar unuttuğunu hatırlayacak olursak bunlar normalde geliyor olabilir parti içerisinde.
1: Bilmiyorum. Ama şimdi orada bunu söylüyoruz da ben biraz onu takip ettim. Evet. Mecliste de yetkililerle de görüştüm. Ama hiç kimse ilk oralık değil. Üstlenmiş. Yani nasıl oluyor?
0: O 250 bin dolar poşetteki.
1: Tabii yani. Yani şimdi orada 250 bin dolar bir milletvekili odasında yakalanıyor. Ama meclisteki kimse bunu bilmiyor. Öyle şey olur mu? Yani nasıl olur?
0: Evet bunlar ne da çok garip. Sulandırma şeyleri de olabilir. Faaliyetleri de olabilir. Buna da özen göstermek de gerekiyor. Bazı şeylerde bazı iddialar süreci sulandırmak için de yapılabiliyor. Olabilir, o poşet için demiyorum ben ama.
1: Hayır, o da olabilir. Hepsi olabilir ama daha şeffaf açık söylenir bunlar. Hiçbir şey söylenmedi. Dava nasıl oldu? Kapatıldı mı? Kapatılmadı mı? Efendim meclisin üzerine leke düşmesin
3: araya
1: diye.
3: Araya gitmeden bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun hocam.
3: Şimdi hep şey söyleniyor. İşte o 2009'dan sonra 2019'dan sonra 2020'lerde falan diye. Hayır. CHP'nin tarihine bakın. 1989-2004 dönemi. Yani o SHP'ydi o zaman Türkiye'deki belediyelerin %80'ini almıştı ya. O zaman iktidarda ANAP vardı. ANAP bir tek Hakkari o da şeyle eşit çıktı da kurayla kazandı. Aldı o zaman İSKİ geyitleri, Ergün Göknerleri, Nurettin Sözen hocaları hatırlayalım. Yani bu CHP'nin tarihinde var. Yeni bir olay değil. Onu da bilelim yani. Kronik evet. Bir olaydır bu.
0: İlter bizimle kalırsan çok sevinirim. Evet. Dönüşte de İSKİ, sana soracaklarımız var. Bir reklam arası.
1: İSKİ bunların yanında esame sokmuyor. Ya. Yani.
4: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
8: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
7: Ghebreyesus küresel çapta kriz yok dedi.
8: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
7: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovision'u böyle ele geçirdi.

0: İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
1: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
0: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Hasbara Fonu'ndan geldi. Araştırmaya göre Eurovision-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrimiçi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
1: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
0: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
2: Günün öne çıkan haberleri.
0: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
3: Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun sen?
4: Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Yani paramı alamadı ama bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
0: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'in haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Aslında en son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
2: 550 lira.
1: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
2: 540 olsun size.
3: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sünni.
2: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
1: 500 yapalım. Düz be.
2: Yapamayız.
1: Yapalım.
2: Kurtarmaz.
1: İzleyicilerimiz gelecek.
2: 530.
1: 500. Ben iyi bir pazarlık yaparım ama.
2: Kurtarmaz etme ya.
1: 500.
3: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
2: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
4: 450 ile 430 arası değişiyor kilosu.
1: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
4: Abi oluruz. Pazarlık memurlar efendim. Öyle şey mi olur gelişecek? Yani illaki.
5: Kilosu 550-520. O dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
1: Bilal abi gel pazarlığı senle devam
4: ettirelim.
1: Mal senin değil mi abi?
4: Değil.
1: Abi o zaman biz böyle devam edelim. Biz bunu
2: 500 yıkalım. Kurtarmaz. Ben sizi kırmam. Kırmam yani.
1: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz. Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
2: Evet, aynen.
1: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
2: 1 ton 200 kilo.
1: Büyük baş. İsmi de Aslan bu arada.
2: Aslan.
1: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
3: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

0: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Yeni iddialar var. Özkan Yalım'ın ifadesine yaptığı ekler var. İlk bölümde onun üzerinde durduk. CHP Genel Merkezi yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı duruma düşürmeye çalışıyorlar diyor Özkan Yalım ek ifadesinde. Ve Uşak Belediyesi'nin Özgür Özel'in makam aracının dizaynını ödediği 170 bin euro hakkında CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin bir açıklaması var. Sesi var mı arkadaşlar? Bir ne diyor Zeynel Emre? Rakamlar aslında bugünkü Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar diyor.
1: Evet. Yani
2: bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
0: Ya konu bu mu şimdi? Küçük rakamlar çok garip. Nasıl ya bir savunma Melih, bu yani?
1: Var ya o ahlaki çöküş diyorlar ya. Tam o çöküşün özeti. Bundan daha vahim bir şey olamaz.
0: Özrü
1: yani.
0: Kabahatinden büyük evet. Demek bu değil mi?
1: Partinin, aynen
0: böyle. Yani nasıl bunu böyle diyebilir ki? Ya.
1: Hani asgari ücret bir taraftan bağıracaksın. Ülkede yoksulluk var. Kent yoksulluğu var. İşte insanlar geçinemiyor. Emekler geçinemiyor diyeceksin. Sonra bu parayı...
3: Sonra kendi genel başkanın makam arabasının içerisini sadece modifiye etmek için 4 araba parası vereceksin. Ve bunun küçük bir rakam olduğunu söyleyeceksin.
0: Ya böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuluyor? Niye yani böyle bir şey yapılacaksa yaptırırsın değil mi Mahmut abi? Partinin parasından yaptır. Ne bileyim cebinden yaptırıyorsun. Genel başkanın aracı diye düşünüyorsanız ne bileyim hani daha konforlu falan.
1: Ya ben onu şuna bağlıyorum. Geçmiş o dönem mesela bir, inanılmaz bir rüzgar yakaladılar. Yerel seçimlerde başarılı olmuşlar. İşte İstanbul almışlar, belediyeler almışlar. Şunu yani bizim önümüzde artık kimse duramaz.

0: Araba mı yaptı? Yapıt yapılsın.
1: Ha, o sarhoşlukta da bunlar gündeme bile gelmez dediler. Gelmez yani ya. Konu bile olmaz böyle, diye düşündüler.
0: Böyle pervasız.
1: Çünkü
0: ben pervasız diyorum ama bir taraftan da arsız bir boyutu var işin yani.
2: Yani
1: fütursuz olunmasa bunlar olmaz.
2: Yani
1: evet.
2: Şimdi yani Özkan Yal'ın böyle günah keçisi falan ilan ediyorlar. Şimdi yalancılıkla her şeyi itham ediyorlar. Üç gün öncesine kadar Özkan Yal'ın en önemli kişilerinden birisiydi partinin. Yani Antalya Belediye Başkanı'nı düşün, Böceği. Şu anda yalancı her şeyi söylüyorlar. Ya daha 3 gün önce Muhittin Böcek'le Özgür Özel birlikte kürsünün üzerine çıktılar. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyet değerlerini savunmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Genel Başkanımızın izinde buradan işte Toroslardan biz Silivri'deki genel Cumhurbaşkanı adayımıza selam gönderiyoruz. Bunu daha 3 gün önce söyledi yani Muhittin Böcek. Bütün bunları söylerken, o kürsülerin üzerindeyken bu yolsuzlukları yapmışlar. Ama tekrar ediyorum, bakın bunlar yolsuzluk olduğunu düşünmüyorlar. Bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Asıl sorun bu. Bu yanlış bir şey değil. Yani Özkan Yal'ın mesela gerçekten de öyle demiş olabilir. Ya Sayın Genel Başkanım, ne gereği var, siz öyle şeylerle uğraşmayın. Onu biz belediyenin bütçesinden harcalarız, sıkıntı yok. Bu feda olsun belediye. Ne olacak ki, bak ben pavyonda çalıştırdığım kadınları SGK'lı olarak belediyede burada kadro şişince götürüyorum. CHP'nin diğer Bornova 230 kilometre uzaklıktaki Bornova Belediyesi'nde kadın hayatında muhtemelen Bornova'nın içinden geçmemiştir yani. Orada SGK'lı olarak çalışıyor göstermiş.
1: O suç psikolojisi böyle bir şey galiba. Evet. Şimdi teşbihde hata olmaz ama geçenlerde PKK'nın bu teröristlerinden birisi Kandil'de konuşuyor. Bir kadın, kulaklarıma inanamadım. Biz ne yapmışız ki diyor, hafif diyeceğiz falan diyor. Yani kadın inanamıyorsun, biz ne yapmışız diyor. Yani katil, aşağılık. Kiralık bir katil. Ben ne yapmışım ki diyor. Biz ne, PKK ne yapmış diyor yani. Niye hafistesin diyor. Bu arada Ata Gündüz Kurşun da bizimle beraber. Şimdi Ata Afyon'u çok iyi biliyor. Burcu Köksal'la ilgili yeni bize aktaracakları da vardır. Ata merhaba.
3: Merhaba Meli Altınok. İyi yayınlar diyorum size ve konuklarımıza.
1: Teşekkürler. Hocam Afyon birkaç gündür, gerçi bir süredir epey hareketli günler geçiriyor. Yani ne olacak ne bitecek diye dikkatler hep Afyon'a çevrilmişti. Afyon'daki hava, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından, dünkü törenin ardından nasıl Ata? Gözlemlerin neler?
3: Şimdi şöyle, Burcu Köksal, evet bugün, dün rozet takıldı, bugün de makamına oturdu. Çok geniş çaplı bir karşılama töreni düzenlendi. Ben binlerle ifade edebilirim. Çünkü bundan önceki süreçte de yani Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği belli olmasının ardından bazı CHP'li isimler, hatta onlardan bir tanesi de Cemal Enginyurt malum. Ali Mahir Başarır da yine Afyon Karahisar'a geldi. Belediyenin önünde Burcu Köksal'ı işte bundan sonra gördüğünüz yerde yuvalayın, tepki gösterin şeklinde orada toplanan bir avuç insana yönelik bir konuşma yaptı. Ama Burcu Köksal'ın bugün belediyeye gelişi, AK Parti kimliğiyle birlikte gelişi adeta bir miting havasında gerçekleşti. Mehter takımı eşliğinde ve aynı zamanda tüm AK Parti teşkilatlarıyla birlikte binlerce kişi Afyonkarahisar Belediyesi'nin önündeydi. Hatta biz bile makam katına çıkarken ezilme tehlikesi geçirdik. Dolayısıyla Burcu Köksal'ın zaten AK Parti'ye geçeceği aylar öncesinden belliydi. Bazen dillendirilmişti ama artık iyiden iyiye anladığımız kadarıyla Burcu Köksal artık tahammül edemez seviyeye geldi. Çünkü Afyonkarahisar özeline bakacak olursak mesela bir tane bir örnek vereyim. İl özel idaresinden Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde bir otopark kazandırmıştı Burcu Köksal. Ancak CHP'li meclis üyeleri buna karşı çıktı. Bu sadece özelde, Afyon özelinde küçük bir örnek. Yine bunun yanı sıra yine kendi partisi tarafından çok sayıda tehdit aldığını, bunu Ankara'ya ulaştırdığını CHP Genel Merkezi, ancak hiçbir şekilde disiplin soruşturması açılmadığını ve bu şikayetlerin sümen altı edildiğini duyurdu. Ve
1: temel mesele
3: CHP
1: bu
3: Genel
1: otopark
3: Başkanı
1: işi miydi?
3: Özgür Özel'in...
1: Temel mesele Burcu Köksal'ın yani CHP yönetimiyle Genel Merkezi arasının açılması.
3: Evet, evet.
1: Yoksa Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması mı biraz da Burcu Köksal'ın?
3: Tabii ki Kılıçdaroğlu'na da yakın bir isim. Az önce İlter de anlatmıştır zaten. Yani Kılıçdaroğlu'yla da görüştüğü iddia ediliyor Burcu Köksal'ın.
1: Yok, anlatmadı, senden dinleyeceğiz.
3: Ama Afyon özelinde Evet, evet. Afyon özelinde bu sadece bir örnekti. Ama onun haricinde de tabii ki sadece Burcu Köksal değil, eşi Yasin Köksal'a yönelik de iddialar vardı. Ki zaten Özgür Özel'in o gönderdiği mesajlar da buna örnek. Son bir örnek daha vereyim. Burcu Köksal'a yakın kaynaklardan edindiğim bilgi şu. Özgür Özel'in birkaç gün önce attığı bir mesaj yine Burcu Köksal'a resmen tahrik ediyor. Yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Şu ifadeyi kullandı. Boşa o kocayı, kocanın kuyruğundan yakaladılar. O yüzden mi gidiyorsun? Çünkü şöyle de bir iddia var. Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'a yönelik de bir soruşturma açıldı şeklinde. Ancak ben kaynaklarımdan bunu da teyit ettim. Onu da aktarmak istiyorum. Yasin Köksal'a ait tek bir soruşturma var. 18 sayfalık bir gerekçeli karar yayınlandı ve kovuşturmaya gerek yoktur denildi. Hatta iddianame bile hazırlanmadı. Dolayısıyla hatta geçen hafta da yine Yasin Köksal'ın işte gözaltına alındığı şeklinde iddialar da ortada dolaşıyor ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey meydana gelmedi. Tek bir soruşturma var. Ona da zaten takipsizlik kararı verildi. Dolayısıyla Özgür Özel defalarca Burcu Köksal'a da ulaşmaya çalıştı zaten. Bunu geçtiğimiz haftalardaki yayınlarımızda da dile getirmiştik. Ancak Burcu Köksal Özgür Özel'in telefonlarına çıkmadı. Böyle olunca da Özgür Özel tıpkı bundan önceki Keçiören Belediye Başkanı'ydı yanılmıyorsam yine küfür dolu, hakaret dolu mesajlarını Burcu Köksal'a yönelik de bir kadın belediye başkanına yönelik de sarf etmiş oldu. Bir taraftan da tabii belediye meclisi de düşünülüyordu, çok konuşuluyordu. Ne olacak? Çünkü 23 CHP'li meclis üyesi vardı Afyonkarahisar Belediyesi'nde. 12 AK Partili meclis üyesi vardı. 2 de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi vardı. 23 CHP'li üyeden 7'si istifa etti. 6'sı AK Parti saflarına katıldı. Biri ise şu anda bağımsız. Hal böyle olunca da dengeler değişmiş oldu ve Afyonkarahisar Belediye Meclisi de AK Parti'ye geçmiş oldu. Çoğunluk bu şekilde sağlanmış oldu. Bir de işin bugün yine benim edindiğim bilgiler çok sağlam kaynaklardan. Şu ana kadar birkaç günlük süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaklaşık 2000 kişi partisine istifa etti. Afyonkarahisar için söylüyorum bunu ve tekrar ediyorum. Yaklaşık 2000 kişi Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Bu sayının artarak devam etmesi bekleniyor. Burcu Köksal da bugün makamına oturdu. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından da Dinar ilçesine gitti. Protokol üyeleriyle birlikte, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla birlikte. Çünkü Dinar ilçesinde yaban atmamak gerekiyor. Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Belediye Başkanı Veysel Topçu da Burcu Köksal'la birlikte AK Parti saflarına katılan isim oldu. Orada da dengeler değişti. CHP'li bazı üyeler istifa edince belediye meclisinde de söz hakkı AK Parti'ye geçmiş oldu. Ve artık bundan sonraki süreçte bugün gün içerisinde Burcu Köksal'la röportaj talebinde de bulunduk ama artık çok fazla konuşmak istemediğini çünkü aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar var. Dolayısıyla yaptığı konuşmada da zaten ailenin önemine dikkat çekmişti. Bundan sonra dedi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz dedi. AK Parti ile birlikte AK Parti saflarında.
4: Şimdi Burcu Köksal'ın da konuşmasını, ilk konuşmasını dinleyeceğiz biraz sonra ama Özgür Özel az önce konuştuğumuz konularda olduğu gibi hani sorun olarak görmüyor diyoruz ya, yolsuzluktan bahsediliyor, bir ne var falan diyorlar, işte arabayı şey yaptık, modernize ettik, olur canım çok da para değildi diyor. Özgür Özel de itiraz etmiyor attığı WhatsApp mesajlarına. Konuşmasında açıkça söyledi dünkü konuşmasında, hatta tehditse tehdit algılayın dedi. Hani CHP iktidara geldiği gün
5: tehditse tehdit dedi.
4: Tehdit dedi. Geldiği gün CHP iktidara ne yapacak bilmiyorum, yani iktidara geldiği zaman bütün mahkemelere emir mi verecek, ama bir dinleyelim Özgür Özel'in itirafını.
6: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur sana say.
4: Ya karını boşa, kocanı boşa falan. Hele kocanı boşa diyeceksin birine falan filan. Yani dengesiz hali, aklının başında olmaması gerekiyor. Hakikaten benim çok garibime gidiyor. Mahmut Öğür, bir de o gazetecilerin halini görüyorum, CHP'li gazetecilerin. Biz şimdi burada sorguluyoruz. İddialar nedir ne değildir. Örneğin az önce söylediğimi diyorum ya. bazı kafama takılan itiraflarda yerler var. Tutarsızlığını söylüyorum. Ya insanlar bir makul olanı kaybettikleri için niye bunu söylüyorsun falan diyorlar. Biz söyleyeceğiz. Bizim işimiz bu itirafçıların ne yediği belirsiz tiplerin her söylediğini kabul etmek falan değil. Onu savcılar bilir. Yani bir tane adam Özkan Yalım.

pek de böyle muteber değil bugüne kadar anlatılan hikayelerinden ortaya çıkıldığına göre. Ben bu adamın ağzından her çıkanı onaylayıp aa öyle mi diyeceğim yani, gazeteciyim. Sorularımı, şüphelerimi söyleyeceğim. Yargı karar verir. Bizim de Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler gibi olmamızı istiyorsanız kusura bakmayın ben öyle olamam. Yani kimse olmaz bu stüdyodaki gazetecilerden.

0: Önce o gazeteciler savunmaya geçiyorlar. İnanılmaz. Ben inanamıyorum Mahmut abi bu hallerine.
1: Katılıyorum. Dün akşam Halk TV izliyorum. Profesör ünlü doçent doktor ne yazıyor? Profesör yazıyor. Uğur hocam alınmasın.
2: Ama ya, yok hiç alınmaz.
1: Şöyle bir şey diyor. AK Parti diyor inanılmaz bir çöküş yaşıyor. bu kadar şeyin altından kalkmak için CHP yapmadıkları şey kalmadı. Yani o ifadelerden hani %1'i doğru olsa, bakın bu fotoğrafın %1'i doğru olsa burada bir yolsuzluk var demektir ya. Bir kere de bunu sorgula yani. Bunu sorgulamıyor. AK Parti çok zor günler geçiriyor. Yani hadi tamam AK Parti'ye yakın duran anket şirketlerine bakmıyoruz. Kendi anket şirketlerine yakınında bakın. Başa baş diyelim en onların yaklaşımıyla. Başa baş bir durumda AK Parti ve CHP. %10 puan kaybetmiş. Nereden? Yerel seçimlerden mutlaka. Birinci partiyim demişsin. Niye kaybettin? Bir bunun hesabını ver önce.
3: Bugün şimdi mesela Burcu Hanım.
0: Murat'cığım çok özür dilerim. Ata'yı gönderelim hemen konuşmaya devam edelim. Ata çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İlter bizimle. Biraz daha.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ ol. Burcu Hanım 46 yaşında birisi. 20 küsür yıldır CHP'de siyaset yapıyor. İl başkanlığı yapmış. 4 dönem milletvekilliği yapmış. Yani grup başkan vekilliği yapmış. Belediye başkanı. Bak CHP o kadar CHP'li. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Afyon şeyi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. Hani CHP'li kimliğiyle alakalı en küçük bir şüphe olmayan birisi. Tabii. Değil mi? İstifa edip geldiği gün 2000 CHP'li istifa ediyor onunla beraber. Ya kapıda AK Parti'ye bak. En karşıtı olduğu partiye gidiyor ve orada büyük bir tezahüratla karşılanıyor kapıda Afyon Belediyesi'nde. Cemal Enginyurt gibi bir figür değil, öyle bir profil değil. Yani özellikle söylüyorum kapısına gidip bağırdığı için söylüyorum Cemal Engin.
0: Ama bu konuda en onun çok kapısı. Laf edecek adam parti değiştirme konusunda diyor.
3: O açıdan yani onun öyle birisi değil ama şimdi 20 küsur yıldır CHP'de siyaset yapan bir kişi. Şunu sormanız lazım. Hırsızlığına itham etmiyorsunuz. Genel başkanınız kefil oluyor diyor ki bak ben senin hırsız olmadığını biliyorum diyor. Değil mi? Bu çok önemli bir cümle. Bundan sonra o zaman neden bu kadar önemli CHP'de siyaset yapmış bir figür? Neden Afyon gibi 74 yıl sonra kazandığınız bir yerde belediye başkanlığı yapamayacak kadar kendisini baskı altında hissetmiş? Neden partisinden sürekli rahatsızlık şikayet etmiş? Neden genel merkeze ben burada belediyecilik yapamıyorum, siyaset üretemiyorum. Buradaki CHP'lilerden, CHP teşkilatlarından yıldım. Neden demiş? Yani bir insana ben muhtemelen Burcu Hanım'la dünya görüşüm taban tabana zıt. AK Parti içerisinde de dünya kadar farklı insan tabii yani canım. Hiç pek çok insanla taban tabana zıttır. Ama başka bir şey. O yani haysiyetiyle şerefiyle belediyecilik yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan birisi. Tamamen ideolojik olarak bambaşka bir yerde durabiliriz. Ama o kişi diyor ki 20 yıldır siyaset yaptığım yerde siyaset yapma imkanım yok. Onun için ben zıddım olan AK Parti'ye gideceğim ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde çok daha güçlü bir siyaset üretebileceğim diyorsa CHP'lilerin, CHP'ye yakın olan gazeteci arkadaşlarımızın bunu sorgulaması lazım. Bunu sorgulamasa ne olur biliyor musunuz? Gerçek bu çöküş çok hızlı bir şekilde devam eder.
0: Sorgulama ne kelime? Cevap vermeye başlıyorlar. Yani muhataplarından önce iddiaların onlar cevap veriyor. Soru soranlara kızıyorlar. Evet. Çırından çıkmışlar.
1: Ha, bir şey mi söyleyeceğim? Bir
0: hemen geleceğim ama. Tamam. İlter. Peki bu şimdi istifalardan falan hep bahsettik ya. Çok fazla da sayı oldu.
2: İstifala...
0: Kaç oldu bugüne kadar İlter? Kaç kişi geçti? Kafanda böyle bir rakam mı? 70'e yakın belediye geçti değil mi?
2: Veli Altınok şu anda 2024 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi dahil diğer partilerden toplam 79 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Büyük bir rakam. En çok da yeniden Refah Partisi'nden geçti AK Parti'ye belediye başkanları. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 17 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
0: 18.
2: Şimdi bu tabloyu 18 özür dilerim. Bu tabloyu Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde şöyle yorumlayanlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar iddiasında olan, iktidar hedefi koyan bir siyasi parti. Ama baktığımızda belediye başkanları Afyon'da Burcu Köksal gibi bir isim de eğer CHP'den ayrılıyor ve AK Parti'ye geçiyorsa biz bunu sorgulamamız lazım. Tabii şu andaki tartışmalar üzerinden işte baskı yapıldığı vesaire şeklinde iddialar gündeme getirildi. Bu siyaseten de bu şekilde

0: de tartışma yaratılabilir ama biz şapkamızı önümüze koyup bunu da muhakkak değerlendirmemiz lazım. Çünkü bu seçmene de olumsuz yansır şeklinde parti kulislerinde, partide yorum yapan isimler de var. Yani bu konuyu daha rasyonel düşünen, bu konuya daha rasyonel yaklaşan, siyaset bilimi ne diyor, nasıl hareket etmeliyiz, buna göre nasıl bir yol haritası ortaya koymalıyız, bu gidişleri nasıl biz, bu gidişlerin muhasebesini nasıl doğru yapabiliriz sorusunun yanıtını arayan isimler diyorlar ki, bu kadar partiden istifa edip eğer belediye başkanlarımız AK Parti'ye geçiyorsa bizim de kendimizi sorgulamamız lazım şeklinde yorum yapanlar var. Çünkü moraller bozuluyor haliyle bu kadar kopuş olunca ve bu da seçmene de yansır endişesi hakim Melih Altınok. Bugün yine kulislerden edindiğim bilgi, daha doğrusu yorum bu şekildeydi.
1: Mahmut abi, çok ciddi bir sayı değil mi bu? Kadar
2: şimdi Melik'in bu
1: 37'de milletvekili bu arada.
2: Bu çok önemli bir durum. Yani şimdi bu tabii çok fazla tartışıp konuştuğumuz bir şey değil. Aslında geçişler oluyor. Ya işte sıkıştı, geçişiyor. Paraya ihtiyacı var, geçiyor. Mesele onu aşan bir şey var. Bakın ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım'la da konuştum ayrıntılı bir şekilde. O orayla ilgili de Kuşadası'ndaki o 6 milyarlık rant olayı da
1: yazdın. Yazdın da sen onu.
2: Yazdım onu. Orada hepsinde ortak şeyi görüyoruz. Müthiş bir rahatsızlık var. Rant üzerinden bir sıkıştırma var. Yani bu tabii ki küçük küçük şeyler olur mu? Şeyin dediği, Zeynel Emre'nin dediği gibi. Oluyor. Partilerin hepsinde oluyor. Ama iş orada kalmadı. Daha büyük bir noktaya geliyor. Bu bir rahatsızlık. İkinci bir şey daha var. Şimdi AK Parti kendi içinde de sıkıntılar yaşıyor olabilir. 25 yıllık bir iktidar partisi. Fakat bambaşka bir şey daha oluyor. Dünyadaki alt üst oluş açısından söyleyeceğim. Küresel sistemdeki alt üst oluş, yeniden dünyanın tanımlanması, yeni sistemlerin kurulmasında da bir süreç gelişiyor. Yerli milli aks dediğimiz aks gelişiyor. Bu 2000'lerde hatırlarsan işte sol liberal kesimler AK Parti'ye dört elle sarılmıştı. Değil mi? Orada bir sol liberaller AK Parti'de kendilerini ifade ettiler. Şimdi milli duruşu olanlar AK Parti'ye yöneldiler. Bu çok enteresan.
3: Mesela, eskiden liberaller vardı tabii, 2010'a kadar, 12'ye kadar.
2: Niye,
3: şimdi milli görüş.
2: O niye? Çünkü dünyada güvenlik meselesi, ülkelerin ayakta kalma meselesi önemli hale geldi. Şimdi bu önemli hale gelince AK Parti bu açıdan küresel, hem bölgesel hem küresel siyasette izlediği denge siyaseti, savunma sanayine verdiği önem, barış siyasetini devreye sokması, bir biçimde de hani orta ölçekli ülkeler açısından ciddi bir pozisyon alan bir Türkiye var. Şimdi bu, dikkat edin mesela Mehmet Ali Çelebi olayından, evet, Haluk Hulki Cevizlioğlu olayından, oradan başlayan bir AK Parti'ye bakma süreci var. AK Parti farklı değerlendirme. Ben 2012-13 o arada bir şey yazmıştım. Yani AK Parti bir senteze doğru gidiyor. Türkiye'yi yani bir laik, antilaik üzerinden kamplaşan bir sosyolojiyi normalleştiren bir noktaya doğru gidiyor. Ben AK Parti'nin bu devrimlerini, sessiz devrimlerini bir normalleşme süreci olarak derim. 2015-16, 15 Temmuz'dan sonra AK Parti bir defa kendi siyasetini hayata geçirmeye başladı. Daha öncesinde o vesayetin etkisi altında gelgitler yaşayan bir süreç yaşadık. Hepimiz yaşadık.
3: Liberaller de muktedir değilken AK Parti'nin yanındaydılar zaten. Muktedir olduktan sonra başkaları.
2: Şimdi o ayrışmada Türkiye, hani dünyadaki konumlanma açısından da Türkiye bir yerde duruyor. Bu da doğal olarak milli hassasiyetleri olan sol kemalistleri, kemalistlerin dikkatini çekiyor. Düşünün yani biz Burcu Köksal da aleyhine yazı yazdı. Niye? Suriyelilere karşı tavrından dolayı.
3: Evet.
2: Orada bir sıkıntı vardı. Ötekileştirici bir dil kullanıyordu. Irkçı bir dil kullanıyordu. Şimdi bu şu demek değil. AK Parti bir kitle partisi. Evet. Farklı kesimleri olabilir, içinde barındırabilir ama asgari, bizim eski solun tanımıyla asgari müştereklerde birlikte olmak. Ne demektir bu? Bir, insan hakları konusunda, evrensel değerler konusunda, ötekileştirmeme konusunda bir orta noktaya gelmeli.
3: Evet, öyle bir parti. Sen tarif ediyorsun işte, Atatürkçü var, Atatürkçüler var, kendisini başka yere tarif eden muhafazakarı var, şu var, liberali var.
2: Son konuşmasında mesela aile konumuna dikkat, aile pozisyonuna dikkat çekmesi de önemli.
1: Evet.
2: Yani çünkü CHP içerisinde çok ciddi bir, bu açıdan farklı şeyler gelişiyor. Yani
4: deformasyon var.
2: Evet, küreselleşme ile ilişkileri açısından da farklı
3: şeyler. Küresel cephede de CHP o bir anlamda aile karşıtlarının durduğu yerde duruyor. Yani LGBT şu
2: tabii orada duruyor ama onun içinde bu

0: Bundan rahatsız olan CHP'liler de var. Var. Şimdi o yüzden
1: onlar
0: mesela
1: için
0: geçen
1: de yeni bir adres, AK Parti adresi olacak yani. Onlar için de adres olacak.
0: Adres olacak. O yüzden bu gidişat sadece geçmişte gördüğümüz işte Güneş Muhtel olayı gibi ya da 90'lardaki parti değiştirmenin ötesinde
1: başka
0: bir hat değiştirme, bir siyasi bloklaşma yani yeni oluyor. Ha bu şu demek değil. Ben CHP içerisinde 2011'den sonra da hep savundum. Yani milli ve küreselciler hattında CHP'deki millicilerin de harekete geçmesi gerektiğini, CHP'nin o çizgiye gelmesini, sol eksenli bir yerli ve milli hattın oluşturulması gerektiğini düşünüyordum. Ama ne yazık ki CHP o küreselci bloktan kopmadı.
2: Evet, onların
0: yanında. Ama içeride rahatsızlık var.
1: Bir cümle söyleyebilir miyim?
3: İlter'e hemen yollayalım, tabii, konuşalım. İlter, çok teşekkür ederiz. Çok uzun sürede bizimle kaldın bulunduğun bölgede. Yine görüşmek üzere.
4: Bir de son bir cümle eklemek isterim.
3: Tabii
4: Melih Altınok, belediye başkanların transferiyle ilgili.
0: Evet.
3: Tabii tercih dinliyoruz.
4: Önümüzdeki süreçte bazı belediye başkanlarının da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor. Bu neden iddia gündemde? Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyasetten bazı belediye başkanları rahatsız. Bunu çok net olarak ifade edebiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, onun yanında tabii ki yer alacağız, kenetleneceğiz diyor. Ancak belediye başkanları arasında Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyasetin doğru bir siyaset olmadığını ifade eden isimler olduğu belirtiliyor. Ve bu nedenle önümüzdeki günlerde bu gerekçelerle yine yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da yine göz önünde bulundurularak bu gerekçelerle belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı belediye başkanlarının ayrılabileceği ifade ediliyor. Bir de Muhittin Böcek'le ilgili şu konuyu da aktarmak isterim. Muhittin Böcek'le ilgili de bir ihraç süreci başlatılabilir bu gündemde. İhraç edilir mi edilmez mi onu bilmiyorum. Partili bir yetkiliye bunu sorduğumda, Muhittin Böcek'le ilgili bir disiplin süreci başlatılır mı diye sorduğumda ifadelerine bakacağız, ne anlattığına bakacağız. Ona göre bir süreç belirlenecek demişti. Bunu da son bir not olarak aktarmak isterim Melih Altın.
3: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İslam hocama üzülüyorum orada oturduğum anda.
0: Ya evet ama
3: siyaset
5: burada
3: şimdi
5: o şöyle düşünüyor. Şimdi bu iki iç politika altını yükseltti mi azalttı mı ne aldı?
3: Şimdi sizin konulara geleceğiz hocam.
5: Şimdi şu tabloyla alakalı.
3: Sırat bitirsin buradan bir, çıkıyoruz.
1: Bir şey söylemek
0: İslam
1: istiyorum.
0: İslam Bey konuşacağım.
1: Tabloyla alakalı parti geçen.
3: Geçen partiler geçen, evet. 78
1: mi? Seçimler seçim günü de bir konuşma yapmıştım. Hala öyle döndürüp duruyorlar. Yeniden Refah nereye kazanacak
3: evet,
1: diye.
3: Evet meşhur konuşması.
1: İşte nereye kazanacak görsünler. Tam olarak doğru, bunu söylemiştim.
3: Doğru.
1: Siz AK Partili siyasetçilerden aday gösterilemeyenleri aday göstererek bir seçim kazanırsanız 41 tane toplam belediye başkanlığı kazanmıştı Yeniden Refah Türkiye'de il
0: 33'ü ilçe. Gitti mi?
1: 33'ü gitti. Bir iki tane bir
3: Murat Aklı çıktı.
1: Bir il, bir büyük şehir. İki tane bir büyük şehir Şanlıurfa ve bir tane de il belediyesini kazanmıştı. İkisi de gitti. 33'te yani şu anda 41'den 33'e Saadet Partisi de bir tane kazanmıştı artık o da
0: gitmiş.
1: Yok. O da partiye geçmiş.
3: Peki şuna değdi mi Murat? Sen haklı çıkmış oldun o konuşmandan evet, ama. Yani Yeniden Refah Partisi rahmetli Erbakan'ın oğlu. Ya şöyle bir tanıtım videosu çekti Mahmut abi. Mültecileri böyle kargo gibi paketlerin içine koyuyorlar, gönderiyorlar. Yani bunları almak için bu propagandayı yapmıyor, faşistlere seslenmeye değdi mi? Ben de bunu bir hatırlatmak
0: istiyorum. Bir şey de
3: istiyorum.
0: Ben ekleyeyim şuna. Bu tabii bütün parti, tek bir partiden geçiş yok. İyi Parti'den bile var.
3: Evet, hepsi.
0: Bu da başka bir adres gösteriyor. Bir, iki, mesela hani bazen derler ya iktidar taç giyen baş akıllanır. Ben taçı kaybeden de akıllanır diye düşünüyorum.
3: Ama Kemal, o iyi bir şeydir yani.
0: Kemal
3: taçı
0: Bey'in, Kemal Bey'in son yazılarına bakın.
1: Evet.
0: Çok farklı, daha milli bir çizgide duruyor. Türkiye'nin hem Tayyip Bey'in izlediği liderlik açısından, Türkiye'nin pozisyonu açısından geldiği noktaya hak veren bir noktada.
3: Ben de inanamıyorum okudukça evet. Kemal Bey mi yazmış bunları diyordum. Yani o da önemli bir nokta.
0: Evet.
3: Bu arada tamam geçeceğim. Konuyu değiştirelim diyorlar. Konuyu geçti evet, ama bir cümle daha söyleyeceğim izin verin. Şimdi bu kadar belediye başkanı bir yere geçince özellikle CHP'den olduğu zaman sürekli bu yargı konusu gündeme getiriyor. Yargılanmamak için işte bir şeyleri var, kirli dosyaları ortaya çıkmasın diye geçiyorlar falan deniliyor da. Ya bu adamları niye seçtiniz o zaman? Hepsini tutup seçmişsiniz yani.
1: Ya.
3: Böyle bir problem varsa bunu söylemek bazen hani itiraf anlamına geliyor. Ağızdan çıkan kelimeleri çok fazla da duymuyorlar.

0: Niye seçiyorsunuz bu kadar adamları, hep uygun, müsait, kullanışlı adamları? Bunu da sorgulamak gerekiyor. O iddia doğruysa bile tabii ki ben ona katılmıyorum. Evet, hemen bir Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'da, Hasan Zahit'te muhabirlerimizden, Kazakistan'da başkent Astana'da Cumhurbaşkanı'nın temaslarını takip ediyor. Hasan, oradaki atmosfer nedir? Bu ziyaret niye önemli? Cumhurbaşkanı neler yaptı? Senden dinliyoruz.
1: Melih Altınok, teşekkür ederim sizlere ve değerli konuklarımıza da iyi yayınlar dileyelim. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a geldi ve aslında oldukça görkemli bir şekilde karşılandığını söylemek istiyorum. Ki Kazakistan'da genelde caddeler ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Ve yine karşılama sırasında da iki tane helikopter geldi. İki tane askeri helikopter geldi ve askeri helikopterlerin birinde Türk bayrağı vardı ve birinde Kazakistan bayrağı vardı. Küçük çocuklar, Kazak öğrenciler vardı. Ellerinde Türk bayrakları, Kazak bayraklarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladılar ve tabii aslında içeriye girildikten sonra, havalimanı içerisine girildikten sonra dikkat çeken bir detay vardı. Orada Başkan Erdoğan Dombra müziğiyle karşılandı. Yine Kazak öğrenciler ellerindeki sazlarla Dombra müziğini çaldılar. Tabii ki Dombra'yı biliyoruz. AK Parti ile, yani bir yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la kütleşmiş bir parça olduğunu söyleyebilirim ve oldukça sıcak bir samimi karşılama yapıldığını söyleyebilirim Başkan Erdoğan'a. Tabii temaslar yarın itibariyle başlayacak. Türkiye saatiyle saat 9'da temasların başlayacağını söyleyelim. Kazakistan saatiyle saat 11'de. Bizim bulunduğumuz lokasyon Türkiye'den 2 saat daha ileride olduğunu ifade etmekte fayda var. Yarın saat 11'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşme yapacak ve bu görüşme oldukça önemli. Zira Türkiye ve Kazakistan'ın önemli işbirliği anlaşmaları var. Nedir bunlar? Ekonomi, eğitim, bir yandan da yine aynı şekilde sağlık, turizm ve savunma sanayi gibi, işte bütün bu başlıklar yarın Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın da tabii gündeminde olacağını söyleyebiliriz. Tabii bugün geldi Başkan Erdoğan Astana'ya, az önce ifade etmiş olduğum gibi. Geçen yılda Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret etmişti. Tokayev Ankara'yı ziyaret etmişti ve bu ziyarette de yine aynı şekilde önemli başlıklar ele alınmıştı. Neydi bunlar? Bir yandan sanayi, savunma sanayi, ticaret ve ulaştırma, ulaşım gibi başlıklar ele alınmıştı ve işte yarın da yine buna benzer başlıkların ele alınması bekleniyor ki yarın Kazakistan ve Türkiye yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi olacak. 6.

0: Özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hadırhat'ındaki yeni ticaret ve enerji güzergahları bu konuda oldukça dikkat çekiyor ki Türkiye jeopolitik açısından, güzergah açısından oldukça önemli bir konum, önemli bir ülke geldiğini olduğunu söylemek isterim. Devamında bir yandan da yine uzmanlara göre, analistlere göre ise bu Kazakistan'ın enerji kaynakları ve transit ülke konumu Türkiye'nin de Avrupa pazarlarına açılan lojistik merkez rolüyle birleşince iki ülke büyük ölçekte jeopolitik anlamda oldukça önemli bir değere sahip. Peki biz az önce ifade etmiştim, neredeyiz? Astana'dayız, Kazakistan'dayız. Kazakistan'ın modern yüzündeyiz ki yaklaşık 1990'lı yılların başında Kazakistan bağımsızlığını ilan etmişti. Aslında o dönemlerden bugüne Kazakistan ve Türkiye arasındaki anlaşmaların, dostluğun oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Zira Türkiye Kazakistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu ifade etmekte fayda var ki başta Kazakistan'ın başkenti Almaty'ydi. Ancak bağımsızlık ilan edildikten sonra Astana'ya taşındı başkent ve bunun önemli sebepleri vardı. Neden? Almaty coğrafi olarak Kazakistan'ın daha güneyin de yer alan bir ülkeydi. Aynı zamanda deprem bölgesi olduğu söyleniyordu ve çarpık kentleşmeden kaynaklı işte başkent daha sonrasında bizim bulunduğumuz bu lokasyon oldu ve başkent buraya geldiğinden beri aslında özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye burada çok fazla yatırım da yaptığını bir yandan da söylemek isterim ve bir yandan da size eğer müsaadeniz olursa aslında Astana'yı da göstermek isterim hemen çok kısa bir şekilde. Zira oldukça önemli altyapılara sahip ve işte bu noktalarda Türk mimarlarının da etkisinin de yine aynı şekilde büyük olduğunu söylemek isterim. Yaklaşık 4000 Türk şirket tarafından da yine bu bölgeye yatırımların yapıldığını söylemekte fayda var. Bu noktadayız. Başkan Erdoğan'ın gelişmeleri yarın.
1: Evet, devam edelim. Biz Çin konusuna gelelim. Evet, bugün herkesin beklediği Çin temasları vardı. Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e gitti. Murat, nasıl takip ettin ziyareti?
2: Evet, sonra. Ya şöyle bir şey, yaygın kanaat var. Ben başından beri ona karşı olduğum için. Yani işte ABD ile Çin kapışacak, yok Pasifik'e kayacak bilmem ne falan. Ya ABD ile Çin rakip olabilirler. Rakiplerdir. Ama düşman değillerdir ve hiçbir zaman da düşman olmadılar yani.
1: Çin kiminle savaşmış?
2: Niye yani? Yani niye düşman olsunlar? Yani 2. Dünya Savaşı'nda da Çin'le aynı cephede bulundular. Evet. ABD yani şu bildiğimiz son 150 yıllık tarih içerisinde Çin'le hiçbir zaman karşı karşıya gelmiş ve onu düşman olarak ilan etmiş bir yer değil. Bugün Trump öyle coşkulu bir şekilde karşılandı ki Çin'le. Bence Çin zaten bu anlamda o mesajı vermiş oldu. 600 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan iki ülke neden birbirleriyle savaşıyor?
1: Dünyada en çok ABD tahvilinin olduğu ülke Uğur Hocam.
2: Tabii.
1: Çin. Şu görüntüleri de bir verebilir miyiz arkadaşlar? Bir bakalım Trump'ın o yarın gelecek gerçi önemli görüntüler ama bugün de havaalanındaydı.
3: Ben itaat ediyorum.
1: Ben tahmin ettim. Mahmut abi katılmıyorsan ama.
2: Savaşacaklar diyor.
4: O niye yok. Dünyada en çok tahvilin olduğu şeyi biliyorsunuz değil mi? Dış ticaret açığını öyle finanse ettiriyor öyle Amerika. Zorluyor yani.
1: Tabii. Mahmut abi öyle değil mi diyorsun
3: ben sen? Ben şöyle düşünüyorum. Ya şimdi bu Çin mesela Uğur Hoca da zaman zaman burada çok tartıştık bunları da. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Amerika şu anda dünyanın tek hegemon devleti. Burada hemfikiriz. Yani güçlü bir askeri gücü öyle.
1: En tabii hocam kimse ona danışmadan
3: ama
1: bir şey yapamıyor.
3: Ama aynı zamanda da bu sistem, kapitalist sistem nedeniyle de en zayıf, zaafı olan şey, hegemon güç. Öteki tarafta Çin'de yükselen güç. Fakat o da hegemon yani etkili hale gelemedi. Kültürüyle, sanatıyla, teknolojisiyle. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Kuşak yol projesi, biz hep şöyle bir orta kuşakta bir yol diyebiliyoruz. Hayır efendim, dünyayı kuşatan bir hat oluşturuyor. Bunun deniz boyutu var, bunun buz boyutu var, bunun dijital siber boyutu var. Siber boyutunda dünyanın %60 siber kanal hattını döşeyen bir ülke. Şimdi Amerika bunu görüyor. Bu korkuyu yaşıyor, durdurmaya çalışıyor. Hürmüz de budur, Venezuela da budur, Panama da budur. Ve başka bölgelerde de benzer şeyler çıkacaktır. O yüzden Çin'i sıkıştırabilmek, aşağı çekebilmek için her şeyi yapacak. Gerekirse savaş dahil.
1: Savaş ama uzlaşma yolu ben herhalde. Yani Çinliler buna da çok yatkınlar. Çinliler herkesle çalışmak.
3: Çinliler yatkın. Çinliler evet. Hani o stratejik sabır diyorlar ya.
1: Yani kimseye kızdığını falan anlamıyorsun bu adamları.
2: Yani ben açıkçası Mahmut abi tekrar söyleyeyim. Ben savaş olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ayrıca Mahmut abi söylediği şeyler bugünün değil belki de son 2000 yılın Çin'in

0: gerçeği zaten. Yani bugün işte kuşak yol projesi diyoruz. Zaten o İpek yolunun üzerindeki
1: tabii
0: bir hattan bahsediyoruz.
1: Tabii yeni İpek yolu olmadı.
0: 2000 yıldır zaten dünya ticaretinin ilmin merkezi Çin'di. Tabii. Çin'den Avrupa'ya taşındı.
2: Ya ama 45'ten sonra Amerika ekonomide bir numara oldu.
0: Evet, ya bu söylediğim şimdi değişiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki evet. Şey başka bir şey olabilir ama Çin hani sonradan ortaya çıkmış yepyeni oluşmuş bir şey.
3: En azından abi şu yani, an savaşmayacaklar için.
1: Bir yerde itiraz
0: ediyor. Şurada şöyle bir şey var. Özür dilerim. Şöyle bir şey var. Yani 2. Cihan Harbi öncesinde büyük ve küresel gerçekten büyük devletler vardı. Onlar kendi hinterlandına geri dönüyorlar. Türkiye de bunlardan birisi.
3: Ya en azından savaşmayacaklarını görüyoruz evet. Şu an yani. Çin oraya gitti geleceğim hocam. Bir izin verirseniz Çin'in hemen bir sıcak bilgileri verelim. Sonra evet, uzun uzun konuşmaya başlayacağız. Trump'ın açıklamaları ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum ama Xi müthiş bir insan. Şimdi dediği şey. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Çin'le yaptığımız işlerden çok para kazanıyoruz. Çin petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz'den sağlıyor diyor. Onu da bir hatırlatıyor. Böyle bir durumu var ama %60 mı hakikaten %60 oran onu da bilmiyorum. De. %60 da değildi galiba. Değil yani ya, o kadar büyük oran bağlılığı yoktu. Orada bize meydan okumuyorlar. Sanırım kendisi Tayvan'ı gündeme getirecek diyor. Bugün Tayvan'da da hareketlilik vardı. Bir takım Amerikan silahlarını Çin'e doğru çevirdiler. Ama asıl tartışma İran hakkında olacak diye. İslam Hocam, şimdi evet. Bir de Trump'ın Çin gezisinde bir CEO ordusu var. Murat diyor ya 600 milyar dolarlık bir ilişkisi var diye Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Elon Musk tek başına SpaceX'in ve Tesla'nın CEO'ları da gitmişler. Evet. 823 milyar dolar o.
0: 12 trilyon dolar topla.
3: Toplamı yani. Stefan Schwarzman bu herhalde Alman. 40.5 milyar dolar. Blackstone'un CEO'su. Tim Cook Apple'ın CEO'su 2.9 milyar. General Electric'in 1.8. Larry Fink geçen de buradaydı. BlackRock'ın CEO'su 1.3 milyar dolar. Yani onları da yanına alıyor. Bak diyor tamam burada bu kadar iş de var. Hani tahvilinde var. Bir yandan da altın almamasını istiyor. Şeyin. Çin'in.
4: Trump Çin'e gitmeden önce aslında bir mesaj yolladı Çin'e. İran'daki uranyumu beraber çıkarabiliriz dedi Trump. Dolayısıyla burada yeraltı zenginliklerinde nadir elementler noktasında Çin'le Amerika'nın ciddi işbirlikleri olacak. Özellikle son iki yıldır bu savaş, Rusya-Ukrayna savaşı başladı tarihten itibaren ki Venezuela ve İran saldırıları da burada geçerli. Amerika, Rusya, Çin anlaştı. Yani bu yeni dünya sistemini beraber kuruyorlar. Ekonomik olarak güzel işbirlikleri var. Ve şu anda petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin üzerinde olması en çok Rusya'nın işi geldi. Rusya bu 2,5 ayda ciddi bir gelir elde etti. Ve cari fazla verdi. Rusya'nın bu geliriyle birlikte bu fazla paramızla altın alacağız açıklamaları yaptı. Diğer yandan Çin, Körfez ülkeleriyle ciddi bir anlamda yatırım yapan bir ülke. Körfez ülkelerinde sermaye şu anda Çin'e döndü yönünü. Ama Trump'ın burada özellikle uranyumla alakalı, İran'la alakalı, yeraltı zenginliklerle alakalı bir beklentisi olduğu için Çin'le bu savaş pastası var ortada. Bunu bölüşecekler. Ancak şu ipucunu da göze ardı etmemek lazım. Yine Trump bu hafta şöyle bir açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yakında bitecek dedi. Buraya da bir atıfta bulundu. Şimdi Rusya-Ukrayna tarafındaki savaş yakında bitecek. Bir, Çin. Çin'le biz uranyumu beraber çıkarabiliriz. İki, bunların savaş ganimeti olarak bu pastadan pay alacaklar. Tabii İran gerilimiyle alakalı basın mensupları mutlaka soracaktır. Ama çok jeopolitik gerilime girmeden tamamen ticari hamlelerin olduğu, özellikle bu milyarderlerin de yanında olduğu güzel bir pastayı bölüşecekler burada.
3: Ya 300 milyonluk orta sınıf var. Amerika'nın nüfusu kadar orada orta sınıf var. Yani her taraf elektrikli araba, Tesla'nın en büyük satışının olduğu bir yer. Bu kadar girift ilişkilerin olduğu devletler bir şekilde ekonomi üzerinden herhalde evet. Uzlaşı sağlıyor.
4: Evet.
3: İrfan da Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan Sapmaz. Hemen İrfan'a bir uzanalım. Amerika'daki yansımalarını bir öğrenelim İrfan'dan. İrfan merhaba.
5: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
3: Hocam Amerikan medyası bizim kadar ilgileniyor mu İrfan? Çin gezisi gündem mi şu an?
2: İlgilenmiyor.
5: Evet ilgileniyor ama ben size daha da önemli bir
3: sen hasta mı oldun hocam? Sesinde bir kırıklık var.
2: Ya, biraz, evet İrfan hasta olmuş ya geçmiş olsun.
5: Washington DC'de havalar bir anda 50 dereceden bir anda 5 derecelere 6 derecelere gün içinde inip çöküyor. Felaket bir şekilde insanlarda grip salgını başladı. Melih şimdi tabii senato yeni Fed başkanını onayladı. Fed yeni başkan Kevin Warsh işte Trump'ın da desteklediği bir isim. O açıdan şimdi tüm gözler tabii faizlerin indirilip indirilmeyecek meselesine geliyor. İşte Haziran

0: 17, 16 ve 17 toplantısında artık yeni başkan, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh olacak. Piyasalarda faiz indirimi bekleniyor. İşte tabii seçilmeden önce malum Senato'da sorguya tutuyorlar bu tip adayları özellikle. Orada da işte Donald Trump'a faizlerin indirimi konusunda söz verdiği yönünde bir takım sorular soruldu ama kesinlikle reddetti. Tabii ki Donald Trump kimseyi boşuna desteklemez malumunuz. Onu öncelikle bir aktarmak istedim. Şimdi Çin gezisiyle ilgili tabii Amerikan ana akım medyası da bu konuya kilitlenmiş vaziyette. İşte yanında yaklaşık 17 kişi dünyanın en büyük dev şirketlerinin CEO'larıyla gitti. Donald Trump özellikle tabii İran meselesi her ne kadar özellikle bizim Türk medyasında ön plana çıksa da daha çok sizlerin de konuştuğu gibi ekonomi üzerine odaklı şu anda. Malum yanında götürdüğüsünde Elon Musk'ı ilk defa bir yurt dışı gezisine aldı. Çok ciddi bir şekilde aralarında bir çatışma vardı. O çok dikkat çekti. Yani Elon Musk'la Donald Trump arasında soğuk rüzgarların estiği bir dönemin ardından artık sıcak ilişkilere geçileceği yönünde. Hı hı. Amerika işte Çin'in daha fazla Amerikan malı almasını istiyor. Soya, et, Boeing uçakları özellikle tabii BlackRock'un kontrolünde olan ve 500'e yakın bir Boeing satmak istiyor. Onun için BlackRock'un patronu Larry Fink'in bu gezide olması o açıdan da son derece önemli. Kritik minareler, nadir topraklarda daha iyi erişim. En önemlisi de Amerikan halkının Latin Amerika ülkeleri üzerinden fentanil geçiriliyor ve Çin'i suçluyor Donald Trump bu anlamda. Yani çok ciddi rakamlar var Amerikan gençliğinin özellikle zehirlenmesi yolunda. Bu anlamda en önemli konu başlıklarından birisi bu. İran meselesinde de Çin'in yardımını Hürmüz Boğazı'nı açtırmak için kullanacağı yönünde. Ama tabii Donald Trump yaptığı açıklamada hiç ben bir talepte bulunmayacağım demişti. Tabii bu çok fazla bir inandırıcı gelmedi. Öbür taraftan tabii şimdi yanında götürdüğü CEO'lardan birisi Apple CEO'su Tim Cook malum. Apple hala Çin'den ciddi para kazanıyor.
1: İrfan'cığım çok özür dilerim. Ben de senin gibi yapayım. Çok özür dilerim İrfan. Bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarınızın altında seyircilerimiz de okuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor.
2: Vay be.
1: Bu akşam Ankara'da oynanan maçta Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Kupa finali 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Trabzonspor Konya Spor arasında oynanacak. ATV'den de canlı yayınlanacak bu maç. Bu son dakika gelişmesini de aktarmış olayım size. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzon oldu. Özet görüntüleri yine A Haber'de vereceğiz. Devam edebiliriz İrfan'cığım.
0: Evet, şimdi Apple hala Çin'den ciddi para kazanıyor malum. Hı hı. Pazar payını geri aldı. Oradan da çıkmak istemiyor. Nvidia da Çin'e çip satabildiği kadar satmak peşinde. Çünkü işleri o kadar büyüdü. OpenAI dediğimiz işte malum birçok insanın kullandığı ChatGPT, OpenAI, Anthropic gibi yeni AI oyuncuları tam tersine Çin'e ileri seviye çip ve teknoloji gitmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Çin çalıyor, yarışta geride kalıyor diyorlar ve daha sert kısıtlamalar istiyorlar tabii Donald Trump'tan. Klasik büyük teknoloji şirketleri para kazanmaya devam edelim, tamamen kopmayalım derken yeni nesil AI firmalar dursal güvenlik öncelikli Çin'i boğalım diye ikiye bölmüş vaziyette şu anda Donald Trump'ın etrafındaki iş adamları. Tabii bu arada da askeri istihbarat tarafı Çin'in Çin'i büyük uzun vadede tehdit olarak görüyorlar. Yani Çin'in Pasifik'te bölgesel hakimiyet kurmasını engellemek, özellikle Tayvan etrafında Donald Trump'ın yanında Savaş Bakanı P.T. Hayes'i götürmesi o açıdan son derece önemli. İlk kez Amerikan tarihinde bir Amerikan başkanıyla bir eskiden Pentagon Savunma Bakanlığı'ydı ama şimdi bir Savaş Bakanı götürmesi dikkatlerden kaçmadı. O açıdan da özellikle istihbaratçılar da son derece dikkat kesilmiş vaziyette. Çok yakından takip ediyor.
1: Herkes aynı uçağa binmez derler değil mi? Hocam bütün ekip bayağı doldurmuş binmiş ama.
2: Bindirme evet, başkan yardımcısı ayrı biner falan. Yani düşerse bütün Amerikan hükümeti perişan olur diye hep ayrı ayrıdır.
1: Ayrı gidiyor.
0: Tabii istihbarat raporları Çin'in 2027'de Tayvan işgal planı hazırladığını söylemişler. Daha önce yazılan raporlar vardı. Bunun böyle olmadığını, barışçıl birleşme istediğini söylüyorlar ama askeri kapasitesini sürekli geliştirdiğini de belirtiyorlar. Bu açıdan cyber ve yapay zekada en büyük rakip olarak Çin'i işaret ediyorlar. Yani önceki yıllara göre biraz daha az acil ama hala ana odak noktası istihbarat alanları Çin'le. Öte yandan şimdi Donald Trump tamamıyla 3 noktaya odaklanmış vaziyette. Birinci derecede ticaret açığını azaltmak istiyor. Malum şu anda 550'ye 350 milyar gibi bir fark, bir rakam var ortada. Amerika 550, Çin 350, 200 milyar dolar.

0: dolar civarında bir ticaret açığı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onun için Donald Trump, hatırlayacaksınız, %150'lerden başlayan gümrük vergilerini %50'lere kadar indirmişti. Donald Trump bu ziyareti sırasında belki bu rakamlar üzerinde de oynayabilir.
1: 250 milyar yani dolar açık.
2: 200-250 milyar dolar açık.
0: 200, evet, açık var. Ticaret açığı var. Bu çok korkunç bir şey. İşte onun içinde bir taraftan fentanil krizi, diğer taraftan nadir toprak elementleri, Çin'in bu maddeleri ABD'ye vermesi konusunda anlaşma yapmaya çalışacak deniliyor. Evet. Ben geldim, iş yaptım, sorunu çözüyorum. Mesajı verecek işin açıkçası. Evet. Şimdi askeri ajandaya
1: baktığımız zaman... Reklama gidelim, daha rahat rahat konuşalım. Uğur Hoca'nın da ekleyecekleri var. Uğur Hocam, unutmadım sizi ama hemen bu bölüme geçmek istedim. Bir reklam arası verelim. Guardian'ın kapağı ilginç. Diğer dergiler bu Çin gezisini Ekonomist örneğin çok bu eski savaş sanatı üzerinden yorumluyor. Az önceki yaptığımız tartışmaya da katkı sağlayacak. Bir yandan da Trump Orta Doğu'dan çıkmak için Tayvan'ı feda edebilir diyor gazeteler. İşte Çin'e de şunu sunacak, sen de İran'dan çekil diye bir uzlaşı çıkar mı? Reklamdan sonra bunları konuşacağız.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek için yeniden savcının karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmişti. İlk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içinde 200 bin lira ve çantayla 1 milyon lira nakit verdiğini öne sürmüştü. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini anlatmıştı. Yalım ifadesinde Uşak sporlu futbolcuları belediyede işçi gösterip maaşa bağladığını da kabul etmişti. Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği ve ek ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaçan'ın ismi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İran, savaş uçaklarını saldırılardan korumak için Pakistan'a gönderdi. İddianın sahibi Amerikan CBS News. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ettiği bir dönemde, Amerikan medyasında Tahran'la İslamabad arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımlandı. Habere göre İran, savaş öncesinde hava kuvvetlerinin bir kısmını Pakistan'a yönlendirdi. Uçaklar başkent İslamabad yakınlarında bulunan Nurhan Hava Üssü'ne konuşlandırıldı ve Pakistan bu uçaklar için güvenli bir sığınak oldu. Yolcu uçakları ise Afganistan'a gönderildi. Ancak bu haber Pakistan'ın sert tepkisine neden oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla CBS News'un haberini yalanladı. Yapılan açıklamada hava üstünde yaşanabilecek bu çaptaki bir hareketliliği gizlemenin mümkün olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabulucu adımlarının devam edeceği belirtildi. Haberlerin müzakere sürecine zarar verdiği hatırlatıldı. Afgan yetkililer de savaşın başlamasından sonra İran hava sahasının kapanması nedeniyle sadece tek bir İran uçağının Afganistan'da kaldığını, bunun dışında hiçbir uçağın bulunmadığını açıkladı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Direksiyona geçti, eline çiçek aldı. Yıllar sonra öğretmeniyle buluştu.
7: Bir araya geldiğimiz yıla bakın.
6: Rusya Devlet Başkanı Putin, Zafer Günü geçit töreni için birçok kişiye davet göndermişti. Onlardan biri de eski Almanca öğretmeni Vera Dmitrievna oldu. Rus lider öğretmenini töreni izlemeye ve ardından başkentte birkaç gün misafir etmeye çağırdı. Öğretmeni Putin'i kırmayıp törene geldi. Törenin ardından Putin bir buket çiçekle öğretmeninin kaldığı otele gitti. İkili uzun uzun sarıldı.
7: Moskova'yı gezdiniz mi?
6: Rus lider eski öğretmeniyle uzun süre baş başa sohbet etti. Kendisi için özel bir kültürel program da düzenlendi. Program sürecinde aracı kendisi kullandı. Öğretmenine bizzat Kremlin'i gezdirdi. İkili akşam yemeğini de burada yedi. St. Petersburg'da büyüyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almancasını 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde KGB görevi sırasında geliştirdi. Bu dil yetkinliğini daha sonra uluslararası platformlarda da sık sık kullandı. 2001'de Alman Bundestag konuşmasında Almanca hitap etmesi oldukça dikkat çekmişti.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Türkçe uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı programında konuştu.
8: Dilimiz, milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesile aktaran benzersiz bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır.
6: Ersoy özellikle gençler arasında yaygınlaşan bozuk dil kullanımına dikkat çekti, bir de çağrıda bulundu.
8: Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlar da dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yeni temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikesinin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir. Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olur.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yasa dışı bahis ve kumar ağı, yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. İstanbul Polisi, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı ile çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: ve operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
0: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hızla değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
2: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?

0: Sebep sonuç devam ediyor. Trump'ın Çin temaslarını konuşuyoruz. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren bir gelişme. Avrupa basını, Amerikan basını da bu konuyu konuşuyor. Guardian diyor ki bütün kozlar Xi'nin elinde, Çin devlet başkanının. En kritik pazarlık konusu İran ve Tayvan ekseninde dönecek. Trump'ın genel olarak teklifi Xi'ye şu olacak diyorlar. Sen İran konusunda artık İran'ın arkasında durmayı bırak, bu Hürmüz krizi konusunda. Biz de Tayvan ekseninde bir takım sana özgürlükler sağlayalım. Artık ne yapacaksan, işgal mi edeceksin ya da daha başka bir projem mi var? Uğur Hocam, bu eksende mi dönüyor sizce tartışma hakikaten?
1: Hayır, bence ekonomik. Yani Trump'ın şey tamamen ekonomik. Öyle zaten mi? 400 iş adamıyla 12 trilyon dolarlık ciroyla gidiyor. Ancak bu söyleniyor. Ha, burada ne olur? Bu siyasi kısmı, yani bence bu zahiri, görünen kısmı. Asıl yani değil. Asıl Trump ekonomi için gidiyor. Para için gidiyor da. Ha, şu var. İran'da biraz başı derde girdi. Şimdi bu vuracağım. İsrail Yahudi lobisi muazzam sıkıştırıyor Trump'ı. Trump anlaşmak istiyor, bırakmak istiyor. Hatta hiç vurmak istemedi. Siyonistler ona baskı yaptı.
0: Siz de böyle alabilir miyim şu maddeler üzerinde eğer?
1: Şey yaptı. Olmasın. Dolayısıyla bu tabii ki o füzeleri, hatta şu anda şeyde CNN'in raporunda da var. Hala diyor %70 füzeleri duruyor. Ay, o kadar füze durmuyor. Epey attı. Hayır. Devamlı geliyor Çin'den. Yani dronları kendi...
0: İran mı %70'ini attı diyorlar?
1: Hayır. %70'i hala duruyor diyor CIA. %30'unu
0: kullandı sadece.
1: Ha, halbuki öyle değil. Attı, kalmadı aslında.
0: Onlar da gazlıyorlar herhalde hocam. Tabii, ya.
1: Ha yani ama yok, CIA yani yanlış bilgi veremez başkanına.
0: Valla her şey yaparlar bunları.
1: yok. O kadar da yapamaz. Onu yapamaz da.
0: Ya İran'ı hakkı atmadı mı füze? Ben inanmıyorum İran'ın %70'ini de atmamış.
1: Hayır. Tedarik geliyor.
0: Ha, o anlamda.
1: Geliyor. Nedir? Çin'den
2: Hoca,
1: geliyor. İşte onu kesmeye
2: Amerika
1: çalışıyor.
2: Zavallı Amerika diyecek noktaya gelecek. Zavallı Trump.
0: CIA yapmaz diyorsunuz hocam. CIA... Ha, kendi yani onu ona sata her şey yapar. Ha,
1: şimdi bakın İrfan Bey de oradan söylüyor. O konuda çalıştı. Orada
0: ne diyor hocam?
1: 16-17 tane istihbarat teşkilatı var.
3: Donald Trump CIA'ya hiç güvenmiyor.
0: Buyurun.
3: Onun için o açıdan da şunu yapıyor istihbarat topluluğu içindekiler. Tehdit derecesini çok yüksek

0: bir algı olarak gösterip sürekli arkadaki işte BlackRock gibi yanında götürdü malum şimdi Çin'e. Bu şirketlere daha fazla askeri alanda pay açmaya çalışıyor.
1: Ama yani bunu bilir. Trump bilir. Yani siz de söylüyorsunuz, diyorsunuz ya 16 tane istihbarat teşkilatı var. Yani %70 fizdesi duruyor derse, bu kadar atarsa yani onun doğru olmadığını zaten Trump bilir. Başka yerden kaynağı haber gelir
0: ona. O açıdan söylemiyorum Uğur Hocam. Çok doğrusunuz ama daha fazlası var. Yani bana gelen yine çok özel bilgiler göre 1 milyonun üzerinde şu anda İran'ın yerin altındaki tünellerde 40 yıl boyunca birikim yapmışlar. O anlamda size katılıyorum ama Donald Trump'ın CIA'ya güvenmediğini söylüyorum.
1: Onu biliyoruz.
0: CIA'ya
1: biliyoruz
0: güvenmiyor. Evet. Yani onu söylemek istiyorum.
1: Tamam, orası doğru, fakat Çin'den de sürekli tedarik geliyor. Onu da biliyoruz.
2: Çin roketler Çin'den geliyor, öyle mi?
1: Büyük füze ondan geliyor. Drone'ları kendi imal ediyor şey olaraktan. İşte zaten onu kesmeye gidiyor. Hmm. Yani bırak şu şeye diyor, tedarik yapmayı diyor ve şeyden değil artık, denizden de gelmiyor. Denizden geçemiyor. Karayoluyla geliyor. Yani Rusya ya da Afganistan üzerinden geliyor. Onları da biliyor Trump. Sen bunu kes şu tedariği diyor. Bak diyor, bu Tayvan olayında diyor zaten Amerika, Trump'ın kendi kararı da değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi devlet şeyi 1971 yılında Tayvan, yani Milliyetçi Çin'i tanımaktan vazgeçti. Ki Milliyetçi Çin o tarihte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesiydi. Veto yetkisine sahipti, beşi en önemli şeyden. Nixon zamanında vazgeçti, Kızıl Çin'i tanıdı. Şey olaraktan, yani Amerika One China politikası, tek Çin, tek diyor. Çin. Yani Tayvan'ı ayrı bir devlet olarak tanımıyor. Çin'in parçası olarak tanıyor. Bu Biden, Trump, Obama hepsinin yani şey, Trump'la bir ilgisi de yok. Dolayısıyla ben zaten diyor onu bir Çin olduğunu kabul ediyorum. Tayvan'la ilgili şeylerine karışmayacağım. Ama sen de İran'a bırak şu desteği diyor. Buyur. Ama bu dediğim gibi bu zahiri kısmı olayın. Asıl Trump bakın 400 tane iş adamıyla gidiyor. 12 trilyon dolarlık ciro ile 12 trilyon dolar nedir? İran'ın geçen seneki gayri safi milli hasılası 400 milyar da düşünün yani. 30 tane İranlık şey gidiyor, şirketle gidiyor. 30 tane. Dolayısıyla bakın, demin İrfan Bey de söyledi, birkaç rakam vereceğim. Geçen sene Amerika'nın Çin'e karşı Trump'ın bütün yaptıklarına rağmen verdiği dış ticaret açığı, demin siz 250 gibi bir şey dediniz.
0: 202 milyar dolar.
1: Geçen sene. Bir önceki sene neydi biliyor musunuz? 300 küsur milyar dolar.
2: Düşürmüş onu Trump.
1: Trump düşürdü. Gümrük vergilerini arttırdı.
0: Gümrük vergilerinden düşürdü.
1: Arttırdı tabii şeye karşı, Çin'e karşı alternatif tedarike geçti Avrupa falan filandan. 100 milyar dolardan fazla düşündüğü halde 202 milyar
3: dolar. Mandarı olacağız mıydı? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tartışmayı ekonomistler yorumluyor.
1: Tartışmıyoruz ki. Veri söylüyoruz.
3: 100 milyar düşüş var ya. O 100 milyar düşüşü Çin'in ürünlerini başka ülkelerden aldığı için çok da büyük değilmiş diye söylüyorlar. Mesela ne diyorlar?
1: Ya Çin ürünü Almanya üzerinden. Peki.
3: İndirdi ama onu neyle takviye etmiş? Başka ülkelerden almış. Çin'in başka ülkelerden.
2: Çin'den almamış oluyor yani. Bunun kârı sadece. Tamam. Çin'i zayıf.
1: İkinci bir şey, siz dediniz ki dünyada en çok Amerikan tahvilinin elinde bulunan ülke Çin dediniz. Doğru. Aslında Japonya da Çin. Çin'in şu anda 850 milyar dolarlık Amerikan tahvili var elinde. Bakın.
2: Yani baya baya İran'daki savaşı Çin finanse
1: evet,
2: ediyor yani.
1: Ama şöyle, Amerika zorluyor da bunu. 15 sene önce Amerika 800 milyar dolar dış ticaret açığı veriyordu. Bugün 200'e düştü. Yani 1 trilyon dolar aralarında şey vardı. Amerika muazzam açık veriyordu. Ama bunu nasıl fonlandırıyordu? Sizin dediğiniz gibi benim tahvillerimi alacaksın. Yetmedi. Ne oldu? 2009 mortgage krizi diye bir şey duydunuz değil mi? 1929 gibi. Hayır, 1929 kriziyle falan bir ilgisi yok. O 29 krizi.
2: Öbürü finans kriziydi
1: canım. O yapısal bir krizdi 1900. Bu Amerika bilinçli yaptırttı. Kendi bankalarını batırttırdı, buharlaştırdı. Çin'in de, Rusya'nın da, İran'ın da, Arap şehirlerinde paralarını buharlaştırdı. 2 trilyon dolara çöktü. Dolayısıyla Amerika bir dönem bunu fonladı. Şu anda 200 milyar dolar gene de kazanır. Gene de her sene 200 milyar dolar yani düşürdüğü halde gene tahammül edilir bir rakam değil. Bunu işte onun için gidiyor bunlarla. Ben diyor tekrar üretimi Amerika'ya çekeceğim diyor. Amerika'da otomobil, İrfan Bey biliyor artık, Detroit, Metroid bitti. Yani o Chevrolet'leri, Oldsmobile'leri kimse almıyor değil mi?
2: Herkes elektrikli alıyor.
1: Herkes elektrikli alıyor.
2: Çin de tamamen elektriğe geçmiş
1: aynen
2: durumda. Sokakta bir tane normal araba yok.
1: Yeniden üretimin Amerika'ya dönmesi zaten Trump'ın, yani yeniden Büyük Amerika falan filan şeyle geldi ya zaten. Bunun için yapıyor. Yani Çin'le ekonomik işbirliğine gidiyor. Ha, onun bu zahiri kısmında siyasi. Şu İran'la Tayvan işini halledelim. Bırak İran'a, orada nasıl Venezuela'nın petrollerine çöktüm, İran'a da çökecek.
2: Tayvan'ı da bir görelim mi?

0: Bu arada bu zengin arkadaşları şey yapalım. Bunları biliyoruz. Yani ne anlayalım?
1: Guardian'ın yanı sıra Financial Times, Reuters aynı endişeleri paylaşıyorlar. Diyorlar ki Trump İran konusu ya da başka işte ticari konularda taviz alabilmek için Tayvan'ı masaya sürüyor diyorlar kısacası.
0: E tabii bir tartışma konusu oluyor yani. O da Tayvan
2: söyleyeyim
0: oluyor.
2: Bir cümle. Evet. Hoca devam etsin. Bu Tayvan veya İran aslında bahane. Amerika bunu sonuna kadar götürecek. Geçici olarak böyle bir şey yapsa bile Amerika Çin'i sıkıştırmak için her şeyi yapacak. Çünkü bugüne kadar yaptığı her şeyle Çin'i sıkıştırdı. Bakın Panama'yı aldı. Venezuela'yı aldı. İran'ı perişan etti. Dünyadaki bütün ekonomik sistemi sarstı. Dünyayı neredeyse bir savaş
3: Mahmut abi sen
2: getirdi.
3: Yakın dönemi söylüyorsun ama bak. Yakın dönemi söylüyorsun. Çok yakın
2: ben
3: dönemi.
2: İşte bu 3 ay 4 ay içinde ya. Bunları
3: sen yakın dönemi
2: adam
3: söylüyorsun.
2: Yani. Bu ne demekti Amerika bu küresel sistemde Çin'i sıkıştırmak için her şeyi yapacak.
3: Abi bu kısa dönemi söylüyorsun.
2: Geçici bir dönem anlaşır mı Tayvan üzerinden? Anlaşır. Geçmişten şimdi hatırlattı Tayvan'ın el değiştirmesini. Nixon değiştirdi mi? Hı. Nasıl değiştirdi? Hiç. Bir anda karar verdi 69'da 71'de geldi ne değiştirdi? Hatırlıyorum o dönemlerde Pakistan yine aracıydı görüşmelerde falan.
3: Evet, çok araları çok
2: bir anda baktı Tayvan'ı sattı gibi göründü ama satmamıştı.
0: Ama şimdi bir de yapabilecekleri de sınırlı. Burası bir İran miran değil ki sen Çin'e ne yapacaksın adam diyor işte. Mesela her alanda seni ele geçirmiş o ticaret açığını o yüzden önemsiyorum ben. Yer gök Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Çin malı elektrikli arabalar ya yani öyle bir geliyor ki adam. Sen onu ne yapıp
3: var.
0: Boğazını keseceksin?
3: Formüller öyle var. Mi? Bakın formüller
0: hemen
3: var.
0: Çin'i bitirme formüllerini veriyor hocam.
3: Yani bitirmek değil. Şey yapmak, onu ikame
0: sıkıştırmak.
3: Etmek.
0: Nedir sıkıştırmak. Nedir hocam? Nasıl sıkıştırır?
3: Bakın dünya ticaret hacmi 115 milyar dolar, 115 trilyon dolar.
0: Evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 37 trilyon dolar.
0: Bir daha söyleyin. Dünya ticaret hacmi
3: 115 trilyon dolar. Evet. ABD'nin şey Trump'ın aldığı enkaz.
0: ABD'nin borcu bunun 1/3'ü.
3: 1/3 Amerika'nın borcu. Dolayısıyla bunu şey halledecek Trump. İşte Suudi Arabistan'a 3 trilyon dolar kesti, Katar'a 1,5 falan filan filan yetmiyor. Bunu buradan çıkartacak. Nasıl yapacak? Bakın şöyle yaptılar. 1900 Japonya. Japonya 1985 yılında dünyanın ihracat rekoru oldu. Almanya'yı da geçmişti ve Amerika'da gene otomobil falan, o zaman elektrikli falan yok. O V8, 8 silindirli arabalar hepsi çöktü. Her yerde Japon arabaları satılıyordu. Amerika ne yaptı? Dünya ticaretin serbest ticaret, serbest rekabet diyor ya. Herkese ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Bir şey yapamıyor. Kota koyamıyor. Kendisi kotalar kaldırılsın diyor. Miktar kısıtlaması.
0: Atsaydı bir atom bombası da.
3: Vergi koyamıyor. Kendisi vergileri kaldırın diyor, gümrük vergileri. Ne yaptı Japonya biliyor musunuz? Dünya tarihinde görülmemiş bir şey. Gönüllü kısıtlama. Baskı yaptı. Dedi ki gönüllü olarak da Japonya ben dedi gönüllü olarak diyorum bu sene dedi 85'te 150 bin araba satacağım Amerika'ya. 150 bin bir satmayacağım. 1986'da 120 bin 170 bin 1987'de 180 bin. Gönüllü yani bunu Çin'e de yapacak.
0: Hocam burada 50 bin tane asker var. Japonya ABD'nin üssü zaten. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ha. Çin öyle bir yer değil yani.
3: Hayır, Çin'e de,
0: Japonlar der. Japonlara sorsam Putin'in yalancısıyım ben. Diyorlarmış ki Japonların kamuoyu araştırmalarında %70'e yakını buraya atom bombasını Ruslar attı diyormuş. Yani Japonya'daki o Amerikan emperyalizminin kültürel egomonyanın hali bu ama Çin öyle mi? Hakikaten Çin'e gücü yeter mi ABD'nin?
3: Yeter. Ya askeri güç anlamında değil. Askeri güç olarak anladım, yeter yok. Ama değil. Ekonomik olarak çevrelme anlamında yeter.
0: Evet İrfan Hoca'ya bir şey soralım.
4: Ekonomik olarak şu anda kısa vadeli bakmak lazım. Çok uzun vadeli ama kısa vadeli şu anda Çin'in birçok avantajı var ekonomik olarak. Çin şu anda önde. Evet Amerika'nın gerisinden geldi ama boynuz kulağı geçti. Çin şu anda dünyada ticari pastada büyük bir dilim almaya devam ediyor.
0: O zaman şurada ya yapmış
5: dünya
0: arkadaşlar
5: Çin'e,
0: bir konuda.
5: Çin'deki bu inanılmaz üretime çok şey borçlu. Sadece bir örnek vereyim. Yani 90'lı yıllarda Türkiye'ye bilgisayar geldiğini hatırlayın. Ben 4500 dolara alın. Yani şu anda bir PC'yi 15 bin liraya alabilirsiniz. Eğer bu Çin bu kadar yoğun bir üretim yapmamış olsaydı şu anda bir normal bir bilgisayarı 300 bin liraya falan alıyor olacaktık. ABD'lilerin kazancı inanılmaz karı vardı yani ve Çin bunu ortadan kaldırdı ve bütün dünyanın hayrı için yapılmış bir şey oldu gerçekten. Bu çok önemli bir şey yani. bunu atlamayalım. Yani Çin'in ekonomik
0: Uğur
5: olarak
0: böyle gelebilir mi?
5: Çin'in evet. ekonomik olarak sıkıştırılması bütün dünya açısından büyük bir tehdittir.
3: Ama şöyle bir
0: anekdot.
3: Çin'i ekonomik ve siyasi dev yapan Amerika'dır. Bakın demin söyledik. 1975'te Birleşmiş Milletler alan Amerika'dır. 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü'nü alan gene Amerika'dır. Rusya'yı

0: kalmadı. Amerika geldi. Oraya dünyanın üretim üssü yaptı. Ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedi. Yani Çin'i ekonomik ve siyasi dev yapan Amerika'dır.
1: Herkes bunlar yapmış. İran'ın da bir şekilde yol veren devrime bunlardı.
0: Evet.
1: O zaman şimdi bu kime avantajlı konusunda, ekonomi, ticaret konusunda hangisi?
0: Şu anda Çin çok açık ara önde.
2: Yani. Hocam. Bence Çin.
1: Çin değil mi burada? Abi, siz tabii, de katılıyorsunuz.
0: Açık ara önde yani, o belli zaten.
1: Olsun, bir daha bir sorayım ben de. Programın amacı bu. İleri teknoloji konusunda
3: Çin kesinlikle.
1: Öyle mi? Çin mi Amerika?
0: Yok valla ben Silikon Vadisi'nde falan yani Çin değil. Milliyetçi Çin Tayvan'da iyi. Amerika daha ileri diye tahmin ederim.
2: Şirket
0: ben.
2: Şirket kurulumunda Amerika.
4: Amerika bence de Amerika ileride.
0: Yani inovatif sektörlerde Amerika.
4: Şu gönder gitti iş adamları var ya, onu götürmesinin nedeni de bu. Seninle teknolojide de yarışacağım.
5: Yani o orada 12 trilyon yani, dolar meselesini bir düzeltmek istiyorum. BlackRock'un şirket değeri 1.2 milyar dolar ama elindeki varlık fonu 13.9 trilyon dolar. Sadece bir BlackRock'tan bahsediyorum.
1: Yani bunlar, bu CEO'lar daha büyük bir paraya hükmediyorlar diyorsun. Doğrudur. Bunlar çok sadece doğru. İlan edilmiş, işte kabul edilmiş. O zaman ekonomik ne diyorduk? Ekonomi ve ticaret alanında Çin. Teknoloji konusunda biraz
0: Amerika diyorum.
4: Amerika.
2: Bence Amerika.
1: Herkes Amerika diyor.
3: Ben demiyorum.
1: Sen demiyorsun Murat da sen. Yani bir Silikon Vadisi ne bileyim. Silah sanayinde de Çin mesela şeyden.
3: Çin. Yani kesinlikle bence Çin. Çift ve nadir elementte kesinlikle Çin.
4: Çin evet.
0: Tartışmasız. Ama Çin yani. Hangi Çin? Milliyetçi Çin. Tayvan.
3: Yok.
4: Ha, neyse evet.
0: Hayır, nadir element. Çin. Çift milliyetçi Çin dünyada birinci Tayvan.
4: Çift birincidir
0: Tayvan,
4: evet.
0: Tayvan dünyada birinci. Doğru.
1: Artık ama yani
4: onu ayırmak lazım. Nadir elementte Çin öndedir ama Çin'de
3: Tayvan.
1: Tayvan'ı Çin'e mi katacağız, Amerika'ya mı?
0: Yok, Amerika'nın şu anda sömürgesi gibi.
4: Normalde Çin olması lazım da.
1: Evet.
0: Hukuken Çin'in ama Çin. Fiilen Amerika'nın yani.
1: Ama çip konusunda Çin yani. Amerika Birleşik Devletleri. Bizim kesin. Tablomuz şu an öbürünü kıyaslamadığımız için diğer devletleri. İki devleti kıyaslıyoruz. Çin herhalde elbette. Değil mi çip konusunda? Tartışmaz. Yanılıyor muyuz?
0: Askeri kapasite Amerika açık ara dünyada mı? Bir numara zaten.
3: Bilmiyoruz onu bilmiyoruz ki, test etmedik. ABD dünyanın her yerinde işgalci. Dünyanın her yerinde askerleri savaşıyor. Çin'in dünyanın hiçbir yerinde savaşan bir askeri
1: evet,
3: görmedik.
1: Çin kiminle savaştı?
3: Teknolojisini test edebileceğimiz, askeri varlığını test edebileceğimiz bir şey olmadı. Bilmiyoruz.
4: Ya şeyden biliyoruz mesela Kore Savaşı.
0: Kore'de biliyoruz.
4: Vietnam Savaşı'nda Çin destekledi. Arka planda Rusya ile birlikte desteklediler. Ve Amerika yenildi.
0: Biz kurtardık.
1: Ama tabii şöyle de bir şey.
2: Savunma sanayi de bir numara yani. Amerika ihracat noktasında savunma sanayi de bir numara.
1: Amerika o konuda tartışmaz. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Çin yani 90'dan sonra müthiş bir ivme kazanmış bir devletten bahsediyoruz. Onu söyleyelim. Hani
0: ekonomik olarak 60... öyle.
1: Her anlamda hocam.
0: Her sene %20 büyüdü. Ama yani o askeri kapasitenin arttığında göstermez.
1: Uçak gemileri yaptılar.
3: Yani mesela asker sayısını mı kastediyoruz? Ülkenin nüfusu zaten Amerikan
4: askeri
3: nüfusu.
4: Askeri güç.
3: 5 katı asker yani 5 katı
1: nüfusu. Kim ölçülür bence?
3: Teknolojik askeri savunma sanayi anlamında Çin'in kapasitesini ölçebileceğimiz bir şey yok.
1: Askeri harcama öyle ölçülebilir. Bir tanesi 1 trilyon dolarlık. Çin'in ne kadar 50 Çin'in milyar mı ne kadar toplasanız
0: değil mi? Bir de muharebe gücü ayrı bir şeydir sayının üzerinde.
1: Yok askeri sayıdan demiyorum da o alana ne kadar para harcadığın gücün bir gösterdi.
4: 250 milyar dolar gibi öyle hatırlıyorum.
1: Çin'in mi o kadar tabii. Var mı Mahmut abi?
4: Ya da o civarda yani hatırlıyorum.
1: Sanki ben
4: bakarız şimdi ya.
1: O kadar yani ulaştığını düşünmüyorum ama ABD'nin yine
0: şey
1: çok.
0: Bir şey. İkinci dünya Japonya yani nüfusa baktınız da Japonya'ya 2 atom bombası atıldığında 6 ve 9 Ağustos'ta Çin'in %90'ı Japon işgali altındaydı. Yani Japonya'nın nüfusunun 5 katı. Yani orada muharebe gücüne bakar.
3: Ama üzerinden 75 yıl geçti.
0: Ama hala
1: bahsettiğiniz Mao'nun 1950'ler sefalet içerisinde bir Çin. Yani açlıktan bilmem kaç milyon insanın öldü. Artık öyle bir Çin yok ki karşımızda. Ama, üstünden geçmiş 80 yıl hocam. Yani o
0: tamam anlıyorum. Ve Almanya da zengin. Geçen sene Rusya Ukrayna'yı falan işgal etmesi Almanya'nın askeri gücü yok.
1: Yani eskiden Japonya işgal etti Çin'i ama şimdi Çin'le Japonya'yı kıyaslayacak bir durum yok askeri açıdan falan yani.
0: Yok bugüne konuşalım.
4: Japonya askeri bütçesinin
5: 2025 itibariyle
4: 200
1: bir saniye İrfan'cığım
4: 270 milyar dolar civarı.
1: Çin'in askeri harcaması.
4: Askeri harcaması bütçesi yani.
1: Oo bu çok ben bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.
4: Şimdi öyle de tekabül ediyor. 277-82 milyar dolar arası.
1: Oo büyük şey yani büyük bir meblağ.
4: Ama işte Amerika'nın dörtte biri demek.
1: Efendim İrfan. Dörtte biri demek.
5: 2025 askeri harcamalar Amerika Birleşik Devletleri 954 milyar dolar. %7,5'lık bir düşüş var. Çin 336 milyar dolar. %7.4 artış

0: var.
1: Ben Çin'in ama, bu kadar olduğunu bilmiyordum
2: bak,
1: bu akşam.
2: Şöyle, daha düşük askeri harcama, askeri operasyonlarınızla alakalı bir şey. Dünyanın her yerinde uçak gemileriniz operasyon yapıyor. Ciddi anlamda yani bir Amerikan askerinin ABD'ye maliyeti ortalama 1 milyon dolar. Yani Çin'in dünyanın hiçbir yerinde askeri yok. Hiçbir yerde askeri harcama yapmıyor. Bütün askeri harcamaları kendi askeri teknolojisini güçlendirmeye dönük bir harcama. O açıdan Çin'in 300 milyar dolarlık şeyi onun 1 trilyon dolarlık şeyi.
1: Anladım. Öbürünün masrafı çok, diyorsun. Evet, işte masrafı şurada gemi çok var.
3: Tabii, doğru. Bir Amerikan askerinin yurt dışında işte 172 noktadan bahsediliyor. Bir aylık maaşı minimum 160 bin dolar. Ona göre hesap edin siz. Doğru söylüyor üstadımız.
1: Evet. Yine burada da şey kaldık. Askeri kapasite konusunda gene, ama. Üstün, yine yani ABD'm.
2: Hadi diksin
4: ABD ya. Bak,
5: askeri kapasite ya. Yani dünyada lider.
4: Ya yani 10 tane şeyi var burada. Uçak gemisi var.
1: Murat kafamızı karıştırıyor. Yok çiğ şöyle.
4: En az 10 tane 11 tane uçak kendisi var Amerika'nın ya.
5: Tamam var.
1: Bir yana Çin'in bir tane var değil mi bildiğimiz?
4: Ya şimdi yapılıyormuş. Birkaç tane daha yapılıyor.
1: 90'larda bir Ruslardan alıp onu bir kopyalayıp şey yaptılar artık. Çin o kopya işini de aşmış durumda. Yani bayağı bir ilerleme var. İran savaşı konusunda avantaj yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması açısından ABD'nin elinde. O onu sıkıştırıyor.
5: Evet, tabii.
1: Onu düşünmeden herhalde böyle yapabiliriz. Evet. Tayvan krizinde.
5: Aslında hukuken Çin'de. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı, Amerika'nın da tanıdığı, yani Tayvan diye bir devlet yok. Çin'in parçasıdır. Hukuken Çin'de.
1: Hukuken Çin'de ama ABD'nin onayını alınması gerekiyor değil mi? Yani raconu ya, ABD kesiyor.
5: Onayı falan alındı. O Wang Chai onayı hukuken alındı da Amerika, bakalım Tayvan'ı yenmesi için Amerika ve Japonya'nın da şey yapması, direnmemesi lazım.
1: Anladım ama burada taviz verecek taraf bütün dergilerde de ekonomistinden New York Times'ına kadar hani şey diyor ya Tayvan konusunda konuşuyorlar. Dolayısıyla Tayvan krizinde ABD avantajlı görünüyor. Yani tavizi verecek o.
5: Ha tavizi o verecek.
1: O zaman tavizi verecek olanın eli güçlüdür değil mi bu anlamda? Hani o karar verecek değil. Değil dese
5: ya, ama
1: Tayvan...
5: artık karar verildi. Hukuken verildi. Yani şu anda
1: o zaman neyin pazarlığı yapılıyor Tayvan ve İran konusunda? Bu ekonomist ne diyor hocam?
5: Şöyle, pazarlığı şu. Tayvan'ı yutmaya ama çıkamadım. Tayvan da yutulacak gibi. O da 70 milyonu çıktı. Onu da çok güçlü ve birleşmek istemiyor Çin'le. Çünkü bir Tayvan'la o da Çin, milliyetçi Çin'i normal bir komünist Çin'den 15 kat zengin. Niye birleşeyim diyor. Yani kuvvetle Irak'ın 91'deki gibi Tayvan'ı yemesi için Japonya, Güney Kore ve Amerika'nın da fiilen Tayvan'a yardım etmemesi lazım. Yardım edersek şu anda gücü yetmiyor Çin'in, onu biliyor.
1: Tamam, peki sorumuzu nasıl cevaplarız?
5: Yani soru? Şeyde Tayvan'da Çin haklı. Çin
2: avantajlı
5: bence de.
1: Öyle mi? Peki.
5: Yani Birleşmiş Milletler ne karar vermişler. Bitti artık yani.
1: Gel de bunu anlat işte hocam. Yani adam ikna etmek için onu kullanıyor. Diyor ki sen Hürmüz'de İran'ı destekleme, sizin dediğiniz gibi roket verme. Ben de sana Tayvan'da izin vereyim diyor. Tırnak içinde söylüyor.
5: Ya da
1: söylüyor.
5: Tayvan'ı desteklemeyeyim.
1: Tamam, demek ki yani inisiyatif onda.
5: Ha, o anlamda soruyorsun.
1: Yani, hayır, soru kim avantajlı? Avantajlı olanın inisiyatifi elinde olur değil mi?
4: Çin hukuken
1: avantajlı soruyoruz bilmiyorum.
2: Muhayyer kalm orada.
4: Hukuken avantajlı olsa da hukuken tamam Tayvan Çin'e aittir tamam. Ama askeri açıdan Amerika orada çok güçlü bir üssü var, askeri var. 11 milyar dolarlık daha bir sene önce silah
5: satışı yaptılar. İrfan Bey'e sorun, bu en iyi İrfan.
1: Yani dediğin gibi.
4: Eli daha güçlü gibi.
1: Bugün de Tayvan bütün o işte hava savunma sistemlerini Çin'e karşı devreye soktu. Gelemezsiniz de diyor. Tayvan'da kim avantajlı? Tayvan konusunda ABD'nin daha çok söz sahibi olduğu gibi bir durum var. Evet. Sen ne diyorsun İrfan?
3: Şimdi şu anda Tayvan konusunda kesinlikle ben Amerika'nın elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. En azından şu anki bu ziyarette özellikle Donald Trump Tayvan konusunu gündeme getirerek birçok sorunu onun üzerinden çözmeye çalışıyor. Ama ben bir başka şeye de şimdi bu bittikten sonra bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. Gözlerden kaçmasın. Donald Trump'ın elindeki en büyük kozlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da bulunan yaklaşık 350 bin Çinli öğrenciye karşı bir yaptırım uygulama durumu var. Bunlar diyor casus gibi çalışıyorlar işte birçok üniversitelerde.
1: 350 bin bunların Çinli mi var? Çinli öğrenci.
3: 350 bin Çinli var.
5: İyi de para kazanıyor diyor, Amerika bunlardan.
3: Çok da hayır, ama işin kritik yönü bunlar casusluk faaliyetlerinde bulunuyorlar diyor. İşte üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, yüksek teknoloji şirketlerinde teknoloji hırsızlığı yapıyorlar bunlar diyor. Donald Trump Harvard'da çok büyük bir yaptırım uyguladı, hatırlayacaksınız bununla ilgili. Onun için de bunları masaya getirmeyi düşünüyor Donald Trump, ciddi ciddi. İşte onun için de Uğur Hocam tarihten örnek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev şirketlerin Çin'i desteklemesine, en azından oradaki ucuz işçilik ve daha ucuz maliyetler için. Ama bugün Donald Trump bu konuda istihbarat anlamında çok ciddi bir rahatsızlığı var. Askeri istihbarat servisi topluluğu da Donald Trump'a çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü bunlar karınca gibi Amerika'da nereye girerlerse orada bir şeye çalıyorlar ne varsa Amerika'daki yüksek teknoloji ürünleri. Şimdi Donald Trump bunu da bir ciddi bir pazarlık olarak masaya koyuyor.
5: Yani burada şimdi Şii'ye karşı Trump Tayvan'ı desteklemekten vazgeçebilir mi? Onu yani tabiri caizse
3: kesinlikle
5: satabilir mi?
3: Kesinlikle geçmeyecek.
5: Geçmez
3: hayır,
5: mi?
3: Hayır.
5: O zaman Amerika'nın, o zaman
3: öyle
5: tamam.
3: Düşünüyorum.
5: O zaman ben öyle tarafta mi? Burası o zaman.
1: Siz de biz uzlaştık mı hocam?
5: Öyle diyorsa yani vazgeçmeyecekse öyle.
1: Evet, o zaman burayı da ABD'ye bir işaret koyabilir. İrfan bir de şeyi soracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun böyle işte Çinlilere, ne bileyim, o bölgeden, daha Doğu Asya'dan gelenlere yönelik bir ırkçılığın tırmandığı söyleniyor. Hani eskiden siyahlara yönelik böyle bir şey vardı. O tamamen değişti. Artık siyahlar öyle bir ahlaki üstünlüğü ele geçirmişler ki hiçbir imada bulunamıyorsunuz falan filan. Yani onların bir tahakkümü söz konusu, ama onun yerine artık bu uzak Asyalılara yönelik bir ırkçılığın yükseldiği söyleniyor. Sen bunu sokakta hissediyor musun? Siyaset dilinde, medyada hissediyor musun?
3: Trump döneminde bu yükseldi. Biden döneminde bunun yükseldiğini söyleyemeyeceğim. Trump döneminde, ama sadece bu Çinlere karşı değil. Ne kadar özellikle de işte Amerikan vatandaşı değil, green card'ı yok, yabancılara yönelik, hele hele Latin Amerika ülkelerinin, işte bu ICE ajanlarını biliyorsunuz yani.
1: Evet.
3: Biden döneminde Amerika'ya Meksika üzerinden giren 11 milyon kaçak işçi vardı. 3 milyonunu çıkarttı. Şimdi Donald Trump işte yalvar ya hadi $3,000 verelim, uçak paranızı evet, verelim, çekin gidin diye. Genel olarak bir baskı var.
1: Genel olarak yani kimse üstüne alınmasın, herkes de karşı bir ırkçılık var diyorsun. Bunda eşitlik var. Peki Pasifik'teki güç savaşı konusunda
5: Amerika hangisi? Açık ara önde.
1: Amerika'dır değil mi bu?
4: Ya Biden döneminde bile AUKUS müdürü, bir Avustralya, Yeni Zelanda birlikte bir
5: ANZUS
4: yapı evet, oluşturdular. Bu Amerika'nın çok klasik politikasıdır. Biden döneminden devam ediyor. Trump'ın birinci dönemi, Biden dönemi ve
5: yok,
4: Trump
5: Mahmut
4: dönemi.
5: Yok Mahmut abi, Biden'da falan ilgisi yok. Truman'dan beri devam ediyor bu. Harry Truman'dan.
4: Devam
5: ediyor. 1945'ten beri gelen bir şey yani bu.
1: O zaman buna da pek çoğunda da ya hakikaten Çin o zaman İslam hocam bir ekonomi alanında iyi görünüyor.
0: Şunu da ben özellikle belirtmek istiyorum. Tabii şu anda kısa vadeli ben falan özellikle belirttim. Amerikan tahvilleri falan Çin'in elinde şu anda, ama Amerika avantajı görülse de ben şu anda dünyada almış olduğu pastadaki dilime bakıyorum şu anda. Ve çarşı pazarda dünyadaki gözümüzün gördüğü her şeyin markası Çin. Ama şöyle bir tezat var veya bilinmezlik var. Amerika'daki Yahudilerin sermayesi Çin'e gidiyor. Hı. Ve bizim o Çin yazılı olan patentli ürünlerin aslında Çin malı olmadığı, gerçek sahiplerinin de Yahudi olduğunu
1: bu
0: bilmek
1: çok önemli
0: gerekiyor.
1: Bir nokta tabii, hocam. Tabii, tabii. Bu bir daha bunun bir altını çizin. Yani ABD'deki o şeylerin çoğu Çin gibi görünenlerin
5: Amerikan sermayesi, Yahudi sermayesi.
0: Evet, yani şu anda İrfan Bey de yakından takip eder, bilir.
3: Memiş ben, hocam çok önemli bir konuya geldi. Evet. Çok önemli bir konuya geldi.
0: Yıl,
3: burada şimdi
0: her yıl Amerika'da evet, ziyaretlerimde, araştırmalarımda ilk defa şöyle bir tezle karşı karşıya kaldım. Manhattan'da belli bir mahalle belirliyorum mesela. Orada ilginç bir şekilde satılık evler. Ya durun, bunu Yahudiler ev satmaz, hayırdır falan. İyice bir araştırıyorum. Halbuki bunlar Çin'de şirket kurmak veya Çin'de ortaklık yapmak için sermayelerini şu anda Çin'e götürüyorlar. İnsanlar da zannediyor ki bu aldığımız ürün Çin malı. Çünkü Çin patenti var, ama gerçek sermaye sahipleri veya şirket sahipleri Yahudiler. O yüzden ben bu görünmezliği üzerine koyarak Çin'in avantajı olduğunu düşünüyorum. Abi. İrfan Bey daha iyi bilir.
3: Şimdi Memiş Hocam çok önemli bir konuya geldi çok kısaca. Şimdi Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi bir çatışma olduğunu biliyoruz şu anda biz. Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı, hatırlayacaksınız. Artık biz Amerika'ya bağımlı olmak istemiyoruz. Kendi askeri tesislerimizi zaten kurduk. Ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz diyor. 30 yıl öncesinden İsrail kapitalinin, özellikle Yahudi kapitalinin ülkenin Çin'e kaydığını biliyoruz. Ama şu anda Hindistan'a doğru çok ciddi bir akış olduğunu ve bu da bu nedenden dolayı
1: biz
3: da
1: geçelim,
3: dengeyi sağlayabilmek adına da Donald Trump, Netanyahu'ya ve Amerika'daki bu İsrail lobilerine karşı Çin'le yakınlaşmaya girmek istediği yönünde bir görüşler var. O anlamda yani Çin'e gidişini iki karşı rakip olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum aslında. Daha çok işbirliklerini arttırma adına bu ziyaret.

0: değerlendirmek lazım diye
1: Çünkü
0: düşünüyorum.
1: Trump
0: O açıdan
1: buradaki
0: İstanbul'dan
1: tehlikeyi
0: görüşlerine
1: gördü değil mi İrfan Bey? Yani
0: gördü.
1: Trump
0: kesinlikle
1: burada ciddi
0: gördü.
1: Bir anlamda pastayı kaptırıyor. Burada büyük bir risk var. Yahudi sermayesi buraya kayıyor ve dolayısıyla da burada denge arayışında. O yüzden zaten gitmeden önce şey yapıyor, güzellemeler yapıyor. İyi dostumdur falan ama Çin-Amerikan ticari savaşlarına baktığınız zaman bugüne kadar da ciddi tehditler yapmış olan bir liderden bahsediyoruz. Ama işin ilginç tarafı yüzüne baktığınız zaman da duygularını belli etmeyen bir şey Sima. O yüzden Cuma günü, bakın Cuma günü resmi açıklamalar olacak her iki liderin. Ve Cuma günü bence dünya piyasalarını, ekonomilerini yakından ilgilendirecek çok önemli gelişmeleri görebiliriz, manşetler görebiliriz. Belki ticaret savaşlarını bugüne kadar konuştuk ama bundan sonra ticaret savaşları farklı bir boyuta evrilebilir. Bakın az önce
2: Cuma günü
1: başında
2: kritik
1: da,
2: bu ikisinin evet, karşı yani geçeceği kameraların karşısında
1: olacak.
2: Bütün dünya piyasalarını etkileyecek
1: çok
2: bir sonuç çıkacak
1: çok,
2: buradan
1: çok.
2: Diyorsunuz.
1: Ama ben yine durduğum yerdeyim. Benim kendi aleyhine çalışmam bu şekilde. Rusya, Çin, Amerika anlaştı. Her ne kadar ticari savaşlarında rakip olarak Trump sürekli 3-5 ay sonra yine aynı noktaya gelebilirler. Orası ayrı bir hikaye. Ama sonuç itibariyle jeopolitik anlamda, toprak bütünlüğü anlamında anlaştılar. Yani yeni dünya sistemini bunlar kuracak. O yüzden perde önünde bize hep böyle manşetlerde işte Çin'e karşı yeni ambargolar geldi, yeni vergi tarifeleri geldi falan diye böyle piyasalar ürkütüyorlar, korkutuyorlar. Ama perde arkasına baktığımız zaman sıkı bir dostluk var.
2: Doğru o söylüyorsunuz yanında, hocam. Çok parası olanlar evet, bir son tahlilde uzlaşabiliyorlar aralarında. Yani illa kavga etmeleri gerekmiyor.
1: Yanında götürmüş oldukları milyarderler ciddi bir anlamda orada işbirlikleri yapacak. Yani bunlar gezmeye turistik bir seyahat değil, bu ticari bir seyahat. Ve dolayısıyla özellikle dolar endeksini etkileyen, Çin yuanını etkileyen, değerli metalleri etkileyen çok önemli gelişmelere gebe. Ama burada tek rahatsız olan bir ülke var. Benim her ne kadar o saatlerde ben Çin ve Amerika açıklamalarını yakından takip etsem de Hindistan'ın açıklamaları benim için daha önemli.
2: Tam onu olacak. Konuşmaya başlayacağız. İrfan'a
0: çok
2: veda
0: doğru.
2: Edelim.
0: Şimdi ben veda etmeden önce İrfan'ın şunu söylemek istiyorum. Donald Trump özellikle Çin'deki Apple, Tim Cook, aynı zamanda da işte Tesla, Elon Musk gibi Amerikalı şirketleri desteklemek adına yanında götürdü onlara. Yani Çin başkanına Xi Jinping'e destek şu mesajı verecek. Bunların yanındayız biz. Amerikalı iş adamlarının yanındayız. Çünkü onlar yaklaşık orada sadece Çin içerisinde yaklaşık bir 350-400 milyar dolarlık satışları var. Onun için Donald Trump oraya yani şunun için gitmiyor. Oradaki iş adamlarını gelin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Elon Musk gibi efendim Tim Cook gibi gelin tamamıyla üretimlerinizi Amerika'da yapın gibi bir mesaj için gitmiyor. Özellikle bunları yanında götürerek biz iş adamlarımızın arkasındayız mesajı vermek istiyor.
2: Müşterilerine gidiyorlar bir yandan dediğin, o yüzden diyorum yani 300 milyonluk 350 milyonluk orta sınıfı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Öyle kolay geçiştirilecek ya, bir yer değil. ABD'nin nüfusu bu kadar. Kaç tane Tesla satılıyor da dünyanın her yerine bakın. Pekin'de satılan Tesla sayısı
1: bakın,
2: çok daha fazladır hocam.
1: Bizim de olay çok
2: konuştuk. İzin verirseniz hemen tabii. İrfan'ı gönderelim. İrfan
0: çok
2: biraz da rahatsızsın
0: ediyorum.
2: O yüzden
0: kolay
2: çok fazla
0: gelsin.
2: Tutmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Kolay geçmiş gelsin. Olsun. Çok teşekkür ederim.
2: İstem hocam böyle alabilir miyim sizi? Tam Moody'nin açıklamaları dediniz. Ondan evet, konuşmaya devam edelim. Modi diyor ki Hindistan Başbakanı düğünler için altın almayın diyor hocam.
1: Evet.
2: Orada kuyumcular var. Şimdi ne yapacaklar Hindistan'da kuyumcular çok dur.
1: Hem de halk tarafından çok talep gören fiziki altınlardan bahsediyoruz. Oradaki çiftçiler hasat zamanı bütün satışlarını yaptıktan sonraki çok ciddi bir nüfus var orada. Türkiye gibi değil. Hemen bir an önce altın alıyorlar. Ama
2: geçen programda Hindistan, dediniz ki Hindistan'da Türkiye gibi o altın alma alışkanlıkları.
1: Evet,
2: onlar
1: evet,
2: da bizim
1: evet,
2: gibi yani düğünde
1: Çin,
2: takıyorlar
1: Hindistan,
2: falan.
1: Hindistan, Polonya bu ülkeler Türkiye gibi özelliklere sahip. Özellikle Hindistan'da düğünlerde genelde işçilikli altınlar tarafında çok rağbet ve çok altın kültürü vardır onlarda. Şimdi Hindistan Başbakanı çıktı halkına alenen dedi ki seyahat etmeyin, tatil yapmayın bu yıl. Toplu taşıma kullanın, bir aracı bir kişi binmesin. Çünkü enerji krizi var, petrol krizi var ve altın talebinde bulunmayın, gümüş talebinde bulunmayın. Çünkü ithal tarafında dolarla bunu satın aldığınız için döviz rezervini güçlendirmek istiyor Hindistan.
2: Cari açımız oluşuyor.
1: Evet, cari açı da dengelemek istiyor. Hemen o gün %6 civarındaki ithalat vergisini %15'e yükseltti. İki kat yükseltti altında. Burada. Evet, %15'e kadar yükseltti. Ben burada yine diğer yayınımızda sevgili konuklar da çok iyi bilir. Burada vatandaşlara bir şeyler anlatmaya gayret

0: Evet, şundan geliyor. Bu savaş sebebiyle de fosfor sıkıntıya girmiş Körfez'den gelen. Gübre de sıkıntılı.
1: Hürmüz'ün yansıması bu.
0: Efendim?
1: Hürmüz'ün yansıması bu. Bir, iki, Hindistan'da altın üretimi yokmuş.
2: İthalat daha fazla. Nüfus fazla olduğu için talep çok. Arz tarafında da ithalattan karşılıyorlar.
0: Hiçbir şey yetmez ki 1,5 milyar nüfusa. İyi ki et yemiyorlar. Evet. Yani dini nedenlerle, öyle değil mi? Dini nedenlerle et yenilmiyor. İnek
3: yemiyorlar bir tek.
0: Et yenilmiyor.
3: Etleri yiyorlar.
0: Efendim?
3: Diğer hayvanların etlerini yiyorlar, evet. İnek yemiyorlar.
0: Abi inek yiyen ama en çok tüketilen şey inek eti. Öbürü de yetişme. İneği düşünsene 1,5 milyar insana falan. Yani hakikaten.
3: 350 milyon Müslüman var ama ülkede zaten. Evet. Onlar yiyor bol bol.
0: Anca onlara yeter. Ben gittim bir Eylül'de, Ekim'de gördüm. Allah dağına göre çekemeyeceği.
4: 220
0: yani dert vermiyor onlara da.
4: İyi, bu
0: da
4: bir şey. Çok iyi.
0: Yemeklik yağ tüketimini azaltın. Evet. Bu bütün dünyayı etkiler, evet. Bu adamların yemeklik yağ tüketimini. Evet. Elektrikli araçları yönelin.
2: Elektrikli araçlara yönelin eşittir. Elektrikli araçlara da değerli metaller, sanayi metalleri kullanılıyor. Platin, paladyum, gümüş. Ama burada da içine mutlaka
0: hocam bu elektrikli aracın elektriğini üretme nereden geliyor yani? Elektriğin de gene hidroelektrik santrallerden, bak, termik santrallerden geliyor.
3: Doğalgazın %60'ını elektrik santrallerinde kullanıyor.
2: Şimdi bu ortamda
0: yani öyle yeşil gibi geliyor insanlara da elektrik denildiğinde öyle bir şey değil.
2: Amerika Çin görüşmelerinde yenilebilir enerji beraberinde nadir elementlerle alakalı ciddi açıklamalar gelecek. Yani şu anda dünyada ekosistem yerinden dizayn ediliyor. Yani şu anda biz değişen bir dünyanın tam ortasındayız. Yani ne başındayız ne sonundayız. Tam ortasındayız. Ve önümüzdeki 4 yıl boyunca o kadar şey hızlı bir şekilde değişecek ki başımız dönecek artık. Bugün de böyle. İnsanları mesela bakın sokakta bir hafta önceki şeyleri unutuyorlar, yaşadıklarını unutuyorlar.
0: Çok hızlı.
2: Bir ay önceki haber akışlarını unutuyorlar. Çok çabuk unutuyorlar insanlar. Ve çok seri bir şekilde değişim sürecinin içindeyiz, ortasındayız şu anda. Çok hızlı bir şekilde değişecek. Şimdi jeopolitik anlamda bakıyorsunuz, savaş anlamında bakıyorsunuz. Sadece piyasalarda 2,5 aydır işte savaş var, petrol fiyatları yükseldi, emtia tarafı baskılandı, belirsizlik var, hikaye bitti bu kadar. Ama piyasa o kadar çabuk entegre oldu ki şu anda gün içinde mesela ons altın 2 gün önce gün içinde $100 dalgalandı. Bakın bu ne kadar basitini söylerken $100 dalgalandı.
0: Gün içinde çok büyük para değil mi? $100 bir.
2: Önceden yıl içinde $100 $200 dalgalanmalar vardı yıl. Şu anda günlük dalgalanmayı normalleştirdiler. Gram altın tarafında yıl veya 3 ayda bir 5 ayda bir böyle bir 100 lira 200 lira fiyatlar oynardı. Şu anda gün içinde 100 lira 200 lira oynuyor gram altın.
1: Bu niye oluyor?
2: Bunu normalleştiriyorlar çünkü.
1: Bu niye oluyor?
2: Manipülasyon işte.
1: Hocam tek manipülasyon değil işte. Bu alt üst oluş dediğiniz şeye yansıyor. Trump o yüzden biraz önce konuştuğumuz işte Çin'e karşı sadece ticari anlaşmayla yetinmeyecekler. Çin'i sıkıştırmak için her şeyi yap. Çünkü bu ekonomik sistem ya savaşı zorunlu kılacak ya hegemonyayı zorunlu kılacak bir noktaya doğru sürekli. Yani şimdi Çin Körfez Savaşı'na tabii ki İsrail Amerika ekseni üzerinde baktık ama asıl ekonomiyi vurmak üzerinden bakmak gerekiyor. Şimdi, yani dünyadaki ekonomik sistemi sarktı. Pahalılaştırdı.
2: Savaşı
1: her ülkeyi kapasitesini aşağı çekti. Bak Hindistan'a ne diyor? Artık şunu yapalım, bunu yapalım, altın almayalım. Niye sıkıştı?
2: Hindistan zaten
1: Amerika bunu yapmaya çalışıyor. Her ülkeyi sıkıştı.
2: Amerika ve Çin'den şimdi ayrışmaya başladı. Mesela bir ay önce dedi ki Hindistan, siz dedi hileli oynuyorsunuz dedi. Petrol fiyatları böyle $122 falan gitti. Siz dedi hileli oynuyorsunuz. Ben dedi kendi piyasamı oluşturacağım. Yani kendi ülkemdeki altınlarımı kendi piyasamda satacağım. Kendi dolarımı kendi piyasamda satacağım. Siz hileli oynuyorsunuz diye ayrıştı orada.
0: Peki.
2: Körfez ülkeleri de ayrıştı.
0: Hindistan'ın bu kararı nasıl etkileyecek altın piyasasını dünyada? Siz geçen programda şimdi, dediniz ki bakın Çin altın alıyor, devletler altın alıyor, Türkiye alıyor, herkes alıyor. Evet. Şimdi bu denklemde nasıl oluştu? Hindistan gibi bir ülke artık altına tercih etmeyecek, altın biriktirmeyecek. Bu karar dünya piyasalarındaki altının değerinin biraz aşağıya doğru ilerlemesine neden olmayacak.
3: Teorik olarak
0: böyle değil mi?
1: Kaçakçılığı arttırır.
2: Türkiye'de 2,5 yıldır ithalat yasağı var. Ama ne oldu? Bakın yine biz geçen ay burada program yaparken dedim ki izleyenlere 1 kilogram külçe altına Cumhuriyet tarihinde ilk defa $12,500 işçilik geldi.
0: Evet.
2: Ne demek oluyor? Şimdi talep çok, mal yok. $12,500 işçilik var. Hindistan ne yaptı? %6'dan %15'i vergiyi çıkardı. Bu sefer ne olacak? Talep çok olacak. İnsanlar daha çok korkacak. Bu sefer aynı kaderi Hindistan'da paylaşacak.
0: Şimdi böyle Moody böyle diyor, bu bir işe yaramayacak. Hintliler daha çok altın alacaklar.
2: İşte kara borsaya düşecek. Kara borsa. İşte işçilik demek kara borsa demek. Böyle

0: Düşünün.
1: Ama almayın deyince bu, almamazlık bakın, yapmıyor toplum. Çok, belki de daha fazla alıyor diyorsunuz yani.
0: Evet. Şimdi,
1: yani almayın deyince bu çok önemli bir etki.
0: Şimdi çok ilginç bir hikaye oluştu bu hafta piyasalarda. Yine 2,5 yıldır bütün vatandaşlarımıza hep işçilikle alakalı onlarda bir farkındalık yaptık. Dedik ki arkadaşlar yani fizik altınlarda işçilik var, şöyle yaparsanız daha avantajlı olursunuz. Bir anda ithalat yasağı geldi, işçilik geldi. Dünyada en pahalı altını biz alıyorduk Türkiye olarak. En pahalı altın Türkiye'deydi. Bu hafta dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Çünkü o 12.500 dolar işçiliği gördük Mart ayında. Nisan ayında da işçilikler vardı 6.000-7.000 dolar ama biz bu hafta -253 dolara kadar bu işçilikler geriledi.
1: İşçilik böyle çok işçinin değil. Onun üzerinde uğraştığı değil. Biz işçiliği yani, öyle anlıyoruz. Yani bir bu işte bilezikte çok fazla ayrıntı varsa diyoruz biz, ki ne işçilik sektörde, var. İşçilik öyle bir şey değil. Yok. İşçilik dediğiniz şey bir şey az bulunuyorsa ona işçilik adı altında üstüne geçiriyorlar ve bunun adına işçilik diyorlar. Ben
2: hava parası deniyor.
1: Hava parası. Külçe altının ne işçiliği olacak Murat?
0: Evet. Değil mi? Sektör böyle kullanıyor işte.
1: Bunları öğrenelim. Çünkü iyi niyetli gibi geliyor. İşçiliği çok abi diyor bir şey alırken. Sen de sanıyorsun ki az bulunuyor demek.
2: Ya Hint işi gerdanlık mı bu?
0: Yani, fiziki altınların ne kadar önemli olduğunu bu rakamlar bize gösteriyor. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. 2,5 yıldır dünyada en pahalı altın Türkiye'deydi. Bu hafta dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu. Bu ne demek oluyor?
3: Bu alım fırsatı.
0: Düğün yapacağım.
3: Bak, Hintliler bizden alacak demek.
0: Düğün yapacağım, altın almaya ihtiyacım var. Borcum var, altın borcunu kapatmaya ihtiyacım var, nakidim var. Bir kez daha düşünün. Çok önemli bir şifre veriyorum size.
1: Zamanı diyorsunuz.
0: Bir şey demiyorum.
1: Ben bir şey demem diyor yani. Yatırım yani tavsiyesi
4: para
1: değildir.
4: Yok ki, altın ucuz diyor hocam.
1: İşçilik diyor. Bakın altın ucuz dedim, işçilik düştü diyor hocam da yani. Altın.
0: Hem de eksi diyorum yani. Bir de normal kapanıyor, bir de onun 250 dolar aşağısına sarkıyor. Çok önemli bir gelişme ama şimdilik. Yarın rüzgar tersine dönecek, onu da bilmek lazım.
4: İslam Bey, deminki şeyde şemada dünyada en çok altın rezervi Avustralya'da, bir ikincisi Rusya diye çıktı deminkinde. Evet. Biz şöyle duyuyorduk, Türkiye Afrika üzerinden, Birleşik Arap yani Mali falan filan oralardan geliyor diye duyuyorduk. Madem Rusya ve Avustralya'da çok geldi işte. Rezerv olarak.
0: Rezerv çıkarılacak yer altında. Rezerv.
4: Tamam.
0: Daha çıkarılmamış.
4: Daha çıkartılmamış. Elinde... Peki şu anda en çok çıkartan kim o zaman?
0: Şu anda ülkelere baktığımız zaman yer altındaki altın madenlerinin sıralaması böyle.
4: Tamam. Ama çıkartan, işleyen en çok kim
0: yine
4: yani?
0: Yine Afrika ülkeleri Kanada, birinci Avustralya sırada geliyor burada. Çünkü işçilik maliyetleri az olduğu için daha çabuk bir şekilde ama modern teknoloji değil. Biraz zahmetli oluyor.
4: Yani
0: daha
4: Mali, Kongo, Güney Afrika
0: evet,
4: falan oralardan geliyor değil
0: daha
4: mi?
0: Daha hızlı bir şekilde geliyor ama Türkiye'nin hikayesi farklı. Türkiye'de maden ocaklarından çıkan altınları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alıyor. İlk alıcı Merkez Bankası.
1: Peki, ama biz bu sitede yokuz.
2: Türkiye niye yok?
1: Evet yok.
2: 8 bin ton
0: aşağılardayız.
1: Yok o elinde altın hayır, olanlar, hazinesinde olanlar değil. Bu rezervleri yapamam.
2: Ben toprak altı rezervimizi söylüyorum. Orada yok atmamız gereken.
1: Orada bilmiyorum. Burada listede yok.
0: Orada daha aşağılardayız.
2: Ne kadar
4: var? Bir de Avustralya'nın teknolojisi yok.
0: Ama
4: bu kadar rezervi var da niye?
0: Türkiye'nin modern teknoloji anlamında Avrupa standartlarının üzerinde.
4: Tamam.
0: Altın çıkartmamalı. Burada şey var işte. Mevzuatla alakalı biraz süreç yavaş işliyor. Burada mevzuatlar var. Malum altın çıkarma, altın madenci derken Türkiye'de bir antipati var. Sürekli eylemler, yasalar falan böyle bir geciktiriyor süreci. O yüzden son 2 yıldır ciddi bir anlamda yavaş burası. Altın madenciliği noktasında.
1: Yani o kadar etkili mi onlar?
0: İzin ve ruhsat konusunda hızlı davranıyorlar ama iş eyleme geldiği zaman da orada 2 yıldır ciddi bir durağanlık var. Ama bunu hızlı bir şekilde eyleme geçirdiğiniz zaman orada belirlemiş olduğunuz altın madenlerini siz ülkenizde değerlendirebiliyorsunuz.
1: Yani bu kadar etkili mi o protestolar altın çıkarılmamasında?
0: Çok etkili.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani burada yasal mevzuatlar var.
1: Ya öyle şey mi olur yani adam karar alıyor bunun oraya 15 kişi toplanıyor diye. Ben yapılsın diye demiyorum da çok garibime gidiyor yani. Yani burada, 15 kişi önünde toplarsın bir yerde olmadı.
0: Burada en büyük eksiklik yine iletişim. Ben iletişime çok önem veriyorum. Çünkü maden ocakları, maden şirketleri Türk kamuoyuna bu madenciliği nasıl yaptıklarını, modern tesislerini, nasıl ürettiklerini falan çok iyi anlatamıyorlar. Evet. Hep içine kapanık bir şekilde bu süreci yönettikleri
4: için kamuoyuna
0: sağlıklı bilgiler veremiyorlar. En son ben geçen yıl bir maden ocağına gitmiştim, altın maden ocağına gitmiştim. Nasıl üretildiğini, nasıl çıkarıldığını, nasıl modern teknoloji kullanıldığı falan A'dan Z'ye anlatan bir belgesel.
4: Öyle siyanür falan yok değil mi? Öyle bir şey yok yani.
1: Var,
4: yok,
1: var. Var ama dikkat ediyorlardır
0: onun
1: herhalde.
0: Onun kullanımı, nasıl çok güvenlik sistemleri var. Avrupa standartlarının üzerinde onlar.
1: Peki bu gümüş ve altın konusunda şimdi altında bu ibra bu yönde.
0: Gümüş tarafında çok konuşuluyor. Gümüş tarafında bu hafta şöyle bir hikaye oldu. Gümüş yaklaşık 10 gündür ya bir haftadır hafta sonları çıkalım. Şöyle bir haftada 120 bir getirisi aldı. Neden? Altın gümüş rasyosu dediğimiz veri 60 seviyesinin üzerindeydi. 53 seviyesine kadar geriledi. Bu gümüşü daha hızlı bir şekilde güvenilir hale getirdi. Ons tarafta 80 dolar civarındaydı. O direnç seviyelerini hızlıca kırdı. 85 doları kırdı. 88 doları gördü bugün. Muhtemelen yukarıda 92 dolar var. Böyle kısa vadede bir atak yaptı. Yani bir haftada. Zaten gümüşün özelliği bu. Yani gümüş yatırımcısına her zaman diyoruz ki bir avucuna gümüş alıyorsun, diğer avucuna sabrı alacaksın. Sabırsız insan gümüşün kaymağını yiyemez. Net. O yüzden gümüş yatırımcısı olacağım, gümüşten ben de kazanmak istiyorum diyen bir insan buraya gümüş alacak, diğer eline sabır alacak. Sabırsız insanın işi değil. Ama ne oldu mesela? 2025 yılında atıfta bulunalım hemen. 2025 yılında gram altının getirisi %110, gümüşün gram fiyatının getirisi %200. Peki bu %200 kârı kim cebine koydu? Böyle ekrana bakmayacak, sabırla bekleyecek. Fiyata değil miktar olacak yatırımcılar bu işin kaymağını
1: yedi. Zaten hareket etmeyen kazanıyormuş. Evet. Geçen hocam bir hisse adam ölmüş hisseder. En çok kazanan hisse hangisi diyorlar? Ölen adam. Çünkü hiç işlem yapmamış yani beklemiş devam etmiş. Dolayısıyla insan ne yapsın insanlar? Topluyor parayı, korkuyor altın düşerken aman gitti bütün para diyor. Evi mevi satmış bir şey almış hani kar edeyim diye.
0: İşte bu, insanlar bu hareket ediyorlar mecbur ne yapsın? Böyle ciddi anlamda ev satarak, araba satarak bakın bundan bahsediyordum az önce. -45.
1: Bence sorun temeli dolar. Burada değil mi ya? Para kazanılacak yer burası diye düşünüldüğünde sorun çıkıyor. Yani altın paranı korumak için olan bir şey olmalı. Hani evet. Erimesin diye ama sen bundan para kazanayım, üste katlasın, beşe katlasın falan dersen herhalde zarar ediyorsun. Anladım.
2: Ticaret yapanları.
1: Zaten, onu yapıyor. Evet. Zaten, bizim işimiz değil yani.
0: Para kazananla para kazanamayan insanlar arasındaki fark şu. %80'i kaybeder ya da hiç kazanamaz. %20'si kazanır. Çünkü %20'si her zaman finansal okuryazarlığa önem verir. Fiyata değil miktara odaklanır. Uzun vadeli bir strateji belirler. Her şeyi hikayeleri kulağına kapatır. Ama götürüm. Bütün bilgileri kafasına yazar. Ama %80'i neden kaybediyor? %80'i neden finansal piyasalarda zengin olamıyor? Çünkü ben altın alacağım, gümüş alacağım, zengin olacağım, evimi değiştireceğim, araba alacağım. Hayaller. Çünkü o finansal piyasalar özellikle 2026 yılında hayal kurmak için değil. Paranı korumak için bir düzen oluşturuldu. Bu işin en iyi kazananı bu yıl 2026 yılında Trump ve yandaşları.
4: Öyle yani mi?
0: Onlardan alıyor lan.
2: Tabii altınla Trump ve yandaşları.
4: Yani Murat Bey kazandı öyle mi? Ben de. Trump ve yandaşları.
2: Yatırıma yönelecek başka yani altın dışında yatırım yapacak.
1: Altın gümüş dışında
0: hocam zaten biz altın ve gümüşü bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Bizim gerçek paramız o. Cebimize kağıt para geçiyor mesela. Al. Bir şey satın alacağız, altınla ölçüyoruz. Bir şey vereceğiz, altınla ölçüyoruz. Bizim için bir yatırım aracı falan değil. Veya bir zenginlik, bir servet aracı değil. Ama yani finansal piyasalarda şöyle bir şey var. Mesela bakır. Bakırın geleceği yine yapay zeka teknolojilerinde, yine dijital mecrada çok kullanılan bir emtia, değerli bir endüstriyel metal. Bakırın geleceği var. Platinum var, paladyumum var. Ama dediğim gibi Türkiye'de %20 insanların finansal okuryazarlığı olduğu için ETF'lerde, fonlarda platin, paladyum, bakır böyle şey yapıyorlar, yatırım yapıyorlar, uzun vadeli bir strateji belirliyorlar. Ama biz Mart ayında Türkiye'de çok ilginç bir hikaye gördük. Bir bakır güncellemesi yaptılar medyada, milleti gazladılar.
1: Bakır satıyorduk bakır
0: falan diye.
1: Adam bakır
0: kuyumcu gezdi, bakır soyuyor. Hayatında bakır görmemiş, bakır yatırımı yapmamış, bakırın ne olduğunu bilmiyor. O yüzden diyoruz ki sakin şampiyon, zaten zengin olamayacaksın bu kafayla. Yani sakin. Ama biz diyoruz ki dişinden tırnağından artırmak denen bir şey var değil mi? Dişinden tırnağından artırıyorsun bunları. Bunlar boşuna söylenmiş şeyler değil.
1: Evet. Yani şunu diyebilir miyiz hocam?
0: Şimdi tırnağından artırmak bunlar boşuna değil.
1: Şunu diyebilir miyiz?
4: Hediye olarak altın mı veriyor?
1: Şunu yani diyebilir miyiz? Yani millet işte arabanı sat, bir şeyini sat, bir şey al, çok yükselecek. Mantığı doğru değil. Yani arabanı, evini sat, altın al çünkü çok yükseliyor. Doğru mantık değil. Bunlar nedir hocam?
0: Bir bakalım.
1: Piş ben de bakayım. Bunlar dişe benziyor. Altın diş vallahi.
4: Eskiden İslam Bey yayınlara...
1: Diş mi hocam?
0: Evet.
1: Ciddi misiniz vallahi? Ne bunlar hakikaten?
0: Diş.
4: Bayağı altın diş.
1: Altın dişler. Yani yapıldı dişinden, bunlar birine mi gidecek?
0: Yok yok, bunlar şey hurda işte. Açıkta dişlerden. İhtiyacı olduğu zaman.
1: Nereden geliyor yani insanların dişinden?
2: Allah Allah.
1: Çok ilginç. Bunlar size müşteri getirdi sattı hiç. Öyle mi?
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi altın bir...
4: Yo, ben de... Ne şey belli
5: birisi,
4: değil.
5: Birisi ağzına yatırıp yanlış belli ki.
1: Şaşırdım. Ama çok yani Türkiye Cumhuriyetlerde de çok altın diş, bir de öyle hani mesela flört eden insana böyle gülümsüyor ki çok altın dişim
0: var
1: diye.
0: İnsanlar önceden serveti cebinde, bankada saklamıyordu. Ağzında serveti saklamıyordu.
1: En güvenli yerde. Yani ama şu an cebinizde yani.
0: Altının ağzında dişleri, bakın ne yapıyorlar biliyor musun şu anda? Özellikle Kafkaslar'da Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan. Oradaki vatandaşlar hala altın diş kullanıyor.
1: Dolu o yüzden diyorum. Herkes altın dişli.
0: Ne yapıyorlar abi, biliyor musun? Şimdi o altın dişlerin kaplamalarını bozuyorlar. Yine platin yapıyorlar. Ya da implant yaptırıyorlar.
2: Ne tehlikeli bir şey ya.
1: Vallahi Mahmut keserler. Adam dişini alırlar yani, Allah korusun.
5: Hiç adam keserler bilezik için Allah kadının korusun. Kolunu kesen dişi için ağzını ne yapmaz yani?
4: Kerpeteni sokar
5: Allah
4: alırım.
5: Allah muhafaza.
1: Evet, eskiden hakikaten çok modası da vardı. İslam Memiş çok teşekkür sağ ederiz. Son ekonomik gelişmeleri, politik gelişmeleri İslam Memiş de bize aktardı. Programın sonuna geldik. Bütün konuklarıma çok teşekkür ederim. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdi maç özetini vereceğiz. Az önce son dakika olarak size aktarmıştım. Trabzonspor Gençler Birliği maçının özetini haberde izleyebilirsiniz.
6: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi, tekrar Zubkov, Zubkov'un pası, Muçi cezalarına çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede, top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih, bir kez daha Zubkov, topla buluş edisi Trabzonspor'da. Zubkov cezalarına gönderdi, herkes açtı, top dışarıya gidiyor, out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
7: Buşari top aldı, döndü. Buşari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
6: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Dakika. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
7: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
6: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alarak dakika 79 Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi, Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih, Pina, Augusto, bomboş bir alan, girdi ceza alanına. Top hala kendisi de. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onarcu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da.
7: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında. Açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
6: Ozan kullanıyor Ali'ne. Serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Aç önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
7: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
3: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
4: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
3: Kimse beni yıkamayacak.
5: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor.
6: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
5: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
7: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
8: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
5: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler dedi.
1: Günün öne çıkan haberleri.
5: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ek ifadelere Sabah gazetesi ulaştı. İddiaya göre 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro istendi.

0: Muhittin Böcek bu talebin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla iletildiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde "Oğlum Gökhan'a gereğini yap dedim" sözlerini kullandı. Oğlu Gökhan Böcek ise paranın Veli Ağbaba aracılığıyla talep edildiğini iddia etti. İfadesinde toplanan paranın yaklaşık 1 milyon euroya tamamlandığını anlattı. Söz konusu konuşmanın 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşma olduğu da belirtildi. Dosyadaki iddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında otoparkta siyah poşet içinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile internet üzerinden görüştüklerini ifade etti. "Bu görüşmede kendisi bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun?" dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. "Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur" şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşet ve teslim ettim dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise söz konusu iddiaları reddetti. Gökhan Böcek'i tanımıyorum diyen Ağbaba'nın cezaevinde Böcek ailesini ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Paranın kaynağı ile ilgili konuşan Böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamlarından para topladığını belirtti. Euro cinsi paranın miktar itibariyle az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüm dedi. Öte yandan Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de savcılığa ek ifade veren isimler arasında yer aldı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. "O kadar para verdik, hala açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi stres oluşturduğunu vurguladı. Böcek, bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan "hala ne istiyorlar" şeklinde tepki gösterdi dedi.
1: Siyasi partilerimizin
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Irak'ta çöl harekatının sinyali verildi. Haçlı Şabi güçleri egemenliği sağlama adı verilen yeni bir geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonun Irak'ın güneyindeki Necef ve Kerbela çöllerinde eş zamanlı olarak 4 ayrı eksende yürütüldüğü duyuruldu. Bölgedeki hareketlilik İran Savaşı sürecinde Nuhayb çölünde İsrail'e ait gizli lojistik ve askeri tesis iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. Güçlerin 70 kilometrelik geniş bir hatta arama tarama, bölge kontrolü ve güvenlik temizlik yaptığı belirtildi. Operasyonun özellikle Kerbela ile Nuhayb arasındaki çöl koridorunu kontrol altına almayı hedeflediği aktarıldı. Söz konusu hat, Suriye ve Suudi Arabistan sınırlarına yakınlığı nedeniyle yıllardır silah kaçakçılığı, DAEŞ hücreleri ve yasa dışı geçişlerle gündeme geliyordu. Haçlı Şabi yetkilileri operasyonun amacının bölgede devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve terör unsurlarının hareket alanını daraltmak olduğunu öne sürdü. Haçlı Şabi Komutanlığı operasyona özel birliklerin, istihbarat ekiplerinin ve ağır silah destekli askeri konvoyların katıldığını açıkladı. Irak basınında yer alan bilgilere göre çöl hatlarında son haftalarda şüpheli araç hareketliliği ve gizli geçiş trafiğinde artış tespit edildi. Bölgedeki hareketlilik İran-İsrail gerilimiyle birlikte yeniden stratejik önem kazanan Nuhayb çölünü uluslararası gündemin merkezine taşıdı. İran'a yakınlığıyla bilinen Haçlı Şabi'nin son dönemde Irak-Suriye hattında askeri varlığını artırması dikkat çekiyor. Bağdat yönetimi ise çöl bölgelerindeki operasyonların tamamen Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik olduğunu savunuyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yemekler falan çok güzel kokuyor. Yani bence gelmeliler.
1: Baharın kokusu dört bir yanı sardı. Çiçek Festivali'nde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.
2: İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok güzel olmuş.
3: Burada çok ışıklar var. Çok fazla yeşillik alan var. Burası çok güzel bir yer. Çocuklar için de çok eğlenceli.
1: Kayseri'de gerçekleştirilen ve 6 gün süren festivalde vatandaş doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.
4: Talas Millet Bahçesi'nde kapılarını açan Çiçek Festivali rengarenk görüntülere sahne oldu. Binbir çiçeğin süslediği alanda vatandaşlar konserlerden atölyeleri, etkinliklerden yarışmalara kadar birçok organizasyonda baharın tadını çıkardı.
5: Burası Erciyes manzaralı, Ali Dağ manzaralı. Çocukların güzel aktiviteleri var. Bak çiçek ektiler, çok güzel. Doğayı seviyorlar, çiçekleri seviyorlar.
6: Güzel, çok güzel. Herkesi bekliyoruz.
4: Talas Millet Bahçesi'nde kurulan standlarda çiçek temalı el emeği tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğadan ilham alınan ürünler ise büyük ilgi gördü.
7: Çok mutlu olduk. Baharı yaşıyoruz. Ürünlerimizi sergiliyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri burada sergiliyoruz.
8: Herkese bir değişiklik oldu. Kayseri'de bir ilk oldu böyle bir şey. Ziyaretçilerimiz geliyor. Yani alsalar da almasalar da bu ürünler hakkında bilgi alıyorlar bizden. Hem yepyeni ürünlerimizi gösteriyoruz, tanıtıyoruz.
1: Çiçek Festivali Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseriyle son buldu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Microsoft'a İsrail bağlantılı kriz üst düzey istifa getirdi. Teknoloji devi Microsoft'un yazılım altyapısının İsrail ordusu tarafından Gazze'de yürütülen saldırılarda istihbarat destek sistemi olarak kullanıldığının belgelenmesi, şirket içinde geniş çaplı bir krize yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Microsoft İsrail Genel Müdürü Alon Haymovich'in görevinden ayrıldığı bildirildi. Sürece yakın kaynaklar, şirket merkezinde başlatılan iç soruşturmanın bulgularının yönetim kademelerinde etkili olduğunu aktarıyor. İsrail'de yayın yapan ekonomi gazetesi Globes, Microsoft merkezinin olaya ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme ve iç denetim süreci başlattığını kamuoyuna duyurduğunu yazdı. Şirketin İsrail operasyonlarını yeni bir atama yapılana kadar geçici olarak Fransa merkezli ekipleri üzerinden koordine edeceği öğrenildi. Sürecin ortasında Microsoft'un Orta Doğu ve uluslararası operasyonlarında güvenlik, etik ve veri kullanımı konularında daha sıkı denetim mekanizmaları gündeme geldi. Gazze merkezli savaşın yaşattığı insani kriz, teknoloji şirketlerinin askeri sistemlerdeki rolüne ilişkin uluslararası tartışmaları daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft 50. yıl kutlamalarında vicdan tokadıyla sarsılmıştı. Microsoft çalışanı İptihal Abu Saad, binlerce kişinin gözü önünde sahneye fırladı ve teknoloji devini sert sözlerle hedef aldı.
10: 50 bin insan öldü ve Microsoft ülkemizde bu soykırımı körüklüyor. Bölgemizde yapay zekanın soykırım amaçlı kullanılmasına son ver. Elinizde kan var. Microsoft'un tamamının eli kanlı.
1: Abu Saad'ın ellerinizde masumların kanı var mesajı sadece o salonda değil tüm dünyada yankılandı.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Haber Radyo, 24 saat haber.

Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösteren dek Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını yine bu ekranlardan sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Dünya, evet, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na, dolayısıyla Trump'ın Çin'e olan ziyaretini yakından takip

0: takip ediyor ama birazdan konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Öncesinde tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bazı önemli başlıklarla ilgili önemli detaylar var. Neler onlar? Onlarla birlikte başlayacağız. Aslında gündemin en önemli başlıklarından birisi meteorolojinin uyarısı. Tam 39 il için alarm verildi. Sarı kodlu bir uyarı var. Hangi iller onlar? Birazdan detaylarını paylaşacağız. Ve Başkan Erdoğan hem Kazakistan'la yapılacak olan önemli işbirlikleri, konsey ziyareti hem de Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için gittiği Kazakistan'da önemli ve coşkulu bir törenle karşılandı. Birazdan onun detaylarını da, o karşılama töreninin detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Ve dedik ya açılışta da dünyanın gözü bu kez Çin'de olacak. Sabah saatlerinden itibaren. Neden? Çünkü Donald Trump tam 8,5 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada da karşılama töreninde ilginç detaylar. Şu anda yurda giriş yapmış durumda. Sabah saatlerinden itibaren ise 39 ilde etkili olması bekleniyor. İşte bunun için de meteoroloji sarı kodla uyardı saatler öncesinden. Tabii ki alınmayan tedbirlerin hemen hızlıca alınması büyük önem arz ediyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için. Samsun'da da ağır bir vaka yaşanmıştı. Neyse ki can kaybı olmamıştı ama yaralıların olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi bu acil uyarıyla ilgili sahaya hemen dönelim. A Haber muhabiri Ercan Karaca bizleri bekliyor detayları paylaşmak üzere. Ercan, kolay gelsin. Sanırım İstanbul'da gün boyu hissedilen o soğuk hava daha da etkisini göstermeye başladı değil mi?
1: Evet, iyi geceler ve yayınlar diliyorum Tahir İnan. Geçtiğimiz dakikalarda aslında sağanak yağış uyarısı ile alakalı bir uyarı gelmedi İstanbul için. Fakat kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı ve havada oldukça serin olduğunu belirtmiş olalım. Bizler şu anda Ortaköy Beşiktaş sahildeyiz fakat biz de ayakta durmakta zorlanıyoruz. Burada akıntı da oldukça fazlasıyla var ve bir yandan da sizlere buradaki hava durumunu ve bir yandan yurdun dört bir yanında olacak olan hava durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz saat diliminde yarın için beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Türkiye genelinde 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Önemli bir başlık var. Yarın sabaha çok dikkat etmek gerekiyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden sonra yurdun büyük bölümünde etkisini artırması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü belirtmiş olalım. Öğle saatlerinden itibaren ise Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankara, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde ise yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirtmiş olalım. Aslında önemli başlıklarımız var, onlardan da size bahsetmek istiyorum. Karadeniz'in tamamında yarın gün boyunca sağanak bekleniyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde olan sağanak yağışın üzerine bir sarı kodlu uyarı da geçtiğimiz saat diliminde geldi ve bizler de buradan gece ajansı farkıyla vatandaşlarımıza aktarmış olalım. Ani su baskınları uyarısı var yine Karadeniz bölgesinde. Oldukça yoğun bir su baskını uyarısı geldi. Çünkü şöyle bir durum var. Oradaki yağışın biraz daha, yani iç bölgelerdeki yağışlara göre daha fazla olacağı öngörüldüğünü belirtmiş olalım. Bir son uyarımız daha vardı. O da yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. O da fırtına, dolu ve hortum uyarısıydı. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde yurdun batısından gelecek bu yağış ve gök gürültülü sağanak yağış. Öğleden sonra ise iç kısımlara doğru ilerleyeceğini belirtmiş olalım. Gün boyunca ise Karadeniz'in belirli bölgelerinde yoğun olarak bu yağışlar görülecek. İstanbul için uyarı verilmedi. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda gece saatlerinden yaklaşık 04 sularına kadar gece saatlerinde kuvvetli rüzgar olacağını belirtmiş olalım. Ve İstanbullular sabah saatlerinde ise muhtemelen az da olsa bir yağmurla karşılaşabilirler diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Tahir İnan.
0: Erşan, teşekkür ediyoruz. Bu arada İstanbul'da şu anda anladığımız kadarıyla rüzgar etkili olmaya başladı değil mi? Şu an Boğaz bölgesinde de, İstanbul Boğazı'nda da bu hissedilebiliyor herhalde.
1: Evet, aslında şöyle bir durum var. Boğaz'daki bu esintinin bir yandan da denize yansıması var. Az önce biz bir gemiyle karşılaşmıştık karşıda. Buradan karşıyı geçmeye çalışıyordu. Fakat ne kadar fazla motorunu çalıştırırsa çalıştırsın karşı tarafa gitmekte zorlanıyordu. Çünkü denize çok fazlasıyla bir akıntı var. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'tan rica edeceğim bir göstermesini. Normalde akıntı yukarı doğru oluyordu. Fakat bu sefer tam

0: tersi yönüne döndü ve görmüş olduğunuz gibi karşıdaki tekneler de buradan karşıya geçerken ya da bizim olduğumuz bölgeye doğru gelirken oldukça zorlandıklarını ifade edelim. Dediğimiz gibi kuvvetli bir rüzgar var şu an içinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'da başlayan, özellikle sahil kısmında ve bizim şu an bulunduğumuz kısımda yaklaşık derecesi tahminimce 50 ile 55 derece arasında diye düşünüyorum şu anda rüzgarın esme hızını. Ve demiş olduğumuz gibi buradaki geçmeye çalışan, buraya doğru hareket eden gemilerde, teknelerde oldukça zorlandığını belirtmiş olalım ve akıntının da hızının oldukça yüksek olduğunu belirtmiş olalım. İstanbullulara bir uyarı da bizden gelsin. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde rüzgar bitmiş olacak. İstanbullular bu konuda rahat edecekler. Fakat yağışın bir kısmında sabah saatlerinde vatandaşlarımıza ve olağan trafik akışını durduracak derecede çok fazla bir yağış görünmüyor. Fakat ama vatandaşlarımız yine yağışa da dikkat etmesi gerekiyor Tahir Hanım.
1: Erşan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Evet, şu an itibariyle çok büyük bir olumsuzluk yaratabilecek bir meteorolojik durum söz konusu değil ama havanın durumuna göre özellikle deniz ulaşımını tercih edenler için Marmara bölgesinde bazı aksamalar yaşanabilir, belki sefer iptalleri gerçekleşir ki bunlarla ilgili de ilgili makamların açıklamalarını yakından takip etmekte fayda var. Erşan Karaca, Hüseyin Koçak'la birlikte son durumu paylaştı. Bir kez daha o illeri ekranlarınıza getirelim. 39 il içinde meteorolojinin uyarısı. Karadeniz bölgesi, neredeyse Orta Karadeniz bölgesi, Batı Karadeniz bölgesinin tamamı. İstanbul buna dahil değil ama Marmara bölgesinin güneyi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale bölgesinde yine uyarılar var. Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde ve yine İç Anadolu bölgesinde Akdeniz'e kadar uzanıyor yağışlar. Adana, Mersin, Osmaniye bölgesi de yine bu uyarılar kapsamında. Bir kez daha bizler hatırlatmış olalım, dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Aksi halde maalesef ki olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Şimdi bir gün önce de dün bu saatlerde Samsun'daki durumu ekranlarınıza getirmiştik. Tabii gece saatlerinde yaşanan bir yayındı ve tam olarak o yağışlar, o taşkınlar nasıl bir manzara ortaya çıkarmıştı görünmüyordu. Elimizden geldiğince Mahmut Erdoğan göstermeye çalıştı ama gün ağarınca aslında Samsun'daki o taşkınların ortaya çıkardığı hasarın boyutu gün yüzüne çıktı.
2: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
3: Yüzüyor arabalar resmen. Abo.
4: Samsun'da aniden bastıran sağanak dakikalar içinde felakete dönüştü.
5: Abi çık geriye, çık çık çık.
4: Taşkın yolları, araçları ve iş yerlerini yuttu.
6: İçeride, içe arka taraflar çamur.
7: Yağmur da fazla yağdı, sular da fazla geldi.
8: Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de, Samsun'un Havza ilçesinde dereler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
9: Vallahi böyle bir şey görmedik, çok felaket bir şekilde sel geldi.
4: Suyun yükselmesiyle hayat durma noktasına geldi.
10: Arabayı itekle, araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
4: Selin şiddeti öyle büyüktü ki tonlarca ağırlıktaki araçlar oyuncak gibi sürüklendi.
11: Metre 500 metre sürüklendin mi?
12: Evet. Haline bak.
11: Bulmanız kolay oldu mu?
12: Zor.
11: Burası veteriner kliniğiydi. Şu an hiçbir şey kalmadı.
4: Selin ortasında mahsur kalanlar için iş makineleri devreye girdi.
13: Orada insanlar var. Almaya çalışıyorum ama denemeye çalışacağım.
14: Çan içinde kaldık. Neyin kaldık? Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar.
4: 12 kişinin yaralandığı felaket sonrası Havza'da eğitim öğretime bir gün ara verildi.
15: Can kaybımız yok. Mala gelen, iş yerlerine gelen zararlar var. Araçların zarar gördüğünü tespit ettik şimdi.
16: Arabaya bakın, araba gitti.
17: Oo, hep
3: Hepsi oraya gidiyor vallahi.
4: Sel sadece şehri değil, ahırları, çiftlikleri, tarım alanlarını da vurdu.
12: Bura benim çiftliğim komple suya.

0: teslim oldu.
1: Gece yaşanan sel afetinin ardından gün ağardığında hasar tespit çalışmaları, zarar gören araçların kaldırılması ve temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
2: Çalışmalar sırasında çamura saplanmış halde 6000 lira para da bulundu. Sahibine ulaştırılmak üzere emniyete teslim edildi.
3: Esnaflarımızın dükkanları yerinden biri oldu. Devletimiz her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz.
2: Geride ise selin sürüklediği araçlar, çamurla kaplanan yollar ve büyük bir yıkım kaldı.
4: Korkutan anlarsa Mersin'de yaşandı. Bir akaryakıt depolama tesisinde önce bir patlama, ardından da yangın çıktı. Patlama anında tankın üzerinde bulunan bir işçi 20 metre yükseklikten düştü ve maalesef hayatını kaybetti.
5: Akaryakıt depolama tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metreden yere düştü.
6: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.
5: Patlamanın hemen ardından alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre illerden de destek gönderildi. Ağır yaralanan iki işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerin diğer tanklara sıçramaması için de önlem alındı. Tanktaki benzin nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
4: Şimdi geride bıraktığımız gün önemli operasyonlara imza atıldı. İstanbul Polisi yasa dışı bahis şebekelerine yönelik tarihi bir operasyon yaptı. Bu operasyon kapsamında özellikle suç örgütlerinin gizli haberleşme ağları da tek tek deşifre edildi. Ve öyle ki tek bir finans evinin günlük 50 milyon lira para trafiğini de tespit etti.
2: Yine göz açtırmadı, tek tek avladı. Yapay zeka destekli avcı programı yasa dışı bahis şebekelerine ağır darbe vurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yapay zeka destekli avcı programıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından birine imza attı. Operasyonun başrolünde İstanbul Polisi'nin yapay zeka desteğiyle geliştirdiği başarılı o program vardı. Daha önce uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarda etkin rol oynayan avcı sistemi bu kez rotasını yasa dışı bahis ve kumar ağlarına çevirdi. Suç örgütlerinin mesajlaşma trafiğini, para hareketlerini ve organizasyon yapılarını aylarca takip etti ve tek tek çözdü.
7: Sistemin merkezinde bir yapı bulunuyor ve bu yapıyı Türkiye'de işletmek isteyenler 100 bin dolardan 300 bin dolara kadar ödemeler yapıyor ve sistemde herkese verilen ayrı ayrı sorumluluklar var. Onlardan biri finans sorumluluğu. Finans sorumluları para transferlerini yönetiyor.
2: Teknik ekipler müşteri hizmetleriyle ilgileniyor, başka ekiplerse hesap güvenliği ve ödeme altyapısını kontrol ediyor. Bir yandan para akışı sürdürülürken diğer yandan olası operasyonlara karşı sürekli önlem alınmaya çalışılıyor. Yani örgütte herkesin ayrı bir görevi var. Bir taraf parayı topluyor, bir taraf sistemi ayakta tutuyor. İşte avcı programı Telegram başta olmak üzere mesajlaşma uygulamalarına sızdı. Tam 600 bin satırlık yazışma yapay zeka desteğiyle tek tek analiz edildi. Kim para gönderiyor, kim hesap açıyor, kim transfer yönetiyor, bütün bağlantılar, isimler, telefon numaraları ve para trafiği adım adım ortaya çıkarıldı. İşte o yazışmalardan bazıları. Ekip alındı, hesaplara erişim yok. Şebeke üyelerinin operasyonlara haber vermeye çalıştığı, birbirlerini uyardığı bu yazışmalar da anlık olarak takibe takıldı.
7: Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Polisin girdiği evlerin örgüt tarafından finans evi olarak kullanıldığı belirlendi ve aramalarda yüklü miktar

0: da para, telefon, dijital materyallere el konuldu.
1: Yapılan incelemelerde sadece tek bir finans evinin bile günlük yaklaşık 50 milyon liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında elde edilen veriler yasa dışı bahis ağının büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Şebekenin aylık para hacminin 300 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
2: Dün o sıcak gelişmeyi ekranlarınıza getirmiştik. Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'ya bir saldırı düzenlenmişti. O saldırı İstanbul Kasımpaşa'da bir alışveriş merkezinde yaşanmıştı. Dün o gelişmeyi ekranlarınıza getirmiştik ama saldırının perde arkasında ne vardı henüz bilmiyorduk. İşte o detaylar da ortaya çıktı.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul Beyoğlu'nda saldırıya uğradı. İşte bu görüntüde hemen saldırı sonrasına ait.
3: Galatasaraylı futbolcu Torreira dün akşam saatlerinde yanında kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki bu alışveriş merkezine geldi. Saldırgan da sosyal medya hesapları üzerinden ikiliyi takipteydi. O da bu alışveriş merkezine geldi ve merdivenlerde futbolcuya saldırıp yumruk atmaya başladı.
4: Lucas Torreira Galatasaray'da sahada olacak.
1: İşte bu da yumruklu saldırının hemen sonrası. Araya güvenlik ve çevredekiler girdi. Galatasaraylı futbolcuyu da sakinleştirmek kolay olmadı. O saldırgan da futbolcuyu darp ettikten sonra olay yerinden böyle kaçtı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Saldırgan kaçmaya çalıştığı taksi içerisinde gözaltına alındı.
5: Şut pozisyonu, Torreira ve gol!
3: Gözaltına alınan saldırgan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kasımpaşa Polis Amirliği'ne işte buraya getirildi. Polise ifadesinde Torreira'nın yanındaki kadınla sosyal medyadan tanıştıklarını, bir iletişim halinde olduklarını, yine Galatasaraylı futbolcunun da aynı kadınla ilgilendiğini ve bu yüzden sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek ikilinin yanına geldiğini anlattı.
1: Aslında krizin merkezinde Torreira'nın yanındaki kadın vardı. Genç kadının şüpheli hakkında 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak saldırganın takibi bırakmadığı ortaya çıktı.
3: Galatasaraylı futbolcunun polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Bir taraftarla fotoğraf çektirdiği esnada yanına birinin yaklaştığını ve sonrasında kendisine yumruk atıp darp ettiğini söyledi. Daha öncesinde o adamı tanımadığını da belirtti ve saldırgandan şikayetçi oldu.
1: Dün gece yapılan saldırının aslında çok önceden planlandığı da gün gibi ortadaydı. Şüpheli Yusuf Yıldırım'ın daha önce sosyal medya üzerinden paylaştığı Uruguaylı futbolcuyu hedef alan tehdit mesajları da ortaya döküldü. Kasımpaşa Polis Merkezi'nde ifadesi alınan saldırganla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kasten yaralama suçundan suç kaydı bulunan şüpheli ifadesinin ardından önce adliyeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir vakaydı. 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak katledilmişti maalesef. Şimdi aile bir yandan evlat acısıyla yanıyordu ama diğer yandan da hala dışarıda olan bazı şehir eşkıyaları tarafından tehdit ediliyordu. Şimdi o şüpheli geride bıraktığımız gün hakim karşısındaydı ve kendini cahilliğiyle savundu.
6: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi, bir de başsağlığı diledi. Ama benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime kurye gönderdi, toplamda 4 tane. İtfaiye 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Bu vicdansızlık.
1: Acılı aileye yapmadığını bırakmadı. Ancak bunlar yanına kar kalmadı. Hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli pişmanım dese de ceza almaktan kaçamadı.
7: Her ne kadar sanık pişmanlığını dile getirdiyse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor. Yani cezaevinde kalması diğerleri için de bir caydırıcılık oluşturuyor.
8: Beklediğimiz bir ceza verildi.
1: Atlas Çağlayan Güngören'de çıkan bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Biricik evlatlarının yasını tutan aile gelen tehdit mesajlarıyla bir kez daha yıkılmış, onlara bunu yaşatanlarsa bir bir yakalanmıştı ve onlardan biri için bugün hesap vaktiydi.
9: Aileyi tehdit eden 2007 doğumlu sanık ailenin evine defalarca kurye, itfaiye, polis göndermiş ve aileden Atlas'ın ona borcu olduğunu iddia ettiği 40 bin lira istemişti. Sanık, yağmaya teşebbüs, huzur ve sükunu kaçırma, ayrıca kişisel verileri hukuksuzca ele geçirme ve yayma suçlarından yargılandı.
10: Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Tamamında yatacak.
1: Mahkemeden çıkan kararla aile rahat bir nefes alırken benzer bir kararında evlatlarını hayattan koparan ve ona yardım edenler için de çıkmasını istiyorlar.
10: Atlas'ın mahkemesiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Biz kamera görüntülerini izlediğimizde olay anında caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Diğer 4 tanesi dışarıda.
1: Şimdi gözler Atlas Çağlayan'ın katilinin yargılandığı mahkemeye çevrildi.
10: Emsal karar bekliyoruz. Kimsenin çocuğu hiçbir aile mağdur olsun istemiyoruz. Kimsenin çocuğundan ayrı yaşasın istemiyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
11: Cezasızlık cesaret doğuruyor. Benim hayatım biter. Benim hayatım biter, ailemin hayatı da biter algısını oluşturacak bir cezanın uygulanmasını istiyoruz.
2: Şimdi Türkiye'de uzun zamandır tartışma konusu, özellikle de trafikte çakarlı araçlar. Şimdi bu konuyla ilgili bazı gelişmeler var, hemen ifade edelim. İçişleri Bakanlığı koruma hizmeti ve çakarlı araç konusunu masaya yatırdı. Kimlere bu hizmet verildi, kimlere çakar tahsis edildi, koruma tahsis edildi, hepsinin listesi çıkarıldı. Şimdi o listedeki isimler tek tek kontrolden geçecek. Yani koruma ihtiyacı devam edip etmiyor mu, buna bakılacak. Bu arada çakarlı araçlar da artık trafikte durdurularak bu kapsamda denetlenecek.
12: Son günlerin tartışma konusu olan koruma verilen sivillerle çakarlı araç uygulamaları mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Şu anda 7000 kişiyle ilgili koruma kararı olduğu belirtildi. Bu kararlar tek tek gözden geçiriliyor. Öncelikle haklarında ölüm tehdidi olması dolayısıyla koruma verilen sivillerle ilgili durum ele alınıyor. Süreç içinde tehdidin ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere koruma hizmetine son verilecek, karar iptal edilecek. Koruma kararı olan kişilerin durumuyla çakarlı araç kullananlarınki farklı. Yani koruması olanın mutlaka çakar kullanma izni olacağı anlamına gelmiyor. Çakar kullanımı da masaya yatırılıyor. Değerlendirmelere göre trafikteki çakarların birçoğu sahte, yani izinsiz. İşte bu şekilde kullanımın tespiti için sıkı denetim getirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çakarlı araçlar durdurularak kontrol yapılacak. Sahte çakar kullanımının geçiş üstünlüğü olan araçlar içinde yanlış algı oluşturduğu belirtiliyor. Konunun AK Parti'yi yıpratma kampanyası

0: Önce MV Hondius gemisi, şimdi ise Bordo Kruvaziyer gemisi. Hantavirüsün ardından norovirüs kabusu ortaya çıktı. 1700 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı. Fransa'nın turistik liman kenti Bordo'da büyük bir sağlık paniği yaşanıyor. Yolcu gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları baş gösterdi. Hız da yayıldı. 50'den fazla kişide aynı belirtiler ortaya çıktı. 90 yaşındaki bir turist öldü. Yetkililer harekete geçti. Rahatsızlığın nedeninin norovirüs olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri en üst düzeyde alarma geçti. Gemide bulunan 1700'den fazla kişinin dışarıyla teması kesildi. Geminin bir sonraki durağının İspanya olması planlanıyordu. Tüm turlar iptal edildi. Herkesin gemide kalması yönünde talimat verildi. Karantina süreci başlatıldı.
1: 1700 kişi, gemide bulunan 1700 kişi karantinaya alındı. Brest limanından Bordo'ya gelen bir kruvaziyer gemisi ve 1700'e yakın yolcu bulunuyor içerisinde.
0: Norovirüs özellikle mide bağırsak sistemini etkileyen bir virüs. Bulaş riski yüksek. Halk arasında genelde mide gribi olarak biliniyor. Ancak grip virüsüyle herhangi bir bağlantısı yok. Çoğunlukla ani başlayan mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 12 ila 48 saat arasında değişiyor.

0: Gözler özellikle bu önümüzdeki günlerde, yeni gün ve sonraki günleri de Asya'ya çevrilmiş durumda. Çünkü önemli zirveler var. Evet, belki İran kritiği için Çin ziyareti Trump'ın yakın takipte. Ama özellikle Kazakistan'da belki de coğrafyamızı daha yakından ilgilendiren önemli zirveler gerçekleştirilecek. İşte bunun için de Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi turuna başlamak için Kazakistan'a gitti. İlk durağı Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Sadece Kazakistan değil, ziyaret aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da zirvesi söz konusu olacak. Peki oradaki gündem başlıkları neler? Bakalım.
1: Türkiye tüm gücüyle barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.
2: Son dönemde küresel krizlerde barışın anahtarı parolasıyla hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi turunda bu kez Kazakistan'a çıkarma yaptı. Erdoğan sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ziyaretin ilk durağı olan Astana'ya hareket etti. Kritik ziyaret içinse Astana'da hazırlıklar çoktan başlamıştı. Caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı. Ummalı bir hazırlıkta Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda vardı. Erdoğan Astana'ya adımını attı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan'ın Astana temasları Perşembe günü Bağımsızlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanmasıyla başlayacak. Gün boyu yapılacak görüşmelerde masadaki en kritik başlıksa ekonomi ve güvenlik olacak. ABD-İsrail-İran savaşının bölgesel etkileri masaya yatırılırken yeni ticaret ve enerji güzergahları ele alınacak.
1: Türkiye'den geçerek Pekin'e ulaşan pazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor İpek yolunun ana omurgasıdır. Stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan kalkınma yolu projesi ise bu girişimlerin tamamlayıcısıdır.
2: Orta koridorun geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü miktarının arttırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacak anlaşmalara da imza atılacak. Erdoğan, Astana temaslarında iş dünyasına da seslenecek.
1: Açılan fırsat penceresinin değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur.
2: Cumhurbaşkanı Cuma günü ise ziyaretin ikinci durağı olan Türk dünyasının manevi

0: başkenti Türkistan'a geçecek. Burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmada bölgesel krizlere karşı birlik çağrısı yapması bekleniyor.
1: Alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Ve dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer önemli zirve Çin'de gerçekleşecek. Tam 8,5 yılların ardından Donald Trump bir kez daha Çin'e gitti. O da yine dikkat çekici bir törenle karşılandı. Açılışta da ifade ettik. Aslında İran savaşından ziyade oradaki gündem belki de Donald Trump'ın beraberinde götürdüğü isimler ve çantasındaki ticari başlıklardı. Ticari anlaşmaların başlıklarıydı. Ona da bakalım, devam edin.
3: 13 trilyon dolarlık heyetle Pekin'e çıkarma yaptı. Teknoloji ve yapay zeka devleriyle boy gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti. Başkanlık uçağıyla Pekin'e iniş yapan Trump ve beraberindeki kurmaylar havalimanında resmi törenle karşılandı. Bando eşliğinde düzenlenen törende Çinli gençler ABD ve Çin bayrakları taşıdı. Ancak karşılamaya Çin Devlet Başkanı Xi katılmadı. Trump'a Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri de eşlik ediyor. Toplam servetleri 13 trilyon doları aşan heyette SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Tayvanlı iş adamı Yensen Huang ve General Electric CEO'su Larry Kulp gibi üst düzey milyarderler var. Heyetin ağırlıklı olarak teknoloji ve bilişim alanındaki isimlerden oluşması da yapay zekanın masada olduğuna işaret ediyor. Trump'ın iki günlük Çin ziyareti kapsamındaki programı da belli oldu. ABD Başkanı önce Çinli mevkidaşıyla Büyük Halk Salonu'ndaki törene katılacak. Ardından da Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Xi Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda da yürüyüş yapacak ve tarlaları gezecek. Hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapacak olan iki lider, İran krizi, ticaret savaşları ve teknoloji rekabeti gibi pek çok zorlu meseleyi ele alacak. Hürmüz'deki düğümün çözülmesi ve ikili ticaret ilişkileri gibi konuların masada olduğu görüşmede, Trump'ın İran savaşının sona erdirilmesi için Xi'den yardım isteyebileceği iddiaları da var. Tüm dünyanın kilitlendiği tarihi görüşme aslında 31 Mart'ta yapılacaktı. Ancak İran savaşı nedeniyle yaklaşık 2 ay ertelendi.
2: Şimdi savaşlar, krizler, bunlar dünyanın ana gündemi ama geride bıraktığımız gün önemli bir gelişme daha yaşandı. Ülkemizde Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı. Şimdi o önemli maçın özetini getirelim ekranlara, ardından dünyanın gündemini, ülkemizin gündemini konuşmaya devam edelim.
4: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi, tekrar Zubkov, Zubkov'un pası, Muci cezalarında çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede, top onun uzağında kaldı. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
5: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
4: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alan.

0: Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.
1: Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
0: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.
2: Kurban bir bölgedeyiz. Acı depremi kahve edilme sistemi.
3: Bundan fazla Lübnanlı evlerinden edilmişti.
4: Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu.
5: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
6: Wow. Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor.
7: Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
8: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
9: Ve devam ediyoruz efendim. Dünyanın gündemiyle birlikte, kıymetli konuklarımızla birlikte dünyanın yaşadığı o önemli son dakika gelişmelerini değerlendireceğiz. Sağdaki arkadaşlarımızın aktaracağı sıcak notlarla birlikte, bu nedenle de konuklarımızla da hoş geldiniz demek istiyorum. Hazar Vural, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
9: Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
9: Murat Akan, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünya, evet, İran Amerika Birleşik Devletleri savaşına gözünü çevirmiş durumda. Pek çok açıklama var ama bu açıklamalar nezdinde bir yandan gözler Çin'de, ifade ettiğimiz gibi. O açıklamalar neydi? İran diyor ki ordumuz en yüksek hazırlık seviyesinde. Amerikan medyasına göre de CIA raporlarında da bu kanıtlanmış durumda. İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor diyor. Donald Trump Çin'e gitmeden önce bir kez daha tehdit etti. Ya anlaşma ya da savaş dedi. Üstelik bu sefer operasyonun adı da değişti. Bu kez öfke operasyonu yerine balyoz operasyonu, balyoz harekatı ismini kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakeresi konuşuluyor, başlıklar konuşuluyor, reddedilen başlıklar. Yeni 5 şart var, onlara da birazdan değineceğiz. Tabii sanki bu savaşın bir parçası olmamış gibi İsrail saldırılarına aralıksız devam ediyor. Hem Filistin'de hem de Lübnan'da geride bıraktığımız günde 7 aracı İHA'larla vurdu, 12 kişi hayatını kaybetti. Evet, tüm bugünden başlıklarıyla birlikte gözler Çin'de. Donald Trump'ın Çin'e yapacağı o toplantıda neler olacak? İran konusu konuşulacak mı? O zirveyle birlikte mi İran savaşı sona erecek? Aslında konuşacağımız pek çok başlık var. Ama hazır hocam, size böyle davet edeceğim. Tabii. Sanırım henüz gündem ona gelmemiş durumda. Çünkü açıklamaların hiçbirisinde başlı başına İran konusu yer almıyor. Evet, etkili olabilir ama daha çok ABD ile Çin arasındaki o ticaret ya da diğer konular masada olacak herhalde.
10: O zaman haftalardır sorduğumuz bir soruya cevap vererek başlayalım. Aslında her devletin kendi bacağından asıldığı bir uluslararası ilişkiler sistemi içerisindeyiz. Yani Pekin'le Tahran arasındaki stratejik işbirliği, askeri anlaşma, petrol ihracatı, ithalatı, bütün bunların hepsi aslında ikincil konular. Nihayetinde her devlet kendi savaşını kendisi veriyor. Ben hep Alaska'daki Putin'le Trump'ın görüşmesini de hatırlatıyorum. Günün sonunda başat aktörler buluşuyorlar.

0: Ve herkes neyine kadar alabileceği noktasına bakıyor. O yüzden de bir devlet kendi egemenliğini ve güvenliğini başka bir devlete yaslayamaz 2026 dünyasında.
1: İşte bu nedenle de coşkulu törenler düzenleniyor. Yani sadece İran temasıyla olsaydı bu böyle olmazdı.
0: Ya da İsrail'in yaptığı katliamların baş destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ni böyle mi karşılayacaktı dünyanın ikinci baş ataktörü? Bakın görüyorsunuz, yani tamamen küresel hegemonya mücadelesinde 5 kıtada birbirlerine giden kaynakları kesmeye çalışırken, birbirlerine gümrük tarifeleri uygularken, birbirlerinin birisi kendi koltuğunu tutmaya çalışıp diğerini baskılıyor, öbürü sessiz ve derinden aman ticaretim benim kesilmesin noktasında ve gördüğümüz kutlama, dünya şu anda bu kutlama görüntülerini, yani bu hak edilmeyen ve doğru olmayan görüntüler bunlar.
1: İlginç de bu arada, karşılamada ilginç bazı şeyler de var. Mesela Xi Jinping karşılamadığı başkan yardımcısı karşılıyor.
0: Bunu gerçi İrfan Bey'e sormamız lazım.
1: Evet.
2: Ama yine de üst düzey bir karşılama.
1: Üst düzey bir karşılama.
2: Üst düzey bir karşılama olarak.
1: Baksanıza yani, Çinli
2: protokolde
1: öğrenciler
2: üst düzey karşılama olarak geçiyor.
1: Aslında klasik bir karşılamaymış. Yani hani diğer Çin medyasında, Amerikan medyasında da baktım, diğer devlet başkanlarına uygulanan bir karşılama.
2: Xi Jinping zaten zor karşılıyor. Yani gelen konuklarını ya da hani siyasi şeyleri, görüşmeleri havaalanına gidip karşılama geleneği çok yoktur Xi Jinping'in. Hmm. Yani o yüzden devlet başkan yardımcısı karşıladı.
1: Öğrenciler yine, bu arada bu klip şey tarafından hazırlanmış. Sesi de vardı, bilmiyorum sesi var mı arkadaşlarımda, böyle Amerikan Beyaz Saray tarafından hazırlanan bir klip. Diğer görüntülerde işte Donald Trump'ın hasta o öğrencilerin tezahüratlarını ya da şarkılarını eşlik ettiği
3: gösterişi seviyor
1: şeyler
3: ya,
1: de var. Ona aracını durdurup onları böyle izlediği anlar da var. İlginç bir durum. İlginç bir kadro tabii bir de. Şimdi kadroya döneceğim ama daha uçaktayken yapılan bazı şeyler var. Özellikle Rubio'nun oraya giderken uyguladığı mesela sistem. Rubio yaptırımlar listesindeymiş sanırım, değil mi Murat Hoca?
2: Senatör iken yaptırımlar listesindeydi ama onun bir yolunu bulmuş Çin, işte isim değiştirerek aldılar. Yani sonuçta Amerika Birleşik yani? Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, ya bunu almıyoruz, heyette kabul etmiyoruz diyemezlerdi. İsim değişikliğine
1: yaptırımı mı kaldırdılar yoksa?
2: Yaptırımı kaldırmadılar, ismini değiştirerek, isim üzerinde oynama yaparak Çin'deki yaptırım listesini bir şekilde kendi yaptıkları listeyi deldiler.
3: Böyle bir yöntem uygulamışlar yani. Yani şey
2: hani Çin işi derler ya.
1: Hocam koca koca adamlar, hani denir ya, koca koca devletler. Şimdi Çin Rubio için bir yaptırım kararı alıyor. Yaptırımlar listesinde olan bir isim. Ama bunu aşmak için Çin harf değişikliği uyguluyor anladığımız kadarıyla.
3: Evet.
1: İlginç bir durum. Ama Rubio'yu daha ilginç kılan bir şey daha var. Uçaktaki bir fotoğrafı.
0: Kıyafet
1: İlginçti.
0: Mi?
1: O fotoğrafta
0: evet.
1: Venezuela'nın lideri Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından esir adeta alındığındaki o üzerindeki simge eşofman Rubio'nun üstünde.
0: Bu eşofman yani bugünden sonra çok satanlar listesine girmişti. Tabii Rubio'nun bu pozu tesadüf olamaz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü liderlerin ve karar alıcıların giydikleri, söyledikleri, yaptıkları kocaman bir ekip tarafından kontrol ediliyor. Yani sosyal medyanın bu çağında, bu noktada hem de Trump gibi bir liderin... Evet, evet, Trump gibi bir liderin ekibinde böyle bir şeyin, böyle şans eseri olma ihtimali, onu vurguladım az önce. Yani Venezuela sadece Venezuela ile ilgili bir konu değildi. İran, İran'la ilgili bir konu değil. Grönland da sadece Avrupa ya Danimarka ile ilgili bir konu değil. Nihayetinde burada bir büyük karşılaşma var. Ve şu anda Çin'de Trump ve Xi'nin aslında sanki hani istenmeden bir araya gelinmiş ama tatsız şeyleri bir süreliğine gözlerini kapatıp ekonomik anlamda biz ne çıkarabiliriz, ne yapabiliriz, sonra devam edelim birbirimizi
1: ama
0: yemeye.
1: Mesajlar daha yola çıkmadan verilmeye başlandı ve yolculuk esnasında da. Şimdi Venezuela Çin'in önemli bir partneriydi.
0: Tabii ki.
1: Ve onun liderini, Çin'in de desteklediği lider olan
0: o gün
1: Maduro
0: oradaydı
1: onun.
0: Çinli yetkililer. Birkaç saat öncesinde Maduro ile
3: evet,
0: görüşüyorlardı.
3: Öğle saatlerinde Çin heyeti, ticari evet. heyeti Maduro ile görüştü. Hatta Maduro Twitter'dan paylaşım yapmıştı. Onlar yapmadı.
0: Son paylaşımıydı.
3: Evet, akşam da aldılar.
1: Ve Yaptırımlar listesinde olan dış

0: İçişleri Bakanı Çin'e giderken bu kıyafetle poz veriyor. Ve ben bunu servis ediyorlar.
1: Ben bu kıyafetin aynı zamanda bir İran göndermesi olduğunu da düşünüyorum. O da şöyle. Şimdi biliyorsunuz aynı şekilde İran-Çin...
0: mesaj mı bu arada,
1: evet,
0: bu?
1: İran-Çin arasındaki ilişki de yani biliyorsunuz yani İran'dan en fazla petrol alan ülke Çin'di. Dolayısıyla hani o kritik su yollarına sahip olma meselesiyle de Çin'le mücadele ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu mesajı vermek istemiş olabilir. Bakın işte biz Venezuela'da bunu yaptık. Aynı şekilde İran'ı da gündeme getirirseniz yani bak olabilecek şey budur gibi mi bir mesaj veriyor ki? Ya böyle bir anlamda çıkarılabilir diye düşünüyorum. Yoksa yani uçakta böyle bir şeyin eşofmanın giyilmesi.
2: Normalde böyle poz veren birisi değil zaten.
1: Evet.
0: Hiç o da değil enteresan. Ve o da Amerikan başkanlık uçağında.
3: Yani Çin'e karşı aslında bir üstünlük şeyi bir ifadesi. Yani bir, müttefiğini biz böyle aldık. O Çin'i yararlayan aslında zedeleyen bir şey.
0: Şimdi bir konu daha var. Trump sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yine gitmeden önce Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaşıyor. Ve o resimde Venezuela 51. eyalet olarak gösteriliyor. Bu da mı bir rastlantı?
2: Dünkü haberlerde vardı yani Venezuela'nın liderleri bu konuşmalara tabii ki sert tepki veriyorlar. Şimdi de facto zaten sahada olan bir durum var. Yani Maduro'dan sonra işte Venezuela'nın yönetimi ve Amerika'nın burada bir hegemonya kurmuş olması. Ama işte Kanada'yı alalım, Venezuela'yı alalım, Küba'yı, Meksika'yı, bu İsrail'in yayılmacılığından başka bir versiyonu bunun. Dünyada bunun bir geçerliliği ve bir sonu yok. Bunun bir kabulü yok. Bunun normalleştirecek bir tarafı yok. Trump ölmeyi bayılmak zannediyor. Bunu da bilgisayar oyunu ya espri zannediyor ama bu iş böyle gitmez. Bu böyle sürmez. Bu ikinci yılı bitiriyoruz farkındayım ama böyle gitmez.
0: Tam da dün Venezuela'daki yeni yönetimle aramız çok iyi. Venezuela kazanmaya başladı. Evet. Muazzam petrolü var şeklinde.
3: Yani bunu yapmasının nedeni şu. Hazal Hanım da değindi. Aslında Alaska'da Rusya ile anlaştı. Yani evet. Rusya'dan istediği tavizleri aldı. Çin'den de istediği tavizleri alacak Amerika. Yani bunu yapmasının nedeni yani Rusya'nın ve Çin'in müttefikleri gibi görünen veya bu iki ülkenin kalkanındaki bütün ülkeler şu anda Amerika'nın saldırısı altında. Yani Suriye'de mesela Rusya sesini çıkaramadı. İşte İran'da sesini çıkaramadı. Bana göre hiç yardım etmediler yani. Çin gene mesela İran'ı yalnız bıraktı. Şeye bakıyorsunuz, Venezuela'ya bakıyorsunuz müttefikler. Yani şu anki mesela Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yani Maduro'nun alındığı gece Rusya'daydı, Moskova'daydı. Devlet Başkan Yardımcısı. Yani onun Moskova'da olduğu gece Maduro'ya operasyon yapıldı. Şimdi mesela Grönland'da 3 sene askeri üs açacak. İş sesi çıkmıyor. Zengezur koridoruna Trump ismi verildi. Rusya'dan tık yok. İşte Orta Asya ülkelerine yönelik mesela 5 Orta Asya ülke liderini Trump Washington'da mesela karşıladı. Onlarla yeni anlaşmalar, yeni ittifaklar kurdu. Ne Rusya'dan ne Çin'den ses yok. Yani buna bile baktığımızda yani küresel anlamda işte Latin Amerika'da mesela Panama üzerinde, Grönland üzerinde, Kanada üzerinde, Venezuela, diğer ülkelere yani Çin'in böyle çok sıcak ticari ilişkiler içinde bulunduğu ülkelere veya işte Japonya, Güney Kore olsun, Filipinler, Endonezya üzerinde mesela yeni ilişkiler, yeni diyen projeler devreye sokuyor Amerika. Çin bakmıyor buna yani pek ilgilenmiyor.
0: Şimdi bir de Küba meselesi var.
3: Çünkü Çin'in amacı şu yani Rusya'ya da Çin'e de Amerika şu şeyi veriyor. Bu iki ülkenin Amerika'dan istedikleri şuydu aslında yani böyle Avrasyacılık işte Asya Pasifik kutbu oluşuyor falan filan. Bunun da bir hikaye yalan oldu ortaya çıktı. Yani ikisi de Amerika ile uzlaşmak, sentezleşmek, Amerika ile beraber dünyayı yönetmek istiyor ama Amerika tabii bunu da kabul etmiyor. Yani bir küresel feodalizm diyebileceğimiz önce benim taleplerim size de sizin hinterlandınızda bazı şeyler vereceğim şeklinde bir uzlaşı var. Yani şimdi, ve onun projesi
0: o
3: var.
0: Küresel düzeydeki mevzulara değineceğim ama bir Sinan Doğan'a gidelim bölgeye.
2: Sonra dönelim bu konuya ama.
0: Evet döneceğiz tamam. Yeniden. Kolombiya'da bizleri bekliyor Anadolu Ajansı'ndan Sinan Doğan. Hoş
3: çok
0: geldin.
3: Çok su kaldıracak bir konu.
2: Aynen. O yüzden dedim.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sinan Doğan tam işte Donald Trump Çin'le anlaşmaya vesaire gidiyor derken Çin'e böyle imalarda bulunan bu paylaşımlar hem Trump'tan 51. eyalet paylaşımı diğer taraftan Rubio'nun işte Maduro kıyafetiyle Çin yolunda poz vermesi bunlar nasıl yankılanıyor bölgede?
4: Birincisi Rubio'nun o pozu vermesi.

0: vermesini sadece Çin bağlamında düşünmemek lazım. Esasen Küba'ya verilmiş bir mesaj da olabilir. Çünkü İran dosyasını kapattıktan sonra sıranın Küba'ya geleceğini zaten defalarca izah etmişti. Bugün Kübalılar muhtemel bir askeri harekatın ortalığı kan gölüne çevirebileceği uyarısında bulundu. Yani Rubio'nun bu mesajı Çin'den ziyade bence Küba'ya yönelik. Buradan bu şekilde okuyabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Rubio Latin Amerika'dan geçmiş yıllarda göçmüş milyonlarca, yani mevcut olan rejimlere karşı, sosyalist rejimlere karşı göçmüş olan Amerika'da yaşayan milyonlarca Latin Amerikalı'nın bir temsilcisi gibi. Zaten kendisi başa gelir gelmez Maduro olsun, Küba olsun, Kolombiya olsun, Brezilya. Yani kendilerine yönelik iflah olmaz bir düşmanlığı vardı. Yani bu bahsettiğimiz yönetimlere karşı kendisi bir vazife edindi. Trump tarafından verilmiş. İlkini Venezuela'da yaptı biliyorsunuz. Şimdi sırada Küba, Nikaragua. Şimdi Kolombiya'da 17 gün sonra seçimler var. Kolombiya'da da kendi ideolojik düşüncesine yakın bir kişinin kazanması için arada bir mesajlar veriyor. Daha şimdiye kadar çok burnunu sokmadı. Çünkü burada seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor. Venezuela'yı 51. eyalet olarak o haritayı göstermesini ben iki açıdan okuyorum. Birincisi karşı olanlar, ikincisi de bu işten memnuniyet duyanlar. Memnuniyet duyanlar devlet başkanı Maduro'nun 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alınması sonucu kutlama yapan kişilerdir. Bunlar hem Venezuela içerisinde hem de diğer ülkelerde yaşayan Venezuela'lı göçmenler için geçerli. Karşı çıkanlar da Bolivarcı devrimlere ve ilkelerine bağlı olan biraz daha vatansever, yani ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini önemseyen mevcut yönetim.
1: Eskiden daha fakat çok onların sesi sonra çıkardı ülkede. Onların böyle etkisi azaldı mı Bolivarcı yönetimin ya da o sistemin?
0: Kesinlikle azaldı. Ben bunu Venezuela'da da bizzat müşahede ettim. O olaydan sonra ben Venezuela'ya gittim. 3 hafta kaldım orada. Oradaki sokaklarda insanlarla konuştuk. Üst düzey kişilerle iletişim kurmaya çalıştık. Mevcut durumu öğrenmeye çalışıyoruz. Birincisi bu müdahalenin Venezuela halkı üzerinde çok çok az bir etkisi var. Çünkü bakın müdahale olmadan önce Venezuela'da enflasyon %39'du. Şu anda %64. Yani sözüm ona, ABD Venezuela'nın petrolünü, değerli madenlerini alıyor, işletiyor. Venezuela'ya para gönderdiğini söylüyor ama bunun halka yansıması çok çok az. Yani Venezuela'da sorunlar olduğu gibi devam ediyor. Sadece devlet başkanı Maduro'yu aldılar, yerine yardımcısını atadılar. O da kendi ekibini kurmaya çalışıyor. Maduro'ya yakın olan kişileri görevden alıp kendi düşüncesine yakın kişilerle çalışmaya çalışıyor. Yani bir denge politikası izliyor aslında bakarsanız. Maduro'nun ekibiyle de kavga etmiyor. ABD'nin sözünden de çıkmayacak şekilde bir diplomatik bir ajanda yürütüyor. Fakat Venezuela'yı bekleyen esas tehlike bu görselde paylaştığınız 51. eyalet değil. Esasen batı tarafında komşu ülke Guyana ile olası bir çatışma söz konusu. Şu anda Rodriguez Hollanda'nın Lahey kentinde. Yani Venezuela ile Guyana arasında hali hazırda devam eden, daha doğrusu 100 yıldan fazla da süren bir ihtilaflı Esequibo bölgesi var. Şimdi buradan bir çatışma çıkarsa ABD'nin yeniden bir pozisyon alması gerekecektir. Maduro döneminden bugüne Venezuela'ların...
1: Kime karşı peki pozisyon alır böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri, o Guyana bölgesinde mi yoksa Venezuela'daki şu anki yönetimi mi destekleyecek? Ya da tamamen ayrılık orada bir netlik mi kazandırmak isteyecek?
0: Çok güzel bir soru. Bakın bu soruyu bana eğer 6-7 ay önce sormuş olsaydınız size diyecektim ki tartışmasız Guyana'yı destekleyecek ve Venezuela'nın herhangi bir saldırısı karşısında tüm gücüyle Guyana'ya yardım edecek derdim. Ancak günümüz şartları itibariyle, yani bugün itibariyle artık iki tane müttefiki var. Bir tarafta dünyanın en büyük rezervlerine sahip Venezuela ve onun petrolünü alıyor. Diğer tarafta da 2015 yılından itibaren keşfedilmiş 160 bin kilometrelik Esequibo bölgesinde yine ABD'li şirketlerin yürüttüğü bir şey var. Yani keşif ve bunun neticesinde kazanılmış büyük paralar var. Şimdi Venezuela Esequibo bölgesinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Guyana da bunun tam tersini söylüyor. İki tarafta pozisyonlarından kesinlikle adım atmayacaklarını söylüyorlar. Bakın Venezuela haklarından vazgeçmeyeceği için Guyana'ya saldırırsa Guyana'da karşılık verecektir ama ABD muhtemelen ne Guyana'nın tarafını tutacak ne Venezuela'nın tarafını tutacak. Ortada bir pozisyon almak zorunda kalacak. Yani şu durumda Venezuela bu işten kazançlı
1: çıkacak. Önce o küçük düşmanları, kendince küçük adamları birbiriyle kavga etti.

0: verecek. Ardından da evet, büyük adam olarak gelip ortada bunları bir kez daha barış masasına oturtacak ve kendi büyüklüğünü bir kez daha bölgeye göstermiş olacak. Bu filmlerden de alışık olduğumuz bir senaryo. Amerika'dan da alışık olduğumuz bir senaryo sanırım.
1: Yani söyleyeceğiniz üzerine çok fazla ekleme yapmak istemiyorum. Aynen böyle olacak. Çünkü Essequibo bölgesi 160 bin kilometre karede çok ama çok zengin bir bölge. 50 ile 100 milyar dolar arasında bir geliri olduğu söyleniyor. Venezuela o bölgeyi Guyana'ya bırakmayacaktır. Çünkü ülkenin ulusal haritasına resmi olarak eklendi. Yani Venezuelalılar diyor ki Essequibo bölgesi bana ait diyor. 1966 Viyana Sözleşmesi geçerli diyor. Guyana'da diyor ki ABD'den aldığı askeri yardımlar ve onlardan aldığı söz kapsamında bunları söylüyor. Yoksa Venezuela ile askeri anlamda karşı koyması çok mantıklı değil. O da Amerikalılardan aldığı söz doğrultusunda diyor ki Guyana'dan ben bir santim geri adım atmayacağım. Yani bu iş diplomatik, yani eğer masaya giderse bu işten Guyana'nın kazancı çıkması mümkün değil. Venezuela, yani şöyle söyleyeyim, Maduro'nun alınması Venezuela için her ne kadar yani itibar anlamında kötü olsa da aslında bakarsanız bu Guyana için çok kötü oldu. Çünkü Maduro varken Guyana bunu satıyordu. Bakın ortak düşman, ikimizin de başına bela olmuş, bizim çıkarlarımızı ve buradaki ekonomik kazançlarımız için bir düşman olarak gösteriliyordu. Maduro'yu aldılar, yerine gelen kişi Delcy Rodriguez bu politikayı aynen devam ettiriyor ama tek bir farkla. Artık ikisi de onun arkadaşı. Dolayısıyla iki arkadaş arasında bir tercih yapmayacak. İkisine de istediğini vermek zorunda kalacak ki bu da Guyana'nın işine gelmeyecek.
0: Sinan Doğan, bir de merak ettiğimiz bir konu var. Maduro konusu Venezuela'da kapandı mı tamamen? Yani en azından dünya manşetlerine baktığımızda kimse konuşmuyor, etmiyor. Bir oldu bittiye getirdi Amerika Birleşik Devletleri. Kendi medyasında zaten tamamen üstünü kapattı ama şimdi yaptıkları açıklamalara bakıyoruz. Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın ilişkileri, işte ticari anlaşmaları, petrol anlaşmaları, sıcak mesajlar vesaire. Yani bu kadar çabuk mu unutuldu Maduro?
1: Ya doğrusunu söylemek gerekirse Maduro'yu destekleyen bir çadır var orada. Bolivarcı devrimlere bağlı sadık bir kesim var. Yani bu hiçbir zaman kaybolmayacak, azalsa bile önemi eskisi gibi olmasa dahi. Yani Venezuela Ulusal Meclis binasının hemen sol tarafında, oranın sembolik meydanlarından birinde büyük bir çadır var. Sizleri geri istiyoruz şeklinde Maduro'nun orada tekrardan geri getirilmesi için imza kampanyası alındığı günden beri devam ediyor. Yine aynı şekilde Caracas'a giden o sembolik otoyol, otoyolda 3-4 farklı yerde Maduro'nun ve eşinin devasa afişleri var. Sizleri tekrardan geri istiyoruz şeklinde. Fakat Venezuela, yani Caracas bağlamında konuşmak istiyorum. Onun eskisiyle mukayese edilmeyecek kadar az göründüğünü halkta ve medyada ve Venezuela medyasında oradaki yetkililer de bunu teyit ediyor. Eskisiyle tabii ki mukayese edilmeyecek kadar etkisi çok çok çok azaltıldı ve bu planlı bir şekilde yapılıyor.
0: Peki. Sinan Doğan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Bölge hareketli,
1: ben teşekkür ederim, kolay
0: hareketli
1: gelsin.
0: Olmaya devam edecek. Bizler de sizler aracılığıyla bu gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Anadolu Ajansı'ndan Sinan Doğan Kolombiya'dan bizlerle son durumu paylaştı. Murat Hocam, ilginç bir durum değil mi gerçekten? Yani bu işte Donald Trump'ın, Amerikan yönetiminin verdiği mesajlar bu şekilde. Venezuela'yı onun için sordum. Yani unutuldu mu? Evet, bir çadır var, destek çadırı. Bir de bir iki poster var.
2: Unutuldu mu derken alıştırıldı. Yani ben dünyanın anormal şeylere alıştırıldığını düşünüyorum. Baştan beri şöyle, yani bazı anormal olan şeyler normalleştiriliyor. Ve bu da Donald Trump eliyle yapılıyor. Yani işte bir devlet başkanı, ABD gibi bir devlet yöneten başkan diyor ki Kanada'yı 51. eyalet yapacağız. Şimdi Venezuela'yı 51. eyalet yapacağız. İşte Grönland adasını alacağız. Yani bunlar aslında... Yani protokolde, siyasette, küresel düzende çok anormal şeyler. Ama Trump öyle bir normalleştirdi ki artık insanlar umursamaz hale geldi. Orta Doğu'da da öyle. Mesela şimdi belki bir ateşkes varmış gibi gözükse de İran, ABD arasında. Şimdi İsrail, Lübnan'da katliamlarına devam ediyor mesela. Gazze'de de aynı şeyi yapıyor. Mesela o Sarhat dediğimiz Sarhatlı geç.

0: geçti. Her gün operasyonlar yapıyor. Hı-hı. Bugün daha Lübnan'ı ciddi anlamda vurdu İsrail. Şimdi bunların her birisi normalleşti. Ve dünyada artık kurallara dayalı düzen bozulduğu için artık her şey serbest gibi gözüküyor.
1: Ya anlamadım.
0: Ve insanlar da
1: ne
0: artık...
1: olması gerekiyor dünyanın bir şekilde böyle düzenin ayağa kalkması için daha ne olması gerekiyor? Bir ülkenin seçilmiş
0: başkanı,
1: başkanı
0: alıp götürüldü.
1: Evinden operasyon yapılıp eşiyle birlikte başka bir ülkeye götürülüyor. Dünya alışıyor. Gazze'de 70 bin insan dünyanın gözü önünde katledildi. Bebekler katledildi. Kimsenin sesi çıkmıyor. İran'da yaşananlar yine hakeza. Yani o kadar sıradanlaştı ki artık ne olması gerekiyor ki sıradan olmasın? Bunu da aslında merak ediyoruz. Bercan Tutar, en azından bir gazeteci olarak yani manşet olabilecek dünya medyası için artık ne gerekiyor? Nükleer bomba mı?
2: Yani bomba değil yani aslında nükleer bomba şu yani ya hep bahsedilirdi ya Amerika tarafından şer ekseni, şer ekseni. Hı-hı. Kimi gösteriyorlardı mesela? İşte İran, Suriye, Kuzey Kore gibi ülkeleri hedef gösteriyordu. Şimdi ortaya çıktı ki gerçek şer ekseni aslında Rusya, Amerika ve Çin'miş. Yani şimdi insanlar bunu hala kendilerine itiraf edemiyorlar ama yani ortaya çıkan gerçek bu. Yani Rusya, Çin ve Amerika bir şekilde kendi çıkarları için yeni bir dizayna girişiyorlar. Yani o küreselleşme diyordu mesela. Çin'in bu kadar yükselmesinin nedeni Amerika. Yani Amerika Çin'i bu hale getirdi. Yani küreselleşme dediğimiz şey işte Amerikan sermayesi ve teknolojisiyle Çin'in ucuz iş gücünün bir araya gelmesi bir yanılsamaya yol açtı. İşte dünya küreselleşiyor diye. Mesela Çin hala onu savunuyor. Yani küreselleşmeye devam edelim diyor. Ama bu yeni ortaklıkta Amerika artık bir patron olarak bence. Diyor ki yok bundan sonra diyor bu işin kurallarını yani o ticaret savaşlarını başlatmıştı Trump 2017'de. Bu işin kurallarını diyor artık ben belirleyeceğim diyor. Artık sana sermaye akışı yok. Teknoloji akışı yok. Mesela yüksek teknolojide ambargolara gidiyor. Çin buna karşı direnebilir mi? Yani bana göre mesela Çin'in gücü abartılıyor tamam. Ekonomide mesela işte dünyanın fabrikası diye gösteriliyor. İstihdamda, tüketimde mesela çok inanılmaz verileri var ama bunun bütün yani bunun aslında iplerinin Amerika'nın elinde olduğunu da unutmayalım. Yani Amerika şimdi mesela Trump yeni bir yönelime, yeni bir dizayna gidiyor. Yani küreselleşmeden küresel feodalizme doğru gidiyor. Şimdi Rusya'ya
1: şöyle
2: bakarsak
1: bir yorum duydum bugün. Yani Donald Trump istiyor ki biz büyük güçler bir araya gelelim. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya dünyayı birlikte yönetelim. Her şeye biz karar verelim. Bizim kontrolümüzde olsun. Mümkün mü? Siz
2: yani
1: mümkün
2: Amerika zaten
1: sorun değerlendirme alayım arkadaşlar.
2: Sorun şundan kaynaklandı kısaca söyleyeyim. Amerika diyor ki tek hegemon benim diye iddiasında bulunuyordu. Çin'in ve diyelim Rusya'nın taleplerini kabul etmiyordu. Hı hı. Yani şimdi Amerika tavizler veriyor kendisine göre. Yani Rusya'ya mesela Ukrayna'da bazı tavizler veriyor. Çin'e belki kendi hinterlandında birkaç taviz verecek ama bunun karşılığında da mesela kazanımları olacak. Yani bunların mesela diyelim küresel siyasette Orta Doğu'daki etkisi azalacak. Bunların koruması altındaki ülkelere yönelik Amerikan operasyonlarında sesleri çıkmayacak. Mesela İran'ı kurban verdiler mesela. Venezuela'yı kurban verdiler. Küba'yı kurban verecekler. Suriye'deki dizayna ve Körfez ülkelerindeki dizayna, Avrupa'daki yeni dizayna, Grönland konusuna, Panama diyelim Meksika komşularıyla... Hatta İngiltere ve Kanada bile mesela bu yeni durumdan rahatsız mesela. Ama o dizayna şu veya bu şekilde müdahil olacaklar veya kullanılacaklar. Mesela Amerika'nın NATO'yu mesela Asya Pasifik gücüne dönüştürme projesi var. Şimdi buna karşı Avrupa direniyor ama eninde sonunda kabul edecekler bunu. Şimdi Çin de bütün hedef yani Amerika'nın hedefindeki ülke olmak istemiyor. Bir şekilde uzlaşmak istiyor. Yani Çin'in eskiden beri zaten böyle bir politikası var.
1: Ama işte
2: var.
1: Siz de ifade ettiniz ya o tavizler tavizi doğru neticeye geldi. İşte bugün...
2: Yani o çok kutuplu dünya başka bir bahara kaldı. Artık çok kutuplu dünya yok. Gene tek kutuplu dünya var. Önce de tek kutuplu dünya vardı da yükselen güçler belki bir umut olabilir mi diye insanların şeyi vardı. Yani Avrasyacılık işte Rusya'nın yükselişi, Çin'in yükselişi falan. Bu yükselen güçlerin mesela Amerika ile kirli bir uzlaşı içerisine girdiklerini artık teslim etmek lazım.
1: İşte yani herkes beklerdi ki Amerika'ya dur diyebilecek en azından iki güç var. Bunlardan birisi Rusya, birisi Çin ama onlar da biraz önce Azar Hocam ifade etti. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi derdine düşmüş şimdi, durumda. Bu anlamda gözler İran'da, İran içinde Çin'deydi. Ekber'e hemen sormak istiyorum. Bu arada İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Tayyip konuklarımıza da merhabalar.
1: Selamlar. Çok teşekkürler. Ekber, tabii ki öncü görüşmeler vardır. Yani bundan günler önce Arakçı Çin'deydi. Ardından Donald Trump gitmeden önce bu tür protokol ziyaretlerinde devlet

0: başkanları düzeyinde biliyoruz ki öncesinde önce ekipler giderler, diplomatlar giderler ve ilgili bakanlıklardan ya da Beyaz Saray yetkililerinden bir görüşme taslağı çizerler bu ziyaret için. Ama ilk açıklamalar şunu gösteriyor ki yani İran öncelikli gündemlerden birisi değil. Şunu sormak istiyorum. Çin'in bu tavrı ya da bu süreçteki biraz daha böyle iki adım geride durması İran cephesinde nasıl yankılanıyor?
1: Ray, teşekkür ederim. Sana değerli konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani bu ziyaret esasında Donald Trump Çin'e gitmeden önce kendisinin İran sorununu işte Çin'in desteği olmadan çözebileceğini söylemişti. Gerçekten böyle midir, değil midir? Tabii esas bugün gün içinde yapılacak görüşmeler sırasında İran konusunda taraflara nasıl mesaj vereceği çok önemlidir. Belki hiçbir İran meselesine de fazla dokunmazlar. İran'a gelin. Donald Trump Çin'e ayak bastıktan sonra ben takip ettiğimde İran'dan resmi düzeyde kendi bu görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Donald Trump daha Çin'e gitmeden önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine işte bu ikili bir ziyarettir, kendilerini ilgilendirir yönünde bir ifade kullanmıştı. Ayrıca Çin için işte stratejik ortak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli bir üyesi olarak ifadesini kullanan İran'ın sözcü Tahran Pekin arasındaki ilişkilerin çok iyi bir şekilde devam ettiğini ve Çin'in İran'ın işte bu savaşla ilgili pozisyonunu iyi bildiğini ifade etmiştik. Senin de az önce belirttiğin üzere İran Dışişleri Bakanı Pasırakçı geçtiğimiz hafta Çin'deydi ve Çin'de iki ziyaretleri sırasında Çin'in de İran-ABD sorununun çözümü için bir teklif, dört maddelik bir teklif hazırladığını da ifade etti. Tabii o teklifin içeriği tam olarak açıklanmadı. Pek de gündeme gelmedi esasında İran cephesinde. Ancak İran buna çok olumlu yaklaştığını ifade etti. Diğer taraftan yine Donald Trump Çin'e gitmeden önce İran'ın Çin'deki büyükelçisi bir açıklama yaptı ve o açıklama da İran'la ABD arasında bir uzlaşı sağlanırsa bunun için bazı ülkelerin güvence garantör olması gerektiğini ifade etti ve bu ülkelerden birinin de Çin olabileceğini ifade etmiş oldu. Ek olarak da şunu belirteyim ki İran'la Çin arasındaki ekonomik ilişkiler oldukça yüksek. Çin İran'ın birinci ekonomik partneri ve en önemli petrol alıcısı, hatta tek önemli petrol alıcısı da ifadesini de kullanabiliriz. Daha önce Venezuela, Suriye, İran bir miktar petrol satıyordu ancak oradaki durum değişince
0: sadece petrol olmadığını da iddia ediyor Amerikan medyası Ekber. Hatta geride bıraktığımız saatlerde denildi ki işte üçüncü ülkeler aracılığıyla, farklı şirketler aracılığıyla İran'a silah bile satıyor denildi. Şimdi evet, bunun özellikle bu ziyaret öncesinde de gündem olması bir hayli şaşırtıcı. Kısa bir sorumu daha sorup hemen İrfan'a döneceğim. Şimdi bu nükleer konusu ana gündem başlığı, zenginleştirilmiş uranyum konusu. Evet. İran daha önce bu konuda yani savaş öncesinde anlaşmaya açığım demişti. Yani üçüncü ülkelere transferi ya da işte daha fazla zenginleştirilmemesi konusunda vesaire. Şimdi bu kez İran'da evet bir anlaşma istiyor ama taviz de vermek istemiyor o da. Çin'e böyle bir acaba transfere yeşil ışık yakar mı geçici süreliğine de olsa?
1: Hayır, şöyle söyleyeyim, İran'dan gelen son açıklamaya göre İran bu uranyum meselesinin, nükleer faaliyetlerinin artık gündemden kalktığını ifade ediyor. Biz ABD ile yürütülen görüşmelerde şu an böyle bir konuyu tartışmak istemiyoruz. Yani İran tamamıyla o meseleyi masadan kaldırmış durumda. O yüzden Donald Trump diyor ki İran'ın işte verdiği yanıt bizim için kabul edilebilir değil. İşte yine basın toplantısında söyledi. Daha önce bir şeyler söylemişlerdi ancak daha sonra bu meseleden vazgeçti. İran diyor ki daha önce gelelim Hürmüz meselesini konuşalım. Savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulmasını, tüm cephelerde işte garantilerin verilmesi, Hürmüz meselesi, abluka, işte diğer meseleleri konuşalım. Son olarak eğer bu meselelerde bir anlaşmaya varırsak ondan sonra bu meseleye değinelim. O yüzden çünkü İran tamamıyla bu meseleyi masadan kaldırdığına göre işte bunun Çin'e mi Rusya'ya mı diğer ülkelere gönderilip gönderilmesi esasında artık İran'da tartışılmıyor. Ancak şöyle de söyleyeyim, 2015 yılında İran ve dünya güçleri arasında, ki onlar arasında Çin de vardı, anlaşma yapıldığında yine orada bir şekilde Çin de garantör ülke olmuştu. Sadece Çin değil, diğer ülkelerde. Hatta Birleşmiş Milletler de garantör şeklinde faaliyeti yürütüyordu. Ancak gördük ki 2018 yılında Donald Trump tek taraflı olarak bu

0: anlaşmadan ayrıldı. Bu yüzden yani ülkelerin pek de güvence vermesi, garantör olmasında pek bir anlam ifade etmiyor.
1: Peki şimdi İrfan Sapmaz, biraz önce aktardık ya, New York Times'ın böyle bir dikkat çekici haberi ortaya çıktı tam da Çin ziyareti öncesinde. Bu aralar New York Times, Washington Post ya da Wall Street Journal sürekli Amerikan yetkililerine, işte CIA'ye dayandırarak pek çok haber sunuyor. Bölgede dengeleri değiştirebilecek haberler. Şimdi diyor ki Çinli şirketlerin satışı gizlemek amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden İran'a silah satışını görüştüğü öğrenildi. ABD istihbaratı Çinli şirketlerle İranlı yetkililerin görüştüğünü belirledi ve haberin Trump-Xi görüşmesinden saatler önce yayınlanması dikkat çekti. Şimdi hep biliyoruz, diyoruz ki Donald Trump yanında milyarderleri götürdü, zenginleri götürdü, teknoloji devlerini vesaire. Çantası da boş gitmiyor. Küba konusu, Venezuela konusu, İran konusu da çantasında. Ama anladığımız kadarıyla böyle bir haber sızdırıldıysa çantasında başka şeyler de var, değil mi?
2: Kesinlikle olabilir. Öncelikle sevgili Murat Akan'ın Marco Rubio'yu neden işte ambargo uygulanıyordu, ismi değiştirildi.
1: Evet, o konuda çok merak ettiğimiz konulardan.
2: Şöyle bir iddia var. Ne kadar gerçekçi bilmiyoruz. Deniliyor ki işte Marco Rubio'nun ismi eski Çince ile yazılmıştı, Marco Rubio olarak. Şimdi yeni Çince'de bu Marco Rubio olmuş. Yani Leyla olmuş. Böylece bir yol bulmuşlar. Bir çıkış yol bulmuşlar.
1: Çin işi. Ya işte onu dedim. İrfan Sapmaz, yani evet, koca koca evet. Devletler, süper güçler birbirini kandırma değil, dünyayı kandırma yöntemlerine bakar mısınız diye sordum. Yani. Değil mi? Dünyayı neyle meşgul evet, ediyorlar? Dalga geçiyorlar.
2: Lu sesine çok daha yakınmış. Onun için de Lu sesini seçmişler. Bir de tabii şimdi bu Marco Rubio'nun eşofman meselesi işte o da tabii bir mesaj olarak algılanıyor. Yani Amerika işte hem Marco Rubio'nun ismi bir şekilde değiştiriliyor. Tabii Çin'in böyle bir krize girmeyeceğini tahmin etmek zor değil işin açıkçası. Bir yol bulunur çünkü bu bir Çin anayasasında yer almış herhangi bir madde değil. O açıdan da Çin'in de böyle bir yol izlediği söyleniyor. İşte başbakanın karşılaması da genelde Çin devlet başkanının bir başka ülkenin başkanlarını karşılamadı. Genelde geleneksel olarak bu şekilde yapıldığı yönünde. Şimdi bu sızıntılar meselesine gelince, bu sızıntılar Donald Trump'ı çıldırtıyor diyebiliriz. Suzy Weiss işte Beyaz Saray Genel Sekreteri, Özel Kalem Müdürü aynı zamanda bir e-mail, o da sızdırıldı. Bir e-mail attı artık bu Beyaz Saray'dan sızıntıları durdurun diye. Ama ben hep altını çiziyorum. Tekrar bir kez daha çizmek istiyorum. İşte New York Times, Washington Post, CNN, NBC, MSNBC. Yani aklınıza gelebilecek dünya devlerin hepsinde işte her zaman konuştuğumuz işte BlackRock, State Street, Vanguard gibi %11, %11.5'lara varan bir payları var bunların. Yani sistem bu şekilde kurulmuş. Bir ülke üzerinde bir baskı oluşturmak istiyorsanız, o ülkeye yönelik herhangi bir savaş çığırtkanlığı yapmak istiyorsanız ne yapılıyor? Burada işte medya kullanılıyor. Think tank kuruluşları kullanılıyor. Think tank kuruluşlarındaki isimler işte döner kapı politikası denen bir sistemde. Dün CIA'nin direktörüydü. Bugün bir think tank kuruluşunda oluyor. Ya da işte CNN'de ya da New York Times'ta yorumcu oluyor. Bu sistem belli yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun için çok garip değil bu sızdırmaların
1: yapılması. Öyle bir şey ki İrfan, şimdi bakıyoruz son günlerde seninle birlikte değerlendiriyoruz. Konuklarımızla birlikte. Mesela dün Wall Street Journal'ın dikkat çekici haberleri vardı. Ondan önceki günde yine. Bugün şöyle New York Times'a baktığımızda sanki böyle bir süreç planlanmış, ilgili medyaya servis edilmiş. İşte şu günlerde sen şu konuları paylaş, şu günlerde sen şu konuları paylaş diye. Çünkü bugün New York Times'ın mesela bazı haberlerine baktım. O da geçtiğimiz gün Washington, Wall Street Journal'da yanlış hatırlamıyorsam CIA kaynaklı. Hala İran %70 füze muhafazasını koruyor dedi. Bugün de New York Times diyor ki Hürmüz Boğazı boyunca bulunan 33 füze rampasından 30'una hala operasyonel erişimi var diyor. ABD ordusu birçok kritik mühimmat stokunu tüketmiş durumda. Kuzey Kore, Çin ya da Asya'da olası bir savaş durumunda, farklı bir durumda mühimmat sorunu yaşanır. Ve Avrupalılar Amerika'dan satın alınan milyarlarca dolarlık mühimmatın teslim edilmeyeceğinden endişe duyuyor. Yani bu stokların da bu arada yenilenmesi aylar değil, yıllar alabilecek
3: bir de şöyle bir ek de var. Bir patlamamış Tomahawk füzesini ele geçirmiş İranlılar. Yani tersine mühendislikle ondan yararlanabilecekleri i̇şte ve aynısını üretebilecekleri sanki endişesi de varmış Amerikan medyasında.
2: Kesinlikle bilerek sızdırılıyor. Neden sızdırılıyor? Evet. Çünkü bu çevreler, yani bu ana akım medyada payı olanlar bir şey istiyorlar. İran'da bu savaşın devam etmesini. Evet. Dolayısıyla hep ortaya çıkartılan iddia şu. Ne oldu Donald Trump işte 12 gün savaşlarında diyordu ki bu iş bitmiştir artık. Hatırlayacaksın Tahir, konuştuk çok burada değerli konuklarımız vardı. Bu iş bitti, biz etkisiz hale getirdik dedi. Bir gün aynı gün istihbarat servisi DIA Pentagon'un sızıntı yaptı. Hayır, böyle bir şey doğru değildir. ABD başkanlar rağmen yapılıyor bu. Böyle bir şey doğru değildir. Hala etkilidir. Bunlar bir iki ay içerisinde ayağa kalkarlar ve dünya için bir tehdittir. Donald Trump da bunun kendisi söylüyordu. Etkisiz hale getirildi. 2-2,5 sene.
1: Evet.
2: Artık bunların etkisinin olması söz konusu değil. Aynı ABD başkanı şimdi 2. İran Savaşı'nda ne diyor? Tam tersini söylüyor. Yani onun için buradaki oyun belli. Tamamıyla bu ABD ana akım medyanın arkasındaki derin yapı dediğimiz, derin yapının da kalbi kılcal damarlarına kadar girmiş trilyon dolarlık dev bütçeleri elinde bulunduran, işte BlackRock şirketi, her zaman kullanıyorum adını, Larry Fink şu anda bu uçaktaydı. 500 adet Boeing satmaya çalışacaklar Çin'e. Larry Fink'in işte şirketin değeri 1.2 trilyon dolar gösteriliyor.
1: Şirketin milyar değerleri dolar bu arada bu adamların değer, ama servetleri ya da gerçek piyasa değerleri lazım. Değil değil mi?
2: Varlık fonuyla karıştırmamak lazım. BlackRock'un varlık fonu 13.9 trilyon dolar. Yani S&P 500 endeksi dediğimiz dünyanın, dolayısıyla %90 Amerika'nın en büyük şirketlerinin içerisindeki toplam payları 3 şirketin sadece, BlackRock, State Street ve Vanguard, 27 trilyon dolar. Tahir.
1: İlginç.
2: Bunlar Amerika'yı yöneten bunlar. Onun için her gelen başkana bir yön vermeye çalışıyorlar.
1: Bu arada bunlar içerisinde Çin'in, yani Çin'e muhtaç olanlar da var. Üretimlerinde Çin'in muhtaç oldukları da var.
4: Karşılıklı şimdi, bağımlılık ekseninde gittiği için Amerika-Çin ilişkileri bu kaçınılmaz. Yani rekabet var ama
1: şirketleri var mesela.
4: Tabii ki ayrı düşünemeyiz birbirinden. Bu arada bir şey soracağım İrfan Bey. Söylüyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir taraftan Ekber Bey'i de görüyorum şu anda. Lübnan'ı da biliyorum. Yani kasap et derdinde, koyun can derdinde. Biz burada sivillerin öldürüldüğü, keyfen öldürüldüğü dünyadayız. Onlar orada iş insanlarını almışlar uçaklarına. Ne yapacağız, ne kazanacağız derdindeler. Yani gerçekten büyük bir aymazlık içerisindeyiz.
2: Kesinlikle Azar Hocam. Yani buranın umurunda değil. Bu düzenin, bu sistemin tek bir amacı var. Trilyon dolarların üzerine trilyon dolarlar katmak. Onun için Donald Trump şimdi işte Elon Musk'ı aldı. Tim Cook'u aldı. Apple'ın CEO'su. BlackRock'un CEO'su Larry Fink'i aldı. Toplamda 17 CEO'yu aldı. Dünyanın dev şirketlerinin. Dolayısıyla işte hem Apple'ın hem Tesla'nın Çin'de fabrikaları var. Sadece Çin içerisinde yaptıkları satışlar yaklaşık 350-400 milyar dolar. Çin'in içerisinde. Onun için Azar Hocam kesinlikle katılıyorum size. Yani burada şöyle bir şey anlaşılmasın. İlk etapta Donald Trump gelir gelmez işte dünyanın birçok yerindeki, ki başta Çin olmak üzere, Çin'deki dev Amerikan şirketlerini Amerika'ya çekelim. Artık burada üretim yapsınlar. Tabii bu mümkün değildi. Çünkü çok ucuz işçilik var Çin'de. Günlüğü 1 dolar 2 dolara insanları çalıştırıyorlar. Ama şimdi bunlar yanına alarak bunlara destek çıkıyor Donald Trump. Bir taraftan Amerika içerisinde kendine bu iş adamlarını destek olarak görmek istiyor. Diğer taraftan da Çin'e, Çin devlet başkanına Xi Jinping'e mesaj verecek. Ya işte bunlar bizim şirketlerimizdir, biz bunların arkasındayız. Mesajı verecek.
1: Buyurun, onun için
2: çok katılıyorum ben size.
5: Ben şu...
2: Buyurun.
5: Pardon İrfan Bey, sözünüzü kestim, kusura bakmayın.
2: Buyurun, buyurun Murat Hocam.
5: Şimi hep bir şey tartışılır ya, dünyayı kim yönetiyor? Yani hani çok komplo teorisine kaçar cümleler kullananlar da var ama şimdi işin aslı da şu. Tabii ki devletler arası ilişkiler çok önemli. Diplomasi çok önemli. Ulus devletlerin iradesi, onları yönetenlerin iradesi çok önemli.
1: Sizi şöyle davet edebilir miyim Murat Hocam?
5: Ama bir şey şunu da gözden kaçırmamak lazım.
1: Bu isimler üzerinde yani şu şirketler neden bu kadar önemli? Dün ben İrfan'a şunu sordum. Sizin de bu konuda araştırmalarınız olduğunu biliyorum. Eskiden derdik ki dünyayı yöneten güçler böyle bir komplo teorisi gibi gelir. Hatta ailelerden bahsederdik. Rockefeller'lar, Rothschild'ler vesaire.
5: Bunlar tabiri caizse ayağa düşünen insanlar da var. Gizli örgütler. Şarlatanlık yapanlar da var. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi 1991 yılında Almanya'nın Baden-Baden kentinde yapılan bir toplantı var. Bilderberg toplantısı. David Rockefeller biliyorsunuz sık sık bu toplantı

0: olarak katılır. Bunların da manevi babası olarak bilinir. Şimdi ona soruyor gazeteciler o dönemde. Diyor ki ya bu toplantılara sürekli iştirak ediyorsunuz. Bunları finanse ediyorsunuz. Derdiniz ne? Diyor ki derdim şu diyor. Devletleri yönetenler gelip geçici insanlar diyor. 4 yıllığına seçilir, 5 yıllığına seçilir. Ama iş insanları, biz iş insanları diyor, yüzyıllara dayalı şirketlerimiz de diyor, dünyayı besliyoruz, dünyayı yediriyoruz, içiriyoruz, giydiriyoruz diyor. Derdimiz şu diyor, uluslararası bankerlerden ve elitlerden oluşan bir devletler üstü yapılanma oluşturmak diyor. Şimdi bu nedir? İşte bu buradaki kişiler.
1: Ya mesela şu en dikkat çeken isimlerden birisi, yani sen Huang.
0: Evet.
2: Nvidia.
0: Her birisi.
1: Nvidia. Çin bile muhtaç bu. Şimdi bunlar şirkete neredeyse.
0: Sermaye oligarşisi dediğimiz bunlar gerçekten çok büyük firmalar. İrfan Bey söyledi yani işte Larry Fink'in yönetimindeki o yaklaşık 14 trilyon dolarlık bir fona hitap ediyor. Onu kontrolünde tutuyor. Bu birçok devletin bütçesinden daha fazla. Diğer taraftan işte Vanguard'da şuydu. Bütün sermaye oligarşisinin elindeki o gücü düşünebiliyor musunuz? Gazetelerden bahsettiniz. Şimdi Wall Street Journal, Washington Post, işte efendim New York Times gazeteleri.
1: Deyince
0: bunlar kimlerin elinde? Bunların elinde. Şimdi savaşı ona göre yönlendiriyorlar. Kamuoyunu ona göre oluşturuyorlar.
1: Bir mavi ekran durumu yaşamıştık dünyada.
0: Evet.
1: Yani bir teknoloji şirketi
0: güncellemesinden kaynaklanan.
1: Evet, bir hatadan dolayı tüm dünyada
0: havaalanları çalışmadı.
1: Sistem durdu.
0: Hastaneler çalışmadı.
1: Değil mi? Sağlık sistemi durdu şimdi, bazı bölgelerde.
0: Işte bu kadar bağımlı olursanız ya yani şirketlere. O yüzden hep şunu söylüyorum ben. Mesela şirketler gelişigüzel teknoloji üretiyor. Niye? Satmak için, para kazanmak için. Ulus devletlere
1: bu markanın bir önceki telefonuyla şimdiki telefonu arasında ne kadar fark var diye hep sorarız. Ama işte o tüketim toplumu haline geldik maalesef.
0: Amaç sadece tüketim de değil Tahir Bey.
1: Küresel kapitalizm
0: hem
1: bizi
0: para
1: satıyor.
0: Kazanıyor, hem para kazanıyorlar hem de ürettikleri teknolojiyi kendi çıkarları için kullanıyorlar. Şimdi düşünün.
1: Şunsuz bir teknoloji ne kadar düşünülebilir? Ya da İrfan Sapmaz sana da sorayım. Nvidia'sız bir teknoloji dünya.
2: Şimdi mesela Amerika'dan bu Apple üzerine örnek vermek istiyorum. Şu anda benim de kullandığım bir telefon. Ben de işte hep saham gazeteciliği yaptığım için, hep canlı yayınlarda olduğumuz için teknoloji benim için bir hastalık. Amerika'da şöyle bir sistem var. Bir telefon alıyorsunuz. Diyelim ki 17'yi aldım ben şu anda. Dünyanın en ucuz telefonunu burada alıyorsunuz. Ne kadar aldım? 1190 dolara. Gidiyorsunuz 1190 dolara. Hiçbir kuruş para vermeden sadece 20-25 dolar vergi veriyorsunuz. Bir sene sonra bugün 17 var. Diyelim ki bir sene sonra 18 çıkacak. 18 çıkana kadar zaten siz bu 1190 doları aylık taksitlerle yapıyorsunuz. Ne kadar ödediniz? 300 dolar, 400 dolar ödediniz taksitlerde bir yıl boyunca. Bir yıl sonra siz mecbur kalıyorsunuz o telefonu ve gidiyorsunuz diyorsun ki ya ben 18 almak istiyorum. 17. Tamam, hiçbir sorun yok diyor. Ve veriyorsunuz telefonunuzu, yine bir kuruş para vermeden 18'i yeniliyorsunuz. Yani telefonu siz kiralamış oluyorsunuz aylık olarak. Bunu söylemek
1: i̇şte
2: istiyorum.
1: İşte kira ödüyorsunuz. Herkese İrfan Sapmaz, Türkiye'de mesela bunun girişimleri atıldı, yapıldı. İşte şu iki isim Visa ve Mastercard. Şimdi dünya tamamen bunlar üzerinden, dünyada sistemi ticaret.
0: Sistemi kuruyorlar.
1: Değil mi?
0: Mesela tabii dijital ödemeler, ondan sonra dijital istihbarat, telefonlar. Mesela telefonlar sadece iletişim sağlamak için değil, işte gördük yani Netanyahu kaldırıp o telefonlar burada üretiliyor. Yani istediğimiz zaman işte Lübnan'da yaptığımız gibi çağrı cihazlarını patlatabiliriz. Telefonları da patlatabiliriz. Ya yani şunu demek istiyorum. Sadece satıp para kazanmıyorlar. Evet. Aynı zamanda o teknolojiyi devletlere karşı bir silah olarak da kullanıyorlar. Bu çok önemli bir şey.
1: Tabii işte görüyoruz, İran'da da gördük bunun örneklerini.
2: Elon Musk Kadirov'a Tesla vermişti. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet. Onu ne yaptı? Uzaktan
2: Amerika'dan
0: durdurdu.
2: Amerika'dan düğmeye bastı, durdurdu.
0: Durdurdu.
2: Kullanamadı Tesla'yı Kadirov. Kadirov şaşırdı kaldı, ne yapacağını bilemiyor. Yani her an sistemin elinde öyle bir esirsiniz ki cep telefonlarınızla, işte iPad'lerinizle, laptoplarınızla, her şeyinizle esir haldesiniz. Her şeyiniz takip altında. Öyle bir dünyaya geldik ki şimdi Amerika'da bir kesim var. Yeter artık diyorlar yani. Sokaklarda yürürken kameraların gözetim altındayız. Araba plakalarımız gözetim altında. İşte SSN diyorlar, sosyal güvenlik numaranız üzerinden, cep telefonları üzerinden, laptoplarınız üzerinden her şeyiniz kontrol altında. Şimdi şu tartışılıyor, tıpkı Netanyahu'nun Lübnan'da yaptığı gibi el telsiz mi diyoruz onlara?
1: Evet, beeper cihazları.
0: Çağrı cihazları.
2: Evet, 300 kişi.

0: içlerinde konuşabiliyorlar, kendi içlerinde irtibatlanabiliyorlar.
1: İnternet var mı Ekber?
2: Bu yerel internetten Hazal Hoca bahsediyor. Evet. İran'ın yerli interneti vardır. Yani İran'daki kendi sitelere, İran'ın kendi sitelerine girebiliyorsun. Yani mesela ben buradan kalkıp mesela A Haber'e giremiyorsun. Böyle bir şey var.
1: Ya da sosyal medya platformlarına.
2: Sosyal medya kullanamıyorsun.
0: Yanlış anlaşılmasın.
2: Sadece İran'ın kendisi.
0: Şunu söylemek istedim. O kredi kartları da İran'da geçmez. Şimdi ben demiyorum ki öyle bir güvenlik toplumuna dönüşelim de devlet her şeyi sadece ülke içinde tekelinde hani kullansın. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Öyle bir zaman diliminde de yaşamıyoruz. Ama Netanyahu'nun açıkça basın mensuplarına geçen sene o meydan okuma gibi yaptığı konuşma, elinizdeki telefonlar, evinizdeki domates vesaire, ya da işte az önce İrfan Bey'in işaret ettiği, yani biz savunma sanayinin yazılımlarını yerlileştirirken, biz gelecekte savaşların geldiği yeni nesillere kendimizi hazırlarken, bu yapay zeka, teknoloji, yani toplum güvenliği istihbaratını ilgilendiren konularda da teknolojik devrimi eğer yakalayamazsak yine emperyal aktörler emperyal kalmaya devam edecekler.
3: Kesinlikle dolayısıyla çok önemli.
4: Mesela şeyle ilgili bir iddia var. Hamaney suikastı ile ilgili, yani orada tamamen Çin'den alınan sokak kameraları üzerinden mesela tespit yapmışlar. Yani kim geliyor, kim gidiyor, nerede falan.
1: Trafik yani ışıklarını bile kullandıkları, yani, takip ettikleri.
4: Yani o operasyondan sonra mesela Hindistan Çin'den aldığı mesela sokak kameralarının alımında biraz kısıntıya gitti. Yani o Hazal Hanım'ın dediği o yerel yazılımda da mesela bizim ASELSAN'ın bir açıklaması vardı. Çok güzeldi. Yani elektronik harp konusunda Türkiye uzmanlaşmış konuda. Yani bizim askeriyemiz, güvenlik sistemimiz, polisimiz mesela tamamen ASELSAN'ın ürettiği telefonları kullanıyor. Yani kendi iletişimi. Yani biz siviller mesela Apple kullanıyoruz, Samsung kullanıyoruz, Amerika'dan gelen teknolojik şeyler, cihazları kullanıyoruz ama bizim askeriyemiz, güvenliğimiz, polisimiz tamamen ASELSAN'ın ürettiği, denetlediği, bildiği, yani dışarıdan da nüfuz edilemeyen bir iletişim sistemi kullanıyor. Bu, yani bütün devletler bunu yapmak zorunda.
1: Bu arada biz biraz önce yayının başında ifade ettik ya, aslında yani bir şekilde diğer konular gündemden düşüyor. Hani şimdi bu isimler de bu ziyaretle birlikte bir kez daha her şeyi gündemden düşürdü.
5: Düşürüyor ama şöyle, aslında hep gündemdeydi. Fakat dediğim gibi tamam, her şeyi real politik üzerinden değerlendirelim. Ya bunlar dünyayı yönetiyor derken tabii düğmeye basıp dünya yönetme diye bir şey yok. Ürettikleri teknolojiyi kullanıyorlar. İşte daha önce de söylemiştim, İsrail'in gücü esasında askeri gücünden kaynaklanmıyor. Tam tersine işte bu uluslararası alanda kurmuş olduğu küresel medya sisteminden, finans sisteminden ve işte diğer lobi sisteminden, sivil toplum kuruluşlarına sirayet etmesinden, bunlardan kaynaklanıyor gücü. Tabii. Dolayısıyla çok savaşların doğru, şekli değişiyor. Şunu söylüyorum, savaşların şekli değişiyor. Artık savaşlarda şirketleri görüyoruz. Şirketler bizzat savaşların ortasında. Mesela şimdi Elon Musk'ın biz Starlink'ini konuşuyorduk değil mi? Herkes ucuz internet kullanacak, bedava vereceğiz falan diye başladılar bu
1: orada
5: işe.
1: Orada İran'a da sanki sokulmaya çalışıldı.
5: Tabii onu yasakladı. Mesela onu ciddi baskınlar yaptı İran. Hı-hı. Ekber onu çok daha iyi bilir. Çünkü Starlink uydusunu vererek ücretsiz, yani siz yasağı deliyorsunuz. Starlink uydusunu, linkini aldığınız zaman ona recorder mı diyorlar, ne diyorlar? Onu aldığınız zaman siz ücretsiz Starlink'in internetine ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu hizmeti kim veriyor? Elon Musk veriyor. Tabii. Elon Musk'a baktığınız zaman sıradan işte yani müteşebbis, yani özel teşebbüs. Ama öyle değil. Baktığınız zaman İrfan Bey bilir. Elon Musk'ın Pentagon'la nasıl girift ilişkiler içerisinde olduğunu herkes biliyor. Yani çok sadece doğru. Böyle bir şirket olarak bakarsanız yanılırsınız.
1: Larry Fink, bundan birkaç ay öncesine kadar tüm Amerikan varlığı o adama emanetti. Yani ticari, ekonomik varlığı onun elinden geçiyordu.
4: Ama şöyle bir, yani öyle bir tablo vardı. Yanılgıya da gitmemek lazım. Yani tamam, doğrudur, bazı aileler, şirketler önemlidir, güçlüdür, devletler ayarında olabilir ama yani devlet dışı aktörleri ayrı kategoride tutmak lazım. Yani çünkü devlet dediğimiz şey yeryüzünde kendini tanrı zanneder. Tabii. Tanrı gibi hareket eder. Yani bir devletin otoritesine büyük bir şirket meydan okuyamaz. Yani mesela Rusya'yı örnek verelim. Putin geldikten sonra yeni bir güvenlik, ulusal güvenlik sistemi belirledi ve buna uymayan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar mesela oligark olursa olsun hepsini yok etti. Çin'de de mesela bunu görüyoruz. Yani devletin genel politikasına uymayan bir şirket, aile ne kadar güçlü olursa olsun hayat şansı bulamaz. Amerika'da da öyledir. Amerika'da mesela yani bu şirketlerin, bazı isimlerin, bazı teknolojinin çok öne çıkması Amerikan ulusal güvenlik

0: sisteminden de kaynaklı. Şimdi Trump'ın işte ta Biden döneminden belirlediği işte yüksek teknoloji, yapay zeka, bu şirketleri öne çıkarma, destekleme, işte NASA gibi bir kurumu mesela destekleme. Yani o devlet politikasının temelinde de zaten bunlar var. Bunların çok güçlü olması, yani devletin böyle çok pasif kaldığı, çok zayıf kaldığı anlamına gelmemeli.
1: Devletlerin yaptığı da ortada. Yani,
0: evet.
1: Bakın bölge yangın yeri, bambaşka şeyler konuşuluyor. Bölge yangın yeri derken burada ateşi yaktı gittiler. Şimdi bölgede yeni krizlerden bahsediyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri İran krizi ya da Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan krizi. Geride bıraktığımız gün Kuveyt konusu gündeme geldi. Kuveyt İran'a ait bir tekneye saldırdı. Arakçı'nın açıklaması, onu bir verebilirse arkadaşlarım, son olarak Ekber'e onu da sormak istiyorum. Daha fazla yormak istemiyorum onları da. Şimdi Kuveyt İran'a ait bir tekneye saldırdı. Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımız gözaltına alındı. ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı adanın yakınında olduğu vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın, karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ekber, bu ikinci bir emirlik vakası mı'nın ya da habercisi mi acaba?
2: Şöyle söyleyeyim, esasında Kuveyt'ten gelen açıklamalar İran'dan gelen açıklamalarla farklı. İran'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan gün içinde gelen açıklamada bu İran 4 askerinin yanlış bir şekilde navigasyon sistemlerinin bozulduğu dolayısıyla işte Kuveyt karasularına girdikleri ifade edildi. Ancak Kuveyt yönetimi aynı şeyi söylemiyor. İşte onların Kuveyt'teki belli bir bölgeye sızmaya çalışırken işte çıkan çatışma sonucu hatta bir Kuveytli işte güvenlik görevlisinin de vurulduğu ifade ediliyor, yaralandığı ifade ediliyor. Kuveyt bu şekilde bu olayı işte tanımlıyor. Hatta gün içinde İran'ın ülkesindeki dışişleri, pardon, temsilcisini de, oradaki büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bir ciddi bir anlamda bir gerginlik söz konusu. Ancak senin de belirttiğin üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın akşam saatlerinde bir açıklaması oldu. Bir an önce Kuveyt'teki vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz ve misilleme yapma hakkını da saklı tutuyoruz yönünde bir ifadesi söz konusu. Son birkaç günde ciddi anlamda bölge ülkeleri, özellikle Kuveyt olsun, işte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, hatta akşam saatlerinde Netanyahu'nun gizli bir şekilde savaş süresince Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğine ilişkin de bir iddia gündeme gelmiş ki, ki İran'da da çokça tartışıldı. Hatta İran Dışişleri Bakanı da buna tepki gösterdi. İşte bu işbirliği işte affedilmez yönünde bir tweet'i söz konusu oldu, paylaşımı söz konusu oldu. Gerçi Birleşik Arap Emirlikleri bunu reddetti, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Yani bir ciddi bir gerginlik söz konusu. Hatta savaş boyunca bazı iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan İran içine operasyon yaptığı da ifade edildi. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın da yine İran'daki bazı noktaları savaş uçaklarıyla vurduğuna ilişkin haberler söz konusuydu. Bu savaş boyunca Kuveyt'ten de yine İran'ın Irak'ta desteklediği gruplara yönelik saldırılar söz konusu olmuştu. Ki son birkaç gündür dediğim üzere bu haberler, medyada çıkan bu haberlerle tansiyon bu ülkeler arasında da yine yükselmiş durumda. Tahir, ben ek olarak çok kısa bir şekilde az önce bir konuyu konuşuyorduk ve orada yarım kaldı sözlerim. Şunu ilave edeyim, teknoloji konusunu bahsediyorduk. Esasında bu son savaşı bir teknoloji savaşı olarak da adlandırabiliriz. Yani başlık kullansak bir teknoloji savaşı diyebiliriz. Ki burada teknoloji özellikle karşı taraftan, yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ciddi anlamda kullanıldı. Şimdi İranlı çok sayıda yetkili hayatını kaybetti. Teknoloji kullanılarak bunların geri tespit edildi. Şimdi biz Hazar Hoca söyledi az önce, İran'da esasında internet kapalı, normal vatandaş için kapalı. Ülke yetkilileri bu interneti kullanıyor. Şimdi Abbas Irakçı paylaşım yapıyor. Onu normal İran internetiyle yapamaz böyle bir paylaşımı. Mecburen uluslararası interneti kullanacaktır. İşte ülke yetkilileri kullanıyor. Esasında bu internetin kapatılması güvenlik gerekçesiyle kapatıldıysa zaten ülke yetkilileri kullanıyor. Yani bu gereksiz bir savunmadır. İşte örnek vermek gerekiyorsa İran'da mesela Ali Larijani vurulduğunda internet kapalıydı. Perdis'te vuruldu. Yani Tahran'ın işte uzak bir noktasında vuruldu. Geçtiğimiz günlerde bir yetkili de açıkladı, orası bir güvenli noktasıydı. Nasıl gidip orayı buldu? Bunlar sadece casuslarla bulunmuyor, teknolojiyle. Yani öyle bir sistem oluşturulmuş ki, yani sen karşı tarafla savaşsan dahi onun teknolojisini kullanmak zorunda kalıyorsun. İran'da internet kapalı, normal vatandaş internet kullanamıyor. Ancak ülke yetkilileri bunu kullanıyor. Yani bu da bir zafiyettir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ekber Karabağ, paylaştığım bilgilerden dolayı. İrfan Sapmaz, geçmiş olsun sanırım biraz Sen de yoruldun bu süreçte.

0: Rahatsızlandın. Sana da geçmiş olsun. Teşekkürler edelim.
1: Kolay gelsin. Üzere
0: kolaylıklar diliyorum.
2: Kolaylıklar.
0: Bizler de. Bu arada Ekber önemli bir noktaya değindi. Şu Suudiler konusu. Şimdi Kuveyt, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'ın da saldırı düzenlediği iddia edildi. Ona dair kısa bir haberimiz var. Arkadaşlarımız hazırlamış. Neler konuşuldu diye ona bir göz atalım hemen.
3: ABD ve İsrail'in saldırılarına İran 40 gün boyunca Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi.
4: Saldırılar diplomatik çabalara zarar vermekte, bölgesel istikrarı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumdan bu saldırılara ortak ve kesin bir yanıt gelmelidir.
3: Enerji tesisleri, boru hatları, havalimanları vuruldu.
4: Güvenlik Konseyi'ni İran'ın ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Açıkça yapılan bir uluslararası hukuk ihlalidir.
3: Körfez'in İran'a verdiği yanıtlarsa ilk kez ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarının İran'a saldırılar düzenlediğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile İran arasında varılan ateşkesin hemen ertesinde harekete geçti. Gazete, Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan rafinerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hedef alındığını yazdı. Bu haberin yankıları sürerken benzer bir yanıtın Suudi Arabistan'dan da geldiği ortaya çıktı. Reuters, Suudi Arabistan savaş uçaklarının saldırılara misilleme olarak İran içindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. Hem İranlı hem de Suudi yetkililer saldırıyı doğruladı. Haberde İran'da hangi bölgelerin ya da hedeflerin vurulduğu yer almadı. Ancak saldırının Mart ayının son günlerine denk geldiği bilgisi paylaşıldı.
0: Şimdi devam ediyoruz gündemdeki o gelişmeleri paylaşmaya. Üç bölge daha işaret edildi. Yani Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığından ziyade artık Körfez'deki diğer ülkelerde yaşananlar daha çok konuşulmaya başlandı. Hazır hocam, sizleri de davet edeceğim.
2: Tabii.
0: Yine bu bölgedeki yaşananları da kısa kısa değerlendirelim. Şimdi burada ilk ateş şöyle, evet, en azından buradan daha net görebileceğiz. Şimdi İlk ateş Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Yani ilk kıvılcım oradan çıktı savaş sonrasında. Ardından Kuveyt konusu bugün gündeme geldi ki dün de Irak gündemdeydi. Şimdi Suudi Arabistan buna eklendi. Yani öyle bir hale geldi ki sanki Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta bir şekilde işte bugün Çin'deki ziyaretiyle bir oldu bitti. Bu arada saat 5 itibariyle herkes oraya odaklanacak. Ama baktığımızda bir oldu bittiyle İran konusu sanki hiç savaş olmamış gibi kapatılacak. Ama şimdi bu bölgede öyle bir yangın çıkardı ki bu ülkelerin bu dedikodular birbirleriyle bile savaş gerekçeleri sayılacak.
2: Tabii söylediğiniz gibi şimdi ABD'nin burada yarattığı karmaşa, yeni sorunlar, eski kronik sorunlar birden aktörlerin bu kadar agresif bir şekilde hem söylem hem eylemlerde bulunmasıyla öyle yani Trump'ın gidip de arkada bırakabileceği gibi bir nokta değil. Şimdi biz çok uzun haftalar boyunca Körfez'in aldığı saldırılarda İran'a yönelik haklı eleştirilerini işittik. Ama o eleştiriler içerisinde Amerika'nın son teknoloji silahlarına sahip olsalar da İran'a bir savaş ilan edebilecek azim, kararlılık, deneyim ve yeterlilikte olup olmadıklarını sorguladık. Ya da hepsini geçin, bölgede böyle bir karşılaşmaya kesinlikle karşı olan bir Ankara var. Çünkü bunun arkasından bölgeye iyi bir şey gelmeyeceği belli. Bundan da nemalanacak en büyük aktör, bunun en çok olmasını isteyen İsrail. Dolayısıyla aslında bizim hedeflediğimiz manzara bu değil. Ama ben Çin konusuna biraz daha açmak gerekliliğini düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Çin'in sadece Afrika'da değil şu coğrafyada gördüğünüz birçok noktada hem yatırımları var hem ticaret koridoru anlamında.
0: Haritadan da bakabiliriz.
2: Buyurun, evet, hem ticari koridorlar bağlamında da buranın aslında doğudan batıya uzanan rotada çok farklı noktalarda güvenli kalmasına ve açık olmasına ihtiyacı var. Çünkü Çin'in büyümesi ve Çin'in emperyal gücünü arttırması Amerika'nınkinden farklı araçlarla gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada konu sadece petrol değil. baktığınız zaman bu bölge güvenliksiz olduğu zaman bu bölgede

0: rahat bir şekilde ticaret yapılamıyor. Dolayısıyla Çin'in yükselişine de bir darbe vurmuş oluyor. Ha diyeceksiniz ki Amerika açısından burayı böyle bırakıp devam edebilirim. Hayır, Amerika da burayı böyle bırakıp devam edemez. Çünkü Körfez devletlerinin güvenliği şu anda sağlanmış durumda değil. Yani konu sadece ticaret değil ama güvenliğin olmadığı yerde ticareti konuşamıyoruz, düşünemiyoruz. Şimdi daha geriden baktığımız zaman da az önce biraz değindik konuya. Washington'la Pekin arasında rekabet karşılıklı bağımlılıkla birlikte işliyor. Evet. Yani sadece rakip olacağız diye birbirleriyle ilişki kuramazlar. Onların birbirlerine yüksek bağımlılıkları var. Yani petrolünü kestim, ben o noktada emperyal mücadelede öne geçtim diye bir nokta yok. Çin'in elindeki Amerikan tahvillerinden tutun da üretim noktasında birbirlerine olan ihtiyaçlarını siz az önce işaret ettiniz. Sadece aynı gemide olmak değil bu. Amerika ile Çin'in karşılaştığı bu mücadele çok kendine özgü bir mücadele. Ekonomistler daha iyi anlatırlar. Hani ben yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun bu şekilde kronikleşip de Ukrayna gibi burada kalamaz 5 sene.
1: Peki Çin'in bu anlamda bir etkeni var mı?
0: Tabii.
1: Olacak mı sizce?
0: Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce Bercan Bey biraz girmişti konuya. Şimdi iki savaş arasındaki 8 aylık süre içerisinde biz aslında İran'ın müttefiklerinden destek aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu sadece İran'ın bu savaşa daha hazırlıklı oluşu anlamında söylemiyorum bunu. Savaş çıkmadan 28 Şubat'ı kastediyorum. İki gün önce biliyorsunuz İran karasularında Moskova, Çin ve Tahran ortak tatbikat yaptılar. Bu İran açısından çok fazla gerçekleşen bir nokta değildir. Keza bir önceki yüzyılda yaşadığı siyasi kırılmalar sebebiyle topraklarında yabancı asker görmek istemez İran. Müttefiki dahi olsa. Bununla birlikte Rusya'dan ve Çin'den farklı destekler gördüğünü biliyoruz. Bu aslında İran'ın ikinci savaşa verdiği cevapta net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın ikisinde de diplomasi masasındayken vuruldu İran. İlki 12, ikincisi aktif 40 gün sürdü. Ama kıyasladığınız zaman İran'ın 8 ayda kendi başına sadece yapamayacağı kadar gücünde bir artış gördük. 8 aylık süre için bu çok fazlaydı. O zaman Moskova ve Tahran'ın burada teknik, teknolojik, stratejik ya kurmaylık anlamında bir şeyleri İran'a verdiğini görüyoruz. Aman yanlış anlaşılmasın, benim kastettiğim balistik füzeler değil. Ama balistik füzeler uçakla girebilen bir şey değil.
1: Şimdi hani argoda bir fişekleme diye böyle bir tabir vardır ya, Netanyahu o da boş durmadı. Hatta o bilmiyorum ses var mı, Netanyahu'nun Çin'le ilgili o da konuştu. Buraya verebilir misin yönetmenim arkadaşımdan? Rica edeyim. Evet, bir dinleyelim mi?
2: I'd like to ask you about what you know about China providing materially valuable military support to what remains of the Iranian regime. True?
3: China gave a certain amount of support on particular components of missile manufacturing. But I can't say more than that.
2: Does that disturb you?
3: Well, I didn't like it.
2: Because it's apparently doing it right now.
3: Could be. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also.
2: But you have
3: for
2: eyes
3: President,
2: and ears on this.
3: Yeah, well, you know. But I also have a closed mouth.
1: Yani ağzımı kapalı tutarım ama
4: İtiraf da ederim yani, veriyor.
1: Yani. Değil mi?
4: Ama ben bu şey konusunda özür dilerim, bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
4: Çin büyük devletlerin birbirleriyle savaşı. Hı hı. Dikkat edersen buraya geldiğim yerleri şunu söylüyorum. Büyük devletler birbirleriyle savaşmazlar. Yani Çin, ABD, Rusya. Bunlar asla birbirleriyle savaşmazlar doğrudan. Belki devletler kullanırlar. Eskiden de öyle yaptılar.
1: Soğuk savaş
4: dönemini
1: oldu.
4: Biz biliyoruz. Bakın 50-55 yıl Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri savaştılar. Uzaya gittiler. Yıldız savaşlarıydı. Ne yaptılar bu dönemde? Üçüncü devletlere, vekil devletlere silah satıp ceplerini doldurdular. Şimdi aynı şey de Çin, ABD arasında. Hep şunu söylüyorum, şu anda her ne kadar Çin'in gücü, askeri gücü abartılsa da ben Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir askeri üstünlüğünün olduğunu düşünmüyorum. Ama ticari anlamda, ekonomik anlamda gerçekten de çok önemli atılımlar yapıyor. Hele hele teknolojik anlamda, yapay zeka konusunda. Bunlar, bunlar da çok ileri. Fakat şu anda İki düşman ülke gibi gözüken ABD ve Çin

0: İşte gördünüz, Donald Trump bütün ekibiyle birlikte Çin'e gittiler. Niye gitti? Anlaşmak için gitti. Kaldı ki ABD başkanları arasında Çin'e kafayı takmış tabiri caizse en fazla başkan, yani en önemli başkan Donald Trump.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bak, Çin'i çok iyi anlamak lazım. Yani Çin'i şu anda sosyalist devlet olarak görenler yanılıyor. 1970'lerden itibaren ki Henry Kissinger mesela o işte müesses nizam dediğimiz yapının önemli elemanlarından birisidir. Ve dolayısıyla Henry Kissinger adım adım bunu ördü esasında. Yani Çin'e sürekli ziyaretler, Xi Jinping'le olan arasının çok iyi olması. Dolayısıyla Çin şu anda sosyalist ülke falan değil. Baktığımız zaman sermayesinin %20'si %20'si batılı sermaye.
1: Hayır, ve yani Çin'in bu yaşananlar umurunda mı? Mesela İsrail'e karşı İsrail'in ya da şu söyledikleri
0: değil.
1: Muhatap alıp ya da ona göre siyaset ürettiği bir
0: değil.
1: Şey
0: mi? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Şu anda elbette Çin'in İran'la olan bir takım ilişkileri var. Yani Netanyahu'nun da söylediği gibi bir takım yardımlar da yapmış olabilir. Ama bu şu demek anlamına gelmez. Yani Çin İran'ı satmaz. Her daim arkasında durur. Büyük devletlerin, bütün devletlerin çıkarları vardır. Yani devletler birbirlerinin kara kaşına, kara gözüne heves olduğu için iletişim kurmazlar. Çıkarları vardır, çıkarları gereği ilişki kurarlar. Şimdi Çin eğer Tayvan üzerinden ABD ciddi bir taviz verirse İran'ı satmayacağının garantisi yoktur. Hmm. Yine aynı şekilde Alaska'dan bahsetti Hazal Hocam. Doğru, Alaska'da o toplantı yapıldığında söyledim, bu bir Yalta konferansı. Yani nasıl işte 2. Dünya Savaşı sonrasında oturup Yalta'da Rusya, o zaman Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD dünyayı paylaştıysa şu anda da Çin, Rusya, Amerika dünyayı paylaşıyor. Mesela Rusya'ya Ukrayna'da verilen tavizler, gerçek anlamda taviz verildiğinde Rusya'nın İran'la hiçbir işi olmaz, satar. Bu böyle ve bunlar saldırmazlar birbirlerine. Karşılıklı yok oluş doktrinini okuduğunuz zaman diyor ki bunların elinde çok ciddi nükleer silahlar var. Bunları birbirlerine karşı kullanmazlar. Vekil devletleri savaştırırlar, çıkarlarını sağlarlar. Mesela bu. Bizi kandırmaya da gerek yoktur.
1: Orada hep bir tarafgirlik hep görmüşüzdür ya, işte Soğuk Savaş döneminde NATO'nun da ortaya çıkmasını doğurdu bu. İşte Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı sözde korumak için o ülkelerde teşkilatlandı, üstlendi, ordularını oraya yığınaklarını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Soğuk Savaş döneminde bir şey olmadı. Ama Avrupa parçalandı, bütünleşti, pek çok şey yaşandı. Şimdi Afrika'yı konuşuyoruz. Yine emperyal düzenin bu bölgedeki varlığının sona ermesiyle birlikte hala bu ülkeler bunun sancısını, acısını çekmeye devam ediyor. Ama öyle bir noktaya geldik ki evet, yine büyük devletlerin rekabetleri var. Savaşı demesek de belki doğru ifade rekabet olabilir.
0: Evet, ekonomik özellik, evet, ekonomik rekabet.
1: Ekonomik rekabet. Onun için de işte şu haritada da görünüyor, o haritada da görünüyor. Kritik noktalar var. Buralarda ister istemez bir güç rekabetine belki de girmek isteyeceklerdir. Bugün Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz ama daha önce de yine konuşmuştuk. Malakka Boğazı.
2: Evet.
1: Şimdi Çin bu anlamda bir baskısı var, Amerika'nın bir baskısı var. Yani bambaşka şeyler. Bizler o Tayvan'ı vesaire konuşuyoruz, belki İran'ı konuşuyoruz ama onların esas umurlarında olan bu güzergahlarındaki kendilerine kazanç sağlayacak durumlar herhalde.
2: Şimdi konuştuğumuz bu su yolları, belki buraya tabii Kızıldeniz'i, Babülmendeb'i de ekleyebiliriz. Hı hı. Bunların hepsini aslında bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece Malakka Çin'e yakın diye ya da işte buradan İran'ın petrolünü alıyor diye burası önemli diye bir şey yok. Afrika'nın içlerine kadar girmiş bir Çin var. Ya da mesela Amerika'ya bakın, tırnak içinde kendi arka bahçesinde yapabileceğini yapmaya ve tehditlerine devam ederken ta Grönland'dan Hürmüz'e, oradan işte başka birçok noktaya kadar aslında gözünü dikmiş durumda. Emperyal küresel hegemonya mücadelesi zaten böyle bir şey. Yani bütün dünyanın bir tarafına gözümü kapatıyorum deme lüksünüz yok.
1: Fillerin tepişmesi meselesi.
2: Evet, doğru. Ama şunu da işaret etmem gerekiyor. Şimdi İran öyle uzak diyarlarda küçük kalmış bir ülke gibi görülemez Çin tarafından. Stratejik işbirliği anlaşması, ki yenilenmiş stratejik işbirliği anlaşmasının içerisindeki bu az önce konuştuğumuz askeri boyut, güvenlik boyutu, Netanyahu'nun bir yere kadar analiz edeyim susmayı bilirim dediği nokta. Şimdi burası sadece enerji kaynakları, ticaret rotaları değil, istikrarsızlık yaratma riskine çok yüksek düzeyde sahip bir yer. Burası karıştığı anda bakın, buradan Çin'le bir komşuluk

0: noktası var. Yani siz hatırlıyorsunuz 27 Şubat günü burada bir savaş başladı sabah.
1: Öyle.
0: 28 Şubat günü İran savaşı başladı.
2: Evet, Pakistan, Afganistan çatışmasından
0: şimdi bakın bu Çin'in sınırıdır. Burada gördüğümüz o çatışma Çin buradan buraya sınır. Çin'in bütün tedarikleri, enerji rotaları, evet onu kullanabilecek miyim onu da tam şey yapamıyorum ama yani şöyle göstersem belki. Şimdi burada bir istikrarsızlık noktası var. Burada çözülmemiş ve yeni oluşturulmaya çalışılan bir statüko var. Sonra bitmedi. İsrail yayılmacılığı içerisinde Eylül ayında Irak'ı hedef alacağını BM Genel Kurulu'nda işaret etmişti. Yemen ve Babülmendeb'i konuşuyoruz. Daha birkaç ay önce burada Somaliland mevzumuz vardı. Bakın bunların hepsi çok önemli stratejik noktalar. Ve daha bitmemiş bir Gazze savaşımız var. Yani baktığınızda bakın bir şey gibi diziliyor. Şimdi bunun hangisine gözünüzü kapatacaksınız? Ve burada oluşacak bir terör ortamı, güç boşluğu ve sıkıntının nerede duracağının cevabı yok. Biz küçücük Gazze için, yani küçücük derken yüz ölçüm açısından küçücük ama kocaman yürekli Gazze için 7 cephede neler gördük. Dolayısıyla Çin'in gözünü kapatabileceği ve Tayvan'ı alırsam İran'ı veririm diyebileceği bir nokta değil. Kaldı ki geçen saat şunu da işaret ettim. Her devlet kendi bacağından asılıyor. İran'ın Moskova ve Tahran'la stratejik işbirliği anlaşmasının olması ne onlara uranyumunu gözünü kapatarak vereceği anlamına gelir ne kendi güvenliğini başka aktöre yaslayacağı anlamına gelir. Ukrayna zamanında elindeki nükleer konusunu garanti verilerek devrettiği için mi bugün demografisi azaldı, göçler yaşadı, toprak kaybetti, siyasi istikrarsızlık içerisinde savaşta 5. yılına giriyor. İran'ın geçen yüzyıl yaşadığı travmalar, kırılmalar ona bir kimlik yüklüyor. Bu kimlik de dünyada hiçbir aktöre güvenmemesi gerektiğini net şekilde gösteriyor.
1: Peki sadece İran mı? Onu soracağım ama sizleri biraz dinlendireyim. Bercan Tutar. Sizi davet edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce sizin de işaret ettiğiniz bu bölgelerle birlikte Orta Doğu, yani şu bölge bir kez daha gösteriyor ki dünyanın kalbi pozisyonunda ve tüm ülkeler burada, tüm o güçler burada, savaşlar burada, krizler burada. Şimdi burada eğer güçlü değilseniz, eğer bağımsız değilseniz ayakta kalamayacağınızda, sürekli füzelerin, bombaların hedefinde olacağınızda Türkiye örneğinde açık ve sabit.
2: Evet, evet.
1: Şimdi o yüzden şimdi Türkiye bu denklemde bambaşka bir yerde duruyor. Belki de hepsi için en önemli örnek. Şimdi bunu Ermenistan gördü ve Azerbaycan'la barış yolunu tercih etti. Türkiye ile barış yolunu tercih etti. Her ne kadar çok tartışılsa da Paşinyan çok doğru açıklamalar yapıyor bu aralarda.
2: Evet, doğru.
1: Şimdi ama bakıyoruz iş geliyor Orta Doğu'ya. Şimdi Orta Doğu'da bugün her ne kadar İran konusu konuşulsa da işte biz düne kadar Irak'taki İsrail askeri varlığından bahsettik.
2: Evet.
1: Ama bugün öyle bir şey oldu ki Kuveyt, İran arası bir kez daha krizle karşı karşıya. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani anladığımız kadarıyla o büyükler kendi aralarındaki farklı rekabeti sürdürürken bu ülkelerde bir şekilde o savaşı hala devam ettirecekler.
2: Evet.
1: Peki bu ülkeler ne zaman gün yüzüne çıkacaklar ya da doğruyu görecekler?
2: Yani
1: bu soru hangisi?
2: İran üzerinden gidersek belki daha hem güncel olduğu için netleşebilir. Yani büyük ülkeler arasında tabii büyük güçler arasında nüfus sahaları var, işte denge politikası var. Şimdi yani tek güç Amerika Soğuk Savaş'tan sonra tek süper güç olduğu için yeni bir dizayna gitti. Yani Balkanlarda dizayn yaptı, Orta Doğu'da yeni dizayn yaptı. Terörle savaş adı altında yani Rusya'yı diyelim, Çin'i, diğer küresel rakiplerini ve Avrupa'daki önemli müttefiklerini dışarıda bırakarak tek başına yeni bir dizayna girişti. Sorun biraz oradan kaynaklandı. Yani Amerika'nın yeni Roma iddiasından kaynaklı. Yani Soğuk Savaş'tan sonra hatırlayın mesela işte tarihin sonu ilan edildi. İşte küreselleşme devri başlatıldı. O küreselleşmede de Çin aslında Amerika'nın, o biraz önce Murat Bey değindi, Nixon'in mesela o Çin açılımı vardı. Nixon'in çok önemli bir ifadesi daha vardı. Küreselleşme de Amerika'nın küresel hegemonya araçlarından bir tanesi. Yani çok kutuplu dünya olsun, küreselleşme olsun, Soğuk Savaş olsun. Yani kutuplu, çatışmalı, rekabetli ve işte küreselleşme adı altındaki bütün

0: o küresel diyelim siyaset ve jeopolitik argümanların hepsi aslında Amerika'nın hegemonyasının değişik yüzleri, değişik biçimleridir. Küreselleşme nasıl bir şeydi? Küreselleşme Amerika'nın Çin üzerinden devreye soktuğu bir yapılanmaydı. Yani o soğuk savaştan sonra Amerika ne yaptı? İşte Çin'e sermayesini, teknolojisini aktardı. Onun ucuz iş gücüyle bir küreselleşme dönemi başlatıldı. Yani Çin orada aslında Rusya dengesine karşı desteklenmişti. Yani Amerika'nın mesela Çin'e karşı da mesela Japonya dengesi var, Hindistan dengesi var. İşte Rusya'ya karşı Avrupa dengesi var. Yani o dengeli Orta Doğu'daki denge.
1: Çin burada var mı?
0: Burada da var. Yani şu anda İran konusunda Amerika işte nüfus sahası yani İran üzerinde Çin'in de etkisi var, Rusya'nın da etkisi var. Şimdi Amerika tek başına İran'ı denetimi kontrol altına alabilirse alacak. Alamadığı zaman da mesela ister istemez egemenlik paylaşımına gidiyor. Yani Rusya'yı devreye sokuyor, Çin'i devreye sokuyor. Tek başına çünkü yapamayacağını görünce bu sefer İran'ı Rusya ve Çin'le beraber bu sefer yönetme, dizayn etme projesini devreye sokuyor. Yani şu anda bu aşamada gördüğümüz bu aslında. Yani Arakçı'nın işte Rusya'ya gitmesi, orada Putin'in mesela yeni Müştebi Hamene hakkındaki açıklamaları, işte nükleer konusundaki açıklamaları, yani İran'ın işte sivil en azından sivil nükleer gücünün veya işte şeyinin hegemonyasının yok sayılamayacağı, gene Çin'in mesela İran'ın nükleer enerjisiyle ilgili taleplerine olumlu yaklaşması.
1: Şuradan öteye geçemedi mi Çin? Orta Doğu'da.
0: Çin geçti ama Amerika ile beraber geçti. Yani ben Çin'i mesela böyle Amerika'nın yedeğinde, güdümünde bir güç olarak görenlerden. Yani Çin mesela böyle bir askeri anlamda yani çünkü Amerika'nın ticaretiyle ve önünü açmasıyla ortaya çıkan bir güç Çin. Yani Asya'da işte Avrasya'da daha doğrusu Rusya dengesine karşı, SSCB'ye karşı desteklenen Amerika'nın desteklediği bir güç. Şimdi geldiğimiz aşamada Amerika şimdi hepsinden bu sefer hesap soruyor. Yani o soğuk savaştan sonra tek başına dünyaya hakim olma projesi aksayınca bunun faturasını hem Avrupa'ya kesti, hem Rusya'ya kesti, hem Çin'e kesti. Yani özellikle Çin'e ve Avrupa'ya çok ağır bir fatura kesti. Şöyle yapıyor mesela Amerika. Yani soğuk savaştan sonra mesela Rusya'ya karşı bir ambargo veya Rusya'ya karşı bir politika devrede olduğu için yani Rusya'nın yeniden dizaynı sürecinde diyelim SSCB'yi aldıktan sonra Rusya'nın kaynaklarını kim tüketti? Avrupa tüketti. Yani o oligarkların işte transfer taşı para taşıması, Rusya'nın kaynaklarını Avrupa'ya aktarması, Avrupa'nın işte enerjisinden yararlanması çok ucuz bir şekilde Avrupa'nın Rusya'nın enerjisinden yararlandı Avrupa. Çin de mesela Amerika'nın hedefindeki ülkelerin enerjisinden yararlandı. Yani Venezuela'dan, İran'dan, Rusya'dan yaptırımındaki mesela ülkelerden çok ucuz bir şekilde enerji aldı. Amerikan sermayesini aldı. Amerikan yüksek teknolojisine çok bedava bir şekilde
1: Peki.
0: ulaştı. Şimdi Amerika faturayı kesiyor. Diyor ki Avrupa'ya sen artık Rusya enerjisini ucuz alamayacaksın. Bunun bir bedeli var, faturası var.
1: Şöyle
0: Çin'e
1: bir
0: de
1: soru
0: aynısını
1: soracağım.
0: söylüyor.
1: Şimdi Çin'in yeni ekonomik arayışları, teknolojik ya da ticari arayışları var. Ticari müttefiklik artık buna ne diyebiliriz bilmiyorum ama. Şimdi şu bölge henüz tam olarak Çin hegemonyasına girmiş
0: Değil.
1: değil.
0: Yani ekonomik olarak mesela bazı katkıları oluyor, yatırımları oluyor
1: Olursa,
0: ama siyasi anlamda hala çok zayıf Çin.
1: şimdi bölgede evet bir yenilik görebiliyoruz, bir yenilenme görebiliyoruz. Daha çok bizler bölgesel ittifaklar, müttefiklikler üzerinde duruyoruz ama ister istemez bu bölge önemli bir bölge. Şu ülkeler dünyanın en önemli enerji kaynaklarını barındırıyor
0: Evet.
1: Körfez'de birlikte. Buralarda bu ülkelerin işte önce İngiliz hegemonyasından çıktı, ardından Amerikan hegemonyasından çıkıp Çin'le bir yakınlaşmasını bedeli olur mu onlara?
0: Bedeli oluyor. Yani şu anda mesela Körfez'de Çin'in 150 milyar doları aşan bir yatırım şeyi var, potansiyeli var. O da tehlikeye girmiş durumda. Ama Çin'in mesela yani
1: Mesela bir Suud-Çin yakınlaşmasının
0: tabii
1: bedeli olur mu
0: kriz
1: Amerika Birleşik Devletleri tarafından?
0: olmaz. Yani Çin, Suudi Arabistan'ın mesela Çin drone fabrikası kurmaya çalışıyor, yeni atılımlar yapmaya, yani teknoloji anlamda yatırımlar yapmaya çalışıyor ama Amerika devreye girdiğinde mesela yaptırım uyguladığında Çin'de, Rusya'da mesela yani Rusya adım atmayabilir ama yani Rusya'nın mesela Suriye'den çekildiğini gördük işte. Irak'tan mesela hiç ilgilenmediğini biliyoruz. Gazze konusunda ne Rusya ne Çin sesini çıkarmış
1: Evet.
0: değiller. 15 Temmuz'da mesela Türkiye darbeye maruz kaldığında mesela Rusya'dan mesela bir destek gelmişti Türkiye'ye retorik anlamda. Çünkü Rusya ama tamamen Türkiye çok muhtaç olduğu için bunu yapıyor. Yani pragmatist nedenlerle yapmıştı. Ama mesela ekonomik baskıyla karşılaştığımız dönemlerde hatırlayın mesela Gezi'den sonra hala da mesela o ekonomik ambargo devam ediyor.

0: Türkiye'ye karşı. Yani Çin'den, Rusya'dan beklediğimiz herhangi bir ekonomik yardım veya döviz anlamında veya dış yani dövize ulaşma anlamında bir yardım gelmemişti. Veya işte Çin'le mesela bir dönem işte füze 2009'larda füze projeleri, onlardan füze teknolojisi alma hamleleri, projeler devreye girmişti. Amerika'nın mesela sert çıkışından sonra Çin o yardımı durdurmuştu. Yani Çin'in şimdi Amerika Çin'den şunu istiyor. Yani o küreselleşmede benim sana sağladığım imtiyazlar dönemi artık sona erdi diyor. Bunun bir bedeli olacak. Yani ticaret savaşları yavaşlatacak. Şimdi bunu kabul etmediği zaman da mesela yani hem Avrupa'yı hem diyelim Çin'i daha doğrusu Çin'i karadan ve denizden kuşatma projesi devrede. Yani hem Orta Asya'ya da açılıyor. Hazar'ın doğusuna, batısına, işte Hint Okyanusu'na da Hint Okyanusu'nda Hürmüz üzerinden yeni bir ticari diyelim konsensus veya statüko dayatacak. Asya Pasifik'te yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Latin Amerika'da denge kurmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de şu, yani küresel bir feodal mantığıyla hareket ediyor. Yani Trump'ın söylemlerinden gördüğümüz o. Bu söyleme Amerika'nın bu çıkışlarına, Venezuela'da yaptıklarına, İran'da yaptıklarına, daha sonra yapacaklarına, Küba'da diyelim veya işte Kafkasya'daki yeni açılımlarına. Evet. Yani ne Rusya ne Çin mesela terörle savaş dönemindeki gibi karşı çıkmıyorlar. Yani inanılmaz bir şey var. Böyle bir stratejik sessizlik var, uzlaşı var. Deşifre de olmak istemiyorlar Amerika'nın bu projelerine verdikleri destekten dolayı. Yani ilginç bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bunun farkında olmak lazım.
1: Peki son dakikalarımız içerisindeyiz. Bir konu daha var tüm dünyanın yakından takip ettiği. Murat Hocam'dan o konuyla ilgili de birkaç yorum almak isteyeceğim. Hatta barkomuzun önüne Murat Hocam geçebilirsek en azından oradan daha net konuşabiliriz. Bu nadir toprak elementlerinden bahsediyoruz. Evet petrol, evet doğalgaz ama Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'ni bu teknoloji savaşlarının yaşandığı dünyada daha çok birbirine bağlayan konu sanki nadir toprak elementleri olacak. Burada da Çin'in elinde çok büyük bir güç var.
2: Yani şu anda nadir toprak elementlerinde Çin dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Çin'e muhtaç.
1: Zaten rezervlere bakıyorum da.
2: Evet. Yani
1: dolayısıyla Çin neredeyse %40'ına sahip.
2: Donald Trump'ın ekibiyle birlikte yapmış olduğu ziyaretin en önemli konularından bir tanesi de bu. Nadir toprak elementleri. Hatta işte bu ihtiyacı, bu açığı gidermek için biliyorsun Ukrayna'da bir anlaşma yaptılar. Evet. Yani dolayısıyla şimdi çip üretimi mesela bir ara işte bu koronavirüs sürecinde ciddi bir duraksama dönemine girdi. İşte araç çipleri üretilemedi. Ciddi anlamda üretim zinciri koptu. Çin bunu özellikle mesela Gürolant konusunu Donald Trump'ın gündeme getirmesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu nadir toprak elementleri. Hatta işte Türkiye'de de bazı nadir toprak elementleriyle ilgili görüşmelerin olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de bu anlamda çok
1: ciddi
2: anlamda.
1: Ukrayna'dan silah veririm ama bana...
2: Murat Hocam yaptılar, anlaşmayı da yaptılar.
0: Murat Hocam şöyle bir şey ekleyeyim. Yani o şimdi o toprak elementleriyle ilgili de bir şey var. Yanılsama var dünyada. Tamam. Çin toprak elementlerine en fazla sahip olan ülke, en fazla işleyen ülke ama mesela işleme kalitesi açısından Japonya ve Almanya Çin'den çok çok daha ileride. Bir de o çip üretimi diyoruz mesela yüksekte. Yani o element onda, o çipte kullanılan element ama çipi üretemiyor Çin. Yani Tayvan Çin, üretiyor. Yani 7 işte nano teknolojisinde mesela çipleri Tayvan üretiyor ve o 7 nano teknolojisinde üretilen çipleri Amerika mesela Çin'e vermiyor.
2: Ama Çin'e işte ham madde olmadan bir şey üretemiyorsunuz. Önemli işte, o ham maddeyi ele geçirmek. Çin bakıyorum. Onu ele geçiriyor.
1: Küresel nadir toprak elementi üretiminin %69'unu Çin yapıyor. Dünya rezervinin %49'una karşılık
2: Çin,
1: bu.
2: Çin'in işte sürekli bunu vurgulamak istiyorum. Çin ABD'ye askeri anlamda zorluk çıkarmıyor. Mesela işte İran'la olan ilişkiler için değil mi? Geldi işte Hürmüz Boğazı'nın ablukayı devam ettiriyor. İran'a saldırıyor. 40 gün süren savaş. İran'a çok ciddi zarar verdi. İran'dan en fazla petrol alan kim? Çin. Buna rağmen Çin'in ABD'ye karşı çok sert bir açıklamasını ben duymadım, görmedim. Yani istese çok daha yüksek perdeden bir baskı yapabilirdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Sonra ABD Zengezur Koridoru'na geldi, çöktü. Kimin, niye geldi buraya? Bir yol bir kuşak projesinin kesim noktasına geldi, yerleşti. Buna da bir şey demedi. Venezuela'da işte devlet başkanını alıp götürdü. Yani askeri anlamdan daha ziyade, askeri hamlelerden daha ziyade Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni teknolojiyle, dijitalizmle sıkıştırıyor. İşte nadir toprak elementleriyle sıkıştırıyor. Bunda da ciddi başarı sağlıyor. Mesela güneş panelleri çok konuşulmuyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne çok ciddi şekilde yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi konusunda paneller çok önemli. Güneş panelleri. Nedir biliyor musun? O güneş panellerinde de esasında çok ciddi toprak

0: mineralleri kullanılıyor. Hı-hı. Nadir toprak mineralleri. Ama onu bile Çin casusluk şeyine çevirebiliyor. Yani dijital bilgi, dijital casusluğa çevirebiliyor.
1: Hocam, o yüzden de rakamlara bakıyorum.
0: Mesela inanılmaz.
1: Çin, bu 17 nadir toprak elementinin tamamını bir kere üretebiliyor. Kontrolünü elinde tuttuklarına bakıyoruz. Ki bunların pek çoğu işte yüksek teknoloji ve endüstriyel uygulamalarda kullanılanlardan, modern teknolojide kullanılanlarda var. Hatta o ilk barkomuzda biraz daha hangi alanlar olduğu net bir şekilde ifade ediliyordu.
0: Şimdi
1: bir F-35, bir F-35'in üretilmesi için 250 ila 300 ton civarında herhalde, ton ya da kilogram yanlış hatırlamıyorsam, şey gerekiyor. Nadir toprak elementi. Uzay ve savunma, sağlık, ilaç, tıbbi cihazlar, bu MR cihazları,
0: ya her şeyden
1: cihazları,
0: önce şu elektrikli araçlar
1: temiz
0: var ya,
1: mesela, enerji,
0: lityum, pil, bilgisayar,
1: bataryalar
0: inanılmaz derecede bu şeye bağlı. Yani nadir toprak elementlerine bağlı. Bunlara sahip olamadığınız takdirde bu teknolojileri üretemiyorsunuz. Hı-hı. O yüzden Çin zamanında
2: işte Murat Hocam, orada elementlerin bulunduğu çip olmadığı zaman bütün hepsi bunlarda yatıyor. O çipi de Amerika üretiyor.
0: Bu çipin olması ciddi anlaşmalar ihtiyaç yapmış. Evet. Mesela Afrika'da Çin bu yüzden var. Yani Grönland'la mesela Çin'in çok, mesela Avrupa ülkesinin bir parçası. Ama Çin çok ciddi anlaşmalar yapmış Grönland adasıyla. Şimdi ABD uyandı bu nadir toprak elementleri konusunda.
1: Son dakikam içerisindeyiz.
0: O yüzden Çin'le olan rekabeti ABD'nin teknolojik anlamda, ben askeri bir çatışmaya, askeri bir sürtüşmeye gidebileceklerini düşünmüyorum. Oturup bu konuda anlaşacaklar. Yani elindeki teknoloji,
2: doğru,
0: ve aynı zamanda toprak mineralleri, oturup sen bunu bana ver, ben sana şunu vereyim de anlaşıp,
3: peki,
0: bu işi bitireceklerini
3: düşünüyorum. Peki kısa vadede mi, orta vadede mi?
0: Kısa vadede anlaşmaları mümkün gözükmüyor. Çünkü bir sorun çok. Bu sorunları kısa vadede de hepsini çözmeleri makul gözükmüyor. Ama uzun vadeye yayarak da bana göre anlaşabildikleri konuda anlaşıp, anlaşamadıkları konularda
2: modus vivendi olacak yani, geçici bir uzlaşı.
1: Evet. Yankılarını görelim. Saat 5 itibariyle, o saat 5'te başlayacak herhalde. Hı-hı. Türkiye saatiyle oradaki karşılama törenleri vesaire. Yarın gece yine bu ekranlardan değerlendireceğiz ama bugünlük noktayı koyacağız. Murat Akar, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Azar Vural, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Berjantlar, çok teşekkür ediyorum. Bizler noktalıyoruz efendim Gece Ajansı'nı ama birazdan Sinan Tatlı A Haber Gece ile son notlarla karşınızda olacak. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından havalimanında karşılanan Erdoğan, Astana'da İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Başkan Erdoğan, bir sonraki durağı olan Türkistan'da ise Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak.
1: Kazakistan semalarında savaş uçakları karşıladı. Kazak çocuklar Dombra'yla selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları renkli görüntülerle başladı.
2: Aday ortam hoş geldiniz.
3: Bir yandan tören bandosu, bir yandan Kazakistan çocukları, öğrencileri bu noktada ellerinde Kazak bayrakları ve bir yandansa Türk bayraklarıyla birlikte şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık karşılıyorlar.
1: Başkan Erdoğan 3 günlük resmi program kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Astana Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev resmi törenle karşıladı. Havalimanında da helikopterler Türk ve Kazak bayraklarıyla gösteri yaptı. Havalimanının şeref salonunda ise Kazak çocukların sürprizi vardı.
4: Salalar selam.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki programları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Cuma günü Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçecek. Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
1: Dünyanın gözü kulağı Pekin'de. Amerikan Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e gitti. Trump toplam serveti 13 trilyon dolara aşan iş ve teknoloji dünyasının kilit isimlerini de beraberinde götürdü. İki gün sürecek tarihi ziyarette liderler İran krizi, Hürmüz düğümü, ticaret ve yapay zeka gibi zorlu konuları masaya yatıracak.
0: 13 trilyon dolarlık heyetle Pekin'e çıkarma yaptı. Teknoloji ve yapay zeka devleriyle boy gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti. Başkanlık uçağıyla Pekin'e iniş yapan Trump ve beraberindeki kurmaylar havalimanında resmi törenle karşılandı. Bando eşliğinde düzenlenen törende Çinli gençler ABD ve Çin bayrakları taşıdı. Ancak karşılamaya Çin Devlet Başkanı Xi katılmadı. Trump'a Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri de eşlik ediyor. Toplam servetleri 13 trilyon doları aşan heyette SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Tayvanlı iş adamı Yensen Huang ve General Electric CEO'su Larry Kulp gibi üst düzey milyarderler var. Heyetin ağırlıklı olarak teknoloji ve bilişim alanındaki isimlerden oluşması da yapay zekanın masada olduğuna işaret ediyor. Trump'ın iki günlük Çin ziyareti kapsamındaki programı da belli oldu. ABD Başkanı önce Çinli mevkidaşıyla Büyük Halk Salonu'ndaki törene katılacak. Ardından da Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Xi Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda da yürüyüş yapacak ve tarlaları gezecek. Hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapacak olan iki lider, İran krizi, ticaret savaşları ve teknoloji rekabeti gibi pek çok zorlu meseleyi ele alacak. Hürmüz'deki düğümün çözülmesi ve ikili ticaret ilişkileri gibi konuların masada olduğu görüşmede Trump'ın İran savaşının sona erdirilmesi için Xi'den yardım isteyebileceği iddiaları da var. Tüm dünyanın kilitlendiği tarihi görüşme aslında 31 Mart'ta yapılacaktı. Ancak İran savaşı nedeniyle yaklaşık 2 ay ertelendi.

0: CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılmıştı. AK Partili sıfatıyla ilk kez belediyeye giden Köksal için coşkulu bir karşılama vardı. Adeta mitinge dönüşen karşılamada konuşan Köksal ilk mesajlarını da verdi. Tek sevdam Afyonkarahisar ifadesini kullanan Köksal, AK Parti'de hizmete devam edeceğim dedi.
1: Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
2: Burcu Köksal AK Parti'ye katılımının ardından ilk kez belediye binasına geldi. Köksal'ı karşılamak isteyen binlerce hemşehrisi meydanı doldurdu.
3: AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için belediye önünde Mehter Atakım eşliğinde karşılama töreni düzenleniyor. Alansa adeta miting alanına dönüşmüş durumda.
2: Afyonkarahisarlılara seslenen Köksal, AK Parti'ye katılma kararının arkasındaki tek nedenin kente duyduğu hizmet aşkı olduğunu söyledi.
1: Bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün

0: beklemek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
1: Konuşmasında kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ve sosyal projelere değinen Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişimi için çalışmaların süreceğini ifade etti.
0: İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
2: Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzdoğa operasyonları sonrasında açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a muhbirlik suçlamasında bulundu. CHP Genel Merkezi'ne de bu kontrolsüz gücü dizginleyin çağrısı yaptı.
3: Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı muhbirlikte suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
4: İzdoğa operasyonu kapsamında gerçekleştirilen son tutuklamaların ardından cezaevinden çok sert bir açıklama yapan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hedefe mevcut başkan Cemil Tugay'ı koydu.
3: Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporlarıyla soruşturmaların önünü açtığını savunan Soyer, Tugay'a muhbirlik suçlamasında bulundu.
1: İzdoğa ve İzbeton soruşturmasında tutuklanmaların sebebi Cemil Tugay'dır. Biz İzmir'de 5 fabrika kurduk. Tugay göreve gelir gelmez bu kaleleri içeriden yıkmaya çalıştı. Eksik evraklarla, eksik beyanlarla Sayıştay'da bir tespit olmasa dahi hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmaların başlamasına sebep oldu.
3: Tunç Soyer CHP Genel Merkezi'ne de çağrıda bulundu.
1: Geçmiş dönemi karalamakla, kordona duvar örmekle, deniz taksi beklemekle, olmadı bisiklet taksi verelim demekle o makama oturulmuyor. Üstelik 2 yıl geçti bile ve malum kum saati akmaya devam ediyor. Dilerim bu şehre ve memlekete daha büyük zararlar verilmeden CHP Genel Başkanımız, partimiz, adalet sistemimiz bu kontrolsüz ve dengesiz gücü dizginleyebilirler.
2: CHP'de VIP araç krizinde yeni perde aralandı. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etmişti. Özgür Özel ise paranın belediye kasasından çıktığından haberlerinin olmadığını söyledi. Yalım, ben Özgür Özel'e aracı için yapılacak masrafı kendi cebimden ödeyeceğimi söylemedim diyerek Özel'i yalanladı.
5: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
1: Özgür Özel, Özkan Yalım partiyi kandırdı dedi. Yalım'dan cevap gecikmedi. VIP araç krizinde yeni perde aralandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel, iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
5: Partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
1: Özgür Özel'in bu sözlerini Özkan Yalım reddetti. Ek ifade veren Yalım, ben Özgür Özel'e aracı için yapılacak masrafı kendi cebimden ödeyeceğimi söylemedim, bu yalan dedi. Özgür Özel'in talimatıyla bu araç dizayn edildi ve belediye sosyal tesislerinden 170 bin euro artı KDV ödedik ifadesini kullandı.
2: Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin

0: pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Yalım ek ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayına ve Genel Başkan Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Yalım, kurultay öncesinde yapılan il kongrelerinde Özgür Özel'in genel başkanlığına destek sağlamak amacıyla delegelerle görüştüğünü söyledi. Yalım'ın itiraf niteliği taşıyan o beyanları davanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Gözler şimdi bu ifadelerin ardından mahkemenin vereceği karara çevrildi. Rüşvet ve yolsuzluk skandallarının ardından şimdi de tutuklu belediye başkanlarının itiraflarıyla sarsılan CHP zor günler geçiriyor. Partideki gidişattan rahatsız olan bazı belediye başkanlarının Genel Başkan Özgür Özel'i eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettikleri ileri sürüldü. İşte ayrıntılar.
1: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
2: Tutuklu belediye başkanlarının itirafları nedeniyle zor günler geçiren CHP'de rahatsızlık had safhaya ulaştı. 20'ye yakın belediye başkanının Özgür Özel'i eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiği ileri sürüldü. Parti yönetilemiyor serzenişinde bulundukları iddia edildi.
3: Ben Kemal geliyorum.
2: CHP'de parti içi muhalefet gidişattan uzun süredir rahatsız. Bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek vermiş, yolsuzluk iddiaları ile ilgili bildiri yayınlamışlardı. Eski milletvekilleri de Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu göndermişti.
1: Siyaset emekliliği kabul etmez.
2: Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda da İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve mahkeme süreciyle ilgili görüşler dile getirilmiş, CHP'nin arınmadan yola devam etmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 şirket geçen yıl zarar etti. Toplam zararın yaklaşık 5,65 milyar lirayı bulması dikkati çekti. Faaliyet raporundaki diğer detaylara bakacağız.
2: Dokuz iştirak 2025 yılını dev zararla kapattı. İBB'nin şirketlerindeki bilanço tablosu tartışmaları da beraberinde getirdi.
4: 7 yıldır bilgi istiyoruz. Meclis olarak bize bilgiler verilmiyor. Denetim komisyonunda da bu şirketlerin denetlenmesine izin verilmiyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin 2025 yılı mali tabloları ortaya çıktı. Rapora göre aralarında İsfalt, Metro İstanbul ve Beltur'unda bulunduğu 9 iştirak şirketi zarar etti.
4: Bu şirketlerin yönetimlerine belediye bürokratları haricinde dışarıdan yöneticiler atandı. Mesela Ertan Yıldız da bu şirketlerin yönetimine atanan kişilerden birisidir.
2: Çarpıcı tabloda en yüksek zarar 2 milyar 79 milyon lirayla İsfalt AŞ'de kayda geçti. Onu 1,8 milyar liralık açıkla İstgüven AŞ takip etti.
4: Kötü yönetim, gereksiz istihdam ve başka faaliyet konusu dışındaki başka faaliyetleri sebebiyle zarar ediyor ve bu zarar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sermaye artırımı yöntemiyle karşılanma yoluna gidiliyor.
2: Metro İstanbul AŞ'nin zararı ise 953 milyon liraya yaklaştı. Beltur, Halk Ekmek, Medya AŞ, İstelkom, İsyön ve İspak'ta zarar eden şirketler arasında yer aldı.
4: Metro İstanbul AŞ metro yapan bir şirket değil. Metroları işleten bir şirket. Metroları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli zarar ediyor. Halk ekmeğin zarar etme sebebi bu yıl sattığı ekmek sayısında azalma var. Yani üretim kapasitesini üretim kapasitesi kadar ekmek satamıyor.
2: 9 şirketin toplam zararı 5 milyar 649 milyon lirayı aştı.
4: Ticari faaliyet yürüten aslında belediyenin köşklerini işleten ve bu köşkler için de belediyeye kira ödemeyen, gelir üzerinden belli bir pay ödeyen bir şirket. Bu şirket nasıl zarar eder? Bu şirkette zarar etmesi için ya birileri yediği yemeğin parasını ödemiyordur ya da bu şirketten bir yerde bir şey dışı, kontrol dışı bir gider vardır. Yani başka türlü mümkün değil.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Trabzonspor Kulübü için İstanbul Kartal'da yaklaşık 12.500 metrekarelik yer tahsis edilmişti. Kulüp bu alana tesis inşası için hazırlanırken İBB'den Trabzonspor'a dava açıldı. Proje durduruldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşananlara tepki gösterdi.

0: Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Trabzonspor Kulübü için İstanbul Kartal'da yaklaşık 12.500 metrekarelik yer tahsis edilmişti. Kulüp yönetimi bu alana kurmayı planladığı tesis için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı. Ancak İBB yönetimi bölgede olması muhtemel trafik yoğunluğu gibi konuları öne sürerek kulübe dava açtı ve tesisin inşası sekteye uğradı.
1: Trabzonspor'un dev tesis projesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir dava kararı çıktı. İşte söz konusu asılan bu bildiri yaklaşık 4 ay önce asıldı ve alan burası olduğu belirlendi. Ancak şu anda İBB tarafından belli bir şekilde dava açıldı ve gözler şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davada.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Haber'e yaptığı açıklamada spor kulüplerinin ihtiyaçlarına dikkat çekti ve ekonomik dengelerin korunmasının kritik öneme haiz olduğunu söyledi.
2: Futbolla alakalı gelirler belli olduğu için haliyle tüm büyük kulüplerin ve diğer Anadolu kulüplerinin de bu tip projeleri yapmaya ihtiyacı var. Şu anda biz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Ama bu taşıma suyla değirmen döndürmenin de bir sınırı var. Çünkü artık UEFA da sportif gelir istiyor. Yani yapacağın transferler, bütçelerin hepsi de belli bir sportif gelirin bir yüzdesel bir karşılığı olarak olması lazım.
0: Doğan, sporun ve sporcunun gelişimi kulüplerin mali ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkün olacaktır dedi.
2: Projeler gerekli çünkü futbolun geliri belli. Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz eksi 5 milyon euro yapıyoruz stadda. Stadımız zarar ediyor. Bunlar ortadayken en azından bizim diğer taraflarda bu anlamdaki projelerde para kazanmamız gerekiyor ki Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutalım.
0: Trabzonspor taraftarları ise sporun siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mahkemeye başvurması bir kere bana göre etik değil. Daha önce verilmiş bir hak bu. Trabzonspor'la alakalı olduğu için onu düşünüyorum ki şöyle ki yani Trabzonspor olduğu için bunu mahkeme veriyorlar. Diğer takımlara olmuş olsaydı öyle bir uygulama yapmayacaklardı.
4: Trabzonspor da Türkiye'nin 4. büyük takımıdır. Bizim de onlar kadar hakkımız vardır. Ama bir belediyeye kadar düşmemiş Trabzonspor. O belediyenin de haddine değil devletin verdiğini şahıslar alamazlar.
5: Kartal arazisiyle ilgili devletimizin vermiş olduğu bir onay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davaya karşıyım. Başkanımız da zaten gerekli açıklamalar yaptı. Sonuna kadar başkanımızın ve kulübümüzün arkasındayım.
0: Şimdi milyonlarca taraftarın gözü mahkemeden çıkacak kararda.

0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti.
1: Kurban Bayramı yaklaştı, seyahatler arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu ulaşımında ek seferleri ve kapasite artışını hayata geçirdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda trenlere 18.644 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız dedi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerde normal kapasiteye ek 18.644 yolcu daha seyahat edebilecek. Ankara ve İstanbul arasındaki seferlere ek olarak da 8 yüksek hızlı tren seferi daha gerçekleştirilecek. Böylece yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul arası normal kapasiteye ek olarak 3.864 yolcuya daha ev sahipliği yapacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise 260 vagon ilavesi gerçekleştirilecek. Böylece fazladan 14.800 koltuk kapasitesine ulaşılmış olacak. Bu süreçte devlet uhdesindeki otoyol ve köprülerin de ücretsiz olması bekleniyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bayram döneminde memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin yol masrafları devlet tarafından karşılanacak. Peki bu destekten hangi öğrenciler faydalanacak? İzleyelim.

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın evladı olarak görüyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar birçok kalemde sosyal destek imkanı sunuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi aile ise bu desteklerden faydalanıyor. Bakanlık bu kapsamda yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bayram döneminde öğrencilere ulaşım desteği sunulacağı duyuruldu. Öğrenciler yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destekten faydalanabilecek. Tek yön için verilecek destekse 1900 liraya kadar ulaşabilecek. Peki bu desteklerden hangi öğrenciler yararlanabilecek? Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kampanyasında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri de destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Tamam. Öte yandan başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.
2: Şehit anne ve babasına ödenen aylığın artırılması söz konusu. Henüz taslak halindeki düzenlemeyle sadece aylık artışı değil, 25 yaşını geçen şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması da planlanıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım hakkının devam edebileceği konuşuluyor.
3: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
4: Şehit ailelerine sağlanan ekonomik ve sosyal destek artırılacak. Şehit anne babasına verilen aylıkta artış planlanıyor. AK Parti şehit ailelerini ve mağdur gazileri yakından ilgilendiren çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada sosyal hakların kapsamının genişletilmesi söz konusu. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Mevcutta şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Düzenlemeyi de bunun artırılması söz konusu. Ücret artışıyla yetinilmeyecek. Henüz taslak halinde olan düzenlemeyi de 25 yaşını geçen şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı korunacak. Onursal kimlik uygulamasına geçilecek. Şehit çocukları 25 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz yararlandıkları bazı hakları kaybediyorlar. Ancak yeni düzenlemeyi de bu hakları 25 yaşından sonra da korunacak. Onursal kimlik verilerek vergi ve ücretsiz ulaşımda seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ebe ve Hemşireler Günü kutlama programında konuştu. Hemşire ve ebe sayısını 330 binin üzerine çıkardıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor," dedi.
5: Ebe ve hemşirelerimiz sağlık sistemimiz açısından daima büyük öneme sahip olmuştur. Ebe ve hemşireler sağlığın korunmasından tedavi ve bakım süreçlerinin yönetilmesine kadar fedakarla çalışan kahramanlarımızdır.
1: Ebe ve hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine değindi. Ebelikle ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı.
5: Ebelerin mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdık. Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebe ile çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarında düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlıkta düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu.
5: Hemşirelerimiz bakım hizmetleriyle birlikte yenilikçi fikir geliştiren, proje üreten, teknolojiyi sağlık hizmetine dönüştüren ve ülkemizin üreten sağlık vizyonuna yön veren önemli aktörler haline gelmiştir. Geçtiğimiz hemşirelerimiz tarafından geliştirilen inovatif ürünler için 76 tane patent başvurusu yapılmıştır.
1: Tüm sağlık çalışanlarını üreten sağlık portalına kaydolmaya davet ettin.
5: Buradan yeni bir fikrim var, bir projem var diyen tüm hemşirelerimizi, ebelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı üreten sağlık portaline kayıt olmaya davet ediyorum. Gelin yenilikçi fikirlerinizi birlikte geliştirelim.
1: Bakan Memişoğlu, sağlık ordusunun her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.
5: Hemşire ve ebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Sahada hep birlikte hizmet veriyoruz. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.
6: Çok teşekkür ederim.
2: Halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplazi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan çocuklar için umut doğdu. Hedefe yönelik tedavi artık SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.
7: Ülkemizde henüz yani büyümesini tamamlanmamış yaklaşık 400-450 civarında akondroplazili çocuk olduğunu biliyoruz.
1: Akondroplazili yani ciddi boy kısalığı olan çocuklar için umut olan tedavi artık SGK kapsamında.
7: Artık daha kolay kavuşacaklar. Yani zaten baştan beri kavuşuyorlardı ilaçların ama artık rapor çıkartılacak ve raporuyla hemen reçete yazılarak hastalarımız ilaçlarına kavuşacaklar.
1: Halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplazi hastalığı boy kısalığının yanı sıra belde eğilme, kulak enfeksiyonu, solunum problemleri gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Çocukları psikolojik olarak da kötü yönde etkileyen hastalığa karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.
7: Bu genetik problemler başka organlarda da bazı tutulumlar yapıyor. Örneğin foramen magnum stenozu dediğimiz beyin sapında bir daralmaya neden oluyor ve bu bebeklerde özellikle küçük yaş grubu çocuklarda solunum sıkıntısı, başın büyümesi gibi bulgularla kendini gösteriyor. Biraz daha büyüdüklerinde bebeklerimiz İşte bazı omurga sorunları olabiliyor.
1: Çok sistemli olarak tedavi edilebilen hastalık 24 haftadan itibaren gebelikte de tespit edilebiliyor. Tedavide kullanılan ve SGK kapsamına alınan ilaçsa çocukların boylarını uzatıcı etkiye sahip.
7: Kemiğin büyümesini durdurucu yolaklara müdahale eden bir ilaç. Bunlar yıllık 3,5-4 santim büyürken kendi büyümelerinin üzerine bu yeni hedefe yönelik ilaçla 1,5-2 santim daha üstüne büyüdükleri ortaya kondu. 5 yaşında çocuğa başladığınızda her gün kendi büyümesinin üzerine 1,5 santim daha attığında final boyunun daha kabul edilebilir bir boya gelmesi çok önemli bu çocuklar için.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu hasarın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulundu. Birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. İlçede temizlik çalışmaları devam ediyor.

0: bir felaket atlattık. Yani duyumlarımıza göre de zaten 1998'deki sel felaketin çok çok üstünde bir sel felaketi olduğu söyleniyor. Ya aracım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
1: Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi. Selin faturası ağır oldu.
2: Yaşanan sel afetinin ardından gün ağardığında hasar ortaya çıkmaya başladı.
1: Birçok il için sağanak uyarısı vardı. O sağanak Samsun'un Havza ilçesinde sele neden oldu. Taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi.
2: Havza ilçesinde yaşanan o yağış ve beraberinde gelen taşkınların başlangıç noktası tam da burası. Bu derenin debisinin yükselmesi, suyun taşması ve etraftan geçen onlarca su önüne ne kattıysa ilçe merkezine doğru sürükleyip götürdü.
1: Sel felaketinin hemen ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgede temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor.
2: Sel felaketinin ardından bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. O okulların bodrum katlarında, sınıflarında ve bahçelerde emniyet güçleri tarafından temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
1: Selden zarar gören araçlarsa çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.
3: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurmuş, kırılmış, camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel. Evinle caminin arası 200 metre daha fazla. Orada buldu arabayı. Yedemine getirmişler arabayı. Şimdi işte hasar zarar tespiti için ekibi bekliyoruz.
4: Şimdi havanın durumuna bakacağız. Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki yağış hangi bölgelerde etkili olacak? İşte yanıtı.
5: Perşembe ve cuma günü ülke genelinde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz.
6: Hava tahmin raporlarına göre Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm bölgelerinde sağanak yağış uyarısı var. Uzmanlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.
5: Yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Antalya çevrelerinde, İzmir'in iç kesimlerinde, cuma günü de Orta Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kısa süreli ve yerel kuvvetli yağışa karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstündeydi. Perşembe ve cuma azalarak mevsim normallerinin hafta sonunda da yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz.
1: Peki 3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
5: Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın perşembe günü kuvvetli olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 24 dereceden 19 dereceye kadar düşüyor. İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışımız var. Cuma cumartesi yağışı ara veriyor. İstanbul pazardan itibaren tekrar başlıyor. Hava sıcaklığı da 19 derece civarına düşecek. İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle perşembe günü iç kesimlerinde kuvvetli bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 22-23 derece civarında olacak.
4: Devlet Su İşleri 150 yeni iş makinesini daha envanterine katarak sağ gücünü arttırdı. Yerli iş makineleriyle özellikle taşkın, altyapı ve afet çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
7: Yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
8: Karotlu temel sondaj makinesi grubunda bugün 20 adet makine aldık ve bunun tamamı yerli üretim. 750 metre derinliğe kadar temel sondajı yapabiliyor. Hatta sondaj çapını biraz daha düşürdüğümüzde 1000 metreleri geçebiliyor bu makinenin sondaj derinliği.
1: Teslim töreninin ardından yeni nesil iş makineleri simülatörlerle test edildi.
7: Tesiste tam 6 tane simülatör var. Bizler de şu an dozeri deneyimleyeceğiz. Kolu istediğim yere hareket ettirdiğim zaman dönüş sağlayabiliyorum. Şu anda sağa doğru gidiyorum. Ağaç çıktı hemen karşıma. Geri gitmem gerekiyor bu noktada.
4: Müzik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

0: verelim, el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.
1: Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlar

0: Kara vesile olmasını diledim.
1: Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım Selvi'nin çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum.
0: Uluslararası Sıfır Atık Forumu, küresel katılımın en yüksek olduğu çevre etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Forum süresince 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da bir araya gelecek. Katılımcılar arasında devlet yetkilileri, çevre uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler yer alacak. Forumun sonuç bildirgesinin dünya genelindeki çevre politikalarına ışık tutması öngörülüyor.
2: Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt evlerinin damında ölü bulundu. Ceylanpınar ilçesi Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt bir daha dönmedi. Ailesi jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden AFAD arama kurtarma ekipleriyle mahalle sakinleri arazide kayıp çocuğu arama çalışması başlattı. Her yeri didik didik arayan ekipler küçük Miraç'ı 11 saat sonra evinin damında hareketsiz halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Miraç ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk tespitlerde elektrik akımına kapıldığı öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Mersin'de bir akaryakıt depolama tesisinde patlama sonrasında yangın çıktı. Patlama anında tankın üzerinde bulunan işçi 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İki işçi de ağır yaralandı. Yangın saatler süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
1: Akaryakıt depolama tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metreden yere düştü.
3: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Patlamanın hemen ardından alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre illerden de destek gönderildi. Ağır yaralanan iki işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerin diğer tanklara sıçramaması için de önlem alındı. Tanktaki benzin nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
2: İstanbul polisi yasa dışı bahis şebekelerine yönelik tarihi bir operasyona imza attı. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekçi avcı programı suç örgütlerinin gizli haberleşme ağlarını tek tek ortaya çıkardı. Polis tek bir finans evinin günlük 50 milyon liralık para trafiğini yönettiğini tespit etti.
4: Yine göz açtırmadı, tek tek avladı. Yapay zeka destekli avcı programı yasa dışı bahis şebekelerine ağır darbe vurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yapay zeka destekli avcı programıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından birine imza attı. Operasyonun başrolünde İstanbul Polisi'nin yapay zeka desteğiyle geliştirdiği başarılı o program vardı. Daha önce uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarda etkin rol oynayan avcı sistemi bu kez rotasını yasa dışı bahis ve kumar ağlarına çevirdi. Suç örgütlerinin mesajlaşma trafiğini, para hareketlerini ve organizasyon yapılarını aylarca takip etti ve tek tek çözdü.

0: sistemin merkezinde bir yapı bulunuyor ve bu yapıyı Türkiye'de işletmek isteyenler 100 bin dolardan 300 bin dolara kadar ödemeler yapıyor ve sistemde herkese verilen ayrı ayrı sorumluluklar var. Onlardan biri finans sorumluluğu. Finans sorumluları para transferlerini yönetiyor.
1: Teknik ekipler müşteri hizmetleriyle ilgileniyor, başka ekipler ise hesap güvenliği ve ödeme altyapısını kontrol ediyor. Bir yandan para akışı sürdürülürken diğer yandan olası operasyonlara karşı sürekli önlem alınmaya çalışılıyor. Yani örgütte herkesin ayrı bir görevi var. Bir taraf parayı topluyor, bir taraf sistemi ayakta tutuyor. İşte avcı programı Telegram başta olmak üzere mesajlaşma uygulamalarına sızdı. Tam 600 bin satırlık yazışma yapay zeka desteğiyle tek tek analiz edildi. Kim para gönderiyor, kim hesap açıyor, kim transfer yönetiyor, bütün bağlantılar, isimler, telefon numaraları ve para trafiği adım adım ortaya çıkarıldı. İşte o yazışmalardan bazıları. Ekip alındı, hesaplara erişim yok. Şebeke üyelerinin operasyonlara haber vermeye çalıştığı, birbirlerini uyardığı bu yazışmalar da anlık olarak takibe takıldı.
0: Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Polisin girdiği evlerin örgüt tarafından finans evi olarak kullanıldığı belirlendi ve aramalarda yüklü miktarda para, telefon, dijital materyallere el konuldu.
1: Yapılan incelemelerde sadece tek bir finans evinin bile günlük yaklaşık 50 milyon liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında elde edilen veriler yasa dışı bahis ağının büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Şebekenin aylık para hacminin 300 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
2: Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci İstanbul Kartal'da yakalandı. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu yakayı ele veren Demirci işlemlerinin ardından tutuklandı.
3: FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakayı ele verdi. Atalay Demirci'nin Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İstanbul Emniyeti, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira İstanbul'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
3: Önce sözlü, sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförü araya girdi ve saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan, bindiği taksiyle kaçarken polis tarafından yakalandı. Torreira'nın ise yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli ilk ifadesinde sosyal medyada iletişim halinde olduğu bir kadınla Torreira'nın da görüştüğünü öne sürdü. Torreira ise söz konusu kişinin kız arkadaşı olduğunu, kendisine saldıran şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden 12 polis hafif şekilde yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Tartışmayla başladı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf birbirine girdi. Gece saatlerinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık

kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında 12 polis memuru yaralandı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Antalya'daki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Sırada spor haberlerimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu dedik. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Antalya'daki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.
1: İki takım oyuncuları sahada. Karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Zubkov, Zubkov'un pası, Muçi cezalarına çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
2: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
1: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alarda gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi, Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.
2: Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
1: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi'ye rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
2: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.
3: Suudi Arabistan Ligi'nde lider El Nassr evinde El Hilal'le karşı karşıya. El Nassr bu karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. El Hilal atakta, ceza alanı içinde çok önemli fırsatı değerlendiremedi Benzema. Kaleci Bento gole izin vermedi. Korner kullandı El Nassr. Kafayla içeri çevrilen top, komandan sekti, Simakan vurdu, 1-0 oldu. El Nassr üstünlüğü yakalıyor. Ev sahibi takım atakta yine. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu kaleci. Bono gole izin vermedi. İşte Ronaldo'nun şutu ve Bono'nun kurtarışı.

0: İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Top kaybı geldi. Koeman vurdu, top direkten döndü. Mücadelede 90+8'deyiz. Kaleci Bento'dan inanılmaz bir hata. El Hilal 90+8'de Bento'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalıyor. Savunma ve kaleci arasındaki anlaşmazlığın ardından top filelerde, son düdük geliyor. Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk son haftaya kalıyor.
1: Jose Guzman'ın düdüğüyle Osasuna Atletico Madrid maçı başladı iyi seyirler. Griezmann döndü, yüzünü araya yuvarladı. Gol pozisyonu, bir aşırtma vuruş ama kaleci ikinci pozisyon. Griezmann elle oynama bekliyor Atletikolular. Penaltı, kazanıyor penaltıyı Atletico Madrid. Kalede Aitor Fernandez, dakika 15. Ademola, Lookman ve gol! Atletico 1-0 önde Osasuna deplasmanında. Çok soğukkanlı, iyi bir penaltı. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor Ademola. Lookman öne geçiriyor Atletico'yu. Marcos Llorente. Pupi. Pupi yerden çevirdi Marcos Llorente. Girdi topun altına. İkinci golü buluyor Atletico. Az geldi, öz geldi bugün Atletico. 2-0. İkinci yarı başında oyuna dahil olmuştu Alexander Sörlot. Tam da değişiklik hazırlığı içindeydi Lişçi. İstenmeyen zamanda geliyor gol. Biraz daha rahatlıyor Atletico şimdi. Obet Vargas. Çaldı topu, taşıyor ileri Obet Vargas'tan Ruggeri'ye, yerden ulaşmadı top. Hansko da öndeydi. Görev bölgesine dönmeye çalışıyor şimdi. Bir müdahale, Llorente, faul. Marcos Llorente'nin kartı var ve bu onun ikinci sarısı. Atletico 10 kişi. Hızlı hücumu kesiyor Marcos Llorente. Çift sarıdan atılıyor Marcos Llorente. Geliyor yine Osasuna, son çizgiye pas, yerden içeri orta, gol şansı, top boşta, dönerek vuruş, gol! Gol, gol, gol! Kalkın ayağa diyor Kike Barha, 2-1. Ve işte o meşhur anons. Gol geldi ama biraz geç geldi. Osasuna aradığı golü kayıp zamanda buluyordu, 2-1. Ve son düdük geliyor Jose Guzman'dan. 3 puan Atletico'nun. Osasuna 1, Atletico Madrid 2. Maçın sonucu.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. CHP'de yeni itiraflar, istifalar devam ediyor. Tartışma giderek büyüyor. Biz de Sebep Sonuç'ta ilk bölümde bu konuyu konuşacağız. Trump'ın Çin seyahati de var biliyorsunuz. Bütün dünyanın gözleri oraya dönmüş durumda. Programın ilerleyen bölümlerinde Çin konusunu da ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. İslam Memiş bizimle. İslam Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bu işin bir de ekonomik boyutu oluyor tabii ki. Savaşın da iç dengelerinde. Onu sizden öğreneceğiz bu akşam. Uğur Özgöker, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Murat Özer. Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Mahmut Övür de bu akşam bizimle. Konu CHP olunca en iyi bilen isimlerden birisi Mahmut Övür. Mahmut abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok hareketli bugün CHP gündemi bugün birkaç gündür de.
4: Son bir senedir neredeyse her günümüz. Ben bugün şöyle bir şey yaptım. Ya dedim ki CHP'siz, Trump'sız bir yazı yazayım.
0: Mümkün mü abi?
4: Ya mümkün de değil. Gene girişte

0: Zihta bunu yaptım ama sonunda şeye işte bu sömürgeciliğe karşı panele sözü getirdim. Yani bunu anlatmak istedim. Ya çıkamıyorsun. Yani gündemden de kopamıyorsun. Bakıyorsun bir tarafta Türkiye'nin en önemli ana muhalefet partisi. Yani bir türlü durum.
1: Tabii bu konuya girmek mümkün değil. Dekolonizasyon şeyleri var, panelleri var, ondan bahsediyorsun.
0: Ondan evet.
1: Doğru, bu büyük konular ama CHP bir şekilde herkesi kendisini de meşgul ediyor, köyü de meşgul ediyor. İlter Yeşiltaş'a bağlanalım, o da bizi Ankara'da bekliyor. İlter, CHP kulislerini çok yakından takip ediyor, gelişmeleri. İlter, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Melih Altınok, iyi yayınlar.
1: Sağ ol. Bugün ek ifadeler geldi Özkan Yalım'ın. Bunun yansımaları oldu. Dün grup toplantısında Özgür Özel çok sert konuştu. Burcu Köksal tartışması hala derinleşerek devam ediyor. Ankara'da neler konuşuluyor İlter? Senden şöyle bir derli toplu dinleyeceğiz.
2: Melih Altınok, tabii ki öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir moral bozukluğu, bir motivasyon bozukluğu ve eksikliği var. Çok net biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi bölünmelerde söz konusu. Bir yanda tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok yakından takip ediyor. Bir yandan CHP Genel Başkanı